Can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Biz sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Siz de kendinizin mutlu olmasını istiyorsunuz. Sadece iblis sizlerin mutlu olmasını istemiyor. Kendisi gibi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı olmanızı istiyor iblis. Sizden istediği tek şey bu. Sıkıntı, huzursuzluk, herkese düşman olmanız. Her an bir öfke, kin girdabında kaybolmanız, başka insanların hepsine düşmanlık etmeye çalışmanız, iblisin istediği tek şey bu. Hepinizin kendisiyle beraber cehenneme girmenizi ister. Hedefi cehennemdir. Sizler için. Kendisi cehenneme gitmek mecburiyetinde yapabileceği hiçbir şey yok. Ve sizler Adem Aleyhisselam'ın soyundansınız. Öyleyse ona olan kinini size kusuyor. Sizleri, hepinizi mutsuz etmek iblisin temel dileğidir. Peki sevgili kardeşlerim, eğer siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah sizin mutlu olmanızı istiyorsa ve şeytan istemiyorsa ve siz mutsuzsanız, o zaman Allah'ın dediklerini değil, iblisin dediklerini yaptığınız için sıkıntıdasınız, huzursuzsunuz. Söylediklerimi bir düşünün. Kendinizi mutsuz hissediyorsunuz. Öyleyse sıkıntıdasınız, huzursuzsunuz. Öyleyse Allah'ın dediğini yapmadığınız için öylesiniz. Bir sualim var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler sizlere. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilediniz mi? Gerçekten buna emin misiniz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz namaz kılmak kendisine angarya gibi gelmeyen, yük olmayan bir insan olursunuz. Tasavvufa girdiğinizin ilk perşembesinde tuttuğunuz oruçtan açlık hissetmemeniz söz konusu olur. Zekatınız, başkalarına yaptığınız yardımlar size ağır gelmek şöyle dursun, içinizi büyük bir sevinçle doldurur. Başkalarına bir iyilik yapmanın, başka insanları mutlu etmenin hazzını yaşarsınız. Böyle değilsiniz, namazlarınızı kılmıyorsunuz, oruçlarınızı tutmuyorsunuz, zekatınızı vermiyorsunuz, zikir yapmıyorsunuz. Eğer böyleyseniz, yeniden tabi olsanız iyi olur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü bu işaretler sizin Allah'a ulaşmayı dilemediğinizi gösteren işaretlerdir. Seçim için sadece iki tane alternatifiniz var. Bir, mutlu olmak. İki, mutsuz olmak. Bu mutlu olmak yolunu seçmeyenlerin hepsi zaten mutsuzluk deryasının içindeler. Hayatları devamlı huzursuzlukla geçer. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. İnsanları sevmek,
Allah'ı sevmek ve kendinizi başka insanların mutluluğu konusunda seferber etmek. Yapmanız lazım gelen şey aslında son derece basit. İki tane yoldan birisini tercih edeceksiniz. Bir yolda başkalarına kötülük etmek var, nefsane davranmak var, gururlu, kibirli olmak var, etrafınızdaki insanları kırmak var ve arkasından da sadece üzülmek var. Ama ikinci yol öyle değil. İkinci yolda Allah'ın güzellikleri var. Başkalarına mutluluğu yaşatmanız var. Yani siz başkalarının da mutluluğu konusunda bir müşebbik unsursunuz. Bir mutluluk vericisiniz. Mutlulukta bir faktörsünüz. Başkalarının mutlu olmasına sebebiyet veren bir insan. İşte Allah-u Teala'nın sizi görmek istediği yer burası. Bu nokta, mutlu olduğunuz nokta, huzura kavuştuğunuz nokta, her şeyin en güzel olduğu nokta. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir mutluluk çemberinin merkezinde olmalısınız. Şimdi insanlara olan davranışınıza gelin beraber bakalım. İnsanlar çoğu zaman başkalarının kendilerinden bir noktada rahatsız olduğunu hissederler. Fakat yaptıkları yanlış davranışın, onları rahatsız edici davranışın ne olduğundan haberdar olmazlar. Belki de o davranışın başka birisini rahatsız ettiğini bilseler, onu yapmayacaklar. Sevgili kardeşlerim, beşeri münasebetlerde elinden ve dilinden kimsenin zarar görmeyeceği, huzursuzluğu yaşamayacağı bir insan olmalısınız. Bir başka ifadesiyle elinden ve dilinden başkalarına sadece mutluluk ulaşan bir insan olmalısınız. Bir davranış biçiminiz siz farkına bile varmadan başka birini üzmüş olabilir, huzursuz kılabilir. Öyleyse görevlerinizden bir tanesi de etrafınızdaki herkese her zaman, acaba davranışlarımdan herhangi birisi seni rahatsız ediyor mu diye bir sual sormalısınız. Evvela size böyle bir sual sorulduğu zaman samimiyetle doğruyu söylemelisiniz. Söylemekten kaçınmamalısınız. Bir kardeşiniz size derse ki acaba benim davranışlarımda seni üzen, sıkan, sana yavan gelen bir husus var mı? Acaba ben farkına varmadan bir takım yanlışlıklar yapıyorum varsayımıyla yola çıktım. Acaba bu noktada bana yardımcı olabilir misin? Hem siz etrafınızdaki insanlara bunu söyleyin. Eğer hepiniz bu istikamette yola çıkarsanız göreceksiniz ki karşınızdaki samimi ise onları rahatsız eden bir değil, birçok davranışınız var olmuştur. Eğer bunları derhal önlemek için harekete geçerseniz o zaman etrafınızdaki insanlara mutluluğu yaşatan birisi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim,
devamlı biz insanlar başkalarıyla iç içe yaşarız. Sosyal varlıklar olarak yaratılmışız. Her an başkalarına ihtiyacımız var. Öyleyse böyle bir ortamda bütün insanlar için söz konusu olan şey iki ayrı cepheden kendilerini irdelemektir. Bir, başkalarına verdiğiniz huzursuzluk cephesinden onlara her zaman sormalısınız. Hangi davranışım sana hangi şekilde huzursuzluk veriyor? Ben bunu bilmek istiyorum ve mutlaka düzeltmek istiyorum davranışlarımı. Allah'a hesap vermek için buna ihtiyacım var. Lütfen bana doğrusunu söyle ki sen bana o zaman yardım etmiş olursun. Ben kendimi o istikamette düzeltmek için çalışacağım. Başarabilirsem ben Allah'ın karşısında aklanırım. Ama bunda sen de pay alırsın. Çünkü bana doğruyu söyleyerek benim nasıl davranmam lazım geldiğini bana anlatmış olacaksın. Olaylara negatif açıdan baktığınız zaman yapmanız lazım gelen budur. Ve bu kardeşlerimiz tarafından hemen hiç yapılmıyor. Herkes hatalı. Herkes hatalar yapıyor. Ve üzerinde durmak istediğim şey şu ki hataları yapanlar hata yaptıklarının farkında değiller. O davranış biçiminin başka bir insanı rahatsız edebileceğini düşünemiyorlar. Onlara göre normal bir davranış biçimi. Ama değil. Sevgili kardeşlerim, bilemezsiniz. Sizin hangi davranışınız hangi kardeşimizi rahatsız ediyor bilemezsiniz. Öyleyse başka insanlarla olan bütün davranışlarınızda her zaman onlara sormayı usul edinmelisiniz. Acaba benim davranışlarımda seni üzen, sana batan, seni rahatsız eden herhangi bir husus var mı? Küçük veya büyük hangi kusurlarım var? Bunları bana eğer samimiyetle söylersen sana çok şey borçlu olurum. Ben gerçekten düzelmek istiyorum ve yaptıklarımda en kötüsü yaptıklarımda yanlış bir şey olmadığını düşünüyorum. Senin bu hususta bana vereceğin işaret benim için Allah'ın katında aklanma konusunda önemli bir anahtar olacak. Bir kapı olacak. Sevgili kardeşlerim, etrafınıza mutluluk veriyorum diye mutsuzluk vermeniz söz konusu olduğu cihetle bunu söylüyorum. Eğer farkına varsaydınız ki o davranışınız başkasını rahatsız ediyor, belki de o davranışınızı yapmayacaktınız. Sizden öyle bir davranış sadır olmayacaktı. Ama farkına bile varmadan davranışlarınızla başkalarını rahatsız edebilirsiniz. Buna mani olmalısınız. Birisi bir başkasına tavsiyelerde bulunurken Allah yolunda nasıl daha güzeli olacağını anlatmaya çalışırken siz eğer devreye giriyor da diyorsanız ki tamam tamam bundan sonra o öyle yapmayacak inşallah. O zaten öyle birisi değil. Yanlışlıklar ona göre değil. Yani kısaca sen onun kafasını daha fazla ütüleme. Eğer bu tarzda bir konuşmanın içine girmişseniz ne yaptığınızın farkında mısınız sevgili kardeşlerim? Bir güzel düşünceler sahibi kardeşimizin bir başkasının yanlışlarını görmesi ve onun yanlışlarını düzeltmesi konusunda ona tavsiyelerde bulunurken siz onu önlemiş oluyorsunuz. Hem kardeşimizin bir vazife yapmasına mani oluyorsunuz, hem de ondan ders alması lazım gelen hatayı yapan kardeşimizin o hatasını öğrenmesine siz hatanızla sebebiyet veriyorsunuz.
Tabii bu size göre bir hata olsaydı zaten bunu yapmazdınız. Öyleyse bu söylediğinizden gerekli dersi almayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Ben köşemde duruyorum. Kimseye bir zararım yok. Ben iyi bir insanım diye düşünüyorsunuz. Ama sonra da kalkıp bunu yapıyorsunuz. Allah-u Teala'nın yolunda güzele hep yol göstermelerine ulaşılır. Bizim görevimiz de bu. Sizlere Allah'ın güzelliklerini söylemek. Daha güzele nasıl ulaşırsınız diye yol göstermek. Bu yol iki ayrı açıdan da değerlendirilmelidir. Bir, biz sizi başkalarına mutluluk vermeye davet ederiz. Bu konunun mutluluk verme cephesidir. İki, biz sizi davranışlarınızla başkalarını üzmemeye davet ederiz. Bu da konunun negatif cephesidir. Sizden etrafınıza her an hem pozitif davranışlar hem negatif davranışlar ulaşmakta. Öyleyse hepimiz için görev ne olmalı? Pozitifleri arttırmalıyız. Negatifleri azaltmalıyız. Pozitifleri en üst dereceye çıkarmalıyız. Negatifleri de sıfırlamalıyız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, davranışlarınıza dikkat edin. Başkalarına yaptığınız her türlü davranış standardı içerisinde hedefiniz sadece onlara mutluluk vermek olmalı. Boşuna akıntıya kürek çekmeyin. Bunu kendinize iş edinirseniz, ben başka insanlar için yaşamaya karar verdim. Sabahtan akşama kadar başka insanları nasıl mutlu ederim diye araştıracağım. Falanca neden hoşlanıyor? Onu yapacağım. Bir başkasına onun mutluluk duyacağı bir güzel söz söyleyeceğim. Bir başkasının gönlünü alacağım. Hal hatır soracağım. Hediye alacağım. Hep insanlara güzel bir görüntü. Benim hayatıma Allah-u Teala'yı ulaştıran ilk mürşidim, bir banka müfettişiyken ben Fener Yolu Şubesi'ni teftiş ediyorum. Geldi masamın başına, dedi ki ben seni dayılığa kabul ettim dedi. Sen de beni yeğenliğe kabul ediyor musun? Affedersiniz, ben seni yeğenliğe kabul ettim dedi, ters söyledim. Sen de beni dayılığa kabul ediyor musun dedi. 70-80 yaşlarında bir zat. 80 falan olmalı. Ben şimdiki yaşıma baktığım zaman öyle olması lazım geldiğine daha çok inandım. Ve cebinden şeker çıkardı, bana verdi. Sonra da ben onu dayılığa kabul ettim, bir çay içer misiniz dedim. Çay da içmedi, hiçbir şey de söylemedi. Gitti. Sonra bir gün bana dedi ki, neden sen beni bulmadın da ben seni buldum? Gelecek günlerde sana bunu Allah söyleyecek dedi. Ben o güne kadar din konusunda hiçbir şey bilmeyen bir insandım. Sevgili kardeşlerim, ne yaptı? Bana bir tane şeker verdi sadece. Ve gitti. İşte siz de etrafınızdaki insanlara şeker verin. Güzel sözler söyleyerek onların gönüllerini alın. Onlara sizin için kıymetli oldukları intibanı ömrünüz boyunca vermeye, onlarda o intibanın, izlenimin kalmasında ısrarlı olun. Sizin hakkınızda nerede kim konuşursa, ha o mu? O herkese iyilik etmeye kendisini adamış bir insandır. Bunu söyleyebilmeliler. Madalyonun bir tarafında bu var. Bütün insanlara şeker dağıtmak. Yani onların gönüllerini alacak
onları mutlu kılacak olan şeyler yapmak. Sevgili kardeşlerim, hem siz kazanırsınız, çünkü başkalarını mutlu etmek kadar insanı mutlu eden başka bir şey yoktur. Kim sizin bir davranışınızdan mutluluk duyarsa, onun yüzündeki o mutluluk parıltılarını gördüğünüz zaman, mutluluğu asıl siz yaşarsınız. Ya görmeden evvel, daha güzeli de bu zaten, görmeden evvel de mutlusunuz. Yani sabahleyin kalktınız, muhasebesini yapıyorsunuz günün, daha yeni başlayacaksınız güne, falancaya şunu söyleyeceğim, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, falancaya şu yardım yapacağım, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, falancaya bir hediye alacağım, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, falanca hastaydı, hadi bugün onu ziyaret edeyim. Hayatınızı buna göre tanzim edeceksiniz. Ve özellikle Allah yolunda hizmet için zamanınızı harcayacaksınız. Hizmette sizin yanı başınızda olan kardeşlerinize en güzel davranışlarla davranacaksınız. İşte madalyonun bir tarafında başka insanlara bu mutlulukları ulaştırmak var. Öbür tarafında en az bunun kadar dikkat etmeniz lazım gelen ve dikkat etmediğiniz için etrafınızdaki insanları bazen kırdığınız bir başka cepheniz daha var. Negatif cepheniz. Öyle davranışlarınız var ki başkalarını rahatsız ediyorsunuz. Hem de daha kötüsü davranışınızın onu rahatsız ettiğinin farkına bile varmadan başkalarının işlerine müdahale ediyorsunuz. Başkalarının görevlerini yapmasına engel oluyorsunuz. Öyle şeyler söylüyorsunuz ki insanlar üzülüyorlar. Siz onları yapmadığınız zaman da aynı kişisiniz. Bir eksikliğiniz yok. Bu yanlışları yapmadığınız zaman pozitifler gelecek devreye. Yani birincisi sizin başka insanlara devamlı güzel davranışlarla onların mutluluğu konusunda yardımcı olmanız size devamlı pozitif dereceler kazandıran, sizi devamlı mutlu kılan bir davranış biçimi ve hepiniz öyle olmalısınız. Ama ikincisi negatiflerin pozitife dönüşmesidir. Yani siz davranışlarınızla bu ikinci şekildeki davranışlarınız başkalarını üzen davranışlarınız. Birincisi sıfırın üzerine bina edilir. Yani siz başkalarına mutluluk veren bir insan değilken mutluluk vermeye başladığınız zaman sıfırlar pozitife dönüşür. Ama başkalarına kötülük yaptığınız zaman, farkına bile varmadan sözleriniz başka insanları incittiği zaman veya onların görevlerini yapmasına mani olduğu zaman, o zaman negatifleri, bu davranış biçiminizi yok ettiğiniz zaman negatifleri sıfıra müncer etmiş olursunuz. Sizden çevrenizi üzecek olan davranışların gelmesi azalacak ve sonunda sıfırlanacaktır. Neydi o zamana kadar? Negatif davranışlarıyla insanları rahatsız eden, çevresine de pozitif hiçbir şey veremeyen bir hiçtiniz. Ama etrafınıza mutluluk vermeye başladığınız zaman pozitifler gelmeye başladı size. Başkalarını mutlu etmek istediğiniz için Allah-u Teala sizi mutlu etti. Öbür taraftan başkalarına yaptığınız yanlış davranışları önlemenizde kaybettiğiniz puanları, sizi başkalarına kötü gösteren, çirkin gösteren yönünüzü değiştiren bir özellik taşıyacaktır. Sevgili kardeşlerim, güzel bir şey mi başka insanların sizin hakkınızda "o her zaman benim kalbimi kırar, bana şöyle şöyle sözler söyledi, çok üzüldüm, çok etkilendim,
söylemeseydi olmaz mıydı denilen bir insan olmaktan vazgeçmeyecek misiniz? Eğer varlığınız insanları rahatsız ediyorsa, istenmiyorsanız, bunun arkasında bir sebep olması lazım değil mi sevgili kardeşlerim? Kendinize hiç bakmayacak mısınız? Ben böyle alışmışım, böyle yaparım derseniz o zaman sizi uzaklaştırırlar. O zaman toplumun içinde negatif bir hüviyetiniz olur. Bu övünülecek olan bir şey değildir. Bu üzülenecek olan bir şeydir. Davranış biçiminiz bütün insanlara sizi negatiften pozitife geçirecek bir hüviyet taşımalıdır. Hem insanlara kötü davranmayarak negatiflerinizi sıfırlamalısınız, hem de etrafınızdaki bütün insanlara mutluluk vermeye çalışan, onların rağbet ettikleri bir insan olmalısınız. İkisi de güzel. Diğerlerinin ikisi de çirkin. Eğer siz başkaları için hiçbir güzelliği oluşturmak istemiyorsanız, eğer siz başkaları için her zaman onları üzen şeyler yapan biriyseniz, o zaman Allah'ın istediği bir insan değilsiniz. Allah'ın örnek göstereceği bir insan olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerimizin gördüğünüz gibi menfi tarafları var. Başka insanları rahatsız eden taraflarımız. Müspet tarafları var. Başka insanlara mutluluk veren taraflarımız. Ya da tek mutluluk kelimesini ifade ediyorum. Birinci grup davranış biçimi başka insanları mutsuz eden davranışlarımız. İkinci davranış biçimi başkalarını mutlu eden davranışlarımız. Öyleyse mutsuzluk veren davranışlarımızı sıfırlamalıyız. Mutluluk veren davranışlarımıza eklemeliyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zaman zannettiğinizden çok daha hızlı geçiyor. Bir gün çok zamanınızın kalmadığını göreceksiniz. Hayatınızı eğer başka insanların mutluluğuna adamışsanız, vakfetmişseniz, o zaman sözlerimize dikkat edin. Her şeyi en güzel standartlarda bir muhtevaya oturtmalısınız. Bulunduğunuz yerde etrafınızdaki insanlar sizinle birlikte olmaktan mutluluk duymalılar. Huzur duymalılar. Siz onların mutlulukları için aranan bir hüviyet taşımalısınız. Sizinle beraber olmak istemeliler. Dikkat edin ki bu beraberlikte hep pozitif şeylerin sahibi olasınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, insanları sevin. İnsan sevilmeye layıktır. Ve hiçbir davranışınız başka insanları rahatsız edici bir hüviyet sakın taşımaz. Hepiniz bu konuda Allah'ın istediği gibi davranmaya çalışın. Ne ister
Allah-u Teala

herkes mutlaka kendisinin hata saymadığı, hata olarak değerlendirebilseydi belki onu yapmayacaktı. Kuvvetli bir ihtimalle yapmayacaktı. Hata saymadığı nice davranışlar vardır ki etrafındaki insanları mutsuz kılar, huzursuz kılar. O insanlara negatif bir tesir sahası oluşur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden? Neden başkalarını mutlu edecek davranışlar varken, ki bu mutluluğun arkasından siz mutlu olacaksınız. Çünkü ne zaman başkalarına mutluluk verecek olan bir davranışta bulunursanız, Allah Teala size mutlaka huzur verir, ruhunuza, nefsinize sürur verir. Ve başkasına verdiğiniz mutluluk sebebiyle siz mutlu olursunuz. Madalyonun hiç hesaba katmadığımız tarafı, başkalarına mutsuzluk verdiğimiz davranışlarımız. Bu noktadan itibaren hepiniz bu istikamette asıl faaliyet sahibi olun. Başkalarına hep sorun. Acaba benim davranışlarımda senin sıkıldığın, huzursuz olduğun bir yanlış davranışım, laubali bir davranışım, sana karşı saygısızlık ettiğim bir durum ya da benim düşünemediğim ama seni rahatsız ettiğim hangi konu olursa olsun, bana bunları söyle ki ben kendimi Allah'ın hedef gösterdiği bir insan yapmakta senin yardımını almış olayım. Sevgili kardeşlerim, hepiniz kardeşsiniz. Kardeşlerinize yardım etmelisiniz. Nasıl? Size böyle bir sual sorulduğu zaman samimiyetle söylemelisiniz. Sen bana şöyle söyledin. Bunu hüsniyetle yaptığından eminim. Ama bu beni yaraladı. Ben bundan rahatsızlık duydum. Şu sebepten rahatsızlık duydum. O kardeşimiz zaten sizin bunu söylemenizi istemeli. Hepiniz samimiyetle bunu istemelisiniz. Arkadaşlarınızın nelere kırıldığını size söylemeleri sizi kıracaksa, üzecekse siz o olgunluğa daha ulaşmadınız demektir. Onların söyledikleri sizi hiçbir zaman kırmamalı, üzmemeli, siz en güzel davranışların sahibi olmalısınız. Sevgili kardeşlerim, her an hepiniz etrafınızdaki herkese bunu sormaktan çekinmeyecek bir hüviyetin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Hem pozitifler cephesinde, hem negatifler cephesinde, iki cephede de sizi görmek istiyoruz. Hatalarını soran, soruşturan, düzeltmeye çalışan birisi ve kendisi birinci cephe ve kendisi hayatını başkalarının mutluluğuna adamış olan birisi. Mutluluk verme cephesi, ikinci cephe. Başkalarına huzursuzluk verme cephesi, başkalarına mutluluk verme cephesi. İki cephe birbirinin tamamen zıttıdır. Size hep davranışlarınızı ona göre tanzim edin, her davranışınız başkalarına huzur verici olsun dediğimiz zaman sizin bunu yaptığınızı kısmen başarmış olsanız bile yaptığınızı ama öbür tarafı dikkate almadığınızı görüyoruz. Öyle davranışlarınız var ki başkalarını devamlı huzursuz ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim,

Böyle bir davranışa dikkatle bakın. Kendinizi en iyiye ulaştırmak istiyorsanız, Allah'ın yardımını istiyorsanız, Allah'ın istediği gibi bir insan olmak istiyorsanız, o zaman hem negatif cephenizi hem pozitif cephenizi yeniden gözden geçirmek mecburiyetindesiniz. Her biriniz için bu Allah-u Teala'nın istediği bir şey. Her biriniz bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Hepiniz için Allah'ın sizden istediği şey budur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Göreviniz kendinizi mutlu kılmaktır. Ve bu görevinizin bu hedefe ulaşmak için başkalarını mutlu etmekle bu hedefe ulaşacağınızı bilerek başkalarının mutluluğu ve onlara huzursuzluk vermeme konusunda kendinize yeniden çekidüzen vereceksiniz. Yeniden dizayn edeceksiniz kendinizi. Bu sefer başka gözlüklerin ışığı altında etrafınızdaki insanların müşahedelerinin ışığı altında. Hatalarınızı bilseydiniz zaten işlemeyeceğinize inanıyorum. Öyleyse hatalarınızı gösterecek olanlardan faydalanmalısınız. Etrafınızdaki herkes bir aynadır demiştim. Öyleyse aynaların her birine söyleyin. Hangi yanlışınızı görmüşler? Mutlaka onları düzeltme konusunda kararlı olun. Hatalarınızı düzelteceksiniz. Söylediğim gibi siz onların hata olduğunu bilseydiniz zaten yapmayacaktınız. Ama bilmiyorsanız eğer onları düzeltmek imkanınız da yok demektir. Öyleyse başka kardeşlerinize müracaat etmek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz birbirinizin aynasısınız. Kardeşlerinizin hatasını onlar sormadan da söyleyebilirsiniz. Buna da dikkat etmeniz lazım gelen şey, sakın bunu söylerken kardeşinizin kalbini kırmayın. Bir anlaşmazlık konusu katiyen çıkmamalı sözlerinizden. Yani kaş yapayım derken göz çıkarmayın. Siz başkalarının hatasını arayan ve o hataları onların yüzlerine çarpan bir insan olmayın. Bizim söylediğimizle bunun arasında çok büyük bir farklılık var. Bir insan düşünün, hep hata arar. Ve başkalarına hatalarını söyler. Üstelik de onları incitecek bir şekilde kendini onlardan üstün göstermek suretiyle öyle bir davranış biçimi sergiler ki bu tamamen nefsinin bir tuzağıdır o kişi için. O kişi başkalarının hatalarını arayıp o hatası olan kardeşimize bunu öyle bir tavırla söyleyen kişidir ki
her yanlış bulup söylediğinde kendisini yüceltmek ister. Karşısındakini küçültmek ister. Söylediklerimizden ne kadar ayrı bir davranış biçimi sevgili kardeşlerim. İki olayda da taraflardan biri diğerinin hatasını söylüyor. Biri kendini yüceltmek için nefsinin, egosunun tesiri altında karşısındaki kişiyi küçültmek, kendini ondan yüksek göstermek üzere harekete geçiyor. Kardeşine haddini bildiriyor. Nefsani bir olay. Diğerinde hatayı yapan kardeşine onun bu hatayı yapmaması halinde kazançlarını düşünerek müracaat eden kişi. Yani kendisine müracaat eden kardeşine benim hatalarımı bildir ki ben hatalarımı düzelteyim diyen kardeşine hatasını söyleyen kişi onun hatasını düzeltmesini o kişinin yücelmesi için istiyor. Aradaki farklılığı görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Düşünce standartlarına göre değil, davranış biçiminize göre değişken bir olay bu. Eğer kalbiniz halisse, karşınızdakine haddini bildirmek diye bir niyetin sahibi değilseniz, hedefiniz kardeşinizi o yaptığı hatanın düzeltilmesiyle yüceltmekse, o zaman Allah'ın yolunda güzel bir şey yapmış olursunuz. Ne yazık ki birçok insan karşısındakinin hatalarını ona öyle bir tavırda söyler ki bu onu küçültmek, kendini yüceltmek konusunda bir gayret ifade eder. Hedefi budur kişinin. Onu, karşısındaki kişiyi küçültmek, onun yanlış yaptığı noktasından yaralama. Şimdi ikinci bir kişiyi düşünün. Karşısındaki diyor ki ben sana karşı davranışlarımda mutlaka yanlış bir şeyler yapmışımdır. Bana lütfen hatalarımı söyler misin? Ben kendimi düzeltmek istiyorum. Allah yolunda sevgili olmak istiyorum. Bize söylendiği gibi elimizden ve dilimizden hiç kimseye zarar gelmemesini gerçekleştirmek istiyorum. Acaba bana bu konuda yardımcı olabilir misin? Ben sana karşı yanlış davranışlarda bulunmuş olabilirim. Ve yardım edersen, bana hatalarımı söylersen ben onları inşallah düzeltirim. İşte İki tarafın davranış biçimleri bu statü içinde olmalı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görüyor musunuz? Mutluluk denilen müessesede sadece başkalarına mutluluk vermeye çalışmamız yeterli değil. Başkalarına mutsuzluk vermemizi de önlememiz gerekiyor. Ancak iki olayın bir negatif cepheden bir de pozitif cepheden değerlendirilen bu iki olayın da üzerine gidersek o zaman neticelere ulaşırız diye düşünüyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın indinde bir sevgili olmak istemez misiniz? O zaman siz elinden ve dilinden başkalarına zarar gelmeyecek olan, daha ötesinde söyleyelim, elinden ve dilinden ulaşan her şeyle sadece başkalarına mutluluk veren, onları asla huzursuz etmeyen bir hüviyete kavuşmalısınız diye düşünüyorum. Ne zaman böyle bir hüviyeti gerçekleştirirseniz, işte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman siz Allah'ın istediği hüviyete sarılmış olacaksınız. O hüviyete ulaşmış olacaksınız. Allah'ın çok sevdiği bir insan olacaksınız. Unutmayın, Allah sizi çok seviyor. Unutmayın, Allah sizin sevdiğinin mutlu olmasını istiyor. O sizin mutluluğunuzu ister. Sadece saadetiniz için vardır. Hedefi sizi mutlu kılmak ve mutlu görmektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, göreviniz bütün insanlara mutluluk ve huzur vermektir. Hepinizin Allah-u Teala'nın cennet saadetine de dünya saadetine de sizi kavuşturacağı bir sonuca ulaşmanızı, sizleri zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah
1: ve berekatühü.
0: Eğer gerçekten ahsen şekilde namaz kılmak istiyorsanız evvela bizim zikir kasetimizden bir tane mutlaka edineceksiniz. Namaz kılarken o zikir kaseti açık olacak. Sesi duyacaksınız. Eğer mümkünse uyuduğunuz zaman da sesin size ulaşmasıyla siz de o sese paralel olarak zikir yaparak uyumaya çalışın. Bir süre sonra bunu başardığınızı göreceksiniz. Ve neticede çok mutlu olacağınız, giderek zikrinizin arttığını göreceksiniz. Bu namazın dış şartında zikir müessesesi devam ederken çok daha rahat standartlar içinde namazı kıldığınızı göreceksiniz. Eğer namaza başlamadan evvel 1-2 dakika zikir ederseniz namazın çok daha güzel bir ifade taşıdığını göreceksiniz. Bir huzur verdiğini hissedeceksiniz size.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim aliki ve medeni ya kelabudu ve ya kelestayna. As-salatan mustakim. Ve talihim galim vardolu aleyhim ve rehmanirrahim. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları. Bir yeni gün, bir yeni beraberlik, bir yeni konu, evliyalık makamları. Evliya, dost demek. Evliyaullah, Allah'ın dostları demek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın dostluğu her açıdan sizler için, bütün güzellikler sizin için sevgili kardeşlerim. Hepinizin Allah'ın dostu olmanız Allah-u Teala'nın temel kuralıdır. Hedefi odur. Bütün insanları Allah dostu yapmak üzere bütün mukaddes kitaplarını indirmiştir. Ve her şey Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Allah-u Teala'nın evliyası nasıl insanlar? Allah-u Teala'nın evliyası ruhlarını Allah'a ulaştırabilmiş olanlar.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlara korku yoktur. Allah Teala evliya tarifini veriyor. Yunus 62, 63, 64. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yestekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenü olmuşlar ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyada da, ahirette de müjdeler olan insanlar. Bunlar Allah'ın dostlarıdır. Dünyadaki müjdenin var olduğu nokta, mutluluğun yarıdan öteye geçtiği noktadır. Dünya saadetinin var olduğunu söyleyebilmek için %50'den daha fazla mutluluk temeldir. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın dostlarının dizaynı var. Allah-u Teala'nın dostları bir güzelliği ifade ederler. Allah onları dost edinmiştir. Allah'ın dostu olmak payesine ve şerefine ermişlerdir. Onlar Allah'a dosttur, Allah da onlara dosttur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, evliyalık nerede başlar? Baştan başlayalım, birkaç dakika içinde evliyalık makamına kadar beraberce ulaşalım. Birinci basamak, insanlar olayları yaşar, herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendirir, davranış biçimlerini olaylara göre tayin ettirir. Herkes olayları değerlendirir. Ama bunların arasından büyük kısmı seçilir. Çok büyük bir kısım seçilir. Ve seçilenlerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Kurtuluş buradan başlar. Allah'a ulaşmayı dilemekten. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı kim dilerse onların dileğini onlar Allah'a ulaşmayı dilediği anda işitir, bilir ve görür. Verayim esmasına tecelliye başlar. Dördüncü basamak. Gözlerimizdeki icab-ı mesureyi alır. Beşinci, kulaklarımızdaki vakrayı alır. Altıncı, kalbimizdeki ekinleti alıp yerine ifat koyar. Yedinci basamaklarda oluruz. Sekizinci basamakta kalbimize ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. 10. basamakta göğsümüzden kalbimize nur yolunu açar. 11. basamakta zikir yaptığımızda nefsimizin kalbine artık Allah'ın nurları girmeye başlar. 12. basamakta bu aslında kalbimize girmeye başlar dedik ama sızmaya başlar. Rahmetle fazladan yalnız rahmet sızmaya başlar. Fazıllar ne girebilir ne de sızabilirler. Rahmet sızıntısı %2'yi bulur ve huşu sahibi oluruz. 12. basamak ve huşu sahibi olunca Allah-u Teala bize müşterimizi gösterir. Kime tabi olacaksak onu gösterir. Mürşit sevgisini de Allah verir kalbimize. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşırız. Önünde diz çöküp el öper, tabi oluruz. Tabiyetimiz 14. basamakta tahakkuk eder. Bize 10 tane ihsan tamamlanmıştır. 10. ihsan Allah'ın mürşidimizi göstermesidir. 10 tane de nimet alırız burada. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelir. Kalbimizin nur kapısını, kalbimizin mührünü Allah'a açar. Bu nur kapısının da açılması demektir tabiatıyla. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Kalbimizin içine iman kelimesini yazar.
günahlarımızı sevaba çevirir Allah Teala. Ruhumuz vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar sırat-ı müstakim üzerinde. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlar. Nefsimizin kalbindeki afetleri temizlemeye, yerlerine fazıları yerleştirmeye başlar. Fizik vücudumuz da nefs tezkiyesi oranında, hangi oranda nefsimizin kalbinde fazilet birikimi gerçekleşmişse, aynı oranda şeytanın hakimiyetinden kurtulacağı için nefsimizin kalbi, fizik vücudumuz da aynı oranda Allah'a kul olur. Ve irademizle nefsimizin afetleri yok oldukça giderek güçlenir. Böyle bir dizaynla 14. basamakta nefs tezkiyesine başlarız. Nefsimizin kalbindeki nurlar %7'ye ulaştığı zaman faziletler, %2 rahmeti hep ilave olarak devreye koymamız lazım. Nefsimizin kalbinde %7 fazilet oluşunca ruhumuz zemin kattan birinci kata ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi, %2 fazilet birikimi, ikinci gök katına ulaşır ruhumuz. Birincisi fena makamıdır. Birincisi nefsi emmareyi tamamlamışızdır. İkincisi nefsi devamiyi tamamlamışızdır. Nefsi emmaredir ruhumuz. Emmareyi tamamladığımız zaman ruhumuz %7 nur birikimiyle birinci katı, gök katına ulaşır. Nefsi devame nefsimizin bize levmeden nefsi, bizi yanlışlara sürükleyen nefsimizin levmedilme, kınanma noktasıdır burası. İkinci gök katına ulaşır ruhumuz. Nefsi mülkimeye ulaşırız. Üçüncü defa %7 fazla birikimiyle. Nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlarız. Ruh üçüncü katta. Dördüncü defa %7 birikimi. Ruh dördüncü katta. Nefsi mutmainne, doyuma ulaşırız Allah'ın verdiklerinin. Artık bize yeterli olduğu bir noktaya ulaşırız. Ve bir sonraki muhtevaya bakıyoruz. Nefsi radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Ruh beşinci katta. Nefsi mardiye, Allah da bizden razı oluyor. Ruhumuz altıncı katta. Nefste her zaman nefsin kalbinde %7 fazıl birikimi artıyor. Ve yedinci defa nur birikimi ruhumuz yedinci gök katında. Nefsi tezkiye. Nefsimiz tezkiye ediyor. 7 defa 7 %49 eder. Nefsimizin kalbinde %49 fazla birikimi oluştu. İki de rahmet birikimi söz konusuydu. %51 oldu. Yani nefsimizin kalbinde nurlar afetlere hakim oldu. İşte burası evliyalığın başlangıç noktasıdır. Yedinci kata ulaşan ruhumuz 7 tane alem geçecek ve sonunda Allah'a ulaşacaktır. Ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında yok olması, yani evvap oluşumuz evliyalığın başlangıç kademesini ifade eder. 21. basamakta Allah'a ulaşan ruhumuz ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Bu ruhumuzun Allah'a teslimidir. İlk teslim evliyalığın başladığı noktadır.
Fena makamım. Velayet makamları 7 tane makamdır. Evliyalık makamları. Velayet evliyalık demek. Evliyalık makamları 7 tane makamdır. Fena makamı 1, beka makamı 2. Üçüncüsü zühd makamı. Dördüncüsü muhsinler makamı. Beşincisi ulvel-vab makamı. Altıncısı ihlas makamı. Yedincisi salah makamı. İşte 7 tane evliyalık makamı bugünkü konumuzu teşkil ediyor. Bu Ramazan sohbetinde sizlere evliyalık makamlarını inşallah anlatmaya çalışıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi mutlu kılmak üzere yarattığını hiç unutmayın. Allah'ın sizden istediği tek şeyin sizin mutluluğunuz olduğunu da, bu mutluluğa sadece Allah-u Teala'nın hedef tayiniyle ulaşabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka evliya olur. Eğer Allah-u Teala ona 5-6 aylık bir ömür vermişse Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, o kişi mutlaka Allah'ın evliyası olur. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunu mutlaka Allah-u Teala kendisine ulaştıracağını, yani o kişiyi evliya kılacağını garanti etmiş. Evvela madde 1. Kim Allah'a ulaşıp da evliya olmayı dilerse, Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Öyleyse Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırmayı dilediği kişiler var mı? Elbette var. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesini bunu söylüyor. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar ve teslime açar. Kendisine ulaştırmayı, kendisine ruhunu teslim almayı dilerse. Kim Allah'a ruhunu teslim etmeyi dilerse, Allah da o kişinin ruhunu teslim almayı, hayattayken ruhunun kendisine ulaşmasını diler ve bunu Allah gerçekleştireceği için, Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse ifadesini kullanıyor. Kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Bu dileğin sonucu Allah'ın kişiyi kendisine ulaştırması, yani evliya yapmasıdır. Enam 125'in Allah-u Teala tarafından vücut bulan talebi, Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse ifadesi, Allah'ın tayinidir. Talebe bağlı tayinidir. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah da o kişiyi kendisine ulaştırmayı diliyor. Ve o dilediklerinden dilediğini mutlaka kendisine ulaştırıyor. Öyleyse Allah kimi kendisine ulaştırmayı diler? Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi.
diyordu Allah-u Teala. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah kimleri kendisine ulaştırmayı diler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırmayı diler ve onları da mutlaka kendisine ulaştırır. Yani onları evliya yapar. Ve evliyalık makamları 7 tane makamı içerir. Demin isimlerini verdiğimiz makamlar. Ruhumuzu 21. basamakta Allah'a ulaştırırız. Bu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine göre aslında biz ulaştırmayız. Allah ruhumuzu kendisine ulaştırır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Ruhumuz Allah'a ulaştı. 7 tane gök katını açtı. Allah'a ulaştı. Evliya olduk. Hangi makamdayız? Evliya olduk. Ne zaman? Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman mı? Ulaştığından birkaç saniye sonra. Ulaşınca derhal Allah'ın zatında ruhumuz yok olur. Yani Allah'a sarılır. Buna Allah'a sarılmak diyor Allah Teala Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler aynı zamanda Allah'a sarılmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaştıran Allah'tır, sarılan ruhtur. Ulaştırıldıktan sonra Allah'a sarılan ve Allah'ın zatında yok olan ruhtur. Böyle bir kişiye Allah bir sığınaktır. Me'ab sığınak demektir. Allah'ın zatı bir me'abdır, bir sığınaktır. Allah Teala vallahu indehu hüsnül me'ab bulunuyor buyuruyor. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı diler de irşat makamına ulaşırsa ruhu vücudundan ayrılır. Bundan sonra ne olur? Nebe 39 söylüyor. Zalikel yevmül hakkı fe men şahitte azâ ilâ rabbihi meâbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a doğru yol ittihaz eder ve meâb diyor Allah-u Teala. O yani o yolu hangi ruh aşarsa Allah'ın zatı olan sığınağa me'ap olan Allah'ın zatına, sığınak olan Allah'ın zatına ulaşır ve sığınağa sığınır. Me'aba sığınır. Kim ruhunu me'aba sığındırmışsa, kimin ruhu me'aba ulaşıp sığınağa ulaşıp da sığınmışsa o kişi Evvab adını alır. Me'aba sığınmış demek. Allah'a ruhunu ulaştırmış demek. Öyleyse evliya olmak Allah'a ruhun ulaşmasıyla mümkün olan bir müessesedir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa ruh Allah'a ulaştığı anda ruh derhal Allah'ın zatında kaybolur, yok olur. Allah'a ulaşmış ve sığınmıştır. Allah-u Teala tarafından Allah'a ulaştırılmış ve ruh, Allah'a ulaşan ruh Allah'a sığınmıştır. Ulaştıran Allah'tır, sığınan ruhtur. Ve Allah'ın zatında ruh ifna olmuştur, yok olmuştur. Bu sebeple bu ruh makama, birinci makamına evliyalığın fena fillah denmektedir. İfna olmak fena nerede? Allah'ın zatında. Allah'ın zatında ifna olma müessesesi. Yok olma, sığınağa sığınma.
Bu velayetin birinci makamıdır. Nefsimizin kalbinde %51 nur birikimiyle fena makamına adım atarız ve fena makamında zikrimizi arttırmaya devam ederiz. Nerede bu zikir bize %10 daha nur kazandırırsa, nefsimizin kalbinde fazıllar %10 daha artar da %61'e ulaşırsa, o zaman Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala bizim ruhumuzu bir tahta oturtuyor. Bir taht veriyor, bir nimet, yeni bir nimet olarak bir taht, bir altın taht veriyor kişiye. Ve bu indi ilahideki, Allah Teala'nın indindeki teslim yurdudur. Allah'ın indindeki teslim yurdu. Allah'ın zatı ruhumuzun teslim olduğu, ruhumuzun yok olduğu bir sığınaktır. Ama bu Allah'ta ifna olmaktır, yok olmaktır. Allah'ın zatına ruhun teslimidir. Ama bir de indi ilahide, Allah Teala'nın indinde bir teslim yurdu vardır. Allah'ın zatı Allah'ın indindeki en güzel sığınaktır. Ama aynı zamanda Allah'ın indinde, indi ilahide altın tahtlar da vardır ruhlar için. Ve kim beka makamına ulaşmışsa Allah Teala onları Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gelince indi ilahide bulunan bu altın tahtlardan birini vererek o tahtta baki kılar. Burası beka makamıdır. Ve zikrimiz %61'den ötede burada artmaya devam eder. Biz daha çok zikrederiz. Daha çok fazıl nefsimizin kalbinde birikir. Ve bu birikim %61'den ötelere doğru yürüyor. %10'u ne zaman tamamlar? Yani %61'den %71'e ne zaman ulaşır nefsimizin kalbi? Bu ulaşma %71 nur birikimine ulaşma manasına gelir. Ne zaman? Ne zaman zahit olursak? Öyleyse zahit olan kişi zühd makamının sahibi olan kişi, bu bir makamdır. Kimdir zahit? Günün yarısından daha fazla zikir yapan kişi zahittir. Dünyaya dönük değildir artık o kişi, Allah'a dönüktür. Kendisi için önemli olan müessesinin, hayat biçiminin dünya değil, ukva olduğunu ifade ediyor. Dünya olmadığını, Allah olduğunu ifade ediyor. Allah'ın kendisine hazırladığı imkan sebebiyle bu kişi günün yarısından daha fazla Allah'ı zikreden bir hüviyete ulaşmıştır. Ne olur ulaşırsa
ulaşırsa o kişi zahit olur. Züht müessesesinin negatif anlamı Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde veriliyor. Züht müessesesinin negatif anlamı diyor ki Allah-u Teala orada kardeşleri için Yusuf'un kardeşleri diyor Yusuf'a karşı zahittiler. Yani ona değer vermiyorlardı. Onun için onu birkaç dirheme sattılar. Züht değer vermemek demek. Zahit denilen kişi neye değer vermez? Dünya hayatına değer vermez. Neye değer verir? Allah'a değer verir. Hayatını artık dünyaya dönük olmaktan çıkarmıştır. Allah'a dönük bir hale getirmiştir. Bunun manası 24 saatlik bir zaman dilimi içerisinde 12 saatten daha fazlasını, mesela 13 saatini Allah'a hasretmektedir. 13 saat zikir yapmaktadır. Zikirli geçen süresi olan 13 saat, zikirsiz geçen süresi olan 11 saatten daha öteye taşmıştır. Her gün bu özelliğini korumaktadır kişi. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Burada kişi zahit olmuştur. Her gün Allah'a ispat etmektedir zahit olduğunu. Her günkü zikri günün yarısını aşmaktadır. Allah'a kendisinden daha çok önem verdiğini, Allah'a ait olan bir hayatı, zikir hayatını, dünya hayatına tercih ettiğini her gün Allah'a ispatlamaktadır. Zühd makamı, velayet makamlarının üçüncüsüdür. Ve fizik vücudun teslimi makamı olan muhsinler makamına bir yaklaşım ifade eder. Bir geçiştir. Öyleyse kim fizik vücudun teslimini yapmışsa onun zikir muhtevası günün yarısını aşmıştır. Allah-u Teala onlara mutlaka yardımcı olmuştur bu istikamette. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu Ramazan sohbetinde velayet makamlarının üçüncüsünü bitirmiş oluyoruz. Zühd makamı. Ne oluyor? Nefsimizin kalbindeki nurlar %71'den İleri geçiyor şimdi 72-73. 81'e ulaştığı zaman görüyoruz ki fizik vücudumuz artık Allah'a teslim olmuştur. Yani nefsimizde hala %19 afet olmasına rağmen fizik vücudumuz bunları hiçe sayıyor. Onları kale almıyor. Afetler sanki hiç yokmuş gibi Allah'ın bütün emirlerini fizik vücudumuz yerine getiriyor. Nefsimizin afetlerinin %19'u, yani 210'u, yaklaşık 10'u itiraz ettiği halde fizik vücudumuzun davranışlarına, fizik vücudumuz onu hiç değerli görmüyor, hesaba da katmıyor. Onlar diyor, afetler diyor, itiraz etmekte devam etsinler. Ben 200'de 190 böyle olmasını istiyorum. Ruhumuzun bütün hasletleri fizik vücudun istediğini istiyor. Nefsin afet hasletlerinin, nefsin de %91'i, %81'i istiyor. 200'de 181 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. 200'de sadece 19, yani yuvarlak hesap %10 istemiyor. %90'ın dediğini fizik vücut uyguluyor ve hiç hesaba katmıyor %10 itirazı. Ama itiraz
var olduğu için fizik vücudun Allah'a teslimi gerçek anlamda bütünlenmiyor. Onun için fizik vücudun tesliminde, fizik vücudun ahsen olduğu konusu biraz şaibeli, engelli. Onun için Allah-u Teala muhsin kelimesini kullanıyor burada. Yani ahsen olmanın bir eksikliğiyle beraber var oluşu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudun Allah'a teslimi noktasına dikkat edin. Ne diyor Allah-u Teala? Nisa suresi 125. ayet-i kerime. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir fizik vücudun ahsen oluşu var velayet makamlarında, bir de nefsin ahsen oluşu var. Nefsin ahsen oluşuna Allah-u Teala ahsen kelimesini kullanıyor ama ahsen olan bir nefse muhlis adını veriyor. Nefs ne zaman ahsen olur? Nefsin bütün afetleri yok olduğu zaman. Fizik vücut Allah'a teslim olduğu zaman, muhsin olduğu zaman, fizik vücudun ahsen adıyla anılmamasının arkasında hala o kişinin iç dünyasında fizik vücudun davranışlarına engel olmaya çalışan 19%'luk veya yuvarlak hesap konuşalım %10'luk bir karşı kuvvet var. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasaklarını işlemek isteyen %10'luk bir asi kuvvet. Ama bunlar nefsin kalbinde. Fizik vücudun davranışlarını etkilemek isteseler de şeytanın hakimiyeti sadece bunlar üzerinde ne kadar azdırsa neticeye tesir etmeleri artık mümkün değil. Fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Burada fizik vücudu ahsen kabul edebilir miyiz? Elbette etmek mümkün. Ahsen bir fizik vücut, ahsen bir nefs. Ahsen bir fizik vücut, engelli bir fizik vücuttur. Hala nefsin afetleri fizik vücut üzerinde de hükümran olmaya devam etmek ister. Ama bunların sayısı nefse göre %19'dur. Ama ruhu da devreye katarsanız %19'dur. Yani toplam Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyenler %181, karşı koymak isteyenler %19. Yuvarlak hesap %90, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen bir iç yapıyla yaklaşık %10 rezistansla fizik vücut, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaketi hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşuyor. Bu fizik vücudun teslimidir. 25. basamaktayız. Bu makama muhsinler makamı diyoruz. Fizik vücudun Allah'a teslim olduğu yer. Burası İlmel yakinin sonudur. Aslında ilmel yakin
ruhumuzun Allah'a teslim olduğu noktada 22. basamakta tamamlanmıştır. Ama 22. basamak 21. basamaktan sadece birkaç saniye sonradır. 22, 23, 24 ve 25. basamaklar Kur'an'ın ruhunun öğretildiği basamaklar. Bunun için velayet kademeleri, velayet, evliyalık makamı Kur'an'ın ruhunu devreye sokmuş olan insanların makamlarıdır. Velayet makamları Kur'an'ın lafzının aşılmış olduğunun kesin işaretini taşır. Lafız kıraat olarak 3. basamağa kadar geçerlidir. Tilavet olarak 14. basamağa kadar geçerlidir. Tezkiye olarak 14. basamaktan 21. basamağa kadar geçerlidir. Ve burası ilmel yakinin sonudur. Aynel yakin ilmel yakinden sonra hemen başlamaz. 21. basamakta ilmel yakin biter. 22, 23, 24, 25. ayetler, 25. basamaklar artık Kur'an'ın lafzı değildir. Lafız tezkiye ile sona ermiştir. Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu fena makamında, ikinci ruhu beka makamında, üçüncü ruhu zühd makamında, dördüncü ruhu muhsinler makamında tahakkuk eder. Ama

Ondan sonra velayetin son makamı salah. Öyleyse velayet makamlarının dördüncüsüne geldik. Bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek noktasından sonra daimi zikre ulaşıyoruz. Daimi zikre bir defa ulaşan kişinin daimi zikirden düşmesi mümkün değildir. Ulu'l-Elbab makamı da, İhlas makamı da, Salah makamı da değişmez makamlardır. Aşağı dönülmesi mümkün olmayan bir koruyucu kalkanın arkasına kişi en sağlam standartlarda yerleşmiştir. Bu kalkan daimi zikirdir. Daimi zikir Allah'ın bir büyük nimetidir. Kim daimi zikre ulaşmışsa oradan sonra daimi zikirden aşağı düşmesi mümkün değildir. Kim daimi zikir hüviyetinde görünüp de oradan aşağı düşmüşse o daimi zikirde değildir. Daimi zikirde olmamıştır. Allah-u Teala ona hediyeler vermiş olabilir. Ama bu daimi zikri muktesap olarak almamış olan bir dizaynı ifade eder daimi zikre. Ulaşamamış bir kişiye Allah-u Teala daimi zikre ulaşmış gibi hediyeler verebilir. Ama kişinin liyakatine göre bunlara ehil olması veya olmaması söz konusu olur. Çevrenin de tesiriyle kişi liyakatini kaybedebilir. Ehil olmadığı cennetle. O zaman ait olduğu yere geri dönecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu vakta şunu bileceksiniz ki daimi zikirden geri dönüş söz konusu değildir. Ulu'l-Elbab makamına adım atan daimi zikre ulaşan kişinin geri dönmesi neden mümkün değildir? Daimi zikir sebebiyle karanlıkların nefsin kalbine yeniden girişi mümkün olmadığı için. Daimi zikir devamlı olarak o kişinin kalbine rahmetin fazlının ve rahmetin salavatın girmesidir ve mührün üzerine baskı yapması halidir. Mührün üzerine devamlı baskı yapıldığı için mührün zürvani kapıdan ayrılması mümkün değildir. Mümkün değilse karanlıkların tekrar kişinin kalbine girip de o kişinin kalbini karartması hiçbir zaman artık mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn söz konusu. Daimi zikir öyle bir müessesedir ki mutlaka Allah ile mutlak teması sağlar. Bu temas Allah ile tezekkürdür. Bu hedefe ulaşmadan Allah ile tezekkür edilebilir mi? Mümkün. Allah Teala kişiye hitap edebilir. Allah'ı insanlar daimi zikre ulaşmadan evvel de duyabilirler. Ve sonra kişilerin liyakat müessesesi ortaya çıkar. Allah Teala'dan ilham almaya başlayayım. Bunu karşılıklı tezekküre kadar götürenler eğer daimi zikir liyakatinin sahibi değillerse bir süre sonra yanlış bilgiler edinmeye başlarlar. Bu yanlış bilgiler Resul'le de ters düşebilir. Doğru olmadığı böylece ortaya çıkar.

보니까 bu hafta dikkatli olmak mecburiyetinde herkes. Bir takım insanlar Allah-u Teala'dan vahiy aldıklarını söylüyorlar. Sonra bir de bakıyorsunuz ki söylenilen şey Allah'ın söylediğiyle birbirine ters. Orada liyakatsizlik artık kesinleşmiştir. O kişi orada kalamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onun için Allah ile konuştuğunu söyleyenler, sizlerin suallerine muhatap oluyorlarsa, aldığınız cevapları tahkik edin. Nerede bir yanlışla karşılaşırsanız size haber verilir. O zaman kendilerinde bir şeyler vehmedenler o liyakatin sahibi olmadıkları bir duruma inerler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yanlışlıklara Allah'ın kapıları kapalıdır. Bazı insanlar kardeşlerimize gidiyorlar. Günlerce onlarla beraber kalıyorlar. Onlara çeşitli yalanlar uyduruyorlar. Hatta bir kısmı bizim gönderdiğimizi söyleyip gidiyorlar. Bir de bakıyoruz ki o kardeşlerimizden maddi menfaat temin edilmiş ve kardeşlerimiz de onlara inanmışlar. Bize sormak gereğini duymamışlar. Bundan sonra bu gereği duyun. Doğrular ve yanlışlar ak ve kara gibi bu hidayet çağında ortaya çıkacaktır. Kim layık olmadığı bir yeri kendinden menkul bir iradi yapıyla kazanmışsa, Allah'ın kendisine vermediği şeyleri almış gibi gösteriyorsa, o zaman orada durdurulması lazım gelen bir yanlış vardır. Fizik ötesi bir şeyler sahibi olduğunu iddia eden herkes için dikkatli olun. Sevgili kardeşlerim, gelecek yıllar daha açık bir şekilde her şeyin ortaya çıkacağı yıllardır. Öyleyse ulul elbab makamı gerçekten bir kişinin daim zikrin sahibi olduğu makamdır. Allah Teala buyuruyor ki li ulul elbab yeskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulul elbab kullarımız var ya, onlar için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Allah'ı zikretmek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe daimi zikrin sahibiydiler. Saydığımız bütün bu kademelerin hepsinin sahibi oldular. İrşada da ulaştılar, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ulul-elbab makamında size sadece zemin katın sırları gösterilir. Ana dergahın sırları. Elbette doğrularla yanlışları ayırt edebilmek için size Allah'ın bize gösterdiklerinin bir kısmını söyleriz. İddia sahibine de sorarız. O anlattıklarımızın ötesini sorarız. Ak ve kara açık bir şekilde ortaya çıkar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Ulul-elbab makamı mutlaka ana dergahın sırlarının öğretildiği bir makamdır.
daimi zikrin sahibidir kişi ve hayırlarda yarışanlardandır. Başkalarına olduğundan farklı görünmeyi tecviz etmez makam. Öyleyse bir adım daha öteye gidelim. Ulul-Elbab makamında iken ne zaman Allah-u Teala size birinci gök katını gösterirse, ki yedi kat hakkında da kalın çizgilerle oraya ait olan detayları sizlere ulaştırdık. Ona göğün birinci katı, oradaki secde gösterilir. Sonra ikinci gök katı, suvarılma işlemi gösterilir. Üçüncü gök katı, iki katlı mescitte secde gösterilir. Üçüncü katla dördüncü katın arasındaki mihenk menfezi gösterilir. O sonsuz uzunluktaki silindir. Dördüncü kattaki Beytül Makdis'in aslı gösterilir. Beşinci kattaki Beytül Haram'ın aslı gösterilir. Ki asıl haç, büyük haç parasıdır. Altıncı katta Sıbkatullah olma makamı gösterilir. Yedinci kata kişi elindeki kılıçla çıkar ve yedinci katın altın kapısındaki altın zincire kılıcıyla bir defa vurur ve yedinci katın altın kapısı otomatik olarak açılır zincire çevirince. Yedinci katın birinci alemi, ikinci alemi, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci alemleri birer birer gösterilecektir İhlas makamındaki kişiye. Ve en son göreceği şey indi ilahi ve indi ilahinin en üst noktası, Allah-u Teala'nın huzurunun en üst noktası Sitretül Müntaha. Müntaha'daki en sondaki en üst noktadaki ağaç. Kökleri yerde olmayan bir ağaç. Ne zaman bu ağacı görürseniz o zaman ihlas makamı bitti demektir. Allah-u Teala sizi Tövbe-i Nasuh'a çağırır. Tövbe-i Nasuh'a çağrılan herkes Allah-u Teala tarafından ihlas makamının bittiği müjdesini alır. Artık kişi salah makamındadır. İhlas makamı göğün yedi katında, yedinci katının son noktasında tamamlanır. Allah Teala muhlisler için diyor ki ihlas makamını tamamlayanlar için Beyyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Hanifler olarak nefslerini Allah'ın dininde halis kılmış ve Allah'a kul olmuş, muhlis kul olmuş, muhlis standartlarda kul olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. Kim nefsini halis kılarsa, bütün afetlerden kurtarmışsa ve bu göğün bütün katlarını görerek şekillenmişse, o kişi halis olmuştur. Ulul-Elbab makamında bir mertebe kalbi müzeyyen olmuştur. İhlas makamında yedi mertebe daha müzeyyen olmuştur. Ve Tövbe-i Nasuh'a davet edilmiştir. Tövbe-i Nasuh, ihlastan salaha, velayetin yedinci makamı olan salaha bir geçiş kapısıdır. Salahın birinci kademesi Tövbe-i Nasuh'tur. İkinci kademesi kişinin irşat makamına ulaşıp tabi olduktan sonraki günahlarının örtülmesi kademesidir.
Üçüncüsü, başının üzerine salah nuru verildiği kademedir. Böylece sadece içi pür nur olmayacaktır, dışı da pür nur olacaktır kişinin. Dördüncü kademesi ise o kişinin örtülen günahlarının sevaba çevrilmesini ifade eder. O kişiye mağfiret edilmesini ifade eder. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi salah makamını ifade ediyor. Allah Teala diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. O gün Allah kıyamet günü yani nebilerini ve onlarla beraber olanları utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Ya Rabbi nurumuzu tamamla derler. Başlarının üzerinde kendi nurları, ruhları olacaktır. Devrin imamının ruhu olacaktır. İkisinin de başının üzerinde nur olacaktır. Nurumuzu tamamla dedikleri zaman Allah-u Teala onların fizik vücutlarının da başının üzerine salah nuru verecektir. Böylece nurlar tamamlanmış olacaktır. Ve Allah-u Teala diyor ki biz onların günahlarını örteriz. Onlar da Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla derler ve bize mağfiret eyle derler diyor. Ve Allah-u Teala nurunu tamamlar salah nuruyla onlara mağfiret eder. Onların günahlarını sevaba çevirir. Bu nokta onların irşada ulaşma noktalarıdır. İrşada ulaşma biliyorsunuz üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. Bakara 186 ile irşada ulaşan kişi salah makamının dördüncü kademesindedir. İradesini Allah'a teslim etmek için şartları tamamdır. İradenin Allah'a teslim edilmesi daimi zikirden sonra 12 kademe nefsin müzeyyen olmasıyla mümkün. Burada 12 kademe müzeyyen olmak söz konusudur. Ve kişi iradesini Allah'a teslim etmeyi isteyerek Allah'tan talepte bulunur. İradesi Allah'ın iradesine bağlanır. Burası salah makamının beşinci kademesidir. Ve buraya ulaşabilen kişi artık yedinci kattaki adn-ı cennetlerine ulaşmıştır. Allah-u Teala onu irşada memur ve mezunsun, mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Bütün sahabe bu makamın sahibi olmuşlardı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını söylüyor. Diyor ki, sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Ensara da macirine de tabi olunduğunu, ensarın da macirin de tabiyeti verebilecek olan irşat makamının sahipleri olduğu kesinleşiyor. Burası sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, salah makamının beşinci kademesidir. Bütün sahabe oraya ulaştılar. Allah Teala bu kademedeki takva için diyor ki ya eyyühellezine amenittekullâhe hakka tukatihi. Ey amel olanlar öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu hakka tukatihi takva olsun. Bir hakkın takva olsun. Bir hakkın takva iradenizin de Allah'a teslim olunduğu noktayı ifade eder. Orada salah makamının muhtevası bütünleşir. Kişi normal standartlardaki bir insanın Resul olmayan, Nebi olmayan bir insanın ulaşabileceği son noktayı ifade eder. Bu kademenin irşat makamının daha ötesi bütün kavimlerdeki Resulleri ifade eder. Salah makamının altıncı ruhunu ifade eder. Ve en üstteki noktada ise devrin imamı vardır. Tasarruf altındadır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliniz ki Allah-u Teala'nın Kur'an öğretisi bir lafızdan
yedi tane bölümden oluşan bir lafızdan ve yedi tane ruhtan oluşur. Fena, beka, züht, muhsinler, ulul elbab, ihlas ve salah. Yedi tane ruhu ifade eder. Yedinci ruh salah makamı kendi içinde yedi kısma ayrılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte burada velayet makamları konusunu bir Ramazan akşamında inşallah tamamlamış oluyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Ar-Rahim elhamdülillahi rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sıratel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Serdar Hoca inşallah sualini okuyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz zikir nedir ve farz mıdır?
0: Allah razı olsun. İşte belki Kur'an-ı Kerim'deki en önemli sual bu sual. Zikir nedir? Ondan daha fazla önemli olan sual de zikir farz mıdır? İkisi de son derece hayati iki tane konuyu vücuda getiriyor. Neden? Çünkü 14 asır sonra zikir müessesesinin farziyeti tamamen unutulduğu gibi zikir de unutulmuş vaziyette. Zikrin ne olduğu bile bilinmiyor. Allah'ı hatırlamak deniyor. Zikir nedir diye sorduğumuzda Allah'ı hatırlamak deniyor. Öyleyse zikir nedir? Allah Teala Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde ve eskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila buyuruyor. Allah'ın Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse Allah Teala'nın ifadesi açık ve kesin bir ifade. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaşmak söz konusu. Allah'ın ismiyle Allah'ı zikretmek. Yani Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrarlamak. Kalbinizle, fizik vücudunuzun kalbiyle de, nefsinizin kalbiyle de, ruhunuzun kalbiyle de zikir son derece yakından ilişkili bir konudur. Kalbin temizliğinin tek mimarı zikirdir. Tek anahtarı, tek silahı zikirdir. Zikir yapılmazsa hiçbir şey sizi nefs tezkiyesine ulaştıramaz. Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre hiçbir zaman bu mümkün değildir. Öyleyse zikir müessesesi niçin konulmuş Allah-u Teala tarafından? Çünkü Allah-u Teala'ya teslim olma konusunda yeminimiz var, misakimiz var, ahdimiz var. Allah'ın da bize bunu farz kılması var. Teslim farz mıdır? İşte Allah-u Teala'nın söylediği şey bakın ne kadar açık. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kablen yetiyekümül azabe sümme la tunsurun. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, Allah'a geri dönün. Yani ruhunuzu Allah'a geri döndürün, yaşarken, hayattayken. Ve ona, Allah'a teslim olun. Ruhunuzu geri döndürmeniz, Allah'a teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzla nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Ve arkasından diyor ki yoksa yardım alınmazsınız diyor. Allah'ın yardımını alabilmek için talep sahibi olacaksınız. Allah'a ruhunuzu teslim etmeye talep sahibi olacaksınız. Allah'a fizik vücudunuzu teslim etmeye talep sahibi olacaksınız. Allah'a nefsinizi teslim etmeye talep sahibi olacaksınız. Yoksa Allah Teala size yardım etmez. Ama bu taleplerde bulunursanız, bunun bedelini ödemeye hazırsanız, Allah'ın size ne kadar büyük ölçüde yardım ettiğini muhakkak yaşarsınız. Öyleyse ruhun teslimi zikirle alakası ne? Hiç kimse zikirsiz ruhunu Allah'a teslim edemez. Böyle bir şey mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi 7 katlık bir yolculuk gerektirir. Adına seyre sülük dediğimiz Allah'a doğru uzanan 7 katlık bir yolu, 7 tane gök katını aşmak demektir. Ruhun 7. gök katında 7 tane alemi geçmesi demektir. Ondan sonra yokluğa ulaşması demektir. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında ifna olması, yok olması demektir. Ama ruhun böyle bir yolculuğun birinci katına bile nefsini emmare kademesinde temizlemeden çıkması mümkün değildir. Temizleyebilirse ancak birinci gök katına kadar çıkar. Ve böylece temizlik ameliyesi, levvame, milkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini içerdikçe o kişinin ruhu da ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacaktır. Yedinci gök katından sonra yedi tane yatay alem geçecektir. Ondan sonra yokluğa geçecektir. Allah da zaten bir mekanın, mekan adı verilen Allah'ın yarattığı sistemin dışındadır. Allah'ın bir mekana ihtiyacı yoktur. Yokluktadır. Ve ruhumuz da yokluğa geçip, Adem'e geçip, mekansızlığa geçip Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ama ulaşabilmek için önce nefsin yedi kademede temizlenmesi, yani nefsteki karanlıkların %100'den %50'nin altına düşmesi gerek. Her bir %7'de ruhumuz ancak bir gök katı kadar yükselebilir Allah'a doğru yaptığı seyr-i sülk isimli yolculukta. Öyleyse bunun nefs tezkiyesinin, ruhun Allah'a doğru yola çıkmasının başlangıç noktasına bakarsanız 14. basamağı görürsünüz. Birer cümleyle söyleyelim. Birinci basamakta olayları yaşıyorsunuz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyorsunuz, muhakeme ediyorsunuz. Bir karara varıyorsunuz. Allah'a ruhunuzu teslim etmeyi dilemek. Böyle bir karara varırsanız üçüncü basamaktasınız. Allah bunun üzerine derhal üzerinize rahim esması tecelli etmeye başlar. Dördüncü basamaktasınız. İrşat makamıyla aranızdaki hicab-ı mestur adlı perdeyi alır Allah Teala. Sizin üzerinizdeki tecellisinin üzerine altıncı basamakta kulaklarınızdaki vakrayı alır. Yedinci basamakta kalbinizdeki nefsinizin kalbinde bulunan ekinneti alır. İrşat makamına karşı insanlar başlangıçta hiç sevgi duymazlar. Birçokları da ondan nefret ederler. Bu irşat makamı ile aralarındaki hicab-ı mestur adlı perdenin varlığından dolayıdır. Allah Teala alır perdeyi, nefret kalkar, muhabbet gelir. Kulaklardaki vakrayı aldığı zaman kişi davete icabet etmek gereğini duyar. Çünkü kulağın duyduğunu artık zihin işitmeye başlamıştır. Vakranın alınmasıyla. Vakra, kulakla zihin arasında yalnız davetle alakalı konularda bir engeldir. Kulak onu duyar ama zihin işitmez, manasına varamaz. İşte bunu sağlar Allah Teala. Manaya varmayı sağlar. Manaya varmak yetmez, idrak etmek lazım. Kişinin kendisine mal etmesi lazım. Bunun için manasına vardığı konuyu kalbine indirir ve kalbinde kendine mal eder. İşte bu idrakin oluşmasıdır. Allah Teala ikinneti alarak Allah'ın davetine icabet konusundaki idraki de gerçekleştiriyor, tahakkuk ettiriyor. Yedinci basamakta böylece nefsinizin kalbindeki ekinnet de alınır ve ameni olursunuz. Kalbinizde sadece iki tane kalp şartı oluştu. Allah Teala kalbinizdeki ekinneti aldı, yerine ihfati koydu, iki. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah-u Teala'nın ihsanı yeni bir safhaya ulaşacaktır. Kalbinize Allah-u Teala bir kompütür sistemine ulaşacaktır. 8. basamaktasınız. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Kalbinizdeki 3. işlem Allah'ın bir kompütür sistemine size ulaşması ya da onun sünnetullahının demek daha doğru. Sünnetullah hükmünü icra ediyor. 4. kalp olayı vücuda geliyor. Kalbinizin Allah'a ait olan kapısı aşağı dönükken Allah'a doğru, yukarıya doğru dönüyor. Çünkü Allah-u Teala'nın nurları yukarıdan aşağıya inzal edilir. Sonra 10. basamakta göğsünüzden nefsinizin kalbine bir nur yolu açılıyor. Kalbinizdeki 5. işlem. Zikir yapıyorsunuz. Kalbinize Allah'ın rahmeti ve fazlı geliyor. Göğsünüze geliyor. Göğsünüzden şifreli yolu takip ederek kalbinize geliyor. kalbinizden içeri giremiyor. Çünkü kalbiniz mühürlü. Mühürün kenarından hafif bir şekilde rahmet sızabiliyor. Farz ne sızabiliyor ne de kalbinize girebiliyor. Böylece rahmetin oluşturduğu bir birikim başlar nefsinizin kalbinde. %2'ye ulaştığı zaman bu birikim huşu sahibi olursunuz. İşte o zaman bir hakkınız doğar. Hacet namazı kılıp Allah'tan sorduğunuz zaman mürşidinizi, mutlaka mürşidinizi görürsünüz. Görürsünüz, 13. basamağa alışırsınız. 12. basamakta huşu sahibi oldunuz. 13. basamakta mürşidiniz gösterildi. Mürşidinize ulaştınız. Önümde diz çöküp tövbe ettiniz. La ilahe illallah Muhammedunuz Resulullah dediniz. El öptünüz. Yani mürşidinize Allah'a teslim olmak için Allah'ın temsil, yeryüzündeki temsillerinden birine teslim oldunuz. İşte burası mürşidinize ulaştığınız yerdir. İki tane kalp olayı tahakkuk edecektir. Bir, Allah-u Teala kalbinizin mührünü açacaktır. İki, kalbinizin içine imanı yazacaktır. Bu iki olay mürşide ulaşmadan hiçbir şekilde gerçekleşemez. Öyleyse kim nefsini tezkiye edecekse, Allah'a ruhunu teslim edecekse, o mutlaka önce ruhunu Allah'a teslim etmeden önce kendisini mürşidine teslim etmek mecburiyetindedir. Bu teslim gerçekleşince ondan sonraki işlemler birbirinin arkasından inşallah gelir. Mürşidin önünde tövbe işlemi tamamlandığı zaman Allah Teala kişinin kalbindeki mührü açar. Mührün açılmasıyla Allah Teala kalbin içine iman kelimesini yazar. Mührün açılması 6. işlem, kalbin içine imanın yazılması 7. işlem. İşte kalpte bu 7 tane işlem yoksa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Nefsini tezkiye edemezse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Sonra ne olur? 7 tane basamağın çıkılması söz konusu olur. Şimdi kişinin nefsinde 7 tane işlem tamamlandı. Ve kişi nefs tezkiyesi için hazır durumuna geldi, mürşidine ulaşmış. Mürşidin emirleri gelince zikir yapmaya başlıyor. Ve zikri giderek artıyor. Ve 15.000 zikri aşıyor. Ve bir de bakıyor ki nefsi emariyi tamamlamış. Nefsinin kalbinde 107'den daha fazla nur birikmiş. İşte bir insanın nefsinin kalbinde biriken %7 nur onu nefsi emmare kademesini tamamlamaya ulaştırır. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya buyuruyor, Allah-u Teala'ya diyor ki, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. İşte nefsin şerri emrettiği başlangıç kademesi bu. Burada tabi Hazreti Yusuf'un büyük tevazuunu görüyoruz. Ama Allah Teala'nın indinde bu bir kademe işaretidir. Ve Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati söylüyor herkese. Şerri emreden, sadece şerri emreden nefs kademesi. Neden? Doğumumuzdan itibaren nefsimizin kalbi sadece ve sadece afetlerden oluşur. Ve kapkaranlıktır. Afetler karanlıklarla temsil edilir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, bütün kötülükler afetlerdir. Ruhumuzda ise bunların zıtı olan bütün güzellikler vardır. Nefretin yerine sevgi gelmiştir. İsyanın yerine itaat gelmiştir. Ve intikamın yerine af gelmiştir. Her şey en güzel standartlarda tahakkuk etmiştir. İşte başlangıçta bütün insanların nefsinin kalbi tamamen afetlerden oluşur. Yani nefsin kalbinde sadece şerre dönük talepler vardır. 100 üzerinden 100 ile nefsin bütün talepleri şer talebidir. Vücudun kumandanı akıldır. Nefs akıldan devamlı şer taleplerde bulunur. %100 ama söylediğimiz nefsi emare tamamladığı zaman artık 100 tane talepten en azından 7 tanesi negatif bir mana ifade etmiyor. Nefsin %7'si temizlenmiş durumda, ruhun hasletlerine dönüşmüş durumda. Peki Mürşide ulaştığımız zaman ruhumuz ne olur? Vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Şimdi bu nefs tezkisi denilen olaya beraberce bakalım. Nur suresi 21. ayet-i kerime. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, Allah'tan size gelip de nefsinizin kalbine giremeseydi, içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemezdi diyor Allah-u Teala. Demek ki rahmetle fazlın bir defa mutlaka gelip nefsinizin kalbinden içeriye girmesi lazım. İşte burada bir de ilavesi var Allah-u Teala'nın. Fazl da geliyor. Rahmet de geliyor. Salavatla beraber rahmet de geliyor. Öyleyse rahmetin, fazlın ve salavatın beraberce Allah'tan gelip nefsinizin kalbindeki mührü aşağı itmesi söz konusu. Zülmani kapıyı kapatması söz konusu. Çünkü mührün üzerine yukarıdan 3 tane enerjinin baskısı var. 3 grup. Rahmet, fazl ve salavat. Bu enerjiler mührü aşağı doğru bastırır. Şeytanın karanlıkları tek bir enerji olarak aşağıdan yukarıya bir gayret sarf ederler ama gayretleri boşunadır. Mühür zulmani kapıdan ayrılmaz. 3 enerji grubu baskı yaptığı için zikir boyunca. Ve bu mühür kalbin Rabbani kapısını, Allah'a dönük olan kapısını örten bir mühürdü. Aşağı indiği için kapı açılır. Mührün kapladığı kapı alanı tamamen açılır. O kapı alanından içeriye çağlayan gibi Allah'ın nurları dolmaya başlar ve bütün kalbi nurlar kaplar. Zikir boyunca 5000 zikirle başlasanız bile ki 7000 zikirle başlarsınız. Başladığınız anda, zikir yaptığınız anda nefsinizin kalbi tamamen nurla dolar. Herkes için geçerlidir bu. Neden boşalır? Ne zaman zikri tamamlarsanız, daha başka bir ifadeyle virdinizi tamamlarsanız, ait olduğunuz zikir sayısındaki zikrinizi tamamlarsanız, o zaman zikri tamamlamış olduğunuz için zikir bitmiştir. Zikir bittiği anda Allah'tan gelen rahmetin, fazlın ve salavatın mühür üzerindeki baskısı da sona erer. Çünkü artık zikir yapmadığınız için şifreyi kullanmıyorsunuz. Allah'ın rahmet, fazl ve salavat gönderen şifresini kullanmıyorsunuz. Kodu kullanmıyorsunuz. Kullanmadığınız için Allah'tan rahmet, fazl ve salavat gelmesi durur. Durduğu zaman ne olur? Yukarıdan aşağıya bir basınç yok mührün üzerine. Ama aşağıdan şeytanın karanlıklarının basıncı var. Bu basınç mührü tekrar yukarı çıkartır, ait olduğu yere ulaştırır. Eğer zikre yeni başlamışsanız nefsinizin kalbi tamamen tekrar karanlıklara dönecektir. Ama nefsi emmareyi tamamladıysanız iman kelimesinin etrafında kümelenmiş olan %7 nuru artık şeytanın karanlıkları dışarı atamaz. Onlar gelmiştir ve orasını işgal etmiştir. Burası Allah'ın nurları tarafından işgal edilen bölümdür. Boşalması mümkün değildir. Nurlar orasını sağlam bir şekilde tutarlar. İşte bu nefsi emarenin tamamlanmasıdır. Görüyorsunuz ki zikir müessesesi nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını davet ediyor. Allah kelimesinin tekrarı. Bunun için evvela 7 tane kalp şartınızın tamamlanması lazım. Tamamlandıktan sonra neler oluyor? 7 tane mükafat alıyorsunuz Allah-u Teala'dan. 1. Mürşidin ruhu başınızın üzerine geliyor. 2. Mürşidin ruhu başınızın üzerine gelir gelmez nefsinizin kalbine Allah imanı yazıyor. İşte Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından dilediğinin başının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek için. Mürşidimizin ruhu geliyor, başımızın üzerine yerleşiyor. Ve bizim ruhumuz da mürşidin ruhu gelip başımız üzerine yerleşince bizimki vücudumuzdan ayrılıyor. Ana dergaha gidiyor. Daha doğrusu evvela ikisi beraber oraya gidiyorlar. Bizim ruhumuz oraya yerleşiyor. Dergahta yerini alıyor. Mürşidin ruhu onu bıraktıktan sonra tekrar geliyor. Bizim başımıza, başımızın üzerinde yere paralel olarak vaziyet alıyor. Ve hep artık ömrümüz boyunca orada olacaktır. Öyleyse sonuca baktığımız zaman iki tane işlem gördük. Mürşidin ruhu başımızın üzerine geldi. Bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı. Mürşidimiz ruhunun başımızın üzerine gelişi Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde yer almış. Onu anlattık. Ya kalbimizin içine iman yazılması, o Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katında eğitim görmüş olan Allah'ın katından bir ruh göndeririz. O ruhla o kişiyi destekleriz diyor. Yed ederiz, destekleriz diyor. Ve sonra da diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Ne zaman başımızın üzerine mürşidin ruhu gelirse kalbimizin içine iman yazılır. Peki Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi ne diyor? 38. ayet-i kerimede bir mürşidin önünde yapılan tövbe merasimi anlatılıyor. 39. ayet-i kerimede ise Nebe suresinin Allah Teala şöyle söylüyor. Zalikel yevmül hakk femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol edinir. Kimin ruhu Allah'a varırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. İşte hediyeler ard arda geliyor. Birinci hediye mürşidin ruhu başımızın üstüne geliyor. İkinci hediye kalbimizin içine iman yazılıyor. Üçüncü hediye ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah'a doğru seyre sülukatlı bir yolculuğa başlıyor. Dördüncü hediye bütün günahlarımız sevaba çevriliyor. İşte Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. Furkan 69'da Allah Teala cehenneme gidecek olanlardan bahsediyor. Furkan 70'de de diyor ki ama diyor tövbe edip de mümin olanlar var ya onlar diyor cehenneme gitmezler diyor. Onlar hariç diyor. Allah diyor çünkü onların bütün günahlarını sevaba çevirir. Tövbe edip de mümin olanlar. Niçin tövbe edince, hangi tövbede mümin olursunuz? Bir tek tövbede. Mürşidinizin önünde yaptığınız tövbede. Çünkü o gün Allah Teala kalbinizin içine imanı yazar. Hacet namazı kılmışsanız, mürşidinizi görmüşseniz, o mürşide ulaşmışsanız, onun önünde diz çöküp tövbe ettiyseniz, işte o zaman kalbinizin içine iman yazılır ve gerçekten mümin olursunuz. Bu ise bir insanı mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Nasıl bir olgu bu? Açık ifade. Allah Teala Mümin Suresi'nin 40. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. O müminler ki diyor, kadın olsun erkek olsun Allah onları mutlaka cennetine alır, hesapsız rızıklandırır. Öyleyse kişiyi Allah Teala kalbine iman yazıp mümin kılıyor. Yetmez. Başka bir açıdan daha mümin oluyor kişi. Ruhu sırat-ı müstakime ulaştığı için. Bir başka açıdan daha mümin oluyor. Nefs tezkiyesine başladığı için. Gerçekten burası nefs tezkiyesinin başlangıç noktasıdır. Demin anlattığımız gibi. Allah Teala'nın bir başka ihsanı o güne kadar mürşidimize ulaşmadan evvel bize Rahmet ve Fazl isimli iki tane nur gönderirken o günden itibaren rahmetle fazlın ötesinde bir de rahmetle salavat da göndermeye başlar. Öyleyse üç isim geçiyor. Rahmet, faz ve salavat. Bu üç tane nur birden gelip söylediğimiz işlemleri gerçekleştirir. Ve kalbimizin içine gelen bu nurlardan fazlar çekim kuvvetine tabi olarak iman kelimesinin etrafında kümelenmeye başlar. Salavat karanlıkların İman kelimesinin çekim gücünü zayıflatmasına mani olur. Fazl ise gelip yerleşir. Rahmet bir taşıyıcıdır, bir kargo uçağıdır. Devamlı Allah'ın nurlarını kalbe taşır, kalpten de karanlıkları alıp dışarıya atar. Böylece bir muhteşem işlem devam etmektedir. İşte bu işlemin adı nefsin kalbine gelen nurların birikmesi işleminin adı nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesi böyle başlar. Bunun Kur'an'da çok kullanılan adı amülüs salihattır. Nefsi ıslah edici ameller. İşte bu amellerden sadece bir tanesi, sadece bir tanesi, sadece bir tanesi amülüs salihattır. Allah'ı zikretmeniz. Hiçbir başka sistem nefsinizin kalbinde aklanmayı sağlayamaz. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının yerleşmesini sağlayamaz. Nefs tezkiyesi ise sadece nefsinizin kalbine afetlerin alınarak ruhun hasletlerinin faziletler adıyla yerleşmesiyle sağlanabilir. Başka bir alternatif yok. Nefsinizin kalbinde nur birikimi başlamadıkça nefs tezkiyesi başlamamıştır. Nur birikimi %7'yi bulmayınca ruhunuzun birinci kata kadar yükselmesi mümkün değildir. Daha üst katlara tabiatıyla hiçbir zaman yükselmesi mümkün değildir. Öyleyse nefsinizin emmare kademesini demin anlattığımız standartlarda tamamlayabilmesi sizin zikrinize bağlı, kalbinizin 7 tane kalp şartına tabi olmasına bağlı, sahip olmasına bağlı, 6. ve 7. şartlarsa mürşide ulaştığınız zaman gerçekleşir. Gerçekleştiği şartlar zikir yapmıyorsunuz. Şartlar gerçekleşirse zaten zikir yapmamanız mümkün değildir. Allah Teala dağına göre kış verir. Eğer Allah Teala sizin kalbinizin kapısını açmışsa, içine imanı yazmışsa sizin zikir yapmamanız mümkün değildir. Hani bize sık sık sualler soruluyor. Efendim, tövbe edip de vazifelerini yapmayanlar, onların durumu ne olacak? Tövbe edip de Allah'ın yoluna girip de vazifelerini yapmayanlar, onların durumu ne olacak? Onlar tövbe etmemişlerdir. Tövbe ettiklerini zannetmektedirler. Onlar Allah'ın yolunda değillerdir. Yolda olduklarını zannetmektedirler. Allah'ın yoluna giren kişinin vazifelerini yapmaması mümkün değildir. Allah'ın yoluna giren kişi vazifelerine angarya olarak bakmaz. Onlar onun için bir zevktir. Kul ancak tasavvufa girdiği zaman, yani Kur'an'daki İslam'ı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz gibi ve sahabe gibi yaşamaya başlar. Ancak o zaman söz konusu olur ki Allah'ın bütün emirleri, bütün farzları doyulmaz zevklerdir. Bundan 14 asır evvel onlar Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Gerçek İslam'ı yaşadılar. Bugün yaşanmayan İslam'ı yaşadılar. Gerçekten Allah Teala onlar için diyor ki Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde, ey sahabe, onlar size buğz ettiği halde, sizden nefret ettiği halde, size her türlü kötülüğü reva gördükleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz. İşte bütün farklılık burada. 14 asır sonra İslam'ı yaşadığını zanneden insanlar Kur'an'ın bütününe artık riayet etmiyorlar. İşte riayet etmediklerinin en kesin işareti zikrin farzlar arasında mevcut olmaması. Öyleyse zikir farz mıdır? Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi kesinlikle zikir farzdır diyor. Vezkür ismi rabbike ve tevetilleyi teptile. Allah'ın ismiyle zikret. Ne diyor Allah Teala? Açık ve kesin bir emir. Allah'ın ismine zikret. Ve ondan sonra diyor, her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ama emir açık ve kesin geliyor. Rabbinin ismiyle, Allah'ın ismiyle zikret. Zikir farz mıdır? İşte birkaç sene evvel Bursa müftüsüyle bu konuyu tartışıyoruz. 2 saat sürdü Sayın Müftü'ye zikrin farz olduğunu kabul ettirebilmemiz. 1000 dereden su getirdikten sonra lütfen kabul buyurdular. Biz de sorduk, siz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Allah'ın farz kıldığı bir zikri ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde insanlara duyurmuyorsunuz. Bu yanlış bir şey değil mi? Bu konuda ne yapılabilir? Bize verdiği cevap şöyleydi. Siz müracaatınızı yaparsanız eğer yazılı bir müracaat, biz inşallah o müracaat üzerine zikrin farziyetini herkese açıklarız. İşte ne kadar hazin bir tablo. Dışarıdan başkalarının müdahalesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı vazife yapmaya başlayacak. Kaldı ki oradaki Yüksek Din Kurulu'na acaba bir Bursa müftüsünün ne kadar hükmü geçer ki? Ama vaka kesin ve açık. Ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde zikir mevcut değil. Bunun ötesinde Kur'an-ı Kerim sadece zikri farz kılmakla kalmamış. Daimi zikri de farz kılmış. İşte Nisa 103. Allah Teala buyuruyor: "Feskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Bir insan 3 halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyor haldedir. 3 halin üçünde de kesintisiz olarak zikretmemiz emrediliyor Allah Teala tarafından. Böyle insanlar var mı? Var. Adları Ulul Elbab. İşte Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimelere Allah Teala buyuruyor: "O Ulul Elbab kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler." Demek ki Allah Teala'yı sonsuz bir şekilde zikredenler var. Bu sonsuz zikir nasıl gerçekleşebilir? Siz bu işe gönüllüyseniz, daimi zikre ulaşmak istiyorsanız, içinizdeki sesle zikir yapmayı usul haline getireceksiniz. Ve bu zikrinizi ait olduğu yere oturttuğunuz zaman bakacaksınız ki kalbiniz şöyle atmaz. Böyle atmaz. Şöyle atar. Hep 2 heceli atar. Ve her 2 hecede sizin kalbiniz, siz isteseniz de istemeseniz de hep Allah, Allah, Allah, Allah diye atar. Bu kalbinizin, nefsinizin kalbinin bu ses, nefsinizin kalbinin buna iştiraki söz konusudur. Söz konusu olan fizik kalbiniz, fizik vücudunuzun yani beçinizin kalbi. Bu kalp devamlı olarak çift vuruşlu olarak atar. Her çift vuruşunda da içinizdeki bir ses ona eşlik eder. Siz daimi zikre ulaştığınız zaman ancak o sesin sizin kontrolünüzde olduğunuzu fark edersiniz. Yıllarca daimi zikir için uğraşırsınız. Daimi zikir öyle birkaç ayda veya birkaç yılda gerçekleşen bir olgu değildir. Uzun süreli temrinleri gerektirir ama neticede mutlaka ona ulaşırsınız. Unutmayın, bundan 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikre ulaşmıştı. Münafıklardan bahsetmiyorum, sahabeden bahsediyorum. Yani yaşarken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona tabi olanlar, onu görenler değil. ona tabi olanlar, onlar sahabeydi. Ve her tabi olan sahabe ister muhacirinden olsun, ister ensardan olsun mutlaka salah makamına ulaşmışlar, daimi zikrin sahibi olmuşlar. İşte daimi zikrin sahibi olmak söz konusu. İçinizdeki sesi harekete geçireceksiniz. Kalbinizin çift atışını duyarak nasıl yapacaksınız? Allah Teala diyor ki, ayaktayken zikredin, otururken zikredin, bir de yan üstü yatarken zikredin. Bu bir emirdir aslında. Yan üstü yatmak mecburiyetindesiniz. Yetmez. Kıbleyi sağa alarak yatmak mecburiyetindesiniz. O zaman yan üstü yattığınız zaman sağa dönmüş olacaksınız. Sağa döndüğünüz zaman ön cepheniz tamamen kıbleye gelir. Ve kulağınızı yastığın üzerinde hafifçe hareket ettireceksiniz. Ve neyi yakalayacaksınız? Kalbinizin atışlarını yakalayacaksınız. Kulağınızdaki basınç sebebiyle kalp atışlarınızı hemen duyar hale gelirsiniz. İşte o zaman sesinizi çıkarmadan, yani benim size şimdi ulaştığım bu ses gibi olan sesinizi, yani nefesinizin ağzınızdan çıkarken ses tellerinizi titreterek çıkardığı sesi kullanmadan içinizdeki sesle zikretmek mecburiyetindesiniz. Ve o zikri gerçekleştirirken dilinizin de kımıldamasına dikkat edin ki alışkanlık böylece oluşsun. Bir süre sonra sabah uyandığınız zaman da zikrinizin devam ettiğini göreceksiniz. İşte bu daimi zikre yakın yaklaşmanın işaretlerinden biridir. Bazı sabahlar uyanırsınız, hayır zikretmiyorsunuz. Bazı sabahlar uyanırsınız, bütün gece zikretmişsiniz ve sabahleyin de zikrinize devam ediyorsunuz. Daha sonra ne olacak? Daimi zikre ulaştığınız zaman ne zaman uyanırsanız uyanın, hangi gün uyanırsanız uyanın, gecenin hangi saatinde uyanırsanız uyanın, hep Allah'ı zikrettiğinizi göreceksiniz. Hep Allah'ı içinizdeki bir sesin zikrettiğini göreceksiniz. Bir süre sonra kontrol sizden alınır, sünnetullah'a verilir. Sünnetullah ise sonsuz bir şekilde onu devam ettirir. Hiç kesmesi mümkün değildir. Öyleyse zikir müessesesine dikkatle bakın. Sizin için şu dünya üzerindeki en hayati konu budur. Ne demek istiyor?

Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Öyleyse Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Bu ayette geçiyor. Namaz kılmak o da bir zikirdir. Bu ayette geçiyor. Zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek, Allah'ın ismini devamlı tekrar etmek o da bir zikirdir. Ama bu üç tane zikirden en büyüğü herkesin zannettiği gibi namaz kılmak değildir. Zikir yapmaktır. Doğrusunu sadece Allah söyler. İnsanlara bakarsanız eğer namaz dinin direğidir. Ondan büyük ibadet mi olur derler. Ama Kur'an-ı Kerim öyle demez. O yalnız Allah'ın söylediğini söyler. Allah'ın söylediği de kesindir. Namaz değil, Kur'an-ı Kerim tilaveti değil, Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir. Neden olduğu da belli. Çünkü diğer iki ibadet, ne kadar çok yaparsanız yapın, sizin nefsinizi temizleyip, nefs tezkiyesine ve nefs tasfiyesine sizi ulaştıramaz. Temizleyemediği için ruhunuz da vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamaz. Birinci kata bile ulaşması mümkün değildir. Öyleyse ruhunuzun gök katlarını birer birer çıkabilmesi nefsinizin tezkiyesine bağlıdır. Nefsinizin tezkiyesinin ise dünya ve kainat üzerinde bir tek ilacı vardır. Allah'ın zikredilmesi. Başka bir müessese yok. Başka kapı yok. Başka çıkar yol yok. Gideceğiniz yer Allah'ın cenneti olsun diyorsanız zikretmek mecburiyetindesiniz. İşte zikri arttırmak üzere eskiler özel iki tane sistem tatbik etmişler. Birinin adına riyazet demişler, ötekinin adına mücahede demişler. Bunlar da direkt olarak nefsin kalbini aklandıramazlar. Ama zikrin artmasında muhteşem etkileri olur. Mücahede nefsin istemediği bir hususu nefse zorla kabul ettirerek yaptırmaktır. Cebir kullanarak. Nefsinizle cihad etmek mecburiyetindesiniz. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse nefsiyle cihad etsin diyor Allah-u Teala. Ankebut suresinin 45. ve 6. ayet-i kerimeleri. Diyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Kim nefsini tezkiye edecekse nefsiyle cihad etsin diyor Allah-u Teala. Kim ruhunu Allah'a ulaştıracaksa nefsiyle cihad etsin. İşte cihad müessesesi nefsinizle yapacağınız bir mücahedeyi ifade ediyor. Cihad, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifadesine bakın. Küçük cihatlar bitti diyor. Büyük cihat başladı. Küçük cihatlar harplere küçük cihat diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bedir savaşı gitmiş, Uhud savaşı. Onlar küçük cihatlar. Büyük cihat insanın nefsiyle yapacağı mücahede. Kainattaki en büyük kavga nefsinizle olan kavgadır. Ve onun zaferine ulaşırsanız en büyük galibiyeti hayatınızdaki aldınız demektir. İşte nefsinizle yapacağınız cihadın muhtevasında bir tek silahı kullanabilirsiniz. O kapının açılmasında, nefsinizi tezkiye edecek olan kapının, ruhunuzu Allah'alaştıracak olan kapının açılmasında bir tek anahtar kullanabilirsiniz. Onun da adı zikir. Ama mücahede ve riyazet zikrinizin arttırılması için lüzumlu olan iki tane vasıtadır. Mücahedenin ne olduğunu söyledik. Nefsinizin istemediği bir şeyi ona zorla yaptırmak, kavga ederek cebirle nefsinizi zorla istemediği bir şeyi yapmaya zorlayarak oraya ulaşmak, yaptırmak. Bir de riyazet var. Nefsinizin istediği bir şeyi ona vermemek.

Eski bir veliden bahsediliyor. İsmini hatırlayamadım şimdi. Bir gün sıcak canına tak demiş. Getirin demiş şu karlı sulardan bir içeyim ben. Getirmişler. 3-4 yudum aldıktan sonra birdenbire durmuş. 60 bardağı kırmış elinden. Bir sene boyunca sadece sıcak su içmiş. Niçin? Nefsi soğuk su istiyor sıcak olan günlerde. Ona vermemek için. Nefsinin talebini yerine getirmemek için. İşte şimdi bir takım zavallı insanlara sorarsanız bu adam ne yaptı? Cevap veriyor size. Nefsine zulmetti. Hayır. Hayır ve de hayır. Bir insanın nefsine zulmetmesi demek, onun derecat kaybetmesi demektir. Hangi olay size derecat kaybettirmişse, siz nefsinize zulmettiniz. Neden? Çünkü derhal arkasından ruh nefse azap eder. Azap, zulüm karşılığıdır. Eğer bir hata yoksa, azap da yoktur. Eğer bir günah işlemediyseniz, azap da yoktur. Ya kendinize zulmettiniz, işlediğiniz günahla mesela namaz kılmadınız, kendinize zulmettiniz, zikir yapmadınız, kendinize zulmettiniz. Cevabı azaptır. Veya başkalarına zulmettiniz, onlara kötülük ettiniz. Gene cevabı azaptır. Ruhun nefse yaptığı azap her halükarda bir zulmün cezalandırılması müessesidir. Azap nedir? İşlediğiniz bir günahın mukabilinde size yapılan bir manevi üzüntü verici sistem, manevi cezalandırma bir tek şartla gerçekleşir. Kendinize veya bir başkasına zulmettiğiniz takdirde. İster emri dinlemeyerek, Allah'ın emrettiği bir şeyi dinlemeyerek nefsinize zulmedin veya başkasına zulmedin. İsterseniz Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmayarak nefsinize zulmedin. Birbirinin tersi olan bu iki işlemden ikisi de aynı sonucu çıkar, derecat kaybedersiniz. Allah bir şeyi emretmiş, yapmıyorsunuz. Yasak ettiği bir şey ise işliyorsunuz. İkisi de ayrı ayrı size derecat kaybettirir. Arkasında mutlaka ruhunuzun nefsinize azabı vardır. Öyleyse kendi kendinize zulmettiniz veya bir başkasına zulmettiniz. Allah'ın verdiği bir emri, sizin için verdiği bir emri yerine getirmediniz. Yani enfüsî bir olay. Kendinize zulmettiniz. Allah'ın emrettiği bir konuda başkasına bir yardımda bulunmadınız. Başkasına da zulmettiniz, kendinize de zulmettiniz. Ama her halükarda ister kendinize zulmedin, ister başkasına zulmedin, ama bunun karşılığında ruhunuz mutlaka size azap verecektir. Öyleyse bu azap müessesesi işte nefsinize zulmetmenizin sonucudur. Öyleyse azap yoksa zulüm de yoktur. Siz nefsinizin istediği bir şeyi ona vermediğiniz zaman bunun karşılığında derecat kaybetmezsiniz, kazanırsınız. Çünkü bu zikrinizi arttırıcı bir müessesedir. Çünkü bu Allah'ın zaten emrettiği bir şeydir. İnsan tabiatı zulme dayalıdır. İnsan tabiatı dejenerasyona açıktır. Yozlaşmaya açıktır. Ona bu imkanı vermemek için iki tane yolunuz var. Nefsinizin yozlaşmasına, daha çok kararmasına mani olacak iki tane yolunuz var zikrin dışında. Birisi mücahede, nefsinizin istediği bir şeyi ona vermemek. İkincisi yanlış söyledim. Birincisi mücahede, nefsinizin istemediği bir şeyi ona zorla yaptırmak. İkincisi riyazet, nefsinizin istediği bir şeyi ona vermemek. Her ikisinde de nefsine zulmetmiyorsunuz. Hiçbir zaman bunların karşılığında azap görmezsiniz.
Ruhunuz nefsinizi asla azap etmez. Çünkü bunlar nefsinizi terbiye etmenin metotlarıdır. Dikkat edin. Bunlar amülü salihat değildir. Amülü salihat sadece nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının girip orada yerleşebilmesi ameliyesidir. Başka bir amülü salihat yok. Hepsi, bütün ameller, derecat kazandıran ameller hayırdır. Ama bunun dışında hiçbirisi amülü salihat değildir. Amülü salihat hayırlı ameller anlamına gelmiyor. Amülü salihat demek, nefsinizi ıslah edecek ameller demek. Bunun da bir tek yolu var. Bu kainattaki Allah'ın en çok önem verdiği emir, zikir emri. Zikredeceksiniz. Zikrederek ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Zikrederek fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daimi zikri olacak, nefsinizi de Allah'a Teala'ya teslim edeceksiniz. Zikirsiz hiçbir teslimi gerçekleştiremezsiniz. Yani İslam olamazsınız. Çünkü İslam 3 tane teslimden oluşan bir vetiredir. Ruhunuzu teslim ettiğiniz zaman 1. safhaya ulaşırsınız. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman 2. safhaya ulaşırsınız. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman 3. safhaya ulaşırsınız. Ve işte o zaman ancak 3. safhada Allah'a teslimiyetiniz tamamlanır. Demek ki nefsinizin tezkiyesinin, ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktası, nefsinizin kalbinin yarı yarıya, yarıdan birazcık daha fazla Allah'ın nurlarıyla dolması, karanlıkların ise %100'den %50'nin altına düşmesidir. Böylece 7 kademede Allah'a doğru yaptığınız bir yolculuğu tamamlarsınız. Nefs-i emarede 107 nur birikir demiştik. Devam ediyorsunuz zikrinizi arttırmaya, bir yeni %7 nur birikimi. Nefs-i levame. وَلَا اُقْسُمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah-u Teala Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesinde. Nefsinizi tezkiyede 2. adımı attınız. Artık nefsinizi levmediyorsunuz, yaptığınız suçlardan dolayı utanıyorsunuz. Mürşidinizden de utanıyorsunuz. Allah'tan da utanıyorsunuz. Nefsinizi suçluyorsunuz. Kınıyorsunuz, levmediyorsunuz. Sonra 3. basamak. Nefsinizin kalbinde 107 daha, 3. defa 107 nur birikimi, nefs-i mülkime Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. Allah Teala diyor ki o nefse şeytanın takvası da, şeytanın fücuru da Allah'ın takvası da ilham edilir. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Sonra 107 daha nur birikimi ve nefs-i mutmainine ulaşıyorsunuz. Ya eyyetühen nefs-i mutmainine tüzüyor Allah-u Teala. Ey mutmain olan, doyuma ulaşan nefs. Allah'ın verdikleriyle doyan, tatmin olan nefs. Ruhunuz bu 4. %7 nur birikimiyle 1. katı aşar emmarede, 2. katı aşar levvamede, 3. katı aşar mülkimede, 4. kata ulaşır. Nerede? Mutmainine'de. Sonra Allah'tan razı olacaktır. Ruhunuz da 5. kata kadar yükselecektir. Yeni bir %7 nur birikimiyle. Sonra Allah da sizden razı olacaktır. Ruhunuz 6. kata yükselecektir. Radiyeten mardiyet diyor Allah Teala Fecr 28'de buna. Ve nihayet nefsinizin kalbinde %49 nur birikimi, %2'de huşudan aldığınız nurla, %51 nur birikimiyle bir sonuca varacaksınız. Tezkiye olacak nefsinizin kalbi. %50'yi aşmış olacak karanlıklar, şeytanın hakimiyetini sona erdireceksiniz. Allah'ın nurları nefsinizin kalbinde hakim konuma geçecek. Ruhunuz Allah'a ulaşacak. 7. gök katına ulaşan ruhunuz 7 tane alemi geçecek. Oradan yokluğa geçecek. Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında ifna olacak. 1. teslimizi gerçekleştireceksiniz. Sonra devam edeceksiniz zikrinizi arttırmaya. Daimi zikre yaklaştığınız bir devirde fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerine riayet ettiğini, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğini tespit edeceksiniz. Bu ruhunuzun Allah'a teslim, bu fizik vücudunuzun, veçhinizin Allah'a teslimidir. 2. teslim.
Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbinde son kalan 109 karanlıklarda yok olacak. Ve nefsinizin kalbi tamamen ruhunuzun kalbiyle eşit hale gelecek. Bunun adı tasfiyedir. Nefsinizde artık hiçbir karanlık kalmamıştır. Bütün karanlıklar yok olmuştur. Daimi zikirdesiniz. Ve nefsinizin kalbinde tamamen Allah'ın nurları var sadece. Bunlar fazıları oluşturuyor. Ve faziletler ruhunuzun hasletlerini temsil ediyor. Böylece nefsinizi Allah'a teslim olması en zor olan vücudunuzda Allah'a teslim etmiş oluyorsunuz. Böylece gördüğümüz o ki bütün güzellikler sizler için. Bu güzellikleri yaşayabilmeniz ise ancak Allah-u Teala'nın zikriyle mümkün. Dikkat edin. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz, bunun ölçüsü sizin için sadece 24 saatlik bir zaman devresini %100 kabul ederseniz ona oranla ne kadar zikrettiğinize bakar. Eğer siz 2 saat 2.4 saat zikrediyorsunuz, zikrediyor iseniz Allah'ı sadece %10 seviyorsunuz demektir. Öyleyse sevginizin işareti kesindir. Allah-u Teala'yı zikretmek. Böylece zikir müessesesinin hayatınızın en önemli olgusu olduğunu hiçbir zaman unutmayacaksınız. Zikir müessesesi bütün güzellikleri size sağlayan, Allah'a teslim olmanızı sağlayan, İslam olmanızı sağlayan yegane müessesedir. Elbette diğer ibadetlerinde hem yapılması lazım hem de bugünkü insanların yaptığından çok daha ötede yapılması lazım. Namazı 5 vakit değil 7 vakit kılmanız lazım. Orucu yalnız Ramazan ayı boyunca değil, onun ötesinde de her perşembe günü devam ettirmeniz lazım. Kandil günlerinde, Muharrem'in 10'unda hep oruç tutmanız lazım. Zekatınızı en az 2 kat vermelisiniz.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükürleriz ki biz Allah'ı sevenleri, birbirlerini Allah için sevenleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, sevgiden başka ne var ki? Sevgi, Allah-u Teala'nın bizlere en büyük hediyesidir. Kalplerimizi telif edecek olan, birleştirecek olan, bizleri mutluluğa ulaştıracak olan en güçlü araç, en güçlü vasıta, en kuvvetlisi sevgidir. Mutluluk mu? Sevmenin fonksiyonudur. Severseniz mutlu olursunuz. Nefret ederseniz mutsuz. Allah'ı sevdikçe daha çok seveceksiniz. Daha çok sevdikçe başka insanları seveceksiniz. Sevginin kaynağı Allah'tır. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Sevgi ruhumuzun hasletlerinden bir tanesidir. Nefret nefsimizin afetlerinden bir tanesi. Nefsimiz %100 afetlerden oluşmuştur. Doğunca %100 afetlerle olan bir nefs kalbinde düşmanlıkla, kinle, nefretle nefsimizin kalbi dolu olarak hayata başlarız. Ruhumuzda da buna mukabil sevgi vardır, sempati vardır. Bütün güzellikler ruhumuzun kalbindedir. Öyleyse mutluluk sevmek ise, mutluluğun yolu sevmekten geçiyorsa, bir insanın mutlu olmasının temelinde, mutlak saadete ulaşmasında en büyük faktör sevginin nefrete hakim olması ve nefretin sonunda bizi tamamen terk etmesi, yerini bütünüyle sevgiye vermesidir. Mutluluk sevginin nişanesidir. Sevgi yoksa mutluluk yoktur. Allah'ı seveceksiniz. Ondan hoşlanmakla başlayan hayatınız Allah'ı sevmekle devam edecek. Sonra Allah'a aşık olmakla devam edecek. Sonunda da Allah'a hayran olacaksınız. Bir sevgi merdiveninden çıkış bu. Yukarıya doğru, mutluluğa doğru çıkış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her açıdan mutluluğun var olduğu bir dünyada yaşamak ister misiniz? Kim istemez ki diyeceksiniz. Biz de size
böyle bir suale karşı başka bir sual soracağız. Öyleyse neden mutlu değilsiniz? Sevin. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeye çalışın. İşte bu sevmek size zor gelecek. Çünkü sevgi hak edilir. Sevgili kardeşlerim, ama bu bir bütün müessese değildir. Sevgi hak edilir. Ama sizin çevrenizdeki insanlara sevgi duymak konusundaki gayretiniz, sevgiyi daha kolay mümkün kılar, daha çabuk arttırır, yetmez. Sevebilmeniz için mutlaka nefsinizin kalbine sevginin yerleşmesi şarttır. Yoksa sevemezsiniz. Sevginin dizaynına dikkatle bakın. Normal sevgiden bahsetmiyoruz. Onun ötesindeki bir sevgi sizi mutlu kılabilir. Yoksa ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle oluşmuş ve bunlardan bir tanesi de sevgi. Elbette sevme müessesesi iç dünyanızda herkesinki kadar bir seviyede vardır. Mesele nefsinizin kalbindeki nefretin ruhunuzun kalbindeki sevgiyi örtmesi veya örtmemesidir. Ne kadar bir dünya sizin için sevgiye dayalıysa, geri kalanı nefrete dayalıdır. Öyleyse bütün insanların ruhlarının kalbindeki sevgi eşit değildir. Nefsinizin kalbindeki nefret ne kadar çoksa, ruhunuzun kalbindeki sevgi o kadar azdır. Tersi de geçerlidir. Ruhunuzun kalbindeki sevgi ne kadar çoksa, nefsinizin kalbindeki nefret o kadar azdır. Öyleyse bu müesseseye ait olduğu yere oturtursanız, sevgi ile nefret toplamının her zaman birbirine eşit olduğunu görürsünüz. Ortalama 10 puanlık bir dizayn içerisinde ikisinin toplamı daima 20 edeceğine göre, eğer nefsinizin kalbinde 13 puan sevgi varsa, ruhunuzun kalbinde sadece 7 puan, ruhunuzun kalbinde 13 puan sevgi varsa, nefsinizin kalbinde sadece 7 puan nefret vardır. Ruhunuzun kalbindeki sevgiyi 15 puan kabul edersek, nefsinizin kalbinde sadece 5 puan nefret vardır. Nefsiniz 19 tane afetten oluşur, ruhunuz 19 tane hasletten oluşur. Sevgi 19 tane hasletin sadece bir tanesidir. Nefret de 19 tane afetin sadece bir tanesidir. Bütün afetler ve hasletler zıtlarıyla bütünü teşkil ederler. Nefsinizin ve ruhunuzun kalpleri toplamı hep aynı sonuca ulaşır. Toplam daima 10'ar puanlık bir dizayn söz konusuysa toplam daima 20'dir. Öyleyse neden insanlar mutsuz? Her şeyden önce sevemedikleri için, nefret ettikleri için, kin duydukları için, başkalarını kalplerine bir dost olarak yerleştiremedikleri için, özellikle Allah'ı sevemedikleri için. Sevgili kardeşlerim, mutsuz insanla mutlu insan birbirinden Allah'ın standartlarında ayrıdırlar. Mutlu insan
üç ayrı cepheden bu mutluluğu yaşayan bir insandır. İç dünyasında mutludur. Dış dünyasında mutludur. Yani başka insanlarla olan ilişkilerinde mutludur. İki, Allah ile olan ilişkilerinde mutludur. İç dünyadaki mutluluğun arkasında nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesi yatar. Nerede kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa orada mutsuzluk vardır. Huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır, hüzün vardır. Bir insanın iç dünyasındaki kavganın bitmesi, nefsinizin afetlerinin yok olarak, ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan faziletlerin, nefsinizin kalbini tamamen doldurması yatar. Mutluluğun temelinde bu yatar. Nefsinizin kalbinin ruhunuzun hasletlerine paralel bir hüviyete bürünmesi. Nefsinizin kalbindeki hasletlerle ruhunuzun kalbindeki afetler birbirinin tersi hedeflere yöneliktir. Nefsinizin kalbi Allah'ın bütün emirlerini çiğnemek ister, yapmamak ister. Nefsinizin kalbi Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemek ister. Buna göre yaratılmıştır nefsinizin afetleri. Allah Teala hepinizi eşit şartlarda hayat yarışında kulvara ulaştırır. Nefsinizin kalbinde ne kadar afet varsa ruhunuzun kalbinde de o kadar hasret vardır. Hedefiniz nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok edip ruhunuzun hasletlerini nefsinizin kalbine yerleştirmek, monte etmek. O standartlar içinde mutlu olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Bu dizayn mutluluğun simgesidir. Kişinin iç dünyasında nefsindeki bütün afetlerin yok olması, öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, isyan, iptiralar, cimrilik, cehalet, bunların her biri ayrı bir afettir. Bunların zıtları ise ruhunuzun kalbindeki hasletleri ifade eder. Öyleyse iç dünyanızda mutluluk nefsinizdeki bütün afetleri yok etmekle mümkündür. Yok edebilir misiniz? Evet. Allah Teala bunun için size yardım etmeye hazır. Allah Teala bizden ne istiyor diye hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim, can dostlarım? Sadece sizlerin mutlu olmasını ister. Onun için yaratıldınız. Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bu sevgisiyle Allah Teala sizlerin sadece mutlu olmasını ister. Onun sevgisi sizin içindir. Kainatta en çok sevdiği mahluk insandır. En üstün vasıflarla donattığı insan ve en çok insanı sever. Ve en çok sevdiği mahluk olan insanın, yani sizlerin mutlu olmanızı ister sadece. Öyleyse Allah'ın
insanı yaratmaktan murade, insanın mutluluğu, saadeti yaşamasıdır. Allah'ı tanıyarak yaşayabilir. Hidayetle yaşayabilir. Sevgili kardeşlerim, hidayet yoksa mutluluk yoktur. Hidayet nedir? Ruhun hidayeti, veçin hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti. Başka bir kelime kullanarak aynı sıralamayı net bir şekilde herkesin anlayabileceği bir dile sokabiliriz. Ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun veçin Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi ve iradenin Allah'a teslimi. Hidayet, Allah'a teslim demektir. Peki ruhumuz nasıl Allah'a teslim olur? Allah'a ulaşarak, Allah'ın zatında yok olarak. İşte Âl-i İmrân 73, innel hüdâ hüdâllâh. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İşte Bakara 120, inne hüdâllâhi hüvel hüdâ. İnne şüphesiz ki muhakkak ki hüdâllâhi Allah'a ulaşma, hüve işte o el-hüdâ hidayettir. Bu ruhumuzun teslimi. Fizik vücudumuz için de Allah Teala teslimi şart kılıyor. Bütün sahabenin Allah'a fizik vücutlarını teslim ettiklerini görüyoruz. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Veçhin Allah'a teslimi. İşte bu veçhin hidayeti. Sonra nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslim edilmesi. Neyle mümkün? Daimi zikirle mümkün. Sadece daimi zikrin sahipleri nefslerini Allah'a teslim edebilirler. Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığını Allah Teala ulul elbab olduklarını söylüyor. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Ve diyor Allah Teala sahabe için, onlar yani sahabe hidayet erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Ulul elbab daimi zikrin sahipleri, Âl-i İmrân 190 ve 191 daimi zikrin sahibi olanları anlatıyor. Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse daimi zikrin sahibi olmak ulul elbab olmayı ifade ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabenin iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve irşat makamına Allah-u Teala'nın onları tayin ettiğini, hepsinin mürşitler olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizaynda son teslim iradenin Allah'a teslimidir. Ve bir hakkın takvanın sahibi olmakla mümkündür. Allah Teala iradenin teslimi safhasını bir farzla noktalamış.
Bakara suresinin 102. ayet kerimesinde diyor ki ya eyyühellezîne ettekullâhe hakka tukatihi. Ey ameni olanlar, takva sahibi olun. Bi hakkın takvanın sahibi olun. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Sonra ölün. Yani bu teslim bi hakkın takvanın, hakkı tukatihi takvanın teslimi, iradenin de Allah'a teslimi. Allah Teala iradenin tesliminde hakkul yakine ulaşmayı vurguluyor. Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmek, fakat hakkul yakin seviyesinde yakin hasıl etmek, bu hakkı görerek gerçekleşen bir retinedir. 28. basamağın 5. kademesinde gerçekleşir. İradenin de Allah'a teslimi. Neyi sağlar? Allah-u Teala'nın kişiyi irşat makamına ulaştırmasını sağlar. Allah-u Teala'nın kişiyi mürşit kılmasını sağlar. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle gerçekleşir. Ne zaman bir kişi iradesini de Allah'a teslim etmek isterse, salâh makamının 4. makamında, 4. kademesinde irşada ulaştığı zaman kişi teslim edeceği son şeyi, iradesini Allah'a teslim etmek için hazır hale gelmiştir. İradesini Allah'a teslim etmek için talepte bulunacaktır. Bu teslim 19. defa onun nefsinin kalbindeki müzeyyen olmayı gerektirir. Ve bu müzeyyen olma standartlarında kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanır. Ve kişinin iradesinin Allah'ın iradesine bağlandığı noktaya dikkatle bakın. Bu noktada o kişi kendi iradesiyle bir şey yapmayacaktır. Allah-u Teala devamlı ona emirler verecektir. Bu emirleri gerçekleştirecektir kişi. O zaman görecektir ki Rabbi kendisini, onu yaratan Yüce Allah, o kişiyi, o kişinin kendisini sevdiğinden çok daha fazla seviyor. Öyleyse böyle bir dizaynda sevginin muhtevasına dikkatle bakın. Bu sevgi hakkul yakin sevgisidir. Rabbini gören kalp gözüyle Allah'ın kendi zatını gösterdiği bir kişinin o gaybi imanının tahkiki imana dönüştüğü noktada var olan en büyük sevgidir. Allah'a karşı duyulan sevginin en büyük boyutu Allah'ın zatının görüldüğü noktadan itibaren şekillenir. O sevginin 1. kademesinde irşat makamını Allah'ın tayin ettiği kişiler vardır. Daha üst kademesinde bütün kavimlerdeki Resuller vardır. En üst kademesinde ise her devirde, yaşamakta olan insanların arasında her devirde devrin imamı vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu mu olmak istiyorsunuz? Yoksa istemiyor musunuz? Aranızda mutlu olmayı istemeyen birisi var mı? Olabilir mi böyle bir şey? Sevgili kardeşlerim, hiç ihtimal veremiyorum. Bir insan düşünemiyorum. Mutsuz olmayı isteyen bir insan, mutlu olmayı istemeyen bir insan. Ama şunu görüyorum, herkes mutsuz. Neden mutsuz?
sadece Allah'ın kendilerini mutlu olmaları için yarattığını unuttukları için ve Allah'a değil de nefslerine teslim oldukları için. Unutmayın, doğumunuz anından itibaren şeytan sizinle devamlı beraberdir. Hep sizi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye ve Allah'ın emrettiği şeyleri, emirleri yerine getirmemeye yöneltmek için hep sizinle beraberdir. Hiç vazgeçmez. Bir karar verdiğiniz zaman o karardan sizi caydırmaya çalışan, sizi kendinize mahcup edecek olan o iblistir. En basit şeylerde, herhangi bir şey yapmak istiyorsunuz evde, ikinci bir alternatif aklınıza getirerek o kararı verdikten sonra sizi o karardan caydırmaya çalışan işte o iblistir. Her seferinde caydırmayı başarabilirse yeni bir alternatifle o kararınızın da yanlış olduğunu size ispat etmeye çalışır. Deneyin. Hayatınızın her saniyesinde, vereceğiniz her kararda sizin karşınızda bir düşman vardır. O iblistir. Ve sizi verdiğiniz her kararın zıttı olan bir tesirle o karardan caydırmak için devamlı bir uğraşı halindedir. Maksadı ne? Her kararınızdan cayışınızda size sizin ne kadar zayıf iradeli olduğunuzu ispat edecektir. Ve böylece iradenizi gerçekten zayıflatmak için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Allah Teala ne diyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir emri var. Eğer bir konuda karar verirsen o kararında sebat et diyor. O kararın üzerinde dur, sakın vazgeçme diyor. Karar verene kadar onlarla istişare et diyor sahabeyle. Onların da fikrini al. Ama kararını verdikten sonra, ki kararı verdiren Allah Teala ona, ondan sonra sebat et diyor kararında. Sakın diyor vazgeçme. Neden? Çünkü iblis devamlı vazgeçirmeye çalışacaktır. Vazgeçtiği takdirde vazgeçme kararının da yanlış olduğunu ispat etmek için yeni alternatifler ileri sürecektir. Eğer başarabilirse bir defa daha ondan da vazgeçmesini, yeni bir karara varmasını sağlayabilirse ondan da vazgeçtiği için onu yerecektir. Ve yeni bir kararın arkasından daha yeni bir kararın arda arda gelmesini ve o kişinin iradesini yanlış istikamette kullandığının ona ispatıyla o kişiyi huzursuz etmek için iblis her şeyi yapacaktır. Herkes için geçerli. İşte Allah'a teslim olanlar ruhlarını, beşlerini, nefslerini teslim ettikten sonra iradelerini de Allah'a teslim edenler bundan korkmazlar. İblis onlara da söyler ama bu kulaktan girer, ötekinden çıkar. Sevgili kardeşlerim, ne zaman iradenizi Allah'ın iradesine bağlarsanız o noktadan sonra emirleri siz vermeyeceksiniz. Allah verecek. Size düşen şey sadece itaattir. Onun ne kadar büyük bir zevk olduğunu, size ne kadar büyük bir mutluluk verdiğini ancak o zaman anlayabileceksiniz. Ondan evvel hep kendinizin emrindeydiniz. Başlangıçta %100 nefsinizin emrindeydiniz. Sonra nefsinizin emrinde olmanız azaldı, azaldı, azaldı, azaldı. Nefsinizin afetleri tamamen bitince artık siz ruhunuzun emrinde, yani dolaylı olarak Allah'ın emrinde oldunuz. Ama burada Allah Teala size emirlerini iletmiyordu. Ruhunuzun hasletleri Allah'ın emirlerini yerine getirmek üzere programlandığı için, nefsinizde de hiç afet kalmadığı için, nefsiniz de faziletlerle dolduğu için, faziletlerin de fazılların da durumu Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek üzere onların programlanması sebebiyle Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren birisi oldunuz. Ama kendi iradenizle.
Ne zaman ki iradenizi Allah'ın iradenize bağladınız, o noktadan itibaren emirleri Allah vermeye başladı. O zaman sizin iradeniz yok artık devrede. Allah'ın iradesi var. Allah'ın iradesi sizi sadece sonsuz mutluluklara ulaştıracak olan bütün seçimleri otomatik olarak yapacaktır. Sizin seçmek diye bir zahmete girmeniz gerekmiyor. Sadece Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Her emrin yerine getirilmesinden sonra da arkasındaki hikmeti öğrendikçe Allah'a karşı sonsuz bir hayranlık duyacaksınız. Ve sizi öylesine büyük bir mutluluğun içine ulaştırdığı için ona sonsuz hamd edecek ve şükredeceksiniz. İşte insanların mutsuz olmasının arkasında o insanların nefslerine ve dolayısıyla şeytanın adımlarına tabi olmaları yatar. Hayata geldiğiniz andan itibaren nefsi afetlerle %100 dolu olan birisiniz. Evet, ruhunuz da %100 hasletlerle dolu. Bu da bir vaka. Böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, başa baş bir pozisyonda hayata giriyorsunuz. Ruhunuzun hasletleri de faal, nefsinizin afetleri de faal. Ve eşitlik sağlanmış durumda. Pozitifler ve negatifler birbirine eşit. Her ikisi de kendi saflarını %100 dolduruyor. Ve hayata adım atıyorsunuz. Devamlı nefsiniz size bir şeyler telkin ediyor. Allah'ın emretmediği şeyleri telkin ediyor. Allah'ın emirlerini çiğnemenizi telkin ediyor. Yasak ettiği şeyleri işlemenizi telkin ediyor. Dikkat edin. Allah sizinle doğumunuzdan itibaren konuşmaz. Ama şeytan devamlı size telkinde bulunacaktır. Hiç vazgeçmez. Hayatınız devamlı bir standart içinde, hep Allah'ın güzelliklerinin dışında yaşamanız için şeytanın telkinleriyle geçecektir. Sadece bir tek muradı vardır: sizi mutsuz etmek. Böyle bir dizaynın içerisinde iblisi iyi tanıyın. Ne zaman içinizdeki bir ses Allah'ın size emrettiği bir şeyi türlü bahanelerle yaptırmamaya çalışıyorsa, bilin ki onunla karşı karşıyasınız. Bu sinsi düşman sizin içinizdeki o sesi çok ustaca taklit eder. Siz de bu içinizdeki söylenen sözlerin sizin kendi düşüncenizin söze dökülmüş şekli olduğunu düşünürsünüz. Kendinize ait zannedersiniz. Bu kurnaz mahluk bunun arkasına saklanarak sizi devamlı huzursuz etmek için aklınıza gelmeyecek çeşitli hünerlerin sahibi olarak sizi devamlı huzursuz etmek için elinden gelen hiçbir şeyi ardına koymaz. O iblistir. O şeytandır. Ve sizi alaşağı etmek için, Allah'tan koparmak için, kendi safına almak için elinden gelen her şeyi yapar. Düşünün sevgili kardeşlerim, başarısının ölçülerini bir düşünün. Bugün zulmani kelimelerin tekrarıyla oluşturulan transandantal meditasyon dünyadaki hastanelerin çok büyük bir kısmında, %90'dan fazlasında
bir tedavi vasıtası olarak kabul görmüş durumda. İnsanı stresin üst boyutlarına ulaştıracak olan bir yanlış uygulama, şeytani bir müessese insanlara doğruymuş gibi yutturulmuş. Bunu gerçekleştiren iblistir. İki tarafta da iblis var. Bunu teklif eden kişi iblisin tesiriyle teklif ediyor. Açıklamaları iblisin açıklamaları olarak teklif ettiği kişiye ulaştırıyor. Teklif ettiği kişiyi de şeytan ikna ediyor. İki tarafta da söz sahibi hep o. Böyle bir danışıklı dövüş müessesesinde insanların hep mağlup olmasının arkasında ne yatıyor? İnsanların Allah'ın emirlerini hiçe saymaları, mutluluklarının vasıtalarını unutmuş olmaları. Eğer o insanlar zikir yapsalardı, daimi zikre ulaşmadan da doğruları ve yanlışları birbirinden ayırt edebileceklerdi. Ama sevgili kardeşlerim, insanlar zikir yapmıyorlar. İnsanlar zikir yapmadıkları için devamlı şeytanın tesiri altındalar. Nerede bir kavga körükleniyorsa iki tarafta da şeytanın telkinleri bunu sağlar. Taraflardan birine öbürünü kızdıracak bir hususu telkin eden iblis, bu tesir karşı tarafa ulaştığı zaman hemen ona telkinde bulunur. Bak, sana bunu yaptı, sen ona cevap vermezsen herkes seni korkak birisi zannedecek. Bu sana bunu yapan adam da senin zaten bir korkak olduğunu biliyor. Muradı ne? İkinciye, birinciye cevap vermeyi, ona onun kendisine davrandığından daha sert bir şekilde davranmayı telkin etmek. Ve böylece öfke spiralini yukarıya doğru yükseltmek. Ve neticede en ağır suçlara kadar insanları teşvik etmek. En son sonuç birinin mezara, ötekinin hapse girmesi veya ötekinin de haksız bir sebepten öldüyse idama mahkum edilmesi. Ne oldu? Ulaştı hedefine. İnsanları mutluluğu yaşayamadan bu dünyadan ayırdığı gibi daha ötesi de var. Nefslerinin afetlerine yenilerek bu neticeye ulaştıkları için cehenneme mahkum etti insanları. Dikkat edin, Allah'ın koyduğu kanunda ancak kazandığınız dereceler kaybettiklerinizden fazla ise Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Öyleyse şeytanın üzerinizdeki hakimiyetini sıfırlamak üzere harekete geçmeniz lazım. Sıfırlayabildiğiniz yer daimi zikirdir. Ne olur daimi zikrin sahibiyseniz? Daimi zikrin sahibiyseniz nefsinizdeki bütün afetler zikir sebebiyle yok olmuştur. Neden? Yerlerini fazıllar tamamen işgal ettiği için, %98 fazıl işgal ettiği için, %2 de rahmet işgal ettiği için hepsi nurdur. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluyken, yani nefsinizin size olan emirleri hep Allah'ın emirlerini asla yapmamak, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek iken, daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin de size emri Allah'ın bütün emirlerini yapmak, yasak ettiği fiilleri asla işlememek. Ruhunuzun emri mi? Zaten oydu. Doğuşunuzdan beri ruhunuz hep Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeniz, yasak ettiği fiilleri işlememeniz için vardır. Onu telkin eder devamlı. Peki muradı nedir?
arkasında yatan bir tek sebep var. Allah'ın size ruh vermesinde, ruha programladığı şey tekamülün son mertebesi olmasında, sadece bir tek muradı var. Ruhunuzun emrinde olun da Allah'ın sizin için uygun gördüğü mutluluğu yaşayın. Yaşadıkça Allah-u Teala'ya şükredin, hamd edin diye. Neden bu kadar çok Allah'ın mutluluğunu yaşayan insanlar Allah'a şükrediyor, hamd ediyor? Bakıyorlar, dünya kanadında Allah-u Teala onlara her şeyi vermiş. Ahiret kanadında gene vermiş. Dünya kanadında ne vermiş? Mutluluk vermiş. Nefslerinin bütün afetlerini yok ettiği zaman kişi nereye ulaşmış? İç dünyasında sulh ve sükûne ulaşmış. Nasıl? Nefsinin kalbindeki afetlerle ruhunun kalbindeki hasletler devamlı bir savaş halindeyken doğumundan itibaren, neden savaş halinde? Nefs Allah'ın bütün emirlerinin çiğnenmesini ister. Ruh sağlığın bütün emirlerinin yapılmasını. Nefs Allah'ın yasaklarının, Allah'ın emirlerinin yapılmamasını, yerine getirilmemesini, ruh ise Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi ister. Öyleyse iki ayrı cephede iki düşman var içinizde. Nefsiniz ruhunuzla devamlı savaş halinde. Ve yapıları icabı, ikisi de kendi deliklerinin yapılmasını ister. Bu sebeple taraflardan biri her olayda mutlaka rahatsız olacaktır. Huzursuz olacaktır. Kendi dilediği yapılmadığı için. Öyleyse içinizde devamlı bir huzursuzluk yaşarsınız. Nefsinizin her dediği yapıldığı zaman ruhunuz buna itiraz edecektir. Bunu istemeyecektir. Çünkü nefsinizin afetlerinin

Nefsinin ve şeytanın esiri olduğu için onu esfel-i safiline reddettik diyor. Aslında Allah-u Teala'nın muradı açık ve kesin. Bütün insanları Allah-u Teala bir hedefe yönelik olarak yaratmış. Mutlu olmak. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah-u Teala tarafından seviliyorsunuz. Çok seviliyorsunuz. Tahmin edemezsiniz ne kadar sevildiğinizi. Bilemezsiniz. Sizi o kadar çok seviyor ki sizden, sizin mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemiyor. Bir düşünün sevgili kardeşlerim. Sizin ibadetlerinizin, namaz kılmanızın, oruç tutmanızın, zekat vermenizin, hacca gitmenizin, kelime-i şehadet getirmenizin, zikir yapmanızın Allah'a ne faydası olabilir ki? Ona hiçbir şey yapamazsınız. Bir fayda sağlayamazsınız, bir zarar veremezsiniz. Ama sevgilik onun şahsına, kendisine. Ama siz o ibadetlerle sizin mutlu olmanız için çok şey yapabilirsiniz. Mutluluğunuzun şu kainat üzerindeki en büyük anahtarı zikirdir. Çünkü zikirle Allah'tan gelen faziletler, fazıllar nefsinizin kalbinde yerleşecek ve her yerleşen fazıl kadar nefsinizin kalbindeki afetler kapı dışarı edilecektir. Kovulacaktır nefsinizin kalbinden. Ve kavga, iç dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga her geçen gün biraz daha azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Ve sizi her şey mutluluğa doğru götürecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, ah bir farkına varsanız, bir tatbik edip başarsanız, ki tatbik etmeye başladığınız zaman beklemediğiniz hüviyette yardım alacaksınız Allah-u Teala'dan. Başarabileceğinize ne kadar inanırsanız, o kadar kısa sürede hedefinize ulaşırsınız. İblis bu sebeple hepinize, hadi canım sen de, sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Daimi zikir dediğin, öyle herkesin değil, çok az kişinin ulaşabildiği çok nadir bir olay. Senin için hiçbir zaman mümkün olmaz. Halbuki bir inansanız, daimi zikre ulaşacağınıza, bir inansanız, o iman sizin kalbinize bir yerleşse, yerleştirecek olan sizsiniz. Ne kadar imanın sahibi olursanız, Allah-u Teala o imanın sahibi olmanız konusunda size yardım ettiği gibi, sahip olduğunuz iman kadar size yardım edecektir. Acaba anlatabiliyor muyum ne dediğimi sevgili kardeşlerim? Her zaman top sizde. Neyi yapmak isterseniz o imkan size teslim edilmiş durumda. Üstelik Allah sizin mutluluğunuz için size yardım etmeye hazır. Yani kalbinizde evet ben Allah-u Teala tarafından daimi zikre mutlaka ulaştırılacağım diye bir imanın yerleşmesi için bir gayretin sahibiyseniz, vazgeçmez bir gayretin sahibiyseniz, mutlaka ben bu imanın sahibi olacağım, mutlaka bu imanla Allah-u Teala beni daimi zikre ulaştıracak diye bir kesin inancın sahibiyseniz, Allah-u Teala bu imanınızı pekleştirmek konusunda size büyük yardım edecektir. Harekete geçen hep sizin iradeniz. Ruhunu Allah'a ulaştırabilen kişinin özelliği neydi? O kişinin özelliğini Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi veriyor. Allah Teala diyor ki o huşu sahibi olanlar var ya diyor. Onların vasfını veriyor. Ellezine yezunnune ennehum mulaki rabbihim
ve ennehum

0: lehi racun. Onlar yakin hasıl ederek muhakkak surette inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Kimmiş huşu sahibi kişi? Ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanan kişi. O inancın sahibi. O imanın sahibi olduğu için Allah Teala onu kendisine ulaştırıyor. O imanın oluşmasında da en büyük yardımcı gene Allah. İşte öyle bir imanın sahibi olan siz ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınıza göre asıl ifadesiyle o imanın sahibi olduğunuz için Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdığına göre Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah Teala onu bu imanın sahibi kılar. Huşu sahibi kılar. Dikkat edin ki huşu ilk yedi basamağın ötesinde başlar. İlk yedi basamağın muhtevasında başlar. İnancınızın muhtevası Allah Teala'nın ilk huşusu toprağın, çorak toprağın Allah'ın rahmetine ihtiyacı gibi sizin üç dünyanızda zikirle Allah'tan gelecek olan rahmete ve fazla susamak yer alır. Onlar ilk huşunun sahipleridir. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar Allah'a mutlaka ruhlarını ulaştıracaklarına inanç sahibi olacaklardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah Teala sizi huşu sahibi yapıyor ve Allah'a ulaşmayı dileyen siz Allah'a ulaşmaktan emin hale getiriliyorsunuz. Bu noktadan itibaren Allah Teala sizin kumandanızı ele almış durumda. Artık Allah'a ruhunuzu ulaştıracağından emin olan bir insansınız. Yakin hasıl ederek muhakkak surette en ne kullanıyor Allah Teala inanıyorsunuz ki ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Bakara 46'da söylediği bu sözü gene Bakara 156'da Allah Teala tekrar ediyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştıracağız. İşte hidayete erenler sadece onlardır diyor Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede Bakara 157'de. Kimler? Hidayete ereceklerine inananlar. Mutlaka ruhumu ben Allah'a ulaştıracağım diyenler. Onların hidayete erdiği ifade ediliyor. Dikkat edin. Burada Allah Teala onlar ruhlarını Allah'a ulaştıracak olanlardır demiyor. Ben mutlaka ruhumu Allah'a ulaştıracağım diyen kişi hidayete ulaşacak olan kişidir diyor. Yani sadece ruhunu Allah'a ulaştırarak hidayete eren kişi değil. Fizik vücudunu da Allah'a teslim edebilen, bu sebeple hidayete erecek olan kişi, nefsini de Allah'a teslim edecek olan kişi, iradesini de Allah-u Teala'ya teslim edebilecek kişi, orada musibetler karşısında yılmayan, Allah'a ulaşmayı dilemek konusunda imanını sapasağlam tutan, Allah'a ben mutlaka ulaşacağım, Allah beni mutlaka kendisine ulaştıracak diyen kişi, o imanın sahibi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a tevekkül etmek budur. Allah'a ruhunuzu teslim ettikten sonra fizik vücudunuza teslim edeceğine dair kesin bir inancın sahibi olabiliyor musunuz? Mutlaka fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Mutlaka o yardımı Allah'a tanırsınız. Hem böyle bir dizayna ulaşmak için siz teşneyseniz, hazırsanız Allah Teala içinizdeki fizik vücudunuzu Allah'a teslim etme konusundaki imanınızı o noktaya mutlaka ulaştıracaktır. Siz ona ulaşmak konusunda yeterli azmin sahibiyseniz Allah'ın yardımı sizi mutlaka böyle bir noktaya getirecektir ki siz fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmekten emin olan birisi olacaksınız. Allah-u Teala'nın onu gerçekleştirmesi halinde daha daimi zikre ulaşmadan Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaştığınız zaman emin olacaksınız ki daimi zikre de Allah-u Teala sizi ulaştıracak. İşte kalbinizdeki o iman var ya, bu hedeflere ulaşacağınıza olan iman, o iman Allah-u Teala için kıymetli. Sizi bütün bu hedeflere ulaştıracak olan o imanınızdır. O imanınızdır ki iradenizi her devrede Allah'ın emrine koyacaktır. Aklınızdan alacak, Allah'ın emrine koyacaktır. İmanınız. İradenizi aklınızın emrinden alacak, Allah'ın emrine koyacaktır. Her kademede böyle olacaktır. Belli bir seviyede bir imanın sahibi olabilirseniz, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek konusunda Allah-u Teala'nın o imanınızı pekleştirdiğini ve daha sonra da mutlaka fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizi göreceksiniz. Allah'a fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman bakıyorsunuz Allah'ın her emrini yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. O zaman emin oluyorsunuz ki sizi ruhunuzu Allah'a teslim ettiren Allah-u Teala fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmeye ulaştırmış. O zaman pekişen imanınız daimi zikre de Allah-u Teala beni ulaştırır diye daha ötedeki kesin bir imana sizi ulaştıracaktır. Allah-u Teala'nın yardımı orada da size ulaşacaktır. Ve daimi zikre bir gün ulaştığınızı göreceksiniz. İblisin rolüne dikkatle bakın. Bu inançların bu iman seviyesinde sizde neşvi neva bulmaması için, sizde oluşmaması için İblis sizi yüzlerce defa, binlerce defa bu inancınızdan vazgeçirmek için aklınıza gelmeyen hileler kullanacaktır. Evvela sizi kötüleyecektir kendinize. Sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Sen bunu hiçbir zaman başaramazsın. Metotlarını anladınız değil mi? Her verdiğiniz karardan sizi caydırmak için o içinizdeki sesi dikkatle takip edin. Sakın ona inanmayın. Kararınızı verdiniz mi mutlaka onu uygulayın. Her şeytanı yenişinizde daha güçlü hissedeceksiniz kendinizi. Unutmayın, sadece sizin değil, bütün insanların şu anda dünyadaki ve kainattaki en büyük düşmanı iblis ve onun taraftarlarıdır. Öyleyse onlara yenilmemek imanınızın hangi ölçüde pekiştirilebildiğine bağlıdır. İmanınızın daha güçlü, daha güçlü olabilmesi için Allah'ın size her zaman yardım etmeye hazır olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Öyleyse söz mü? Allah'ın sizi fizik vücudunuzun teslimine de, nefsinizin teslimine de, iradenizin teslimine de ulaştıracağına iman etme konusunda bana söz veriyor musunuz? Sahabe böyle daimi zikre ulaştılar. Şeytan size halbuki ne diyor şimdi? İmkansız diyor. Sen diyor daimi zikre ulaşmayı bırak. Fizik vücudunu bile Allah'a teslim edemezsin. Halbuki bunun arkasında sadece şeytanın sizi fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemeyeceğinize inandırmış olması var. Onu yenin. Allah sizinle beraber. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Teslimlerinizi gerçekleştirdikçe mutluluğun sizin içinizde ve dışınızda nasıl sizi saadete ulaştırdığını kesin çizgileriyle yakalayacaksınız. mutluluğu yaşayacaksınız her boyutta. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlıyorum ve bir defa daha soruyorum. Söz mü? Çoğu evliya olan bir topluma sesleniyorum şu anda. Söz mü? Söz mü? Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Efendim, Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri, doğru düşünme alışkanlığı diye inşallah bize öğrettiğiniz bir kavram var. Bir konu var. Bunu daimi zikre ulaşmış kişilerin hiç zorlanmadan uyguladığını sizden öğrendik. Acaba kişi daimi zikre ulaşmadan iradesini zorlayarak bu doğru düşünme alışkanlığına ulaşabilir mi? İnşallah bize bu konuyu anlatır mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve Es-Selatü Allah'a salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikri sohbetini yapmak üzere Allah-u Teala bir araya getirdi. Daimi zikredeşen bir insan nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok edebilmiş olan kişidir. Zikir büyüdükçe, zikrin süresi arttıkça onun temizlediği alan giderek genişlemektedir. Daimi zikre ulaştığımız zaman nefsimizin kalbinde kalan son karanlıklar da yok olmuşlardır. Ve karanlıkların yerini Allah'ın nurları almıştır. Daimi zikir odur ki nefsin kalbinde hiç afet kalmaz. Bütün afetler yok olmuştur. O zaman kişi hep hayır işleyen bir insan hüviyetine girecektir. Çünkü ne nefsinde şerrin işlenmesine dair bir talep olacak ne de ruhunda. Ruhunda zaten böyle bir talebin oluşması mümkün değil. Nefsinde başlangıçta mümkünken nefs başlangıçta afetlerden ölüdüğü cihetle hep şerre denip taleplerin sahibiyken nefsteki bütün afetler yok olunca nefsin kalbi de ruhun kalbinin aynı olur. Sadece hayrı dileyen bize derece kazandırıcı hedeflere yönelik bir nefs kalbinin sahibi olunuz. İşte bu noktada bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın tam istediği standartlarda düşünmek ve ona göre davranmak. Nefsimizin kalbinde bütün afetler yok olmuştur. Ruhumuzun kalbinin aynı nefsimizin kalbi şekline dönüşmüştür. Kısaca afetlerin yerini Allah'ın fazilleri almıştır. Bu fazıllar ruhumuzun hasletlerini teşkil ederler ve ruhumuzdan gelselerdi hasletler olacaklardı. Allah'ın katından geldikleri için aynı standartlara sahip olmalarına rağmen faziletler, fazıllar oluyor ki fazıl kelimesinin çoğulu fazilet oluyor. Öyleyse Bir insan daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok etmiştir. Biliyorsunuz ki afetler yalnız şerri talep eder. Yine biliyorsunuz ki hasretler ruhun özelliği yalnız saygı talep etmektir. İşte nefsimizin kalbindeki bütün afetleri yok ettiğimiz zaman ruhumuz hürriyetine girer. Nasıl ruhumuz sadece hayrı istiyorsa muhtevasında hiç afet olmadığı için, sadece hasretlerden oluştuğu için bütün hasretler hayrı talep ediyorsa, nefsimiz de faziletlerden oluştuğu için aynı standarttaki sisteme sahiptir ve sadece ve sadece hayrı diler. Öyleyse ruhumuzun da hayrı dilediği, nefsimizin de hayrı dilediği bir ortamda nefsi hiç zorlanmadan ruhumuzun bütün güzelliklerini tatbik sahasına çıkartabiliriz. Çünkü nefsimiz de ruhumuz da aklın iki müşaviri de hayır işlememizi istiyor. Aklın yapabileceği sadece tek bir şey vardır. Hayrı işlemek. Böyle bir olayda bizim bir zorlanma geçirmemiz hiçbir zaman söz konusu değil. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığıyla bunun ilişkisine, işte Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de, biz aklını kullanmayana azam ederiz. Öyleyse aklın kullanılması diye Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir akıl dizaynına sahip olmak gerekli. Bu normal standartlarda mümkün değildir. Çünkü akıl hem şerrin talebine açıktır nefs açısından, hem de hayrın talebine açıktır ruh açısından. Başlangıçta sadece afetlerle dolu olduğu için karar mekanizmasını temsil eden akıl, karar merci olan akıl, komanda mevkiinde olan akıl, kararını bazen nefsin istikametinde, bazen ruhun istikametinde veriyor. Öyleyse her iki istikamette de aklın hareket etmesi mümkün. Öyleyse akıl da yanlış da düşünebilir, doğru da düşünebilir. İşte aklı bu yanlış fonksiyondan, yanlış hedefleri öğrenmekten koruyacak olan doğru düşünme alışkanlığıdır. Doğru düşünme alışkanlığını yerlerine oturttuğumuz zaman daimi zikir olan bir kişinin davranışlarıyla aynı hedeflere yönelik davranışların sahibi oluruz. Öyleyse nedir doğru düşünme alışkanlığı? Sadece hayrı isteyen, hayrı talep eden davranış biçimi. Sadece hayrı talep eden bir düşünce. Öyleyse doğruyu yanlıştan ayırmış, temyiz diyor Kur'an-ı Kerim bu ayırma. Temyiz sahibi bir insan oluyoruz. Yanlışı doğrudan ayırabilmek. Biliyorsunuz ki mahkemelerde hakimler karar verir. Ama bütün kararların doğru olması mümkün değildir. Bunun için üst mahkeme vardır, temyiz mahkemesi. Doğruyu yanlıştan ayıracak olan dizayn üst mahkeme olarak onun görevidir. Ve haksızlığa uğradığını düşünen taraf konuyu temyiz eder. Temyiz ettiği zaman temyiz mahkemesi devreye girer. Yani haksızın haklıyla ayrılması, hakkın alışması için ortaya çıkan bir davranış biçimi. Ortaya çıkan bir mahkeme ve onun sonucu. Bu mahkemenin de her zaman doğruyu söylediğini iddia etmek gerçekten çok güç, özellikle bizim ülkemiz için. Ama bu konu temiz mahkemesinin konusu değil. Biz onu misal olarak verdik. Asıl konumuz doğru düşünme alışkanlığı. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığı nedir? Bizi hayra götüren faktörleri içeren bir davranış biçimleri silsilesi, bir davranış biçimleri seyri. Öyleyse davranış biçimlerimizi iki ayrı canlıda incelemek mecburiyetindeyiz. Allah'ın emirleri var, Allah'ın yasakları var. Sahiler bu kadar. Allah'ın emrettiği şeyler, Allah'ın yasak ettiği şeyler. Allah'ın emrettiklerinde doğru olan nedir? Allah'ın emirleridir. Öyleyse Allah'ın emirlerini yerine getirmek doğru davranış biçimidir. Allah'ın emirlerini yerine getirmemek yanlış davranış biçimidir. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığımız Allah'ın emirleri söz konusu olduğunda hangi yönde olmalı? Allah'ın emirlerini mutlaka uygulamak istikametinde olmalı. Allah'ın yasak ettiği fiiller var. Doğru olan Allah'ın yasak ettiği fiili işlememektir. Yanlış olan Allah'ın yasak ettiği fiili işlemektir. İşte doğru düşünme alışkanlığı Allah'ın yasak ettiği fiillerde Allah'ın yasak ettiği fiili işlememektir. Bir başka açıdan daha yaklaşalım. Doğru düşünme alışkanlığı ruhun taleplerini yerine getirmektir. Her istikamette yanlış düşünme alışkanlığı nefsin taleplerini yerine getirmektedir. Her istikamette. Her istikamet deyince aslında iki tane istikamet kullanıyoruz. Allah'ın emirleri, Allah'ın yasakları. Öyleyse ruhumuz var, nefsimiz var, aklımız var. Ruhumuz daima hayrı ister. Doğru düşünme alışkanlığı ruhun talepleri istikametinde düşünmeyi usul haline getirmektir. Öyleyse eğer biz insanlar nefsimiz istikametinde bir talebin sahibiysek, ister emirler cephesinde olsun, ister yasaklar cephesinde olsun, mutlaka yanlış düşünüyoruz. Allah-u Teala Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde diyor ki olaylar vardır. Sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onlar hayırdır diyor Allah-u Teala. Ve yine Allah-u Teala buyuruyor. Olaylar vardır. Sizi sevindirir. Siz onları hayır zannedersiniz. Oysa ki onlar şerdir. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığını insanların sevinmelerine göre veya üzülmelerine göre dizayn edemezsiniz. İnsanları sevindiren olaylar vardır ama şerdir. İşte bir hırsız bir şeyi çaldığı zaman sevinir. O çaldığı şeyden aldığı parayla Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işleyecektir. Ama bu ona sevinç verir. Oysa ki hırsızlık yaptıysa olay sadece şerdir. Ve şerle karşı bir sevinç söz konusu. Öbür taraftan o malı çalınan kişiye buna çalan, buna çalındığı için üzülüyor. Oysa ki onun şer alacağını zannediyor. Kendisini üzdüğü için. Oysa ki hırsız o malı çaldığı zaman derecat kaybetmiştir. Kul hakkı doğduğu için hırsızın kaybettiği derece malı çalınan kişiye ulaştırılmıştır Allah-u Teala tarafından anında. Allah-u Teala bu konuda buyuruyor ki Allah hesabı çabuk görendir. Allah-u Seriyyül Hisab. Kim başkasına zarar verecek olan, başkasına zarar ikra edecek olan, başkasının zararını da ödeyecek olan bir davranış biçiminde bulunursa bunun adı Kur'an-ı Kerim'de zulümdür. Zulmü işleyen zalimdir. Zulüm gören mazlumdur. Zulmün derecesi ne kadarsa derhal zalimden alınır. Zalimin negatif hanesine geçer. Yani işlediği şerlerin kesimine sol tarafına yazılır. Ama mazlumun, yani zulüm görenin sağ taraftaki hanesine, hayır hanesine yazılır. Öyleyse Merkez Efendi'yi hatırlayın. Sümbül Efendi'nin sonradan davranı yazık olan kişi. Sümbül Efendi diyor ki, bugün hepiniz İstanbul'a dağılın. Nerede bir yanlışlık görürseniz bana getirin. Yanlışlıkların en çoğunu bulan, en güzelini bulan o benim yerime, benim postuma oturacak. Herkes gidiyor mahkemeleri, kapalı çarşıyı, her tarafı dolaşıyorlar. Ve her taraftan haberler getiriyorlar. Nerede hata görmüşler, nerede haksızlık görmüşler, birer birer dile getiriyorlar. Yüzlerce olay. Bunlardan sadece bir kişi susuyor. Sonradan Sümbül Efendi'nin, yani mürşidinin damadı olacak olan Merkez Efendi susuyor. Herkes bitirdikten sonra Sümbül Efendi soruyor, Emre Hanım diyor, sen neden söylemedin? Efendim diyor, ben bu kardeşlerimizin gittiği her yere gittim. Ama diyor, her şey merkezindeydi. Ben bir haksızlığa şahit olmadım. Ötekiler diyorlar, nasıl olur ya, nasıl olmadın? Falanca falancayı öldürmüş mü? Öldürmüş. O da haksızlık değil mi? Değil diyor. Neden değil diyorlar? Çünkü o kişi ötekini öldürdüğü an Allah-u Teala öldüren kişinin hangi seviyede derece kaybettiğini bilen kiramen katilin meleklerine aynı an onun kaybettiği derecatı yazıyor. Ne oluyor? Dünya üzerinde fiil. Ama mizanda fiilin karşılığı olacak. Ne kadar zulüm görmüşse kişi aynı miktarda da derece atı kazanıyor, dengeleniyor. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Öyleyse Allah Teala neden Allah'a seyrediyor, hesap diyor, Allah'a hesabı çabuk görücüdür, hemen görücüdür diyor. İşte bu sebepten dolayı. Bir başka sebepte kıyamet günü oluşan bir olay. Allah-u Teala buyuruyor ki, bu arada bir gün sizin dünyanızda 1000 yıla eşittir. Yani kıyamet günü hayat filmlerimizin olduğu bölüme, ikinci bölüme indiğinde ki Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman hayat filmlerimizi görmek üzere. Eğer biz 100 sene yaşamışsak hayat filmimiz sadece 2.4 saat sürer. 2.5 saat sürmez bile. 2.5 saatlik bir zaman parçasında 100 senelik bir hayatın bütün detaylarını yaşarız. Oysa Allah-u Teala hesabı çabuk mu görülmüş? 100 seneye karşılık 2.5 saat. Bir güne karşılık 1000 yıl çabuk bir hesap görme işlemi. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı bu kadar şaşmaz, bu kadar kesin bir dizayn. Unutmayın, kiramen katibin melekleri sizlerin hayatını filme alırken sadece yaptıklarınızı filme almazlar, düşüncelerinizi de alırlar. Hangi ölçüde saptığınızı size göstermek üzere. Eğer bir şeyi başkalarından gizlemeye çalışıyorsanız çok aldırırsınız. Gizlediğinizden edersiniz. Aslında zaten gizleyemezsiniz. Ama öbür taraftan aklınızdan geçenle yaptığınız paralel değilse onunla derecatını ödemek mecburiyetindesiniz. Onunla derecatını kaybetmek mecburiyetindesiniz. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sahabe yaşıyordu. Ama sahabenin arasında münafıklar da vardı. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti münafıklığına, münafıklara dönüktür. Kimdir bu münafıklar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeye mümin olduklarını göstermeye çalışanlar. Ama aslında mümin olmayanlar. Mümin kimdir? Kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmışsa, önünde çıkıp tövbe etmişse, La ilahe illallah ve Muhammedun Resulullah deyip Allah'a ulaşmak kastıyla teslim olmuşsa, Allah'a teslim olmak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e teslim olmuşsa, Allah'a tabi olmak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuşsa, Allah-u Teala buyuruyor ki Habibim, sana tabi olmak bize tabi olmak demektir. Habibim, sana teslim olmak bize teslim olmak demektir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Resuller, öyleyse Nebiler, öyleyse Mürşitler Allah adına teslim olanlardır. Allah-u Teala bu Allah adına teslim olma işlemini gerçekleştirmelerini onlardan mutlaka isteyecektir. Bunu hangi ölçüde yaptıkları da onların Resullerinin imtihanıdır. Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayndır. Bütün insanlar için kurtuluş bunun arkasındadır. Öyleyse kimdir münafık? Hayat filmleriyle düşünceleri birbirine eşit olmayan insanlar. Düşüncelerinde hep hakikatler var, davranışlarında hep yalanlar var. Hepsi namaz kılar görünüyorlar. Namaz kılan sahabe Allah'a ibadet yaptığının inancı ve bilinci içerisinde namaz kılıyor. Kafasında Allah var, Allah'ın önünde secde etmiş. O sırada başka bir şey düşünse bile o Allah için namaz kılan birisidir. Ama münafık namaz kılıyor cevabını vermek için namaz kılar görünen kişidir. Namaz kılmıyor. Ağzında gevrediği şeyler namazın sözleri değil. Namaz kılmıyor. Ama dışarıdan bakan bir insan bütün münafıkları aynı anda aynı işi yaparken görüyor. Namaz kılıyor görüyor. Dış görüntüleri namaz kılar hükümette. Eğiliyorlar, kalkıyorlar, secde ediyorlar. Hatta bunu çok güzel yapanlar da var şekil itibariyle. Ama kafalarından geçen şey, saksıdan geçen şey aynı şey değil. Düşünce sistemleri sadece aldatmaya yönelik. İşte bunlar namazın normal şeklinde eda ettikleri için derece kazanıyorlar. Ama kafalarından geçen şey, geçen sistem namaz kılmak olmadığı için kazandıklarından daha fazla dereceyi her namazda kaybedenler, münafıklar. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor gibi görünerek aslında hiçbirini yerine getirmeyenler. Ne mallarıyla ne canlarıyla cihad etmeyenler. Her alanda münafıklar hak kendisini gösterir. O kalbinden geçtiği gibi davranan insan değildir. Sahtekarlığını bütün mürşitler bilir. Bütün resimler bilir. Ama yüzüne vurmazlar. O insanoğlu davranış biçimlerinde Allah'ın hedeflerine ters düşen bir düşünce sisteminin sahibidir. Ama hareketleri Allah'ın emirlerine uygunmuş gibi görünür. İşte münafık budur. Böyle olunca ne olur? Düşüncesiyle davranış biçimi birbirine ters düşen. Kimdir bu insanlar? Emanete ihanet edenlerdir. Kimdir bu insanlar? Yaptıklarıyla söyledikleri birbirini tutmayanlar, yalan söyleyenlerdir. Yalan nedir? Yalan size derece kaybettiren bir işlemdir. Daha evvel yaptığınız bir suçu örtmek için hakikati değiştiriyorsanız yalandan da o suçtan derece kaybettiğiniz gibi yalandan da ayrı derece kaybedersiniz. Bir insan düşünün, evden onun sosyal sohbetlerine katılmasına engel olmaya çalışıyorlar. O da sohbete gidiyor. O da evine döndüğü zaman o evdekilere diyor ki başka bir yerde edin diyor. Ve herkes de diyor ki bu kişi de yalan söyledi. Yalan mı söyledi, doğru mu söyledi? Yalanın mahiyetine dikkat edin. Eğer siz bir suçunuzu örtmek istikametinde hakikati değiştiriyorsanız yalan söylediniz. Hakikate ulaşmak için yalan söyledi, farklı bir ifade kullandıysanız o zaman yalan söylemediniz. Yalanın nasıl derece kaybettirmektir, şer işlemektir. Ama Allah'ın bir güzelliğini yaşamaya giden kişi, namaz kılmaya giden kişi, evden namaz kılmasına müsaade edilmediği için farklı bir ifade verirse, bu verdiği ifade onun derece kaybetmesine sebebiyet vermez. Derece kazanmasına sebebiyet verir. Öyleyse yalanla doğruyu birbirinden ayıran Allah'ın çizgileri var. İnsanlar her olayı salt, hakikat edilen sistemle, söylenen arasındaki farkla yorumlar. Aslında öyle değil. Eğer bir suç işlemişseniz, o suçu sanki suç işlememiş gibi göstermek istikametinde değiştirerek başka birisini anlatıyorsanız, o söylediğiniz için de bir defa daha derece kaybedersiniz. Hem suç işlerken derece kaybedersiniz, hem de suçu örtmeye çalışırken o istikamete yalan söylediğiniz zaman. Öyleyse bu ikisi arasında farklılık var mı? Çok var. Birinde Allah'ın tarafındasınız, ikincisinde şeytanın tarafındasınız. Şer işlediniz. Şeytanın sizden istediği bir şeyi yerine getirdiniz. Arkadan ne yaptınız? Size gelip bunun hesabını sordular. Yalan söylediniz. Olayı değiştirerek onlara ulaştırmaya çalıştınız. Hatanızın olmadığını ispat etmeye çalıştınız. Hem günahı işlediğiniz zaman derece kaybettiniz, hem de hakikati değiştirdiğiniz için, suçunuzu örtmek istikametinde yalana başvurduğunuz için bir defa daha derece kaybettiniz. Sizi Allah'ın yolundan men etmeye çalışanlara itaat etmediniz, Allah'ın emrini yerine getirdiniz. Hakim durumda onlar sizi cezalandıracaklar. Ve sordukları zaman bir tatsızlığa meydan vermemek üzere orada olmadığınızı, namaz kılmaya gitmediğinizi, zikir yapmaya gitmediğinizi onlara ifade ediyorsunuz. Ne fiiliniz ne de bu söylediğiniz şey size derece kaybettirmez. Öyleyse insanların kavramlarıyla Allah'ın kavramları arasında farklılık var. Allah her şeyin kendi emrettiği istikamet çabasını ister. Ve Lokman Suresi'nin 15. ayetinde diyor ki, kim size Allah'ın yolunu men ediyorsa, kim sizi Allah'ın yolundan men ediyorsa, onları dinlemeyin, itaat etmeyin onlara diyor. Anneniz babanız dahi olsa, onlara itaat etmeyin diyor Allah-u Teala. Son derece zor bir olay. Bir tarafta Allah var, bir tarafta o insanı dünyaya getirmiş, onu büyütmüş olanlar var. Ama unutmayın ki tercih sizin değil, tercih Allah'ın. O tercihi uygulamak mecburiyetindesiniz. İşte Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine baktığınız zaman şu esasları hiç unutmayacaksınız. Bir, Allah-u Teala diyor ki biz bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi onun içine yerleştirdik. İki, Allah-u Teala buyuruyor ki Habibim sana ne sual sorarlarsa bütün suallerin cevabı burada mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Öyleyse neyin doğru, neyin yanlış olduğunu başkalarının paralarına bakarak değerlendiremezsiniz. Kur'an-ı Kerim hakikatine bakarak değerlendireceksiniz. İnsanlar değil, Allah söylediği için. Öyleyse doğru sadece Allah'ın söyledikleridir. İnsanlarsa kendi düşünce ve mantık düzenlerine göre olayları hep diledikleri istikamette çekiştirirler. eğip bükerek kendilerine göre bir anlam vermeye çalışırlar. Ama doğru olan Allah'ın verdiğidir. Öyleyse olayları sizi sevindirdiği için doğru, sizi üzdüğü için yanlış olarak değerlendiremezsiniz. Size derecat kazandırdığı için doğru, derecat kaybettirdiği için yanlış. İki tane kelime geçiyor. Biri hayır, öteki şer. Aynı istikamette biri hasenat, öteki seyyiat. Dikkat edin, pozitiflerin hepsi size derecat kaybettiren olaylar. Yanlış söyledim. Pozitiflerin hepsi size derecat kazandıran olaylar. Negatiflerin hepsi size derecat kaybettiren olaylar. Dikkat edin, negatiflerin hepsi nefsinizin afetlerinin talepleri, onları yerine getirmişsiniz. Dikkat edin, derece kaybettiğiniz bütün olaylarda şeytanın mutlaka parmağı vardır. O niyet edip aklınıza girmiş ve size bir günahı gözle kaş arasında işletivermiştir. İşledikten sonra pişmanlık duyarsınız ama ne yazık ki günahı işlediniz. Allah-u Teala ise bütün bu sistemlerin ötesinde asıl hükmün sahibidir. Diyor ki çok günahınız olabilir. Ama bir gün müşidinize başıp da önünde diz çeker tövbe ederseniz, diz çektiğiniz ve tövbe ettiğiniz gün bütün günahlarınızı sevaba çeviririz. Şimdi insanlar var, hep Allah-u Teala'ya yarattı beni falanca günahını affet diye günlerce, gecelerce, aylarca dua ediyorlar. Allah-u Teala diyor ki doğayı gafiller. Sadece o günahınızı değil, bütün günahlarınızı affetmeye hazırım. Yetmez, hepsini de sevaba çevirmeye hazırım. Sizden bunun için sadece bir tek şey istiyorum. Mürşidinizi benden soracaksınız. Ben de size mürşidinizi göstereceğim. Gideceksiniz, onun önünde sıra vereceksiniz. Ve ben sizin bütün günahlarınızı sadece benden aylar boyunca istediğiniz o ya Rabbi benim falanca günahımı affet, falanca günahımı affet dediğiniz günahı değil. Hepsini birden toptan. Hepsini birden hem affedeceğim, yetmez bir defa daha affedeceğim. Yani sevaba çevireceğim. Ne diyor Allah Teala Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde? Diyor ki Habibim, o nefslerine zulmedenler var ya, Allah sana gelseverdi ve senin önünde diz çöküp tövbe edip öperek Allah-u Teala'nın onların günahlarını affetmesini talep etselerdi, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affedilmesini benden talep etseydin, Allah'ın tövbeleri, af taleplerini kabul ettiğini görecektir. Ne yapmış Allah-u Teala? Sahabenin talebi üzerine sahabenin bütün günahlarını affetmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine sahabenin günahlarını bir defa daha affetmiş. Manası sevaba çevirmiş. Manası mağfiret etmiş günahları. Mağfiret etmiş. Öyleyse mağfiret etmek ne demek? İşte şu kıyamet günü hep söylerler ya, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaatini yapmış. Bütün sahabenin bütün günahları sevaba çevrilmiş. Dikkat edin, bu noktada siz annenizden doğduğunuz gibi değilsiniz. Annesinden doğan bir kişi sıfır günahla doğar ama dikkat edin, sevap annesi de sıfırdır. Ama mürşidinize ulaştığınız gün günah halinizdeki bütün günahlar affediliyor, bir. Bir defa da affedilip sevaba çevriliyor. İki, mevcut sevaplarınız orada ekleniyor. Üç, günah haliniz sıfır. Sevap haliniz bütün günahlarınıza dahil olmak üzere bütün işlediğiniz sevapların toplamı. Annenizden doğduğunuz anla Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşmanız anındaki durumunuz birbirinden tamamen farklı. Şimdi bizim zamanlı insanlarımız Allah-u Teala'nın söylediklerinin hiçbirinden haberdar değil. Etraflarında kim var? Müftü var. Etraflarında kim var falan diyorlar. Onlar ne söylerlerse aa diyorlar, bu doğrudur. Allah-u Teala diyor ki alallahi kastüs sebini. Sebillerin, mürşitlerin ait olduğu dergahların tayini ve tespiti kast edilmesi yalnız Allah'ın üzerine vazifedir. Allah'tan başka hiç kimse bilmez sizin hangi mürşide tabi olmak mecburiyetinde olduğunuzu. Allah Teala böyle söylüyor. Alallahi kastüs sebili, sebillerin tayin edilmesi, tespit edilmesi sadece Allah'ın üzerine vazifedir. Ne diyor Allah Teala? Vestainu bis sabri ve selatu innehâ lekebîretun illâ alel hâşiîn. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor Allah Teala. Bakara suresi 45. ayet-i kerime. Bu sevgililere ulaşabilenlerin durumu bir sonraki ayet-i kerime açıklığa kavuşturuluyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar yakin hasıl olarak inanırlar ki ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da ruhları Azrail Aleyhisselam tarafından tekrar Allah'a ulaştırılacaktır. Birinde ulaştıracak olan kendileri, ikincisinde ölümden sonra iradeleri bitmiş, iradeleri yok. Fizik vücut yaşamıyor ki iradenin gerektiği her şeyi gerçekleştirsin. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşmasını gerçekleştirebilecek olan bir kişi kalıyor. Azrail Aleyhisselam. Allah Teala burada iki fiil kullanmış. Birisi Allah'a mülaki olma, öteki Allah'a rücu etme. Mülaki olmayı geçişsiz fiil olarak kullanmış, diğerini geçişli fiil olarak kullanmış. Birinde biz ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz, ikincisinde ruhumuz Allah'a ulaşmıyor, ulaştırılıyor. Bizim dışımızdaki bir başka kuvvet tarafından. Şimdi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e farzını koymuşsa benden soracaksınız, ben size kimi gösterirsem ona gidip ona tabi olacaksınız. Aksi takdirde diyor bir müşriye tabi olmuş olmazsınız diyor Allah Teala. Ve insanlar bu büyük hakikatin farkında bile değil. Diyorlar ki Allah Teala madem ki bir müşriye tabi olmamızı emrediyor, biz gideriz, bize en yakın olan kim varsa ona tabi oluruz. Mesele de kalmaz. Aslında mesele kalmaz değil, mesele aynen ortada duruyor. Hiç kimseye tabi olmadınız. Tabi olduğunuzu zannediyorsunuz. Allah Teala diyor ki biz abesle uğraşmayız diyor. Neyi diyor uygun görüyorsak sadece onu koyarız Kur'an-ı Kerim'e. Öyleyse Allah Teala'nın abesle uğraşması, faydasız bir ilimle uğraşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Her söylediği haktır. Her söylediğiyle bize mutlak bir sonucu verir. Öyleyse Allah'ın doğrularından hareketle sonuca gitmek söz konusuysa yapmanız lazım gelen şey mutlaka hak mürşidi Allah'tan sormak. Allah Teala'nın Bakara Suresi'nin 45. ayet-i kerimesindeki Allah'tan hacet namazıyla ve sabırla istaneyi mürşidinizi isteyin emrine boyun eğecek kişi hacet namazını kılacak ve abdesti alacak, mürşidini soracak Allah Teala'dan ve o mürşide ulaşacak. Allah Teala onu kime ulaştıracaksa o mürşide. İşte Allah Teala'nın indinde doğru düşünme alışkanlığının başlayabilmesi ancak bu dizayna bağlı. Eğer bir hak mürşide tabi olduysanız sözlerimiz geçirdi. Yoksa zaten kalbinizde küfür yazıyor. Zaten mümin olamamışsınız. Zaten mürşidinize ulaşamadığınız için dalalettesiniz. Ulaşmış olduğunuzu zannediyorsunuz sadece. Öyleyse bütün bu dizaynları Allah'ın söylediği biçim ve boyutta öğrenmek mecburiyetindesiniz. Eğer bizim ülkemizdeki din adamları söz konusuysa bilin ki söyledikleri hep yanlış. İşte Allah insanları kurtuluşa uğraştırmak üzere ne söylemişse onlar da onun tam aksini söylemekle kendilerini vazifeli görüyorlar. Allah-u Teala diyor, Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Onlar diyorlar, Allah'a zaten otomatik olarak ulaşacaksın. Azrail Aleyhisselam gelecek, ruhunu alacak, öleceksin. Ve ancak o zaman ruhun senden ayrılır. Azrail Aleyhisselam da ruhunu zaten almış olur. Aldığı ruhu götürür, Allah'a teslim eder. Ve ruhun Allah'a gerçekten ulaşmış olur. Tamam. Yoksa sen kendi kendine ruhunu Allah'a ulaştıramazsın. Allah-u Teala da eğer salt bu istikameti kendileri sayarsanız tam 9 defa üzerinize farz kılmış ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı. Eğer 3 vücudunuzla alakalı ben 2 tane daha emri yerine getirir bu konunun içinde sayarsanız 11 defa farz kılmış ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını Allah üzerinize aslında 9 defa ama 3 vücudunuzu da emreden 2 ayet-i kerimeyle beraber tam 11 defa üzerimize farz kılmış. Böyle bir düşüncenin ya sahibisiniz ya da değilsiniz. İşte mürşidine ulaşamamış bir insanın doğru düşünme alışkanlığının onun dışındaki doğru düşünme alışkanlığının ne kadarına sahip olursa olsun hiçbir zaman paçasını kurtaramaz. Çünkü dalalet eder. Bir, çünkü küfürdedir. İki, o mürşidine ulaşmamıştır. Zamanımızın yeniden mürşide ulaşmanın bir zorunluluk olmadığını iddia ediyorlar. Allah-u Teala da üzerimize mürşide ulaşmayı farz kılıyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Bunca din adamının bunca seneler üniversitelerde okuyarak edindikleri bu din ilmi onları kurtarabilir mi? İşte korkunç gerçek burada. Kurtaramaz. Çünkü onlar mürşitlerine ulaşmayı istemiyorlar. Allah-u Teala'nın üzerlerine farz kıldığı hususu gerçekleştiremiyorlar ve gerçekleştiremedikleri için mürşitlerine ulaşmadıkları sebeple 10 ayet-i kerime gelince dalalettiler. 7 grup ayet-i kerime gelince de gidecekleri yer cehennem. Doğru düşünme alışkanlığına ulaşsalar ne yazar? Ulaşmasalar ne yazar? Kendilerini kurtarmaları hiçbir zaman mümkün değil. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığı bir takım şartlara sahip olmanızla gerçekleşen bir meseledir. Mutlaka, mutlaka, mutlaka mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Ve bu ulaşmayı palavradan yaparsanız eğer, o zaman münafıklardan hiçbir farkınız kalmaz. Ne yapmış münafıklar? Onlar da gitmişler. Makbuslar sahabe ne yapıyor? Gidiyorlar, el öpüyorlar. La ilahe illallah, Muhammed-i Resul atıyorlar. Tamam. Tövbe ediyorlar. Tamam. Onlar da gitmişler. Aynını yapmışlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın elini öpmüşler. Önünde diz çöküp tövbe etmişler. Arkadan da demişler ki La ilahe illallah Muhammed-i Resulullah. Ve hepsinin gideceği yer cehennem. Hem diyorsun ki onların sahabenin yaptığını yapmışlar. Hem de diyorsun gidecekleri yer cehennem. Sahabenin gideceği yer cennet. Onların gideceği yer cehennem. Neden? İşte onlar o hakikati bilmiyorlardı. tabi olmak gereğini onlar bir defa

kefe tabi olan bütün sahabeye kötü davrandılar. Bir kısmını öldürdüler, bir kısmını işkence ettiler ve onların arasına girdikleri zaman hala aynı standartlarda olurlarsa İslam'ın da kendilerine aynı şekilde davranacağını düşünüyorlardı. Onlar da kendilerine zarar verecek olarak düşünüyorlardı. Bu iki sebepten dolayı sahabe gibi görünmek mecburiyetindeydiler ve görünüşte tövbe ettikleri halde, öğrettikleri halde aslında ne tövbe ettiler ne de öğrettiler. Nereden çıkartıyoruz bunu? İşte Allah-u Teala'nın söylediği şey, kiramen katibin melekleri sizin sadece davranışlarınızı hayat filmine almazlar diyor. Onlar düşüncelerinizi de alırlar diyor. Ve sahabenin tabi olurken düşünce tarzı Allah'a ulaşmak kastıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmak, münafıkların düşünme tarzı aldatmak. Onlar bizi İslam sansınlar, ona tabi olduğumuzu sansınlar, onu Resul olarak kabul ettiğimizi sansınlar ama hiçbirisi olmasın. Biz sadece öyle görünelim. Görünmeyi başardılar. Ve sonra sahabeye baktılar, kendilerine baktılar. Dediler ki biz de mümin olduk. Allah-u Teala Hücret Suresinin 14. ayet-i kerimesi diyor ki Habibim onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. Yani öldüğünüz zaman madem ki la ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesini kullandığınız zaman herkes neydi? O zaman İslam aletlerinden defnedeceksiniz. Tamam. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi diyor Allah-u Teala. Allah imanı kalbinizin içine yazmadı. Halbuki onlar da sahabe gibi olsalardı, Allah'a ulaşmayı bilen iman sahibi olsalardı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaştıkları anda, yüzükü tövbe ettikleri anda, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedikleri anda, onların başlarının üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın diyor gelecekti. Aynı anda sünnetullah o kişinin kalbinin mührünü açacaktı. Kalbin içindeki küfür kelimesini oradan çekip alacaktı. Ve kalbin içine, nefsin kalbinin içine iman kelimesini yazacaktı. O zaman ne olacaktı? O zaman mümin olacaklardı. Aynı zamanda ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktı. O zaman ne olacaktı? O zaman mümin olacaklardı. Aynı zamanda ne olacaktı nefsleri? Nefs vesvesesine başlayacaktı. O zaman ne olacaktı? O zaman mümin olacaklardı. Kimdir müminler? Ruhları sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar. Kimdir müminler? Nefsleri nefs vesvesesine başlamış olanlar. Kimdir müminler? Kalplerinin içine Allah'ın sünnetullahının iman kelimesini yazdığı insanlar. Allah'ın Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve selleme münafıklar hakkında söylediğine bakın. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı. Kalbinizin içine iman girmedi. Onlar da sahabe gibi olsaydı kalplerinin içine iman yazılacaktı. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah diyen kişi kim gelip elinde diz çökmüşse tövbe etmişse elini öpmüş de bunu söylemişse La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah demişse onlar mutlaka cennete girerler diyor. Öyleyse bunu söylemekten söylemeye fark var. Gerçek anlamda Allah'a falan dilemeyen bir kişi zaten mürşidine ulaşmayı da dilemez. Herkes bir mürşide ulaşıyor diye ben de gideyim bir mürşide ulaşayım diyen insan aslında bir boşluktadır. O mürşidine tabi falan olmamıştır. Tabiyetin ne olduğunu bilmemektedir. Niçin tabi olunur? Hedef mürşide ulaşmak değildir. Mürşid vasıtadır. Hedef Allah'a ulaşmaktır. İnsan ruhunun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmasını temin etmek ve Allah'a ulaşmak. Öyleyse bütün bu doğru
düşünme alışkanlığı konusunda söylüyorum.

0: Büyüklerimiz bir baza dayalı, asgari mürşide ulaşmış olmaya dayalı. Mürşidinize ulaşmadınız, doğru düşünme alışkanlığı size hiçbir katkıda bulunamaz. Hiçbir değer kazanamazsınız. Kazanabileceğiniz bütün değerleri elinizin tersiyle, cahiliye sebebiyle itmişsiniz. Bugün bizim bu söylediklerimize birçok insan karşı çıkıyor. Ama doğruyu öğrendikleri zaman susuyorlar. Ve yakın gelecekte göreceksiniz ki herkes o söyledikleri her şeyden vazgeçmek mecburiyetine kalacaklar. Biz onlara ne söylüyorsak onlar da söyleyecekler. Şimdi ne oldu? Uzun uzun faiz konusunu anlattık. Faiz nedir konusunu. Ancak bundan 15 gün evvel Yaşar Nuri Öztürk'le Diyanet İşleri Başkanı bizim söylediğimiz faiz sisteminin Allah'ın söylediği faiz sistemi olduğunu kabul ettiler. Bu konunun başlangıcı, sonun başlangıcı, onların sonlarının başlangıcı. Neden öyle söylüyorum? Çünkü biz sadece Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz. Onlar Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorlar. Yaşar Nuri Öztürk'ün Kur'an-ı Kerim meali var. Ama o Kur'an-ı Kerim mealini okursanız tam bizim o resimli kitaptaki kişiyi göreceksiniz. Hani Yunus Emre diye bir resimli renkli resimli kitap bastırdık biliyorsunuz. İşte tam orada geçen bir Öztürk'ü tam anlamıyla göreceksiniz. O oradaki kişi. Ama inceleyip de söylediğimizin Kur'an-ı Kerim'e tam uygun olduğunu gördüğü zaman diyor ki tamam, faiz odur. Faiz nedir? Bir, emek karşılığı olmayan açıktan alınan bir para. İki, taraflardan birinin muamelekinde mutlaka azalmaya sebebiyet verecek. Ötekinin muamelekinde mutlaka çoğalmaya sebebiyet verecek. Öyleyse riba denilen müessesinin temelinde bu var. Enflasyon, eğer sizin cebinizdeki paranın, bankaya verdiğiniz paranın bir yıl içinde %80'ini götürmüşse ve siz de oraya yazdıysanız ben Müslümanım, faiz istemiyorum demişsiniz, banka size senenin sonunda ona bir sene verdiğiniz 100 milyon lirayı geri vermişse, geçen sene dediğiniz 100 milyon lirayla 10 çuval pirinç alıyorsanız, bu sene ona 2 çuval pirinç alabiliyorsanız, 8 çuval pirinç cebinizden banka tarafından alınmış olur. Onun için banka bunu tazmin etmek mecburiyetinde. Dikkat edin ki adalet müessesesi burada tahakkuk eder. Allah Teala niçin misliyle verilir demiyor Kur'an-ı Kerim'de? Taraflardan birinin muamelekinde azalma, diğerinin muamelekinde çoğalma diyor. 14 yıl evvel Allah Teala enflasyonu bugün mevcut olacak olan enflasyonu biliyordu. Enflasyon sebebiyle değer kaybetme müessesesi Allah'ın adalet müessesesinin zedelediği gibi hak isminin de zedelenmesine sebebiyet verir. Allah el-haktır. Hakkın sahibidir. Hakkın çiğnenmesine müsaade etmez. Allah el-adildir. Adaletin sahibidir. Adaletin adil olmasını emreder. Öyleyse adalet yok. Eğer ben bankaya demişsem ben faiz istemiyorum, 100 milyonumu 100 milyonu olarak vermişse bana banka, Türk kanunlarına göre banka görevini yapmıştır. Banka bana olan borcunu ödemiştir. Ama adalet oluşmuş mudur? 10 çuval pirinç alan ben, ertesi sene 2 çuval pirinç alabiliyorum. 8 çuval pirincimi banka götürmüş. Şimdi Yaşar Nuri Öztürk böyle düşünüyor. Diyanet İşleri Başkanı da böyle düşünüyor. Bu diyorlar, eğer banka size bu aradaki 8 çuvallık farkı veriyor da siz bir sene evvel 10 çuval pirinç alırken bir sene sonra da 10 çuval pirinç alabiliyorsanız adalet o zaman tahakkuk etmiştir. Ne bankaya siz faiz verdiniz ne de bankadan siz faiz aldınız. Öyleyse nasıl burada olay oluşmuşsa, hakikat ortaya çıkmışsa Allah'ın kanunlarına göre ne olmuş? Ne olduğuna dikkatle bakın. Ben bir sene evvel bankaya veriyorum 10 çuval pirinç alacak kadar para. Benim muamelekimden 10 çuval pirinç çıkıyor. Bankaya veriliyor. Banka bir sıra sonra bana 2 çuval pirinci geri veriyor. Benim muamelekimden 8 çuval pirinç bankanın kanun yoluyla, hukuk yoluyla cebine girdi. Gerek kanun yoluyla, hukuk yoluyla benim cebimden çıktı. Benim muamelekimde azalma var, onun muamelekimde çoğalma var. Eğer Allah Teala bu kanunu koymasaydı Kur'an-ı Kerim'e, banka kendisine adaletin sahibi denecekti. Öbür taraftan %80 enflasyon olduğu bir devrede bankadan %100 faiz alan birisi o %20'nin hesabını hiç hesaba katmayacaktı. Ne oldu? Ben geçen sene bankaya 100 milyon lira verdim. Banka bana bu sene 8 çuval pirinç alırken benim 100 milyon liram, 10 çuval pirinç alırken bu sene bankadan verdiği payıyla 12 çuval pirinç parası verdi. Bankanın muamelekinde azalma oldu, benim filmde çoğalma oldu. O 2 çuval pirinç bana helal değildir. Farkı anlatabiliyor muyum? Enflasyonun ötesinde bankanın bana verdiği şey benim için helal olamaz. Emek yok. Faizin temel faktörü. Bir, ikincisi benim muamelekimde çoğalma olamaz. Bana o parayı verecek olanın muamelekinde de olamaz. Benimkinde azalma olamaz, onunkinde de olamaz. Oluyorsa hangi tarafın muamelekinde azalma olmuşsa o öbür tarafa faiz vermiştir. Hangi tarafın muamelekinde çoğalma olmuşsa o diğer tarafa faiz almıştır. Bunları yıllardan beri söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Ama sonuç, onlar doğruyu gördüler. Tıpkı 6-7 seneler Rus'un üstüsüyle yaptığımız tartışma gibi ne oldu? Ona dedik ki zikir farz mı değildir dedi. O zaman Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesini söyledik. Ve Nisa Suresinin 103. ayet-i kerimesini söyledik. O zaman farz olduğunu kabul etmek mecburiyetinde kaldı. Öyleyse doğruları bütün dünya öğrenecektir. Başka bir yerden değil. Bizden öğrenecekler. Bunu hiç unutmayın. Gelecek günlerde bütün dünyanın Allah'ın hakikatını öğreneceği bir tek merkez var dünya üzerinde. Mihrab'ta. Biz Allah'ın bu görevi görevlendirdiği kişiyi her geçen gün yeni bir doğrunun yanlışların yerini aldığını göreceksiniz. Ve Allah'ın bütün hakikatleri o gün geldiğinde ikinci asrı saadet yaşandığında herkes tarafından öğrenilmiş olacak. Öyleyse Allah'ın doğrularını doğru düşünme alışkanlığının çatısı içerisinde takip ettirebildiğiniz takdirde bir mürşide tabi olmanız kaydıyla geçerlidir doğru düşünme alışkanlığı ve bunu mutlaka iradenizi devreye sokarak yapmak mecburiyetindesiniz. Daimi zikir sahiplerinden farkınız, onlar iradelerini devreye sokmadan her zaman hayır işlerler. Çünkü nefsleri de ruh hümiyetine girmiştir. Hem nefslere hayır istediği için, hem de ruhlara hayır istediği için hep hayır işlerler. Ama sizin nefsiniz şerri işlemek istediği halde siz iradenizle nefsinizin bu talebine mani olabildiğiniz takdirde doğru düşünme alışkanlığını yaşayabilirsiniz. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığı sizin münkerden, nehyeden, Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmaktan men eden ve Allah'ın bütün güzelliklerini işlemeye sevk eden, yani marufa emreden bir özellik taşır. Bunu takip ettirmeniz ise iradenizi mutlaka devreye sokmakla mümkündür. Öyleyse iradenizle, doğru düşüncenizle daimi zikirde olanların yaşadığı hayatı yaşamanız mümkündür. Hangi ölçüde bunu gerçekleştirebilirseniz o kadar mümkündür. Ama temel fayda unutmayacaksınız. Mutlaka mürşidinize tabi olmak mecburiyetindesiniz. Allah'tan sorarak o zamanın halifesine, zamanın imamına tabi olacaksınız oradan doğruya veya Allah'ın size gösterdiği Allah'ın mürşidlerinden birine tabi olacaksınız. Bu işi kendi kendinize yapmaya kalktınız mı? Size ait olmayan bir mürşide ulaşmış ve ona tabi olabilmiş olmanız mümkündür. Bu ise size hiçbir şey kazandıramaz. Halife hepinizin doğru düşünme alışkanlığına, bu vesileyle dünya saadetine, bu vesileyle cennet saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepimizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahi mineşşeytanirracim. Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki ve Middin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâirel mağdûbi aleyhim ve l-eddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşam sizlere teslimlerden bahsetmek üzere beraberiz. Kur'an teslimlerden ibarettir. Bir insan olarak Kur'an-ı Kerim'in temel emirleri muvacihesinde bir, ruhunuzu, iki, fizik vücudunuzu, şu ve çinizi, üç, nefsinizi, geceleri rüyayı yaşadığınız vücudunuzu, dört, iradenizi, nefsinizin afetleriyle mücadele eden gücü Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Bütün bunları Allah-u Teala üzerinize farz kılmış. Kainatın tek dini olan Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini, ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmeyi emreder. Buna Allah'ın ahdi diyor Allah-u Teala. Ahdillahi diyor. Allah'ın ahdi. Ama aynı zamanda Allah'ın vasiyeti diyor. Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'ın ahdi üzerimize farz kılınmış. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman teslimin kesin şekilde emrolunduğunu görüyoruz. Zümer 4'te Allah Teala buyuruyor ki: "Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetikumul azabe." Üzerinize azap gelmeden önce, ister ölümü düşünün, kabir azabı olsun, ister kıyameti düşünün, cehennem azabı olsun, üzerinize azap gelmeden önce, yani serbest iradeniz varken, şu dünya hayatını yaşarken diyor Allah Teala. Şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ruhunuzu döndürün, ulaştırın ve Allah'a teslim olun diyor. Yani sadece ruhunuzu Allah'a ulaştırıp ona teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Dört teslimin dördünü de gerçekleştirin buyuruyor Allah Teala. Nisa 58'de buyuruyor: "İnallaha ya'murukum an tu'addul emanati ila ehliha." Allah emanetleri, o emanetlerin ehli olan, sahibi olana, yani Allah'a teslim edin diyor. aynı zamanda dünyada da kimden emanet aldıysanız onları da sahibine teslim edin anlamı da aynı ayetten çıkartılabilir. Ama emanetleri çoğul kullandıysa Allah Teala, ki öyle kullanmış, emanat diyor. Ehlini ise, sahibini ise tekil kullandıysa ehliha diyor onun ehline. O zaman Allah Teala'nın sizlerden sizlere tevdi ettiği emanetleri kendisine iade etmenizi emreder. Öyleyse Kur'an-ı Kerim teslimlerden ibarettir. Allah'ın sizden istediği tek şey Allah'a teslim olmanızdır. Bakara suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala, ey amin olanlar, hepiniz birden silme girin, teslime girin buyuruyor. Ey amin olanlar, hepiniz birden silme girin. Silm, teslim kelimesinin kökü. Teslime girin, Allah'a teslim olun diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın kainattaki tek dinine gelin beraberce bakalım. Bu dinin adı Hazreti İbrahim'in zamanındaki ismiyle Hanif dinidir. Ondan evvel yaşayan Hazreti Nuh da Hanif dinini yaşamıştır. İlk yaşayan Hazreti Adem de ona tabi olanlar da Hanif dinini yaşamışlardır. Yani Allah'a teslim dinini. Hanif dini üç ayrı cepheden dizayn edilmiştir. Bir, Allah'ın tekliği asıldır. İki, Allah'a teslim olmak asıldır. Ruhen ve çen, nefsen ve iraden. Üç, tek bir toplum oluşturmak asıldır. Hanif dininin birinci esası Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır. Başka bir Allah, ilah hiç olmamıştır, mevcut değildir. İkinci esası, silm kelimesinden gelen İslam kelimesinin ikinci esası, o tek Allah'a teslim olmaktır. İslam kelimesi silm kökünden geliyor, silm ise teslimi içerir temel mana itibariyle. İslam, selam, selamet, teslim, müslim, müslüman, hepsi aynı kökten geliyor. Ve İslam kelimesi konuyu bütün boyutlarıyla ihata ediyor. Çünkü dinin esası, kainatın tek dininin esası Allah'a teslim olmaktır. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve böylece Allah'ın temel emrini, teslim emrini gerçekleştirmektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir üçüncü cepheden baktığınız zaman Hanif dinine, yani Arapça adıyla İslam dinine, tek bir topluluğun oluşması, Allah yolunda fırkalara ayrılmamak asıldır. birliğin dizaynı ve amacı budur. Düşmanlıkların önlenebilmesi için oluşturulması lazım gelen tek bir toplumdur. Allah Teala böyle emrediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Tevhid kelimesi vahdet kelimesi, cem kelimesi bir belli hususu ifade ediyor. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid Allah'ın yolunda topluluğun, cemaatin birliğidir. Ki cem kelimesi de cemaat kelimesi, cami kelimesi aynı kökten geliyor. Toplumun tek bir toplum oluşturması, fırkalara ayrılmaması esasını ifade eder. Öyleyse kainatın bir tek dini var. O din Kur'an-ı Kerim'le bütün boyutlarından ele alınmış, her safhası muhteşem bir dizayn içinde açıklanmıştır. Bu din Allah'a teslim olma dinidir. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslim olması. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunların hepsini Allah'a teslim etmişlerdi. Teslimlerin muhtevasına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim 7 tane safha içeriyor bu konuda. Onu görüyoruz. 7 safhada oluşan 4 teslim, 4 tane 7 basamaktan 28 basamak. 28 basamaklık bir Kur'an merdivenini çıktığımız zaman 28. basamaktaki kademenin bize birçok konuyu açıkladığını görüyoruz. Son iki safha 28. basamakta oluşuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu 28 basamaktan 21'i ilk teslimin gerçekleşmesine kadar geçen safhaları ihata eder. Önce birinci safha Allah'a ulaşmayı, yani ruhu ölmeden evvel Allah'a teslim etmeyi dilemek. İkinci safha bu 7. basamağı işaret eder. 14. basamakta irşat makamına ulaşıp tabiiyetinizi gerçekleştirirsiniz. Ne ikinci basamakta ne ikinci basamakta teslim yok. İkinci basamakta teslimin ikinci 7 basamakta, yani 14. basamakta teslimin fizik standartlarda başladığını görüyoruz. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır sırat-ı müstakim üzerinden. Nefs teskiye olmaya, yani nefsin kalbinde faziletler birikmeye başlamıştır. Ve fizik vücut nefsin kalbinde biriken faziletlere paralel oranda şeytana kul olmaya, olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki İslam'ın muhtevasında bu 21 basamak, Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşmak ve ruhu Allah'a doğru yola çıkarmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak 21 basamakta gerçekleşiyor. 28 basamağın 4'te 3'ü, 7, 14, 21, 28, 21. basamaktayız. Neyi ifade eder? Nefsimizin kalbinde %51 nur birikimini ifade eder. Bu Allah-u Teala'nın bize ihsan ettiklerinin güzellikler ve çirkinlikler bölümlerindeki dengenin bizim lehimize bir hayli değiştiğini gösteriyor. Ruhumuzun kalbi %100 hasetlerle doluydu. %100. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle doluydu. %100. Ama ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız 21. basamakta nefsimizin kalbinde %100'ün %51'i faziletlere dönüşmüştür. Öyleyse Allah-u Teala'nın emirlerine itaat ettiğimiz, yasaklarını işlemediğimiz saha ruhumuzda %100 olarak mevcut. Nefsimizde 0'dı, o da %51'e ulaştı. Öyleyse 251'i iç dünyamızın Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Daha doğrusu getirmek istiyor ve işlemek istemiyor. 200'de sadece 49'u Allah'ın emirlerine karşı, ama yanlarında bir güçle birlikte. Bu güç şeytandır. Şeytan herkesle her an meşguldür. Her an onun bir hata işlemesini, Allah'ın emirlerinin dışına çıkmasını, yasak ettiği fiilleri işlemesini bütün gayretiyle gerçekleştirmek ister. Hayatını o insanı kandırmaya adamıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, olaylara dikkatle bakın. Bu olaylar dizisinde Allah'ın güzelliklerini %100 yaşadığınız devre ne zaman gelecektir? Daimi zikre ulaşıp da nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman. Ama 21. basamakta siz kurtuluşa, 3. kat cennete ulaştınız. İç dünyanızda %75 güzelliğe dönük, %25 kötülüğe dönük sadece. Ama ne yazık ki iblisin tesiriyle bu %75 %50'lere düşmüştür. İblis böyle olmasına rağmen iç dünyanızdaki güzelliğe dönük standartlar %75 olduğu halde kötülükler kötülüğe dönük tarafının sadece %25 kaldığı halde şeytan bu dengeyi %50'ye yaklaştırır. Devamlı size negatif telkinde bulunarak, devamlı sizi yanlışlara sürükleyerek. Öyleyse şekillendirelim konumuzu. Teslimler konumuza yaklaşalım. Yakın bir perspektiften bakalım konumuza. Ne görüyoruz? 7 tane safa görüyoruz. Teslimlerin 7 safhası. Bu 7 safha sadece 4 tane teslim içerecektir. Öyleyse 1. teslim ruhumuzun teslimidir. 3 safhada gerçekleşir. Evvela ruhumuzu Allah'a ulaştırabilmek için Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. 1. safha. Sonra Allah size 10 tane ihsan verecek ve sizi irşat makamına ulaştıracak. Tabi olacaksınız. İkinci safa tabiiyet. Ve böylece ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. Üçüncü safa ruhunuzun Allah'a ulaşması. Öyleyse üç safada 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Nefsinizin kalbinde de %51 nur birikiyor. Dördüncü safhada fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor. 25. basamak. Beşinci safhada nefsiniz Allah'a teslim oluyor. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. Nefsiniz Allah'a teslim ediliyor. 27. basamak. Altıncı safhada irşada ulaşıyorsunuz. Allah-u Teala'nın size hedef gösterdiği İrşada ulaşmak. 28. basamağın 4. kademesi. Burası 6. safhası. İslam'ın Allah'a teslim olmanın 6. safhası. Ama irşada ulaşmak bir teslim değildir. İrşada ulaşmak nefsinizin kalbindeki müzeyyen olmanın tamamlandığı yerdir. Bu tamamlanmanın akabinde iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Hakkul yakin takvasının sahibi olacaksınız. Allah sizi irşat makamına teslim edecek. Burası 28. basamağın salah makamının 5. kademesi. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz, 4. teslimi de gerçekleştirdiğiniz safha. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte Kur'an-ı Kerim'in bütünü. 28 basamak, 4 tane 7 basamak ve 4 tane teslim konunun bütününü içeriyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bu teslimleri ihtiva etmekle mi kalmış, yoksa bize kayda değer örnekler mi vermiş? Sahabeyi örnek vermiş sevgili kardeşlerim. Sahabenin bu 7 safhanın hepsini yaşadığını ispat ediyor Kur'an-ı Kerim. Hayır. Hadislerden bahsetmiyorum. Biz herhangi bir hadisi söylediğimiz zaman bu mutlaka uydurma bir hadistir diye insanlar devreye giriyor. Ama biz de Kur'an-ı Kerim'i söyleriz. Hadislerden de sadece Kur'an'a uygun olanları söyleriz. Allah Teala hamdolsun ki dinimizi bize öğretti. Biz de size öğretiyoruz. Bu bizim dinimiz değildir. Bu kainatın dinidir. Başka bir dinde hiç olmamıştır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık diyor. Başka bir şeriatın mevcut olmadığını söylüyor Allah Teala. Bu şeriatın temel faktörünün Allah'a teslim olmak olduğunu da sonrası anlatıyor. O müşriklere diyor, senin söylediğin teslim şartları ağır geldi diyor. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyerek bitiriyor Şura 13'ü. Yani dinin temelinin Allah'a teslim olmak olduğunu, bunun da en önemli bölümünün, bütün insanlar için geçerli olan bölümünün, kolayca gerçekleştirilen bölümünün, ruhun Allah'a ulaşması olduğunu vurguluyor. Sevgili kardeşlerim, o kadar kolay bir şeyden bahsediyorum ki, siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah o dileğinizi gerçekleştirecek. Siz gerçekleştirmeyeceksiniz. Ayette söylendiği gibi Şura 13'te Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Onlar Allah'a ulaşırlar demiyor. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Peki bu aynı zamanda kulun Allah'a ulaşması mıdır? Elbette. Kul elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ama bilecektir ki ona yeterli gücü Allah verecektir. Namazı, orucu, zekatı, zikri Allah ona sevdirecektir. Ve o Allah'a ulaşmayı istediği için Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Ve bu Allah ile kulun işbirliği ile gerçekleşecektir. Allah onun bütün işlerini kolaylaştıracaktır. Öyleyse 7 safhada 4 teslim. Hani bir söz vardır eskiden kalma, 7 iklim 4 bucak derler. Aslında buradan geliyor. 7 safha 4 teslim. Her birisi, her bir safha bir iklimi, her teslimde bir bucağı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Kur'an'a baktığınız zaman ona hayran olmamanız mümkün değildir. Yeter ki tanıyın Kur'an-ı Kerim'i. Yeter ki Rabbinizi tanıyın. Ve ona şükretmeyi, hamd etmeyi usul haline getirin ki o sizi bir hiç karşılığında sizin hiçbir zahmete katlanmamanız standartlarında mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O ulaştıracaktır. Sizden istediği bir tek şey var. Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Şimdi hadi gelin beraberce şu sahabeye bakalım. Bu sahabe neler yapmışlar? Bu 7 tane safhanın her birini gerçekleştirmişler de 4 teslimi de tahakkuk ettirmişler mi? Kesin sevgili kardeşlerim. İşte Kur'an-ı Kerim, işte 7 safha, işte 4 teslim. 7 iklim, 4 bucak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Osmanlı'nın çok kullandığı bir deyimdi bu. 7 iklim, 4 bucak. Öyleyse hadi beraberce bakalım. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilemişler. Kesin mi? Kesin. Allah Teala Rad 20 ve 21'de ve 22'de şöyle söylüyor. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ettiler. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Ve misaklerini bozmadılar. Ve onlar misaklerini bozmazlar. Neymiş misakları? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ayet-i Kerime'nin bu kadarı da yeterli. Misaklerini bozmayanlar kimlermiş? Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Misaklerini bozmayanlar kimlermiş? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Bu insanlar ruhlarında, beçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edeceklermiş. Devam ediyoruz. Rad 21'in devamı, onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Allah'a karşı huşu duyarlar. Ve onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. وَيُحَافُونَ سُوَ الْحِسَابِ وَيَخْشَمْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابِرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Onlar Rablerinin veçini, zatını dileyenlerdir. Dileyenler ne yaparlarmış? Allah'ın Allah'ılaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlarmış. Öyleyse Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştıranlar kimler? Allah'a ulaşmayı, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Peki bütün sahabe bu minval üzere düşünüyorsak olayı Allah'a ulaştırmışlar mı ruhlarını? Kesin. İşte ruhun hidayetinin ruhun Allah'a ulaşması olduğunu söylüyor Allah Teala Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Peki bütün sahabe hidayete ermiş mi? Hepsi. İşte Zümer 17 ve 18 vellezine iştenebut tagute an yavuduha ve enavbu ilallahi lehumil büşra febeşir ibadî. Onlar ki diyor Allah Teala o sahabe ki şeytana kul olmaktan iştinam ettiler ve Allah'a kul oldular. Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele. Yani Allah'a kul oldular diyor Allah Teala. Enabu ilallahi. Allah'a münib oldular. Allah'a yöneldiler. Ne diyordu Allah Teala? Kim onlardan kim Allah'a yönelirse Allah mutlak onları kendisine ulaştırır. Bir sonraki ayet-i kerimede ulaştırdığını görüyoruz. Zümer 18. Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline tabi olunlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Yani Allah'a inabe olan, enabe olan, münib olan, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiler Allah'a ulaşmışlar. Hidayete ermişler. Öyleyse birinci safayla üçüncü safanın tamam olduğunu görüyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaştığına göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a ulaşmışlardı. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaşmışlar, Allah'a kul olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birincisi ilk yedi basamağı Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi ise söylediğimiz Allah'a ulaşmak 21. basamağı ihata ediyor. Birinci ve üçüncü safaları sahabe gerçekleştirmiş. Peki ikinci safa neydi? İkinci safada irşat makamına ulaşıp tabi olmak var. Hiç kimsenin bu konuda hamdolsun ki bir itirazı yok. Bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sallallahu aleyhi ve selleme biat ettiği yani tabi olduğu herkes tarafından kabul ediliyor. Sadece buna itirazlar yok. Ötekilerin hepsine Kur'an bütün boyutlarıyla bunları açıklamasına rağmen itirazlar var. Sevgili kardeşlerim, ikinci muhteva Allah'tan alınan 10 ihsanla mürşide tabi olmak, irşat makamına ulaşmak, tabiyeti gerçekleştirmek. Hamdolsun ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuşlar. Şimdi zamana biraz daha bakalım, devam edelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sırasıyla Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye tabi olmuş sahabe. Ya sonrası da var mı? Evet, sonrası da var. Tabi'in de sahabeye tabi olmuş. İkinci konuya da kimsenin itirazı yok. Bütün sahabenin Hazreti Ömer'e, Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye biat ettikleri gene kesin, tabi oldukları kesin. Gene ona da kimsenin itirazı yok. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi ise tabiinin sahabeye tabi olduğunu ispat ediyor. Herkesin itirazı var. Ama şöyle diyor ayet açık ve kesin. O sabikun el evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı.

Öyleyse ister Ensar olsun, ister Muhacir'in, sahabe biliyorsunuz ikiye ayrılıyor. Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacir olarak gelenler, hicret edenler, bir de Medine'deki yardımcılar, Ensar. İster Ensar olsun, ister muhacirin, her ikisine de tabi olunmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her ikisine de tabi olunmuş. Öyleyse sahabeye de tabi olundu. Bütün bunları niçin söylüyoruz? Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olundu. Başka hiç kimseye tabiyet gerçekleşmedi diyenlerin sözlerini Allah-u Teala kabul etmiyor ve ispat ediyor ki hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber tabiyet bitmemiştir. Ondan sonra gelen halifelere tabi olunmuştur. Hem de halifeliği bir tarafa bırakın, sahabeye tabi'in tabi olmuştur. İrşad müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bitmemiştir. Ve tabiyet, 14. basamak tabiyet, bütün sahabe tabi olmuşlar. 21. basamak ruhun Allah'a ulaştırılması, gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki bundan sonraki safa fizik vücutların Allah'a teslimi, ahsen kılınarak, muhsin kılınarak teslimi. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. Ali İmran 20 şöyle söylüyor. Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz ve çimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. 25. basamağa hepsi gelmiş. Nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Nefsin teslimi daimi zikirle gerçekleşir. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin ulu'l-elbab olduğunu, daimi zikrin sahibi olduğunu söylüyor. Daimi zikrin sahibi olmak. Hepsi olmuşlar. Kim daimi zikrin sahibi olursa o kişi nefsini Allah'a teslim etmiştir. Ulu'l-elbab için tarife bakalım beraberce. Li ulu'l-elbab yeskürallâhe kıyamen uuden ve alâ cunubihim diyor Allah-u Teala. Ulu'l-elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Daimi zikrin sahipleri olduğunu söylüyor. Ve bütün sahabenin ulu'l-elbab olduğu Zümer 18'de kesinleşiyor. Sonra İfrada ulaşmak giriyor. Burası 27. basamaktı. Nefsin Allah'a teslim edildiği yer. Daimi zikirle birlikte. Ve 28. basamağın 4. mertebesi irşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? İşte Hücrat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul size, sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı.
İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar.

Altıncı merhalede tamam. Bir iradenin teslimi, son teslim kaldı. Bütün sahabenin oraya da ulaşıp irşat makamının sahibi oldukları Tövbe suresinin 100. ayet kelimesiyle kesinleşiyor. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Kim iradesini Allah'a teslim ederse Allah Teala onu irşat makamının sahibi kılıyor. İrşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat görevi yapmak için onları yetkili kılıyor. Bu bir hakkın takvaya ulaşmaktır. İradeyi Allah'a teslim etmektir. İradenizi Allah'a teslim etmedikçe, kendi iradenizle kararlar alıp onları gerçekleştirdiğiniz sürece Allah sizi irşat makamına tayin etmez. Yani Allah'ın tayin ettiği bir mürşit olamazsınız. Yoksa irşat bir öğretim ve yaşatma faaliyetidir ki bunlardan öğretimi her kademedeki kardeşlerimiz öğrendiklerini başkalarına öğretmek standartlarında vazifelidirler ve herkes bu konuda öğretim standartlarını gerçekleştirmek imkanının ve yetkisinin sahibidir. Ama yaşatmak o Allah'ın yetkili kılmasıyla mümkündür. İşte bütün sahabenin o irşat makamına ulaştığını, tabiini kendilerine tabi kıldıkları için tabiinin tabi olanlar adını aldığını görüyoruz. Öyleyse bundan 14 asır evvel 4 teslimin 4'ü de sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Şimdi kendi çizgisi içerisinde bu 4 teslimi ve 7 safayı beraberce görelim. Biliyorsunuz ki İslam merdiveni 4 tane 7 basamaktan oluşur. Birinci 7 basamağın sonunda Allah'a ulaşmayı dileriz. İkinci 7 basamağın sonunda Allah Teala bize 10 ihsan verip mürşidimize ulaştırır. Üçüncü 7 basamağın sonunda Allah ruhumuzu kendisine ulaştırır. İlk teslimimizi tamamlarız. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır ve Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Yani son

birinci basamağını, birinci makamını gösterir. Dördüncü yedi basamak 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. basamaklardan. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. basamaktan oluşuyor. Yani 7 basamak, bunların birincisinde ruhun teslimi, dördüncüsünde fizik vücudun teslimi, altıncısında nefsin teslimi, yedincisinde ise iradenin teslimi yer alır. Son 7 basamak dik yokuşu ifade eder. Özellikle 27. basamağa ulaşırken. Dik yokuş daimi zikrin sahibi olmaktır. Tasavvufun herkesin ulaşmakta güçlük çektiği bir bölümünü ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikir şiarınız olmalı. Zikirsiz tasavvufu yaşayamazsınız. Başkalarından hiçbir farkınız yoktur. Her şeyi kendinize problem edinirsiniz. Stres içinde bir dünya hayatı yaşarsınız ve kendinize yazık edersiniz. Zikri ön plana alın. Zikir, nefsinize karşı yapacağınız mücadelenin yegane silahıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hadi beraberce 28 basamağa dolaşalım. 7 safayı, 4 teslimi görelim. Birinci basamak olayları yaşarsınız. İkinci basamak değerlendirirsiniz. Bu iki basamak boyunca Allah kalbinize bakar. Davranış biçimlerinizin ne olduğunu irdeler. Ve kalbinizde hayır görürse sizi seçer. Yani sadece başkalarına kötülüğe yönelik bir insan olmamanız bile Allah için yeterlidir. Yani insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Allah-u Teala tarafından seçilecektir. Seçilenler kalplerinde maraz olmayanlar, ve özellikle Allah'a ulaşmayı kendileri dilemeyip de başkalarını da Allah'ın yolundan men etmeye çalışmayanlar. Onların hepsi seçilirler. Ama bütün seçilenler Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bu ikinci basamakta seçilen kişilerin bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyecekler ve üçüncü basamağa ulaşacaklardır. Sevgili kardeşlerim, ilk kurtuluş noktasındayız. Kim üçüncü basamağa ulaşmışsa o Allah'a ulaşmayı dilediği için ulaşmıştır ve cennetin birinci katını otomatik olarak hak etmiştir. Sadece bir tek dilekle. Bütün sahabe demin gördüğünüz gibi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişler ve cennetin birinci katını muktesef hak olarak elde etmişler. Hepsi cennete gideceklerine dair iki ayet. Birincisi Araf 157. Kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Demin söylediğimiz tövbe yüzde de altlarından ırmaklar akan cennetler ensar ve macirindir ve tabiinindir diyor Allah Teala. Tabiin, ensar ve macirin hepsi altlarından ırmaklar akan cennetlere konulacaklardır diyor. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişi dilediği an Allah o kişinin kalbinde bu talebi işitir, bilir ve görür. Görürse ne olur? Görürse Rahim esmasıyla tecelliye başlar Allah-u Teala. Önemli mi?
sevgili kardeşlerim, rahim esması o kadar önemlidir ki

Hayatınızda hangi manevi tekamül tahakkuk etmişse hepsi Rahim esmasının ürünüdür. Allah'ın Rahman esması herkes için geçerlidir. Herkese Allah Teala hayat verir Rahman esmasıyla. Herkese rızkını gönderir Rahman esmasıyla. Herkesi yaşatacak olan şartlara sahip kılar Rahman esmasıyla. Allah'ın yoluna girmeyen herkes Rahman esmasıyla yaşar ve ölür. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın Rahim esması sadece onlarıdır. Diğer kesim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın Rahim esmasından faydalanamazlar. Nefs tezkiyesini gerçekleştirecek olanlar sadece Rahim esmasının sahipleridir. Yusuf 53. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmâretin bis su'i illâ ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç, onlar nefslerini tezkiye edecek olanlardır. Nefsleri beraat edecek olanlardır. Temize çıkacak olanlardır. Ve Allah dördüncü basamakta işitir, bilir, görür ve Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli beşinci basamakta Allah'ın gözlerimizdeki icab-ı mestureyi çıkarmasına sebebiyet verir. Ve irşat makamına baktığımız zaman onu normal insanlardan ayırt ederiz. O deriz herhangi bir kişi değil. O Allah'ın mürşidi. Allah ona öğretir, o da bize öğretir. Öyleyse bu noktada kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi çıkarıyor Allah Teala. Niçin o kişi peki onun irşat makamı olduğunu bilir? Çünkü Allah Teala kulaklarındaki vakrayı da almıştır. Alınca kişinin kulaklarındaki vakra kalktığı için irşat makamının söylediklerinin başka insanların söylediklerinden farklı olduğunu kişi işitmeye, onun söylediklerinin manasına varmaya başlamıştır. Ve Allah Teala onların kalplerinden ekinleti alır. İdraki önleyen kompütürü, ilahi kompütürü oradan alır ve kişinin idrak etmesini sağlayacak olan ihbatı o kişinin kalbine yerleştirir. Artık kalpler tuhbit olmuştur. İhbatın sahibi olmuştur. İdrak edebilecek olan bir kapasiteye ulaşmıştır kişi. Burası yedinci basamaktır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birkaç dakikanın içinde bu işlemler tahakkuk ettirilerek yedinci basamağa hemen ulaştırılır. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve kurtuluşa da ulaşmıştır. Dilemeseydi ne olacaktı? Cehenneme gidecekti. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtuluşu mümkün değildir. İşte Allah Teala bunu söylüyor. Yunus 7 ve 8. Ellezine la Likâina ve râdu bil hayâtet dünyâ vatmeynü bihâ ellezîne hüm an âyâtina gâfilûn ilâ keme vahimün nâru bil mâkânu yeksibûn. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünyadaki şeyler onları doyumalaştırır, mutmain kılar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa
O kişi kendisini istediği kadar alim saysın, ben desin doçentim, profesörüm vesaireyim, ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah-u Teala diyor ki onlar benim ayetlerimden gafildirler diyor. Benim ayetlerimi bilmezler diyor. O zaman bu dünya üzerinde insanlara verdiğimiz payelerin Allah katında bir değerinin olmadığını görüyoruz. Onun Kur'an-ı Kerim'den haberdar değillerse. Ölçüsü, başlangıç ölçüsü Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Allah'ın ayetlerini bilmeyenler, daha kötüsü gidecekleri yer cehennem olanlar. O insanlar ne yapsalar kurtulamazlar. Şimdi üçüncü basamağa ulaşan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın hemen arkasından Rahim Esması tecellisini ve o kişinin üzerinde dört faktör oluştuğunu görüyoruz. Gözlerindeki hicab-ı mestire alınıyor. İrşat makamını görmeye başlıyor kişi. Herhangi bir insan olarak değil, irşat makamı olarak. Kulaklarındaki vakra alınıyor. İrşat makamının söylediklerinin, hidayete müteallik sözlerin manasına varıyor kişi. Kalbindeki ikine de alıp yerine ihfat koyuyor Allah-u Teala ve onları idrak etmeye başlıyor kişi. Birkaç dakika içinde ve bunları yaparken de Allah-u Teala o kişiye öyle büyük dereceler veriyor ki, pozitif dereceler veriyor ki o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten birkaç dakika sonra onun sevapları mutlaka günahlarını aşıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin günahlarının sevaplarından az olması mümkün değildir. Mutlaka günahları sevaplarından fazladır. Hangi türde bir insan olursa olsun, ne yaparsa yapsın netice değişmez. O seviyede olan bütün insanlar dalalettedir. O seviyede olan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar küfürdedir. Bütün insanlar fısktadır. Kur'an-ı Kerim aynen bunu söylüyor. İnsanların hayır ben fıska değilim, ben küfürde değilim, ben dalalette değilim demesi Kur'an'a ve Allah'a göre hiçbir şey ifade etmiyor. Tekrar ediyorum, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan fıskıdır, dalalettedir ve küfürdedir. Öyleyse birkaç dakika içinden Allah-u Teala o insanları fıstan, dalaletten, küfürden kurtarıyor. Onlar artık kurtuluşa ulaşmışlar. Cennetin birinci katına mutlaka girecek olan insanlar. Burası ilk yedi basamak sevgili kardeşlerim. Burada birinci bölüm tamamlanıyor. Bu birinci safhada kişi ne yaptı? Allah'a ulaşmayı diledi. Ve Allah Teala ona şu noktaya kadar ihsanlarda bulundu. Ve devam ediyor Allah Teala'nın ihsanları. Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Tekabül suresi 11. ayet-i kerime. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبِهُ Kim Allah'a iman ederse, yani amene olursa, Allah onun kalbine ulaşır diyor Allah Teala, ya da hidayeti ulaştırır. Kişi 8. basamakta. İlk 7 basamak demin tamamlanmıştı. Kişi ne zaman 9. basamağa geliyor? Bunun arkasından Allah-u Teala o kalbe ulaştıktan sonra o kişinin kalbinin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Çünkü Allah'ın nurları yukarıdan aşağı inzal ediliyor. Bu nurların kalbe gelebilmesi için kalbin nur kapısının şeytana dönük olmaması lazım. Şeytanın karanlıkları aşağıdan yukarı çıkar. Allah'a dönük olması lazım ki Allah'ın nurları o kapıdan içeriye kalbimize girebilsin. 9. basamakta kişi. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor.
o kişinin kalbinin Allah'a çevrileceği Kaf 33'te anlatılıyor. Onlar ki gaybde Rahman'ı huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah-u Teala. Sonra ne olur? Sonra Allah o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Diyor ki Allah-u Teala فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar, İslam'a, teslime açar. Göğsünü şerh ederek göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Sadece göğsünü Allah'ın şerh ettiklerinin kalbine nur ulaştığını Allah Teala Zümer 22'de söylüyor. Sadece Allah'ın göğsünü şerh ettiklerinin kalbine Allah'ın nuru ulaşır diyor. Öyleyse burada Allah Teala'nın muradı nuru ulaştırmak. Kimlerin kalbine ulaştırıyor? Kendisine ulaştırmayı dilediklerini. Allah kimi kendisine ulaştırmayı diler? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Öyleyse bir defa daha bakalım Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, kerimesine Allah-u Teala diyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Bunlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yani Allah'a yönelirse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah çok insan seçer. Yani kalbinde kötülük olmayan insanların hepsini seçer. Kalbinde hayır gördükleri, başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olmayanların hepsidir. Onların hepsini Allah-u Teala seçer. Ama bunlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve dileyenler de böylece 10. basamağa ulaşırlar. Allah onların göğüslerinden kalplerine göğüslerini şerh ederek yararak nur yolunu açar. Açarsa ne olur? O kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine gelir. Kalbe ulaşan rahmetle faz bir sürprizle karşılaşırlar. Kapı, kalbin kapısı, rahmani kapı, rabbani kapı, nurların kalbe girmesini icap ettiren kapı mühürlüdür. Allah'a döndürülmüştür. Ama mühürlüdür. Ve mührün kenarlarından içeriye sızmayı deneyen faziletler kalbin içine sızamazlar. Yalnız rahmet nurları az bir miktarda sızabilir. Sızıntı 11. basamakta başlar. Ve 12. basamakta kişi huşuya ulaşır. Ne ile ulaşır? Nefsinin kalbindeki nurlar %2'ye ulaştığı zaman kişi huşu sahibi olmuştur. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Allah'tan gelen nurlardan, rahmetle fazladan sadece rahmet nurları kalbe sızar ve kalbin içinde %2'yi oluşturdukları zaman olay tamamlanır. %2 nur birikimiyle kişi huşu sahibi olur. 12. basamak. Bundan sonra Allah Teala bir sözü var, onu gerçekleştirir. Sözü şu: Bakara suresi 43 ve 44. ayetler. Vestainu bis sabri ve salate inne hale kibiretun illa alel haşiin.
اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقِي رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin, istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki yakin hasrederek ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklarına kesin olarak inanırlar. Ve ölümden sonra ruhlarının tekrar Allah'a döndürüleceğine de gene yakın hasrederek kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Öyleyse bu kişi bir, Allah'a inanıyor. İki, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına inanıyor huşu sahibi olan kişi. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğine inanıyor. Üçüncüsü, bunun üzerine bir farz olduğunu inanıyor. Allah'a inanmak bir, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak. İki, çünkü birçok insan başkalarını kandırmaya çalışıyor ki ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye. Demek ki bu kişi Allah'a inanıyor. İnsan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanıyor. İki, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Üç, ve Allah'ın sözü olduğu için kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım sözü olduğu için Allah'ın mutlaka bu sözünü tutacağını, yani ruhunu Allah'ın kendisi ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanıyor. Bu dört inancın sahibi olan kişi huşu sahibidir. Huşu sahibi olunca hacet namazını kılıyor. Sabırla bir hacet namazıyla mürşidinizi isteyiniz diyor Allah Teala. Huşu sahibi olan kişi isterse, huşu sahiplerine güç değildir, biz onlara gösteririz ifadesi sebebiyle. Allah mutlaka o kişiye gösteriyor mürşidini 13. basamakta ve kişi mürşidine ulaşıyor. Önünde diz çöküp Allah adına mürşidine tabi olduğu ve teslim olduğu gün 14. basamaktadır kişi. Kişi kendisine düşeni yapmıştır. Birinci etapta Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bir adım atmıştır Allah'a doğru böylece. Allah ona 10 tane ihsanda bulunmuştur. Daima normal standartlarda Allah'ın ihsanı 1'e 10. İkinci adımı atmıştır kişi. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmıştır. Tabi olmuştur. Birincisi de Allah'a ulaşmayı dilemek de o kişinin kendi iradesiyle gerçekleştirdiği bir olgu. Mürşidine ulaşmak da gene kendi iradesiyle gerçekleştirdiği bir olgu. Her ikisinde de Allah'ın yardımı elbette var. Ama kişi mutlaka kendi iradesini kullanarak bu noktaya ulaşmıştır. Ve tabiiyetle birlikte kişi Allah'tan ikinci adımı attığı için onun karşılığına 10 katını da 10 tane nimeti de alacaktır. Bir, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir önden arkaya doğru. İki, o kişinin kalbinin mührünü Allah açar. Üç, kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Dört, kalbinin içine imanı yazar. Dört nimet oldu. Beş, o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir.

6. O kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmak üzere sırat-ı müstakime ulaşır. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereği. O kişinin nefsi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Maide 105. Ve nefs tezkiyesiyle paralel olarak fizik vücut nefsinin tezkiye edildiği oranda şeytana kul olmaktan kurtulur. Allah'a o oranda kul olur. Başlangıçta şeytan o kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetleri tesir etmekteydi. Çünkü kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Bu noktada da kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Bu noktadan itibaren nefs tezkiyesi başlayacaktır. Burası 7. basamaktan 14. basamağa kadar geçen basamaklar Allah'a yönelmeyi ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmektir. Ne diyordu Allah Teala? Kim Allah'a yönelirse, Allah'ın seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a yönelmiştir. Yönelmenin son noktasına ulaştırıyor Allah Teala kişiyi. Kişinin ruhu, nefsi, veçi ve iradesi hidayet üzere oluyorlar. Dört tane sırat-ı müstakim, ruhun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 21. basamakta sona erer. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 25. basamakta sona erer. Nefsin sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 27. sıratımız 27. basamakta tamamlanır. İradenin sıratımızdaki 14. basamakta başlar. 28. basamağın 5. mertebesinde tamamlanır. Her biri Allah'a bu mesafe içinde teslim olur. Her biri teslime 14. basamakta başlar. Bunlardan ruh 21. basamakta, fizik vücut 25. basamakta, 4 basamak fark var arada. Nefs 27. basamakta, 2 basamak fark var. Ve irade 28. basamağın 5. mertebesinde 1 basamak fark var. Allah'a teslim olur. Ve teslimler böyle bir dizayn içerisinde gerçekleşir. Ne gördük? Kişi mürşidine ulaştı. 14. basamak ve Allah-u Teala'dan 10 tane nimet aldı. Bu nimetlerin ışığı altında olaya baktığımız zaman ruhun hidayetinin de fizik vücudun hidayetinin de iki nefsin hidayetinin de 3, iradenin hidayetinin de 4, hepsinin Allah'a teslimi, nefsin tezkiye olmasıyla mümkün. Nefs tezkiye ve daha sonraki safhada tasfiye olmadıkça ruh da, veç de, nefs de, irade de Allah'a teslim olamaz. Öyleyse nefsin tezkiyesi ve tasfiyesi olmazsa olmaz şartıdır Allah'a teslimlerin. Allah'a ulaşmayı dilemek de
olmazsa olmaz şartıdır. Öyleyse konunun en başına döndüğümüz zaman sadece iki çeşit insan yarışadığını görürüz dünya üzerinde. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, iki, dilemeyenler. Ne yazık ki dilemeyenler insanların her devrede %90'ından fazlasıdır. Ne yazık ki hiçbirinin de kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an'ın elifbasıdır. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştırabilir. Sadece onların yapmasına Allah Teala cevaz verir ve kendisi bu işlemi gerçekleştirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracağını garanti etmiş durumda. Öyleyse nefs tezkiyesi nasıl bir işlemdir? Kişiyi ilk teslim olan, ruhun teslimine ulaştıracak olan nefs tezkiyesi. Kişi zikir yapar. Zikir farzdır, çok zikir farzdır, daimi zikir farzdır. Kişi zikir yapar. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Nereye gelir? Kişinin göğsüne gelir. Eğer yol açılmamış olsaydı göğsünden tekrar Allah'ın katına geri dönecekti. Ama yol açılmış durumda. Onun için göğüse kadar gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat göğüsten Allah'ın kalbe açtığı yolu takip ederek kalbe ulaşırlar. Kalbin mührü de artık değişmiştir. O mühre ulaşan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları mührün üzerine baskı yaparlar. Bu baskı mührü kalbin üst kapısından kalbin alt kapısına indirir. Kalbin üst kapısından kalbin alt kapısına indirir. İndirirse ne olur? Mührün üzerindeki baskı zikir boyunca ard arda sonsuz sayıda nur kalbe ulaştığı için kalbin nur kapısının üzerinde 4 tane enerjinin, rahmetin, fazlın, rahmetin, salavatın baskısı sebebiyle mühür kapıya ulaşır, zülmani kapıya. Zülmani kapıyı kilitler ve oradan ayrılamaz. Çünkü 4 enerji baskı yapıyor yukarıdan aşağı. Manası, zikir boyunca nefsin kalbine karanlıkların girmesi artık mümkün değildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda nefsinizin kalbinin nurlarla bezenmesi noktasına geldiniz. Bu nurlar kalbinizin mührünü kapattıktan hemen sonra kalbinizi %100 doldururlar. Bütün karanlıkları kapı dışarı ederler. Karanlıkları nefsin kalbinde tutabilecek olan küfür kelimesi oradan alınmıştır. Bu sebeple hiçbiri tutunamazlar. Hepsi kalbinizi terk ederler. Ve nefsinizin kalbine ulaşan rahmet, faz ve salavattan fazıllar, iman kelimesinin manyetik alanının tam tersi bir kutbun sahibidirler. Bu sebeple nefsinizin kalbinde onlar iman kelimesi tarafından çekilip iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Bu toplanma nefsinizin kalbinde fazıllar, faziletlerin toplanması işlemi nefsinizin kalbini en güzel standartlara çevirir. Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolmaya başlar.
Bu dolan nur sadece faziletlerdir. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanır ve manyetik alan onları hiçbir zaman bırakmayacağı için orada kesin olarak kalır, yerleşir. Zikirden sonra nefsinizin kalbindeki bütün nurlar nefsinizin kalbini terk etmek durumundadır. Zikriniz bittiği andan itibaren mührün üzerindeki baskı kalkacağı için mühür tekrar Rabbani kapıya yükselecektir. Ve o yükseldiği sürece nefsin kalbine dolan karanlıklar iman kelimesinin ne henüz yapışmayan, onun çekim alanına henüz giremeyen bütün faziletlerle beraber salavat nurlarını da kapı dışarı edecektir rahmetlerle birlikte. Ve sadece iman kelimesine yapışan nurlar kalpte kalacaktır. İşte bu yapışanların birikimi %1-2 derken %7'ye ulaşır. Nefsi emmare tamamlanır. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman nefsi emmaredesiniz. Nefsinizin kalbinin %100'ü eskiden Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar, yasak ettiği fiilleri işlerken şimdi %7'si öyle yapmıyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Bu arada ruhunuz ne olur? Ruhunuz, vücudunuzda bir rehine olan nefsinizin %7 tezkiye olmasıyla göğün birinci katına ulaşmak imkanının sahibi olur. Rehine, birinci gök katının kapısını açmıştır. Yapmış olduğu o güzel davranışla nefsin kalbini %7 temizlemesiyle. Aslında nefsimizin kalbinde biliyorsunuz ki daha evvel kazanılmış olan %2 rahmet de vardı. Biz şimdi faziletlerin değerlerine bakıyoruz. Birinci %7 fazilet birikimi gerçekleşti nefsinizin kalbinde. Ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaştı. Allah'a teslim olmak üzere ilk gök katına ulaştı. Orada secde eder. Diğer ruhlarla beraber ulaşır. Diğerleri ikinci ve daha yukarı katlara çıkabildiği halde o ruh çıkamaz. Sadece birinci gök katına ulaşabilir. Orada bekler. Diğerleri geri döndüğünde hep beraber gene ana dergaha ineceklerdir. Devrin imamının dergahına. Ve zikir artacaktır. Zikir arttıkça kişi daha çok Allah'a bağlanacaktır. Kalbi daha çok temizlenecektir. Zikir farzdır ve şarttır. Tasavvuf zikirsiz yaşanmaz. Başkalarına yardım, başkalarını mutlu etmekle de mutlu olabilirsiniz. Ama tasavvufu yaşayamazsınız. Tasavvuf ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin, iradenizin Allah'a teslimidir. Başkalarına iyilik etmek suretiyle bunu gerçekleştiremezsiniz. O iyiliği yaptığınız sürece mutlusunuz, ondan sonra mutsuz olursunuz. Stresten kurtulamazsınız. Öyleyse zikir konunun temelini, esasını teşkil eder, omurgasını teşkil eder. Zikirsiz bir teslimler dizisi hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bunların hiçbirini zaten gerçekleştiremezsiniz. Ne oldu şimdi kişi? 14. basamaktan itibaren zikir yapmaya başladı. 107 nur birikiminde ruhu birinci gök katına ulaştı. Kişi daha çok zikir yapıyor. Ve yeni zikirlerle beraber kalbindeki nur artıyor, artıyor, artıyor. İkinci bir %7 nur birikimi %14. Ruhu rehininin ikinci gök katının kapısını açması sebebiyle ikinci gök katında ruhu nefsi levame, kıyamet suresi ikinci ayet-i kerime felâ uksumu bin nefsi levameti, o levame nefse kasem ederim. Üçüncü defa %7 nur birikimi
ruhu üçüncü gök katında nefs-i mülhime şems 8 fe elhama fücura ve takva o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor Allah Teala. Kişi Allah'tan ilham alıyor, ruhu da üçüncü gök katında. Teslime doğru ruh Allah'a doğru yaklaşıyor. Allah'a teslime doğru. Daha çok zikir dördüncü gök katı nefsi mutmainne. Mutmain bir nefsten bahsediyor Allah Teala. Ya eyyetühen nefsin mutmainnetü. Fecr 27. Ey mutmain olan nefs. Ve Rad 28. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Dikkat edin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikirsiz bir mutmain olayı mümkün değildir. Mutmain olduğunuz yer göğün dördüncü katında olduğunuzu işaret eden bir temele ulaştırır sizi. Mutmain olduğunuz bu bir kilometre taşıdır. Artık Allah'ın verdiklerinin size yettiği ve sizi mutmain kıldığı kesinleşmiştir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, 5. defa %7 nur birikimi nefsi radiye Allah'tan razı oluyorsunuz. Ruhunuz 5. gök katında. 6. defa %7 nur birikimi ruhunuz 6. gök katında. Allah da sizden razı oluyor. Radiyeten mardiye. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak fecr 28. Ve nihayet 7. defa %7 nur birikimi ruhunuzun Allah'a ulaşması. Daha doğrusu Allah'ın ruhunuzu kendisine ulaştırması. Şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Nefsiniz tezkiye olmuştur. Fatır 18'de. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Nefs tezkiyesi yapanların kalbi Allah'a ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki nur birikimi 7 defa %7'dir. Fazilet birikimi %49'dur. Ondan evvel de huşuda %2 rahmet birikimi olmuştu. Nefsinizin kalbindeki karanlıklardan daha çok nur nefsinizin kalbine girmiştir. Nefsinizin kalbi %51 aydınlanmıştır. Afetlerden kurtulmuştur. Faziletlerle %51 doldurulmuştur. Afetler %100'den %49'a düşmüştür. Bu ilk tesliminizdir. Ruhunuzun Allah'a teslimi 21. basamakta ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla noktalanır. Bu Allah'a ulaşmadır. 3. 7 basamak tamamlanmıştır. Ruhunuz Allah'ın zatına ulaştıktan sonra Allah'ta kaybolacaktır. O zaman Allah'a teslim söz konusudur. 22. basamak. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın evliyası oldunuz. Ve velayet 7 kademede, 7 makamda oluşur. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı,
Kullelbab makamı, İhlas makamı, Salah makamı. 7 tane makam. Kimin ruhu Allah'ın zatında yok olmuşsa o kişi Allah'ın zatında yok olandır. Fena fillah olandır. Allah'ın içinde fani olmuştur. Allah meaptır, sığınaktır. Ruh meaba sığınmıştır ve kişinin ruhu Allah'a teslim olmuştur. İşte bu teslim Allah Teala Allah'a sarılmak olarak da değerlendiriyor Nisa 175'te. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetin içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Allah'a sarılmak, Allah'ın zatında yok olmak, meab olan, sığınak olan Allah'a sığınmak anlamına geliyor. Meaba sığınana, meaba sığınmış anlamına aynı kökten gelen evvab kelimesiyle hitap ediyor Kur'an-ı Kerim. Kaf suresinin 31-32. Ayetlerinde diyor ki Allah Teala ve üzrifetül cenneti lil muttakine gayri bayit hazama tuadüne likülli evvab. İşte vaad olunduğunuz şey bu cennettir diyor Allah Teala. Bütün evvab olanlar için, meyava sığınanlar için. Kim bunlar? Takva sahipleri. Takva sahiplerine cennet uzak olmayarak yaklaştırılır diyor Allah Teala. Ve o insanlar Allah'a teslim olanlar. Allah'ın zatında yok olanlar. Öyleyse Allah'a teslim olma noktası. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'a teslim olmuş, Allah'ın zatında yok olmuş. İşte o kişi evvaptır. Meaba sığınmıştır. Allah Teala Ali İmran 14'te diyor ki Vallahu indehu husnul meab. Allah'ın katında yemin olsun ki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Ruhunuz ait olduğu yere geri dönüyor. Üzerinize tam 12 defa farz kılınan bir hususu gerçekleştiriyorsunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ediyorsunuz. Birinci tesliminiz. 4 teslimin birincisi 22. basamakta, yani 3. 7 basamağın birincisinde gerçekleştirilir. Daha evvelki 3 tane 7 basamak sadece ruhunuzun Allah'a ulaşması için geçtiğiniz 21 tane basamak idi. Ve 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştı. Gördüğünüz gibi 22. basamakta da ruhunuz Allah'a teslim oldu. Fena makamının sahibisiniz. Velayetin birinci makamı. Buraya kadar, 21. basamağa kadar ilim öğrendiniz. Buradan sonra 4 basamak, fena, beka, muhsinler ve züht makamlarında, züht ve muhsinler makamlarında ilim öğrenmeye devam edeceksiniz. Ama ilmin son noktası oradadır. İlim standartlarının zahire dayalı hüviyeti, ilmel yakin seviyesi 21. basamakta tamamlandı. 22. basamakta batına dönük cephesini öğreneceksiniz ilmin. Fena makamında Kur'an'ın birinci ruhuna girersiniz. O güne kadar Kur'an'ın yalnız lafzı öğretildi size. 21. basamağa kadar Kur'an'ın lafzıyla amel edersiniz. 22. basamakta ruha girersiniz. Birinci ruh 22. basamaktadır. Fena makamı, ikinci ruh, beka makamında öğretilir.
Üçüncü ruh züht makamında öğretilir. Dördüncü ruh muhsinler makamında öğretilir. Nefsinizin kalbindeki nur birikimi %51 idi Allah'a ulaştığınız zaman, fena makamında bu rakam %61'e kadar yükselir. 61'e ulaştığı zaman beka makamına geçersiniz, Kur'an'ın ikinci ruhuna. Orada Allah Teala size indi ilahiyle bir taht verir. Beka makamının sahibi olursunuz. O tahtta Allah'ın indinde, Allah'ın huzurunda bir tahtın sahibi oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %61'den öteye burada geçer. Ve burada Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince onlara Rablerin indinde selam yurdu vardır diyor Allah Teala. Tahtlar vardır diyor. O tahtlara sahip olur kişi ve zikri giderek artar. Artan zikir sebebiyle de nefsinin kalbindeki nurlar %61'in ötesine geçer. Yukarıya doğru devam ederken bir gün kişi bakar ki günün yarısından daha fazla zikretmeye başlamış. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için artan zikri bir gün günün yarısını aşmış. O zaman kişi nefsinin kalbinde %71'den fazla nur birikimine ulaştı demektir. Züht makamına geçti demektir. Allah Teala züht kelimesini Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde kullanıyor. Kardeşleri Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme az bir bedelle sattılar diyor Allah Teala. Az bir bedelle Yusuf'u satıyorlar. Kardeşleri ona karşı değer vermiyorlar. İşte kim zikirsizliğe karşı zahit ise o kişi Allah'a ispat etmiştir ki her gün günün yarısından daha fazla zikir yapıyor. Yani önem verdiği zikirdir, önem vermediği zikirsizliktir. Zikirsizliğe karşı kişi zahittir. Bunun manası o kişi dünyaya değil zikre dönüktür. Dünyaya değil Allah'a dönüktür. Her günde Allah'a ispat etmektedir böyle olduğunu. Burası züht makamıdır. Hala Kur'an-ı Kerim'in ilmel yakin kademesindesiniz ama fizik standartların ilmini değil, Kur'an-ı Kerim'in lafzını değil, Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenen bir ilmel yakindesiniz. Aynel yakine henüz ulaşamadınız. Ama bu basamakların, bu dört basamağın herhangi birinde her an kalp gözünüz açılabilir, her an kalp kulağınız açılabilir ve alimken arif olabilirsiniz. İlim sahibiyken irfan sahibi olabilirsiniz. İrfana geçebilirsiniz. Çünkü artık Kur'an-ı Kerim'in ruhundasınız. Her an böyle bir noktaya ulaşmanız mümkündür. Ve bir gün kişinin nefsinin kalbindeki nurlar artan zikirle yarının çok ötesine geçtiğiniz bir zikir seviyesinde nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaşacaktır. Bu noktadan itibaren artık şeytanın telkinleri size bir hiç gelecektir. Zaten günün yarısını aştıktan sonra zikriniz, şeytan artık size çok küçük bir standartta teslim etmek imkanının sahibidir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zamansa artık onun tesiri sahasından çıktınız demektir. Daimi zikre ulaşmadınız ama nefsinizin kalbinde kalan %19 afet aslında ruhunuzun hasletlerini devreye soktuğumuz zaman %100 ruhunuzun hasletleri, %81 nefsinizin kalbindeki faziletler, %181 doğruyu emrediyor,
yanlışı yasaklıyor. Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı istiyor, yasak ettiği fiilleri de yapmamanızı istiyor. Sadece 219'u karşı çıkıyor. Allah'ın emirlerine de karşı çıkıyor, yasaklarına da karşı çıkıyor. Ama fizik vücudunuz o noktada onları artık hiç kale almaz. Bu Kur'an'ın ruhunun öğretilmesinin 4. safhasıdır. Burada fizik vücudumuz Allah'a, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği fiilleri işlemeyerek teslim olur. Bu 2. tesliminiz. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlamıştı. 21. basamakta tamamlandı. Ruhunuz Allah'a teslim oldu. Nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir rehineydi. Gene rehine olarak kalmaya devam ediyor. Ruhunuzun gök katlarındaki yolculuğu tamamlandı, Allah'a ulaştı. Allah'a ilk tesliminizi gerçekleştirdiniz. Ama fizik vücudunuz orada teslim olmadı. 22. basamakta, 23. basamakta, 24. basamakta ruh eğitimi gördünüz. 22. basamakta ruhunuz Allah'a teslim oldu. Beka makamının sahibi oldunuz, züht makamının sahibi oldunuz. Ve nihayet fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman 4. velayet makamındasınız. Muhsinler makamı. Allah Teala buyuruyor ki Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudunuz 219 kalan, yani %9,5-10 civarında olan nefsinizin isyan eden faktörlerini, afetlerini hiç mi hiç dikkate almaz. Onlar artık onun umurunda bile değildir. Onlara hiçbir önem vermez. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri işlemez. Bu fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu mertebedir. 2. tesliminiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hala ilmel yakinin hudutları içindesiniz ama maddi standartların değil, yani Kur'an-ı Kerim'in lafzının değil, Kur'an-ı Kerim'in ruhunun ilmini öğreniyorsunuz. 4 kademedir ruha girdiniz. Fena, beka, züht ve muhsinler kademelerinde 4 kademe Kur'an'ın ruhundasınız ve ilmel yakinin ruhunun ilmi standartlarının da sonuna ulaştınız. Ve zikriniz daimi zikre zaten çok yaklaştı ve bir gün daimi zikrin sahibi olursunuz. Ulul elbap olursunuz. Diyor ki Allah Teala Ali İmran 190-191'de ulul elbap kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. İşte bu ulul elbap olmak standardı daimi zikirle mümkün olur. Daimi zikre ulaştığınız gün dik yokuşu açtınız. Orada artık nefsiniz de Allah'a teslim olacaktır. Ulul elbap makamında size sadece zemin katın sırları gösterilir. Bu sırlarla mücehhez olursunuz. Devrin imamının dergahındaki sırları gösterir Allah Teala. Kalbiniz daimi zikre ulaştıktan sonra böylece bir mertebe müzeyyen olur. Daha sonra Allah Teala o kişiye
göğün bütün katlarını birer birer gösterecektir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katların özelliği. Ve bu özellikler boyunca kişi her katta nefsi bir mertebe müzeyyen olarak nefsinin kalbinin müzeyyen olması devam ettirilir. Neticede kişi yedi tane gök katının hepsini, yedinci katın yedi tane alemini ve yedinci alemin en üst noktasını indi ilahide sitretin müntahi görür. Gördüğü zaman fena makamı da

yapmıştır. Dördüncü özellik. Bu dört tane özellik, üç tane nihai vasıf şartına ulaştırır kişiyi. Kişi ehli tezekkür olmuştur, ehli hayır olmuştur ve hikmet ehli olmuştur. İşte böyle bir dizaynda kişinin ulaştığı bu standartlara dikkatle bakın. Burada kişi daimi zikre ulaştığı için, her saniye derecat kazandığı için, derecat kazanmaya da Allah Teala hayır adını verdiği için, derecat kaybetmeye şer diyor, derecat kazanmaya hayır diyor. Kişi hayır ehli olmuştur, ehli hayır olmuştur. Her an derecat kazanıyor. Kişi ehli tezekkür olmuştur, bildiği zaman Allah Teala ile konuşma imkanının sahibidir. Çünkü kalp kulağı açılmıştır, Allah'ın bütün söylediklerini işitebilmektedir. Allah'a sualler sorabilmektedir, o suallerin cevaplarını alabilmektedir. Ve kişi hikmet ehli olmuştur. Allah Teala ona Kur'an'ın lafzının ötesinde Kur'an'ın ruhunun da inceliklerini öğretmiştir. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman o ayetin 28 tane basamaktan hangisine ait olduğunu, 28. basamaktaysa oradaki 28. basamaktaki 7 tane kademeden hangisine ait olduğunu o ayetin derhal kişi anlar. İşte böylece kişi hikmet sahibi olur. Hem hüküm sahibidir, hem de hakemlik yaptığı zaman veya hakimlik yaptığı zaman adalete %100 uyan bir insandır. Çünkü o hüküm vermez, Allah'tan sorar, Allah'ın emrettiğini yapar. Burası aynel yakin kademesidir. Kişinin gaybi imanı tahkiki imana dönüşmüştür. Bu standartlar Allah'ın zatı hariç bütün kainatı kapsayacaktır. Ama bir kişi ihlas makamında sadece göğün 7 katının sırrına vakıf olur. İmanı gaybi imandan tahkiki imana göğün 7 katı itibariyle yükselmiştir. Ve Sitretül Münteha'yı gördüğü zaman Allah Teala onu tövbe-i nasuha davet eder. Tahrim Suresi 8. ayet-i kerime. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasip olsun. Biz o zaman sizin günahlarınızı örteriz diyor Allah Teala. O zaman Allah nebisiyle, nebileriyle beraber olanları utandırmayacaktır diyor. Resulleriyle beraber olanları utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında yürürler. Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla derler ve bize mağfiret et derler diyor. Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesi. Salah makamının 1., 2., 3., 4. mertebelerinin hepsini anlatıyor. İhlas makamının işareti Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesidir. 5. ayet-i kerimesidir. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَابُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ هُنَفَاءَ diyor Allah Teala. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini, Allah'ın dininde nefslerini ahsen kılmış. Nefslerini, ahsen kelimesi kullanmıyor, halis kelimesini kullanıyor. Halis kılmış, muhlis kullar olmakla ve hanifler olarak bunu gerçekleştirmekle emrolundular diyor. Burası ihlas makamı. Muhlis olanların nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok ederek yerine ruhun hasletlerinin eşidi olan faziletleri %100 nefsinin kalbine yerleştirmiş olan bir kişinin
temsil edildiği nokta.

olmakta. İhlas makamı, nefsin kalbi halis olmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişi bir gün kendisine sitet-i minta gösterilir ve tövbe-i nasuha davet edilir. Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar eden bu kişi Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuhun sonucuna ulaştırılır ve tövbe-i nasuh salah makamından ihlas makamından salah makamına geçiş kapısıdır ve salah makamının da birinci mertebesini ifade eder. Kim tövbe-i nasuha davet edilmişse onun için ihlas makamı sona ermiştir. Salah makamına ulaşmıştır. Salah makamının birinci mertebesindedir. Bundan sonra ne olacaktır? Tahrim suresinin standartları oluşacaktır. 20 Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinin birinci mertebe, birinci kademesi salah makamının o kişinin tövbe-i nasuha davet edilmesi, tövbe-i nasuhunu gerçekleştirmesidir. İkinci mertebesi, Allah o kişinin ikinci kademesi, bütün mürşidine ulaştıktan sonraki günahlarını örter. Üçüncü kademesi, ona salah nurunu verir ve nurunu tamamlar. Başının üzerinde başka nur mu var? Evet, devrin imamının ruhu başının üzerinde olduğu için o kişinin, onun üzerinde de salah nuru olduğu için kişi nuruyla beraber yürümektedir. Ama kendisinde de o nurun olmasını istiyor. Allah-u Teala'nın talebi var. Allah ona da salah nurunu teslim eder. Ve dördüncü mertebe, dördüncü kademe Allah-u Teala o kişinin o örttüğü günahlarını sevaba çevirir. Salah makamının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kademeleri. Burada kişi irşada ulaşır. İşte 14'te sıra ver, bütün sahabenin irşada ulaştığını görüyoruz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi, herkesi mutlaka irşada ulaşmaya Allah-u Teala'nın davet etmesidir, bunu emretmesidir. Ve burada kişi irşada ulaşır. Diyor ki Allah Teala, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizin emirleriniz, o sizin taleplerinize uysaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Bu imanla kalplerinizi müzeyyen kıldı. Ve size isyanı, fıskı, küfrü, kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Salah makamının dördüncü kademesi. Ne kaldı geriye? İradenin Allah'a teslimi. Zaten nefsin kalbindeki bütün afetler bittiği için iradenin savaşacağı alanda düşmanı sıfırlanmıştır. Ve sekiz mertebe bundan evvel, dört mertebede burada müzeyyen olan nefsin kalbi artık iradeyi Allah'a teslim edebilecek olan özelliğin sahibi olmuştur. Allah Teala o kişinin iradesini alır ve kendi iradesine bağlar. Artık o kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Kendi başına karar verme yetkisi kendi talebi üzerine Allah Teala tarafından Allah'ın üzerine alınmıştır ve kişi irşat makamının sahibi olmuştur. Artık bu kişi kendi iradesiyle karar vermeyecektir. Allah ona her şeyi ard arda emredecektir. O da Allah-u Teala'dan aldığı emirleri gerçekleştirecektir sadece. Burada irşat makamının sahibi olan bu kişi başka insanların Allah yolunda irşat edilmesine artık vasıtadır. Allah-u Teala'dan emirleri almakta ve insanların irşadında görev yapmaktadır. Burası kişinin
hakkül yakin takvasına sahip olduğu bir yerdir. Burada kişinin tahkik imanı tamamlanmıştır. Allah'ın zatı hariç bütün gök katları hakkında tahkiki imanın sahibi olan bu kişi, Allah'ın zatı hakkındaki tahkiki imana da sahip olmuş ve tahkikini tamamlamıştır. Tahkiki imanı tamamlanmıştır. Allah'ın mürşidi olmuştur. Allah onu irşada memur ve mevzun kılındığın cümlesiyle irşat makamına tayin etmiştir. Kişi başkalarının suallerini onlardan alıp Allah'a ulaştırmakla vazifelidir. Sadece Allah'ın söylediklerini onlara söyleyecektir. Ve kendi iradesiyle hiçbir şey yapmayacağı için adaletten şaşması mümkün olmadığı cihetle Allah onu irşat makamına ulaştırmıştır. Bu makamın üzerinde, salah makamının bu beşinci mertebesinin üzerinde her kavimdeki resuller vardır. Altıncı mertebe, onların da üzerinde sadece devrin imamı vardır. Salah makamının yedinci ve son mertebesi. İşte sevgili kardeşlerim, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman teslimler konusu sizin için tamamlanmıştır. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu mertebeye ulaşmıştı. Ve bir hakkın takvanın, tahkiki imanın sahibi olmuşlardı. Ruhlarını da beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişlerdi. Burası hakkül yakin kademesidir. İlmel yakini 25. basamakta tamamlıyor kişi. Aynel yakini 27. basamakta. 28. basamağın 4. kademesinde tamamlıyor. Hakkül yakini 28. basamağın 5. kademesinde elde ediyor. Ve bir hakkın takvanın, hakkül yakin takvasının sahibi oluyor. Ve bütün sırlar kalkıyor. Kişinin tahkiki imanı tamamlanıyor. Üzerindeki nimet en üst mertebede tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Kur'an 4 tane teslimden ibarettir ve 7 safhada gerçekleşir. Allah-u Teala'nın hepinizi bu 4 teslimi gerçekleştirme noktasına ulaştırmasını, bir hakkın takvanın sahibi olmanızı, tahkiki imanın sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a emanet olun.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki, onu o kadar çok seveceksiniz ki, ona o kadar çok aşık olacaksınız ki, dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman, o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman, her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm size hiç tesir edemez. Vız gelir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru aşmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman 1000 defa ölmüşsünüzdür, 10.000 defa ölmüşsünüzdür, her gece ölmüşsünüzdür. İşte böyle sevgili kardeşlerim, şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada.
0: Allahümme salli ala Muhammed teyzebillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Can dostlarım, gönül dostlarım, İşte yeni bir gün, yeni bir mutluluğu, Kur'an-ı Kerim tefsirinde yaşama. Allah'ın bize yeni bir günde yeni nasibi. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bildiğiniz gibi son dersimizde Bakara Suresini Allah-u Teala bitirmeyi nasip kıldı bizlere. Sizlere hazırladığımız 19 cildin birincisini teşkil eden Bakara Suresi geçen dersimizde tamamlanmıştı. Bugün Allah'ın yeni bir nasibiyle karşı karşıyayız. Bugün inşallah Âl-i İmrân Suresine başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim ciltlerimizin İkincisi, Yüce Rabbimize sonsuz hamd teşekkür ederiz ki, üçüncüsünü de sizlere sunmayı nasip oldu. Âl-i İmrân Suresi, Maide de şu anda hazırlanmakta. Dördüncü cilt. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün bizim ülkemizde satılan 23 çift Kur'an, 23 cilt Kur'an meali sadece lafzı verir. Ama Allah-u Teala'nın bize hazırlatmış olduğu bu Kur'an-ı Kerim mealleri sadece lafzı değil, ruhu da birlikte verir. Onun için Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhunu beraberce açıklamak sadece o tefsirdir. Öyleyse biz Kur'an-ı Kerim tefsir açıklamalarımızda sizlere Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da vermekle vazifeliyiz. Öyleyse bilmenizi istiyoruz ki Kur'an-ı Kerim bir lafızdan ama 7 tane ruhtan oluşur. Lafzı da kendi aralarında daha derin anlamlara doğru taşıyabilirsiniz. Ama ruh asıldır. Ancak velayetle yaşayabilirsiniz. Ama öğrenmek için veli olmanız gerekmiyor. İşte bize düşen görev size açıklamaları lafız ve ruh olarak sunmak. Bunun için buradayız. Öyleyse Bakara Suresinin bitirilmesi hepinize mübarek olsun. Hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize. Böylece üniversitemizin Kur'an-ı Kerim mealinde Kur'an'ın en uzun ayet-i kerimesi 286 ayet-i kerimeden oluşan Bakara Suresi böylece tamamlanmıştır. Şimdi yeni bir safhada Âl-i İmrân Suresi'nde inşallah gene beraberiz. Bu elimizdeki cilt sizlere sunduğumuz ikinci cildimiz Âl-i İmrân Suresi. Suretül Âl-i İmrân şurada yazıldığı gibi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Âl-i İmrân Suresi'ne inşallah başlıyoruz. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mîm. Âl-i İmrân Suresi'nin birinci ayet-i kerimesi bu. Üç harf. Elif, Lam, Mîm. Sevgili kardeşlerim, bunlara mukattaat harfleri deniyor. Bundan 10-15 yıl evvel Rişat Halife Kur'an-ı Kerim'in bütün harflerini, bütün kelimelerini bilgisayara yerleştirdi. Ve mukattaat harfleri konusunda yaptığı araştırmalar şunu gösterdi ki, mukattaat harflerinin bulunduğu birçok surelerde mukattaat harfleri mutlaka 19 sayısının katı kadar çıkıyordu. Ve Kur'an'da geçen 19 üzerinizdedir, 19 üzerinizde olsun ayet-i kerimesinin manasına Reşat Halife kardeşimiz rahmetli o zaman muhatap oldu. Yaptığı incelemeler mukattaat harfleri olan birçok surede bu neticeyi kesin olarak gösterdi. Ama birkaç surede de bütün gayretine rağmen direkt olarak hesapladığında bu neticeye ulaşamadı. Onun için mukattaat harfleri konusunda diyoruz ki büyük ölçüde 19'la alakalı 19 rakamının katlarını oluşturan bir dizaynı Allah-u Teala koymuş Kur'an-ı Kerim'e ve bazı surelerde aynı neticeye ulaşılamaması gene Allah Teala'nın bizlere bir işareti olsa gerek. Yani oralarda, o ayetlerde farklı yorumlar gerekecektir. Nitekim Reşit Halife kardeşimiz bu konuda kendine göre yorumlar getirmiştir. Bunlardan bir tanesini kabul etmek mümkün değil. Çünkü o Kur'an-ı Kerim'in bir suresinde iki tane ayetin değiştirilmiş olduğunu iddia ediyor. Burada bunu bir problem olarak söylemek istemiyorum. Sadece şunu vurgulamak istiyorum ki ayetlerin %90'ında Reşat Halife'nin söylediği doğru çıkmıştır. Öyleyse büyük ölçüde doğru olan bir hakikatten bahsediyoruz. Mukatta takdirinin 19 rakamıyla alakası olduğu %90'ın üzerinde kesinleşmiştir. Geri kalansa gene Allah'ın sırrıdır. Allah razı olsun. Ali İmran Suresinin 2. ayet-i kerimesi Allahü Bismillahirrahmanirrahim Allahü La ilahe illa huvel hayyul kayyum. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Sadece Allah vardır. Allah'tan başka ilah yoktur. O hayyul kayyumdur. Haydır. Her zaman hayatta olandır. Kayyumdur. Koruyandır, yönetendir ve bu koruyuculuğunu ve yöneticiliğini sonsuz bir zaman parçasında yetmez, zamanın evvelinde ve zamanın ahirinde devamlı kılacaktır, kılmıştır. Öyleyse zamanda ne kadar geriye giderseniz gidin, Allah hep vardı. Biliyorsunuz ki zamanı yaratan Allah'tır. Allah yaratmadan evvel nasıl hiçbir şey yoksa zaman da yoktu. Öyleyse zamanla Allah'ın yaratma fiili aynı anda devreye girmiştir. Ondan evvel zaman yoktu. Şimdi sevgili kardeşlerim, Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesine beraberce bakıyoruz. Allah Teala diyor ki evvelce gökler ve yerler bir idi. Bir tek noktada toplanmıştı. Sonra Allah onları patlattı. Mekanlarından kopardı ve dağıttı. Böylece kainatı yarattı. O kafirler hala inanmazlar mı diyor Allah-u Teala. Bundan ...20-25 yıl evvel Profesör Doktor Hubble ve arkadaşı bir Nobel mükafatı kazandılar. İspat ettiler ki kainat büyüyor. Çünkü yıldızların birbirinden ayrıldığını kesin olarak tespit etmişlerdi ve bunu ispat ettiler. Kainatın büyümesi ise Allah Teala'nın partiküllerine verdiği kinetik enerjinin yani onları ait oldukları mekanlara ulaştıracak olan itiş enerjisinin hala devam ettiğine işaret ediyordu. Ve zaman da bu standart içinde geçmişten geleceğe doğru akan bir seyir izliyor. Allah Teala kainat kadar ağır olan o tek noktayı patlattığı zaman, mekanlarından kopardığı zaman, bütün partiküllere ait oldukları gezegenleri vücuda getirmek üzere hareket emrini verdiği zaman, büyük patlama ile birlikte Allah'ın yaratma işlemi başladı. Ondan evvel sadece Allah vardı. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu ve Allah yokluktaydı. Bu yaratma işlemiyle beraber zaman da başladı. Bir tek noktadan her tarafa dağılan ve kainatın her gezegenini yaratmak üzere, vücuda getirmek üzere harekete geçen sonsuz sayıda partikül. Bir noktadan ayrılıyor bunlar. İşte bir noktadan ayrılan bütün bu partiküllerin harekete geçmesi bir ayrılmayı, uzaklaşmayı ifade ediyor. Bu zamanın başlaması ve ileriye doğru harekete geçiş noktasıdır. Zaman devam ediyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Zaman devam ediyor. Bu devam eden zaman parçası içerisinde kainat da var olmakta devam edecektir. Ama bir gün Allah'ın bütün bu partiküllere verdiği kinetik enerji, onların itiş enerjisi sona erecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman itiş devam etmeyeceği için büyüme duracaktır. Bu durma anında, durağanlık oluştuğu anda gravitasyon başlayacaktır. Yani büyük kütlelerin küçükleri kendilerine çekme gücü, gravitasyon. Böylece Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de verdiği bilgi, dünya güneşle birleşecek ve ay da dünya ile birleşecektir. Dünya ile birleşen ay, ikisi beraberce güneşle de birleşecektir. Böylece kainat küçülmeye başlayacaktır. Zaman da geçmişten geleceğe doğru uzayan zamanın bittiği nokta, kesildiği nokta, sonra birinci defa üfürüldüğü noktadır. Ve zamanın durmasından sonra geriye doğru da gitmesinin temelinde gene sadece sura birinci defa üfürülmesi sebep olacaktır. Ve zaman o güne kadar geçmişten geleceğe doğru akan zaman duracak ve gravitasyonla beraber gelecekten geçmişe doğru geri dönecektir. İşte Allah Teala böylece zamanı sıfırlayacaktır. Sona kadar götürecektir. Tekrar uzayları yok olmuş bir nokta kuracaktır. Bu noktadan sonra Allah-u Teala yeni bir kainat kurar mı? O onun bileceği iş. Peki Allah-u Teala şimdi nerededir? Yokluktadır. Kainatı yaratmadan evvel sadece Allah vardı. Neredeydi? Gene yokluktaydı. Allah'ın bir mekana ihtiyacı yoktur. Yaratıcı olan tek varlık Allah'tır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yaratma fiili sadece sadece kendisine aittir. Hiç kimse yaratmak yetkisinin sahibi değildir. Hiçbir varlığa yaratma fiilini fiil olarak Allah Teala ihsan etmemiştir. O vasıf sadece kendisine aittir. Yaratıcı, yegane yaratıcı odur. Ve koyduğu, vücuda getirdiği ilahi bir kompütür sistemi olan sünnetullahıyla, külli iradeyle Allah-u Teala kainattaki her zerreyi kontrolü altında tutar. Allah'ın kurduğu bu muhteşem ilahi kompütür sistemi kainatı idare eden ama her zerreyle ayrı ayrı meşgul olarak idare eden bir sistemdir. Düşünün ki sevgili kardeşlerim, vücuda gelen sonsuz sayıdaki kar tanelerin içinde birbirine benzeyen iki tanesi bulunamıyor. Her şey ayrı bir dizaynla yaratılışın o mükemmel dizaynını, ispatını veriyor Allah Teala her şeyiyle. Sevgili kardeşlerim, işte o bu kompütür sistemiyle bütün kainatın her zerresini kontrolü altında bulunan kayyum olandır. Allah zaman parçaları içinde ne kadar geriye giderseniz gidin, vardı. Zamandan evvel de vardı. Ama zamandan evvel ne zaman vardı ne de kainat vardı. Sadece Allah vardı. Zamandan evvel de geriye doğru gittiğinizi düşünün. Allah'ın olmadığı bir noktayı bulamazsınız. O hep vardı. Ve var olmakta da devam edecektir. Allah-u Teala diyor ki külli şeyin fan her şey fani olacaktır. Ama senin Zülcelal-i ve İkram olan Rabbin baki kalacaktır diyor Allah-u Teala. Her şey, herkes fani olacaktır, yok olacaktır. Allah-u Teala'nın Hayyul Kayyum esmaları hem onun varlığının sonsuz bir devamlılığını işaret etmektedir, hem de kainatı vücuda getirmesini ve onu korumasını ve devam ettirmesini işaret etmektedir. Allah razı olsun. Ayet 3. Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Nezzele aleykel kitabe mil hakkı musaddıkan lima beyne yedeyhi ve enzelet tevrate vel incil. Allah Teala buyurur ki sana kitabı, Kur'an-ı Kerim'i hak ile ve önündeki, yani senden evvel Allah'ın kitap indirdiği peygamberlerin kitaplarını tasdik edici olarak indirdi diyor Allah Teala. Musaddıkan diyor. Tasdik edici olarak. Sonra da diyor ki Allah Teala Tevrat'ı da İncil'i de indirdi diyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala birçok peygambere bir şeyler indirdiğini söylüyor. Fakat isim olarak Dört isim geçiyor sadece. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Ondan evvel Hazreti İsa'ya İncil'i indirmiş. Ondan evvel Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indirmiş. Ondan evvel de Hazreti Davud'a sayfalar indirmiş. Zebur. Zebur, Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim. Öteki kitaplar için Allah'ın kullandığı kelime Furkan. İsim vermiyor artık kimlere, neler indirmiş. İsimleri yok. Ama hepsi doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan ayıran özelliklerin sahibi olduğu için onlara Furkan diyor Allah-u Teala. Bu açıdan bakıldığında Kur'an-ı Kerim de bir Furkan'dır. Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da gene bir Furkan'dır. Ama Allah-u Teala Furkan kelimesiyle bütün mukaddes kitapların özünü ve esasını ihsas ediyor. Hepsi doğruları yanlıştan ayıran, hepsi insanları hidayete erdiren bütün özelliklerin sahibiydi. Bir insan doğruyu yanlıştan ayırırsa bu ayırım onu nereye götürür? Hidayete götürür. Ruhunu da ve çini de nefsini de Allah'a teslim etmeye götürür. Bunu gerçekleştirdiği zamansa kişi Allah'ın insanları yaratma maksadının en uygun neticesine ulaşır. Bu netice sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu netice kişinin mutluluğudur. Allah-u Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Bu statünün içinde insanlar. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde de gördük. Kaç yerde İncil ve Tevrat geçti. Burada da geçiyor. Hepsinde Allah-u Teala'nın aynı esasları kesin olarak koyduğunu, koyduklarının birbirinin aynı olduğunu Bakara suresinde birçok defa Allah-u Teala tekrar ediyordu. Burada Ali İmran suresinde de aynı olaya 18 ve 19. ayet-i kerimelerinde Ali İmran suresinin beraberce ulaşacağız. Allah razı olsun. Ali İmran suresinin 4. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Min kablu hüden linnâsi ve enzilel furkân innellezîne keferû fî âyâtillâhi lehum azâbun şedîd vallâhu azîzun intikâm. Allah Teala diyor ki insanlar için bir hidayet olan Furkan'ı da Allah indirdi. Ondan evvel ifadenin gerçeği şöyle. Allah Teala diyor ki min kablu ondan evvel hüden hidayete erdirici linnâsi insanlar için ve enzelel furkan ve furkanı indirdi. Yani Allah-u Teala bütün insanları hidayete erdirmek için bir tasarımda bulunmuş ve bu tasarımın neticesi olarak Furkan'ı indirmiş. İndirilen bütün semavi kitapların özeti bu kelimenin içinde gizlidir. Hüden. Hidayete erdirici. Hidayete erdirme vasfı. Hidayet müessesesi Kur'an-ı Kerim'de ruh için, veç için ve nefs için ayrı ayrı yer almış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala demin de söylediğimiz gibi dört peygambere dört tane kitap veriyor. Bunların isimlerini yazıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın Hazreti İbrahim'e de, Hazreti İsmail'e de, Hazreti Nuh'a da, Hazreti İshak'a da, Hazreti Yakub'a da gene kitap verdiğini söylüyor Allah Teala. İndirdiğini söylüyor onlara. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala kitapları konusunda bazen indirme kullanıyor, bazen verme kullanıyor. Bu Bakara suresinin, Âl-i İmrân suresinin 18. ayet-i kerimesinde bakınız Allah-u Teala'nın açıklaması nasıl?

Allah Teala burada kitap verildiğini söylüyor. İlim sahiplerinden bahsediyor. Allah'ın kendilerine kitap indirdiğini söylüyor. Allah'ın katında İslam'dan başka bir din olmadığını söylüyor.

Allah Teala Bakara suresinin son ayet-i kerimesinde Hz. Musa'ya ve İsa'ya kitapları verdiğini ama Hz. İbrahim'e, İsmail'e, Yakub'a, Hz. Nuh'a ve başka peygamberlere indirdiğini söylüyor. Aslında bu Allah-u Teala'nın özel bir açıklaması. Aynı anlamda kullanılıyor diye düşünüyoruz. Peygamberler arasında fark gözetmeyen Allah-u Teala, peygamberlerden özellikle nebilerin hepsine mutlaka bir şeyler vermiş. Şeriat kitabı. Diyor ki, Nisa suresinin 81. ayet-i kerimesinde, biz bütün nebileri huzurunuzu topladık da onlara dedik ki diyor Allah-u Teala, ey nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim. Hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e hepiniz yardım edeceğinize dair bana söz verir, dilinizle de ikrar eder misiniz bunu? Bütün nebiler dediler ki söz veriyoruz, dilimizle de ikrar ediyoruz. Allah-u Teala diyor ki şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Burada ey nebiler diyor size kitap verdim ve hikmet verdim. Öyleyse burada kullandığı ifade vermek. Öyleyse ister indirmek kelimesini kullansın, inzal kelimesini kullansın, isterse vermek fiilini kullansın. Netice değişmez. Ate, atü verme şeklinde kullandığı zaman Allah-u Teala veya enzel kullandığı zaman nezle kullandığı zaman indirmek, ikisi de aynı manaya geliyor. Çünkü bütün nebileri huzurunda toplayan Allah-u Teala burada verme fiilini yeterli görüyor. Şimdi buradan Allah-u Teala diyor ki daha önce biz insanlar için bir hidayet rehberi olarak Furkan'ı indirdik. Muhakkak ki diyor, o kimseler Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Onlar için şiddetli bir azap var. Ve Allah azizün zülintikamdır. Allah azizdir, üstündür, süperiyordur ve intikam sahibidir diyor Allah-u Teala.

Bu ayette Allah Teala Tevrat ve İncil'i de indirdi dedikten sonra 3. ayette 4. ayet-i kerimesinde yani şimdi konuştuğumuz ayet-i kerimede min kablü füden linnâsi. Ondan evvel de diyor yani Kur'an-ı Kerim'i İncil'i ve Tevrat'ı indirdiğinden evvel de insanlar için bir hidayetçi, hidayete erdirmeye sebep olan muhtevaları vardı Allah-u Teala'nın diyor Allah-u Teala. Ve işte bu hüden olan, hidayete erdiren hüviyette olan insanlar için şeyleri Allah-u Teala Furkan indirdi diye anlatıyor. Yani Tevrat'tan, Zebur'dan, İncil'den ve Kur'an-ı Kerim'den evvel Allah'ın indirdikleri nelerse verdikleri nelerse onların da hepsine birden Allah-u Teala'nın verdiği isim bu. Çünkü dört isim kullanıyor. Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an-ı Kerim ve ondan evvel de hidayetinin var olduğunu, bütün insanlık tarihi boyunca var olduğunu anlatıyor. Ondan evvelkilerin de toptan adını veriyor. Furkan. Furkan'ın özelliği, batılı, haktan ayırma özelliği. Furkan'la insanlar hidayete ermişler. Hidayetin gerçekleşmesi Furkan vasıtasıyla tahakkuk etmiş. Allah azizdir, üstündür diyor. İntikam demekle Allah'ın insanları öfkelendiği için intikam aldığı sakın zannedilmesin. Allah'ın intikamı, Allah'ın şahsi ibrarından Allah-u Teala'nın insanlara öfke duymasından kaynaklanmaz. İnsanlar kendi neticelerini kendi davranışlarıyla ortaya koyarlar. Sanki o insanların davranışlarının mukabil hak ettiklerini vermeyi Allah Teala intikam kelimesiyle ifade etmiş gibi görünüyor. Aslında Allah Teala devrede yok. İnsanların kendi yaptıkları var. Her insan hayatı boyunca bütün davranışlarının kiramen katibin melekleri tarafından kayda alındığını öğrenmek mecburiyetinde. Doğumumuzdan itibaren yaşadığımız her saniye hayatımız devamlı olarak filme alınır. Bu üç boyutlu bir filmdir. Yani hologram diyorlar adına. Üç boyutlu filmlerin bir ekrana bir perdeye ihtiyaç olmadan boşlukta oynayan bir film. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o hologram türü filmin muhtevasına dikkatle bakın. Hayatınızın her saniyesi boş geçmez. Ya derecat kaybedersiniz ya derecat kazanırsınız. İşte böyle bir dizaynda derecat kaybetmeniz ve derecat kazanmanız kiramen katibin meleklerince düşüncelerimizin de aksiyonlarımızın da davranışlarımızın da filme alınmasıyla bütünleşir. Sol tarafta günahlarınız klasifiye edilir.
kaybettiğiniz dereceler klasifiye edilir. Sağ tarafınızda kazandığınız dereceler sizi cennete götürmenin temelini teşkil edecek olan pozitif davranışlarınız klasifiye edilir. Böylece iki tarafta da bir bütünlük oluşur. Rakamlar kümülatiftir. Kıyamet günü kiranın katibi melekleri sol taraftaki ve sağ taraftaki hayat günlerinizin sadece son rakamlarına bakarlar. Hangi tarafta rakam yüksekse diğer taraftaki kiranın katibi melekleri ellerindeki hayat filmini o tarafa teslim etmek mecburiyetindedir. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayat filminiz sağdan verildiği zaman gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Ebediyen orada kalacaksınız. Hayat filminiz soldan verildiği zaman gideceğiniz yer cehennemdir. Ebediyen orada kalmak üzere. İşte kıyamet günü hepimiz hayat filmlerimizi seyrediyoruz. Ve hem düşüncelerimizin hem de aksiyonlarımızın hayat filmi çekildiği için hangi olayda ne kadar taammüt var, bu %100 bellidir. Elimizdeki mizan, kıyamet günü hepimize birer mizan teslim edilecek. Bu mizan hayatımızın boyunca ne kadar muhteva varsa, hayatımız boyunca neler işlediysek, her türlü fiilimizi bu sistem muhteva olarak alacaktır. Ve böylece hepimiz için bir sonuç söz konusu olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kendi yaptıklarımızın karşılığı olarak kazandığımız dereceler fazlaysa cennetin, kaybettiğimiz dereceler fazlaysa cehennemin sahibi olacağız. Görüyorsunuz ki Allah Teala bizi cehennemine atmıyor. Biz kendi kendimizi cehenneme atıyoruz. Sanki şöyle düşünün, boşlukta bir tane kılıç var. Kesmek için konulmuş ama hiç kımıldamıyor yerinde. İnsanlar gidip başlarını ona vura vura vura yaptıkları günahlarla kılıcın kendilerini kesmesine, yani cehenneme girmeye sebebiyet veriyorlar. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ı intikam alıcı olarak değerlendirmek aslında çok zor. Ama şunu söyleyebiliriz. İnsanlar kendi davranışlarıyla Allah'ın koyduğu otomatik kanunları harekete geçiriyorlar. Ve mutlaka en ufak bir adaletsizlik vücuda gelmeden o kişinin bütün aksiyonlarının davranışları, bedelleri kendilerine net olarak ödeniyor. Eğer günahların sevaplarından fazlaysa otomatik olarak cehenneme sürülüyorlar. Her şey otomatik olarak dizayn edilmiş. Cehennem kapıları onları almıyor. Mutlaka kapının kaldırılması, kapının altından burunları sürtünerek içeri girmeleri gerekiyor. Ama cennete girecek olanlar kıyamet günü önce cehenneme gidecekleri için hepsi, bütün insanlar kıyamet günü cehenneme gitmek

kişiden, onun yakından daha fazla intikam almıyor. Hatta intikam almıyor. Kişi kendi yaptığının otomatik kanunlar muvaciyesinde cevabını alıyor sadece. Kendi yaptığının karşılığını Allah ona ödetmiş oluyor koyduğu otomatik kanunlarla ve kişi bunları bilerek giriyor hayata, bilerek, isteyerek o olayları gerçekleştiriyor ve o cezayı zaten %100 hak etmiş durumda. En ufak bir haksızlık yapmıyor Allah Teala'nın koyduğu kanunlar ve işleyen sistemleri. Öyleyse Allah Teala özel bir şekilde o insanlardan intikam almıyor. Onlar yaptıklarının karşılığını Allah'ın vücuda getirdiği otomatik sistemlerle ödüyorlar. Bu otomatik sistemleri koyduğu cihetler, sünnetullahına tatbik ettirdiği cihetler Allah Teala intikam alıcı gibi görünüyor. Ama realitede Allah'ın aldığı özel bir intikam yok. Sistemlerini otomatik olarak kurmuş, herkesin kulağına arz etmiş. Demiş ki bunları yaparsanız benim cennetime girersiniz. Bana ulaşmayı dilediğiniz anda cennetim sizindir. Ama dilemezseniz o zaman cehenneme gideceksiniz. Kanunlarımı otomatik olarak kurdum diyor Allah Teala. Dileyen cehenneme gider, küfredenlerden olur. Dileyen cennete gider, şükredenlerden olur. İşte Allah Teala'nın intikam hissi bu kadar sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizlerden intikam almak diye bir duygunun sahibi değildir. Bunu bir zevk olarak da telakki etmez. Ama otomatik kanunları vardır. Cehennemi hak edenler her halükarda mutlaka cehenneme gidip ebediyen orada kalacaklardır. Cenneti hak edenler cehenneme girdikten sonra aynı gün kıyamet günü oradan ayrılıp mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaklardır. Allah razı olsun. Allah Teala 5. ayette diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe la yahfa aleyhi şey'ün fil ardı ve la fis sema. Diyor ki Allah Teala hiçbir şey yerlerde ve göklerde, yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli değildir. Allah için hafi, gizli değildir. Yani Allah Teala hepsini bilir. Hepsi Allah'ın ıttılağındadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah-u Semî'nin Alîm diyor Allah Teala. Allah işitir ve bilir. Her şeyi bilir. Allah için gizli hiçbir şey olamaz. Düşüncenizde ne varsa Allah Teala onları bilir. Ne yaptıysanız onları da bilir. Neyi sakladığınızı zannediyorsanız ki size göre saklanmıştır o. O sakladığınızı da Allah Teala bilir. Öyleyse hiçbir şey Allah'a gizli değildir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse burada bu muhtevaya dikkatle bakalım. Allah Teala bir sünnetullah kurmuş. Nedir bu sünnetullah? Külli irade dediğimiz şey nedir? Bir ilahi kompütür sistemi. Bu kompütür sistemi bütün kainata her zerresiyle kumanda ediyor. Her zerreyi kontrolü altında tutan bir sistemi vücuda getirmiş Allah Teala. Öyleyse bu sistem için gizli bir şey olabilir mi? Bir kar tanesinin oluşmasında, her kar tanesinin oluşmasında Allah'ın bir vazifesi

onunla meşgul bir hassa melek adını verdiğimiz şeyler insan gibi varlıklar değil aslında. İnsanın iradesi var, meleklerin iradesi yok. Onlar sadece Allah'ın kendilerini yarattığı hedefe yönelik olarak bir aksiyon sahibidirler. Yani Allah-u Teala'nın yarattığı sonsuz sayıdaki melek, sonsuz sayıdaki işlevler için yaratılmıştır. Her biri kendi görevini ifa edecektir. Öyleyse böyle bir dizaynda tüm insanlar için bir ibret vardır. Allah-u Teala'yı muhteva olarak iyice düşünüp ait olduğu yere oturtmalısınız. Her şeyden evvel Allah her şeyden münezzehtir. Zamandan münezzehtir, mekandan da münezzehtir. Ama bütün insanlar zamandan ve mekandan münezzeh değildir. Allah Teala niçin zamandan, niçin mekandan münezzehtir? Sadece yaratıcı olan Allah'a has bir özellik var. Allah sonsuz hızın sahibidir. Sonsuz hızın sahibi olan Allah-u Teala öyle bir sonsuzun hızın sahibidir ki bu hız zamanı sıfırlamak yetkisinin sahibidir. Zamanla hız arasında kesin bir ilişkinin varlığını görüyoruz. İnsanlar da sonsuz hızın sahibidir. Ama onların hızı zamanı sıfırlayamaz. Ne demek istiyorum? Size diyorum ki şimdi kendinizi kapının önünde düşünün. Düşünüyorsunuz. Diyelim ki bunu düşündüğünüz anda bir saniyelik bir zaman parçasını kullandınız. Kendinizi ayda düşünün diyorum. Düşünüyorsunuz. Gene bir zaman parçası kullandınız bir saniye ama bu sefer düşünceniz aya ulaştı. Birincisinde kapıya ulaştı, ikincisinde aya. Şimdi desem ki size dünyaya göre en uzak gezegen olarak neresini tasavvur ediyorsanız kendinizi orada düşünün, gene düşünürsünüz. Gene ayrı zaman parçasını kullandınız. Bir saniyelik bir zaman parçası. Ama düşünceniz sonsuz uzaklıklara gitti. Ulaştı. İşte insan da netice itibariyle sadece bir mahluktur. Bütün mahluklar gibi beş boyutu vardır. Yükseklik, genişlik ve derinlik diye normal boyutların ötesinde bütün insanların zaman ve hız adlı iki boyutu daha mevcut. Dördüncü ve beşinci boyutlar. Allah Teala hiçbir boyuta ihtiyacı olmayandır. İşte siz sonsuz hızınızı kullanırken Allah'ın size ihsan ettiği en büyük hazine olan aklınızı kullanırken mutlaka zamana dayalı bir kullanımda bulunmak, tasarrufta bulunmak mecburiyetindesiniz. Çünkü siz ona bağımlısınız. Zamana bağımlısınız. Bir mahluksunuz. Allah'ın sonsuz hızı ise zamanı öyle bir noktaya indirmiştir ki o nokta sıfırdır. İşte hal böyleyse Allah-u Teala'nın zamanı daima sıfırlayan bir özelliğin
sahibi olduğunu göreceksiniz. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Kalp gözünüz açılıp da Allah'ı gördüğünüz zaman hep orada, yoklukta, aynı yerde göreceksiniz. Hiç kımıldamaz gibi göreceksiniz. Ama o her an kainatın her yerindedir. Hem oradadır, hem de sıfır zaman aralığında bir başka yerdedir. Aynı zamanda sıfır zaman aralığında tekrar oraya dönmüştür. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın kainatın her noktasında ama sıfır zaman aralığında bulunması demek, zamanı sıfırlama özelliğinin sahibi olması ve zamandan münezzeh olması demek. Peki Allah-u Teala sıfır zaman aralığında kainatın her noktasındaysa, o zaman mekandan da münezzeh. Mekan onun için bir şey ifade etmiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zaman sadece bir mahluktur. Mekan da mahluktur. Biliyorsunuz zamanın başladığı noktayı, kainatın yaratılmasındaki büyük patlamadan sonra bir noktadan ayrılan bütün partiküllerin harekete geçtiği an zaman başlıyor. Kıyamet günü zaman bitecek, sonra tekrar geriye dönecektir. Öyleyse zamandan evvel Allah-u Teala vardı. Ne kadar geriye doğru gitseniz hep vardı. Olmadığı bir nokta mevcut değil. Öyleyse bu dizaynda Allah-u Teala'yı değerlendirmek mecburiyetindesiniz. O zamanı sıfırlayan sonsuz hızın sebebiyle bütün açılardan, zamandan da mekandan da münezzeh olmak standartının sahibidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın, hepimiz sadece birer mahlukuz. Bu sebeple zamana da, mekana da dayalı boyutların sahibiyiz. Yükseklik, genişlik, derinlik, zaman ve hız. Allah ise bunların hepsinden münezzehtir. Bakın bu surenin, Âl-i İmrân suresinin 6. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim Hüvellezî yusevvirüküm fil erhâbi keyfe yaşa La ilahe illa hüvel azizün hakim O Allah ki diyor sizi rahimlerde dilediği tarzda şekillendirir. Onda başka ilah yoktur. O azizül hakimdir. Aziz, üstün, galip anlamlarına geliyor. Hakim de hükmeden ve hükmün sahibi olan. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki o yaratıcı, yaratma fiili sadece kendisine ait olandır. Ve o her şeyin sahibidir. Bizim de sahibimiz. Öyleyse biz Allah'ın bizim daha çok sahibimiz olmasını temin edecek davranışlarda bulunmak mecburiyetinde olanlarız. Böyle bir dizaynda şunu görüyoruz. Allah ile olan ilişkilerimiz bizi gitgide ona daha bağımlı kılmalı. Allah'ın kulu olarak yaratılırız ama aslında onun kulu değiliz. Şeytanın kulu olarak hayata getirilmiş oluruz. Çünkü şeytan nefsimizin kalbindeki bütün afetlere tesir etmek imkanının sahibidir. Allah da yaratılış itibariyle kulu olarak değerlendirdiği insanın şeytanın kulu olduğunun elbette bilincinde ve bize diyor ki şeytanın kulu olmaktan kurtulup bana kul olacağınıza dair bana ahd verin.
Bu ahdi gerçekleştiren kişi Allah'a kul olmayı başarmıştır. Kulluğun son noktası kişinin irşada erme noktası, salah makamının 4. mertebesi. Bundan sonra kişi Allah-u Teala köle olmak kararını verecektir. Allah-u Teala ondan sonra onun iradesini bağlayacak ve yok edecektir. O zaman kişi Allah'a köle olmak şerefine, kainatın en büyük şerefine sahip olacaktır. İşte Allah'a köle oldukça hürriyetinizin sonsuz arttığını göreceksiniz. Dünya üzerindeki köleliğin tamamen zıttı, bir muhteşem hayatın sahibi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda hepimiz mutlaka Allah'a en yakın olanlar olmanın büyük şerefine ulaşmalıyız. Bir kul olduğumuzun köle olmamız lazım geldiğinin bilincinde olarak. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek Allah razı olsun Erhan. Biz de hepinizin gözlerinden öperiz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim. Gâirel mağdûbi aleyhim veled-dâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Yirmi sekiz basamaktan ikinci 7 basamak. Konumuz bu sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İkinci 7 basamağın özetine baktığımız zaman bir evvelki 7 basamağın bir devamı olduğunu görürüz. Birinci basamakta Allah kalbimize ulaşır. İkinci basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. Şeytana dönük konumda olan nur kapısını Allah'a çevirir. Üçüncü basamakta Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. Dördüncü basamakta zikir yapmaya başlarız ve nefsimizin kalbine rahmet nurları sızmaya başlar. Beşinci basamakta huşu sahibi oluruz. Nefsimizin kalbindeki nurlar, sızan rahmet nurları %2'ye ulaşır. Böylece huşu sahibi oluruz.

Altıncı basamakta Allah'a ulaşmamız lazım gelen mürşidi gösterir. Mutlaka bulunduğumuz yere yakın bir yerde, ulaşabileceğimiz bir yerde Allah'ın bir mürşidi mutlaka vardır. Allah Teala onu gösterir. Ve yedinci basamakta mürşidimize ulaşırız. Önünde diz çöküp tövbe ederiz. Ve tabiiyetimizi gerçekleştiririz. Böylece birinci ve ikinci basamaktaki ihsanlar 10 ihsana, birinci 7 basamakta ve ikinci 7 basamaktaki ihsanlar 10 ihsana ulaşır. 10 ihsanla tabiyetimiz gerçekleşince Allah'tan 10 tane de nimet alırız. İşte bu nimetlerden bir tanesi ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkmasıdır. Hidayete başlamasıdır. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamasıdır. Fizik vücudumuzun hidayeti. Nefsimizin nefs tezkiyesine, nefsimizin de nefs tezkiyesi yoluyla temizlenmesi söz konusudur. Ve böylece üç hidayete birden adım atarız. Üç ayrı hidayet birden böylece başlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle bir aradayız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. 28 basamağın 7 tane basamaktan oluşan ikinci kesimi 8. basamaktan 14. basamağa kadar olan 7 basamaklık kesim şimdiki konumuz. Ne olmuştu? Olayları yaşamıştık. Birinci basamakta, başlangıçta, bu ikinci 7 basamaktan evvel birinci 7 basamağın birincisinde olayları yaşamıştık. İkincisinde olayları değerlendirmiştik. Üçüncüsünde

bu değerlendirme sırasında ya kişinin Allah-u Teala tarafından seçilmemesi söz konusu, o zaman bu iki basamaklı olanların gideceği yer cehennem. Ama kişi seçilmişse, o kişi üçüncü basamağa ulaşmayacağına göre ya cennete gider ya da cehenneme gider. Eğer üçüncü basamağa ulaşmışsa o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir Allah-u Teala tarafından seçilmiş kişidir. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği anda mutlaka Allah'ın cennetine ehil olur. Burası üçüncü basamak. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah kalbimizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Dördüncü basamaktayız ve rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamakta Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi söz konusudur. Bu tecelli beşinci basamakta gözlerimizdeki hicabı mestureyi alır. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakrayı alır. Yedinci basamakta kalbimizdeki ekinleti alır ve yerine ihbatı yerleştirir. Allah'ın rahim esması ve tecellisi beşinci, altıncı ve yedinci basamakta işlemlere sebebiyet verir. Beşinci basamakta gözlerimizdeki hicab-ı mestür alınır. İrşat makamına sadece bakmayız. Onun irşat makamına layık olduğunu, o makamın sahibi olduğunu her olayla bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha anlarız. Sonra irşat makamının söylediklerinin manasına varmaya başlarız. Kulağımızdaki vakra alındığı zaman altıncı basamakta. Yedinci basamakta Allah kalbimizdeki ekinliği alınca irşat makamının söylediklerini ve Kur'an-ı Kerim ayetlerini idrak etmeye başlarız. Yani kendimize mal ederiz. İşitme, manaya varma kulaktaki bir olgudur. Ama idrak kalpteki bir olgudur. İdrak eden kalptir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevada Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakın. Yüce Rabbimiz yedinci basamakta kişinin kalbindeki ekinleti alıp ihbat koyuyor ki o kişi anladığı şeyleri kalbine indirdiği zaman kalbiyle de derin anlayışa, kendine mal etmeye ulaşsın. Kim bir fikri kendisine mal ederse o kişi onu idrak etmiştir. Onun mamelekinden olmuştur o fikir artık. Başka birisi ona karşı bir şey söylediği zaman müdafaa etmek ihtiyacı duyar kişi. İşte bu demektir ki o kişi onu idrak etmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece yedi basamak bitmiştir. İlk yedi basamak sona ermiştir. Şimdi Vel Asr suresine beraberce bakalım. Vel Asr suresi 28 basamaklık bir dizinin 28'ini de ihtiva eder. Ve birinci yedi basamak Vel Asr suresinde şöyle anlatılıyor. Vel Asr, asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki husrandadırlar. İllellezine aminu. Ama aminu olanlar hariç. Bu aminu olma olayı üçüncü basamakta başlar. Yedinci basamakta tamamlanır. Kişi idrak eder hüviyeti geldiği zaman aminu olmuştur. Ve ilk yedi basamak tamamlanmıştır. İkinci yedi basamak için Allah-u Teala
ve amelü salihat diyor. Ve nefsi ıslah edici amel işleyenler. Ellezine onlar ki amel olmuşlardır ve amelü salihat işlemeye başlamışlardır. Amelü salihat nefsi ıslah edici ameller demek. Yedinci basamakta amin olan kişi aslında daha üçüncü basamakta amin olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Birkaç dakika içinde yedinci basamağa otomatik olarak ulaşmıştır. İç dünyasında bu değişiklikler olarak. Manevi alanda Allah-u Teala onda bu değişiklikleri yaparak. Sonra mı ne oluyor? Sonra ikinci yedi basamak başlıyor ve kişi bu yedi basamağın, ikinci yedi basamağın sonunda nefs tezkiyesine başlıyor. İşte ikinci yedi basamağın birincisi. Allah kalbimize ulaşıyor. Tegavün suresi 11. ayet-i kerime. Femen yu'min billahi kim Allah'a amin olunca Allah onun kalbine hidayet koyar, kalbine ulaşır. Hemen yu'min billahi yehdi kalbehu diyor Allah-u Teala. Onun kalbine hem ulaşırım anlamına geliyor. Yehdi ben ulaşırım veya yehdi ben hidayeti koyarım. Hidayet oluştururum orada. Böylece Allah-u Teala'nın o kalbe ulaşıp oraya, orada hidayeti oluşturması söz konusu. Peki Allah-u Teala kalbe ulaşınca kalpte ne yapar? Çok önemli bir işlem gerçekleştirir. Kalbin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirir. Hepinizin nefsinin kalbinde bir nur kapısı var. Bu kapı Allah'a dönük değil. Bu kapı şeytana dönük. Şeytan karanlıklarını topraktan, ayaklarınızın içinden kalbinize ulaştırır. Kalbinizin alt tarafında bulunan, nefsinizin kalbinin alt tarafında bulunan zulmani kapıdan, karanlıklar kapısından, şeytanın kapısından ve karanlıklar nefsinizin kalbini %100 doldurur. Bu kapının üzerinde mühür filan yoktur. Ama Allah'ın kapısı mühürlüdür. Başlangıç noktasında şeytanın her kapısı insanlara açıktır. Allah'ın her kapısı kapalıdır. İnsanların gözleri hicab-ı mestur ile örtülü. İnsanların kulakları vakra ile kapalı. İnsanların kalpleri ekinete sahip, idraki önleyen bir müessese. Sonra kalbin nur kapısı şeytana dönük. Üstelik kalp mühürlü. Kalbin de içinde daha bunları ilaveten küfür yazıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah kalbinize hidayet koyana kadar, Allah kalbinize ulaşıp da kalbinize hidayeti vasıl ettiği zaman, bu hidayet nefsinizin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. İşte Allah-u Teala bu kalbinizin Allah'a çevrilmesi olayına Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde
temas ediyor. Diyor ki, onlar ki gaybta Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah-u Teala. İşte gaybta Rahman'a huşu duyan insanlar bu seviyede huşu duyarlar. Yani 8. basamakta Allah hidayetini ulaştırır o kişinin kalbine ve kişi bu noktadan sonra huşu duyar. Ve bu huşu sebebiyle de Allah onun kalbini Allah'a döndürür. Artık o kişi kalbinin nur kapısı şeytana değil, Allah'a dönük bir insandır. Yani bundan sonra ard arda Allah'ın değiştirmeleri geliyor. Bütün negatifler pozitife çevrilecek adım adım. Önce gözlerdeki hicab-ı mestüre, sonra kulaklardaki vakra, sonra kalpteki ekinle. Sonra kalbe Allah'ın hidayet koyması, bu hidayetin Rabbani kapıyı şeytana dönük iken Allah'a döndürmesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah'ın bütün kapıları kapalı. Birer birer Allah-u Teala açıyor. Sizin iradeniz hangi ölçüde meselelere giriyorsa oraya kadar. Hangi ölçüde istekliyse oraya kadar. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdiği noktada ikinci 7 basamağın ikincisindesiniz. Birincisi 8. basamakta, ikincisi 9. basamak. Kalbinizin nur kapısı Allah'a döndürüldü. Bu noktada zikir yapsanız ne olur? Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyorsunuz. Kim zikir yaparsa Allah'ın katından mutlaka rahmet ve fazl isimli iki tane nur o kişinin göğsüne ulaşır. Ve bu nurlar bir yol ararlar kendilerine. Kalbe girmek için gelirler. Ama yol yoksa o zaman Allah'ın katına geri dönerler. İşte bu 9. basamak da dahil. Buraya kadar olan bütün basamaklarda kişi zikir yapsa da Allah'tan gelen rahmet ve fazl o kişinin kalbine ulaşamaz. Göğsüne kadar gelir, kalbe yol olmadığı için tekrar Allah'a geri döner. Kişinin iç dünyasında hiçbir değişiklik yapamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, peki bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah-u Teala o kişinin kalbine Allah'ın nurlarının girebilmesi için kişinin göğsünden kalbine nur yolu açacaktır. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Allah
kimi hidayete erdirmeyi dilerse onların göğsünü şerh eder ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Arapçası فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Öyleyse Allah'ın göğüslerini teslime açtığı insanlar var. Allah ne yapıyor? O kişinin göğsünü şerh ediyor, yarıyor, açıyor. Allah'a teslim olmak için, o kişinin Allah'a teslim olması için onun göğsünü yarıyor. Kişi başka türlü İslam olabilir mi? Allah'a teslim olabilir mi? Olamaz. Mutlaka o kişinin kalbine bir nur yolunun ulaşması ve kişinin nefsinin kalbine Allah'ın fazlalarının girip kalbi işgal etmeleri lazım ki o kişi mümin olabilsin ve İslam olabilsin. Mümin olmak 14. basamaktaki olaydır. İslam olmak 27. basamaktaki olaydır. Hatta 28. basamaktaki olaydır. Basamakların sonundaki olaydır. Öyleyse Allah Teala o kişinin göğsünü şerh ediyor ve İslam'ı açıyor. Açtı. Yani göğsünden kalbine nur yolunu açtı. Neden nur yolu diyoruz? Şunun için diyoruz. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki sadece Allah'ın göğüslerini şerh ettiği ve İslam'a açtığı, teslimi açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Öyleyse Allah'ın nuru sadece Allah'ın göğüslerini teslimi açtığı kişilerin kalbine ulaşıyor. Öyleyse Allah'ın o kişinin göğsünden kalbine bir yol açıyor. Allah'ın nurları o yolu takip etsinler de nefsin kalbine ulaşsınlar, kalpten içeriye girsinler diye. 10. basamakta, yani 2. 7 basamağın 3.sünde o kişinin göğsünden kalbine Allah-u Teala nur yolunu açıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi ilginç bir açıklamak getiriyor. Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse, kimin ruhunu Allah kendi zatına ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a teslimlere açar. Kimi hidayete erdirmeyi dilerse. Öyleyse Allah Teala'nın burada bir olgusu var. Kişinin kalbine bir nur yolu açıyor Allah Teala. O kişiyi İslam yapmak üzere Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim etmek üzere. Peki sonra ne olur? 10. basamakta Allah bu yolu açar. Bundan sonra o kişinin biraz zikretmesi gerekir. Ki o kişinin kalbinde huşu oluşsun.
11. basamakta kişi zikir yapmaya başlar ve nefsinin kalbinde rahmet birikimi başlayacağını zanneder. Rahmetle fazlın kalbine gireceğini zanneder. Ama rahmetle fazl nurları kalbe ulaştıkları zaman görürler ki o kalp mühürlü. Bütün kalpler başlangıçta mühürlüdür. Bu mühürlü kalpler, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mühürlü oldukları cihetle

O kalbin içine Allah'ın nurları giremez. Mühür hala yerinde duruyor. Fakat öbür taraftan da rahmetin bir başlangıç olarak o kişinin kalbine mutlaka girmesi lazım. İşte bunun için kişi zikir yapar. Allah'tan gelen rahmet ve fazl partikülleri göğüse gelir. Göğüsten Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbe ulaşır. Ne yazık ki bakar ki kalbin kapısı mühürlü. Ve ne rahmet ne de fazl kalpten içeriye giremez. Ama sızar. Fazl sızamaz da ama rahmet partikülleri kalpten içeriye sızar. Rahmet partikülleri kalpten içeriye sızar. Bu sızma engelli bir sızmadır. Evet, kalbin mührü kapalıdır. Hiç girmemesi lazım. Zaten giremiyor rahmet partikülleri de, fazıl partikülleri de, rahmet nurları da, fazıl nurları da giremiyor. Fazıllar sızamaz da ama rahmet partikülleri kalbe sızabilir. Rahmet nurları kalbe sızabilir. İşte bu sızma sebebiyle o kişinin nefsinin kalbinde %1 derken %2 nur birikimi gerçekleşir. Bu aşamada, yani 11. basamakta, yani 2. 7 basamağın 4.sünde kişinin kalbine sadece bu kadar nur girebilir. En çok %2. Neden? Daha sonra giren nurlar, fazıllar o kalbi %50'den fazla işgal edecekler. Daha sonra da %100 işgal edecekler. Böyle bir şey söz konusu olabilecekse neden burada olmuyor? Bu aşamada neden nefsin kalbi %2'den daha fazla nur kabul etmiyor? Neden giremiyor nurlar oraya? Çünkü nefsin kalbinde küfür kelimesi yazılı. Bu küfür kelimesi nefsin kalbindeki afetleri kendisine çeker. İşte bu afetlerin çekilmesi sebebiyle iman kelimesi tarafından afetlerin kapı dışarı atılıp da rahmetin orada yerleşmesi kolay değildir. Çünkü nurların kalpte yerleşebilmesi için kalpte iman kelimesinin yazılması lazım. Bu kalpte yazılı değil. Henüz Allah-u Teala kalbe imanı yazmamış. Kişi henüz küfür kisvesi altında, kalbinde küfür yazılı. Bütün insanların ve bu küfür karanlıkları, zulmeti, nefsin afetlerini, yani kişinin hevasını orada tutuyor. Çekiyor o afetleri kendisine ve nefsin kalbinin içinde afetlerin yuvalanmasına, afetlerin daha çoğalmasına, daha konsantre olmasına zemin hazırlıyor. Neyi hazırlıyor bu zemini? Kalpte doğuştan itibaren yazılı olan küfür kelimesi. Bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesi yazılı olarak doğarlar. Herkes fıtrat olarak hani fıtratıyla doğar. Ama bütün hani fıtratıyla doğan insanların kalpleri de hepsinde mutlaka küfür kelimesi yazılıdır.
Ne zaman ki bir insan aklı başına gelir, nefs tezkiyesi yapar, nefsinin kalbi %50'den daha fazla afetlerden kurtulur. 21. basamakta, 27. basamakta ise afetlerden tamamen kurtulur. Öyleyse bu noktada 11. basamakta kişi zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmet partikülleri, rahmet nurları kişinin kalbinin mührünü aşıyor ve mührün kenarlarından içeriye sızıyor. Bu sızıntı %1 ve biraz daha fazla %2 olabilir. Daha ötesi olmuyor. Nefsin kalbine rahmetin yerleşebileceği başka bir alan yok. Nefsin kalbinde Allah'ın nurunun daha fazla yerleşmesi o kalpte küfür yazıyorsa mümkün değildir. İşte bu nurlar kimin nefsinin kalbinde yerleşmişse %1, %2 o kişi huşu sahibi olur. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Sakın siz de zikri unutup da kalbinde kasiyet bağlamış, kalpleri sertleşmiş ve kararmış olan kişiler gibi olmayın diyor Allah Teala. Öyleyse demek ki nefsin kalbinde bir miktar nur birikimi söz konusu. İşte bu nur birikimi kimin kalbinde oluşuyorsa o kişinin kalbini evvela %1, arkasından bir daha %1 rahmet birikimi tesiri altında bulundurur. Ve rahmet birikimi o kişinin nefsinin kalbinde ikinin ötesine geçmez. Sebebi kalpte yazılı olan küfür kelimesidir. Bu kelime en çok bu kadar esneklik gösterebilir. Çekim alanının ancak %2'sini rahmet partiküllerinin içeri sızmasına müsaade edecek kadar açık tutabilir. Ve %2 nur birikim olduğu zaman artık nefsin kalbindeki karanlıkların daha çok dışarıya karşısı o kalpte küfür kelimesi olduğu sürece mümkün değil. Öyleyse kişi 12. basamakta huşu sahibi olur nefsinin kalbinde %2 nur birikimini gerçekleştirdiği için. Huşu sahibi olan kişi kimdir? Kalpte Rahman'a huşu duyanlardır. Huşu sahibi olan kişi kimdir? Allah'ın nurları nefsinin kalbinde yerleşen kişidir. Allah Teala bu yerleşmeyi Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde söylüyor ve kişinin nasıl huşu sahibi olduğunu ifade ediyor. Ama Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde sadece onların kalbine Allah'ın nurları girebilir diyor Allah Teala. Kimler onlar?
huşu sahiplerinin. Öyleyse huşu sahibi olan kişinin kalbinde Allah'ın nuru giriyor ve kişi huşu sahibi oluyor. Allah-u Teala huşu sahiplerini hadis 16'da tarif ediyor. Bu tarzda bir tarif. Nefslerinin kalbine Allah'ın nurları girenler. Ve orada yerleşenler. Huşu sahiplerini Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinin bütününde bir defa daha gözden geçirelim. Allah Teala diyor ki: "Vestaine bis sabr ve salate inne hale kebiretun illa alel haşin." Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istaneyi sizi hidayete ulaştırmaya vesile olacak mürşidi isteyin. Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişi. İsteyin diyor Allah-u Teala. Ve Allah'tan isteyin diyor. Sadece Allah'tan. Burada da Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kendisine ulaşan nurların kalpten içeri girmesi konusunda sadece rahmet için %2'lik bir dizayn ayarlamış, mürşide ulaşmadan evvelki kademede. Daha sonra durum ne? Daha sonra durum daha değişik. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde o kişi nefsinin kalbine daha çok nurları doldurmak durumunda. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi ise şekle bağlı. İşte Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi bu kalplerin, nurların tek tek gelirken çift olarak gelmesi halinde neler olacağını söylüyor Zümer 23'te. Evvela Zümer 22'den başlamak lazım. Ne diyordu Allah Teala? O kişinin sadece Allah'ın kalbini göğsünü şerh edip de kalbine yol açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir diyor Allah Teala. Öyleyse kişinin kalbine Allah'ın nurlarının ulaşması söz konusu. Allah'ın nuru kişinin kalbine ulaşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın nuru kişinin kalbine ulaşıyor. Bu kişiyi huşu sahibi yapar. Ama daha ötede de daha büyük bir huşu var. Hidayete doğru yaklaşan kişinin muhtevasında bu var. Allah-u Teala buyuruyor Zümer 22'de, sadece Allah'ın göğüslerini şer edip de teslimi açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nurları ulaşabilir diyen Allah-u Teala Zümer 22'de, Zümer 23'te diyor ki,
Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye. Takşerürü minhü cülüdüllezine yahşevne rabbihim. Sümme tel'inü cülüdühüm ve kulübühüm ila zikrullah. Zalike hidallahü yehdi men yeşâhü ve men yudlil femâlehu min hâdin. Allah Teala buyuruyor ki Allah kitaba, Kur'an-ı Kerim'e ve onun içindeki sözlere benzer şekilde müteşabih olarak ikişer ikişer indirir ihtas ettiklerini. Bu Allah'ın ihtas ettiği

Bu inenlerin nur olduğu kesinlik kazanıyor. Ayet-i Kerime'nin içinde. Çünkü bir evvelki ayet, Zümer Suresinin 22. ayet-i kerimesi, Allah'ın nurlarının göğüslerini Allah'ın şerh ettiği kişilerin kalbine ulaştığı kesinleşiyor. Ve bunların ikişer ikişer ulaştığı, sonra kişiyi huşun sahibi kıldığı, sonra kişinin derileri ve tüyleri ve cildi ürpererek bu hedefe ulaştığı, kişinin huşu sahibi olduğu ve sonra da o kişinin kalbinin yumuşaması ve arınması söz konusu olduğu ifade ediliyor. Ve bunun da adına hidayet diyor Allah Teala. Demek ki nefsin hidayeti, ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, üç ayrı hidayet. Zümer 23'te Allah Teala diyor ki, işte bu Allah'ın hidayetidir. Allah kullarından dilediğini hidayete erdirir. Kim de velayetteyse, ben hidayete ermek istemiyorum diyorsa, böyle bir talebin sahibiyse, onlar velayette olacaklardır diyor Allah Teala. Onlar için bir hidayetçi yoktur, olmayacaktır diyor. İşte Allah'ın o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açması ve sonuç. O kişinin kalbinde Allah'ın nurlarının kalbine ulaşması. Şimdi Zümer Suresinin 22. ayet-i kerimesi huşu için geçerli. Zümer Suresinin 23. ayet-i kerimesi çift nurlardan bahsediyor. Daha ötede bir olguyu ifade ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün bunlar o kişinin 11. basamaktaki nefs temizliği için kişinin zikretmesinin sonunda kalbine Allah'ın nurlarının bir tek nurun ulaşması ve kişiyi huşu sahibi yapmasıyla noktalanıyor. Daha ileride de daha üst seviyede huşular söz konusu. Çünkü bir tek başına bir nur gelip sadece rahmet partiküllerinin katı %2 yerleşmesiyle kişi huşuya Allah'ın ulaştırdığını görüyoruz. Mürşide ulaşmadan evvelki huşunun bir başka standardı Bakara 46'da veriliyor. O huşu sahipleri ki diyor Allah Teala, onlar yakin hasıl ederek inanırlar ki ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır ve mutlaka ölümden sonra ruhları tekrar Allah'a geri döndürülecektir. Rücu ettirilecektir. Yani Allah'a tekrar ulaştırılacaktır. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Bu muhteva içerisinde Allah-u Teala'nın dizaynı kişiyi huşu sahibi yapıyor. Nasıl bir huşu sahibi? İnanç açısından huşu sahibi. Kesinlikle inanıyor ki ruhu ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Kendisi ulaştıracaktır. Bu konuda gayret edecektir. Bunu mutlaka yapacaktır. Buna kesin şekilde inanıyor. Ölümden sonra da ruhu tekrar Allah'a ulaştırılacaktır. Yani bir tanesi kendi iradesiyle ulaşabileceği bir yer, ikincisi kendi iradesiyle değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Böyle bir konuda Allah-u Teala'nın bütün güzelliğini yaşamak söz konusu. İşte kişi 12. basamakta huşuya ulaşıyor. Bu kişi gaybta Rahman'a huşu diyen bir kişi. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi gereğince. Bu kişi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya mutlaka kararlı olan bir kişi. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi gereğince. Bu kişinin kalbinde nur birikimi başlamış. Rahmet birikimi başlamış. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince. Üç ayrı cepheden de kişi huşu sahibi. İşte Allah-u Teala Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesinde sadece huşu sahiplerine mürşitlerini göstereceğini söylüyor Allah-u Teala. Diyor ki وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ Hacet namazıyla namaz kılarak

Allah'tan mürşidinizi isteyin. İstihaneyi isteyin. Estaînû, istihaneyi isteyin. Biz sabırla ve salata ve salatla, hacet namazıyla ve sabırla Allah'tan istihaneyi isteyin. İnne hale kebiretün. Muhakkak ki bu kebiretün büyük bir iştir. Böyle bir talepte bulunan insan büyük bir işe girmiştir. Sonra ne diyor Allah Teala? Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. İşte kişi huşuya sahip, huşu sahibi oldu. Allah'tan istedi mürşidini. Allah ona mutlaka gösterir. Alellahi kastü sebil diyor Allah Teala. Sebillerin tayini, tespiti Allah'a aittir. İşte Allah böylece o kişiye mürşidini gösterir. Hangi çeşmeden su içeceğini kararlaştırır Allah Teala ve kişiye hacet namazı kıldığında gösterir. Burası 13. basamak. Allah'ın huşu sahiplerine mürşitlerini göstermesi. Ve kişi böylece 10 tane ihsanla mürşidine ulaşır. Önünde diz çöker, tövbe eder. Ne olur? Diz çöküp tövbe ettiği zaman Allah Teala o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu ulaştırır. Birinci nimeti Allah'ın. O kişinin kalbinin mührünü açar. İkinci nimeti. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Üçüncü nimeti. Kalbin içine imanı yazar. Allah'ın dördüncü nimeti. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesine göre kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh gönderir devrin imamının ruhunu. O kişiye yevmi talakın Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere. Sen bu vücudu terk et diyor. Artık ben geldim. Bu vücudun üzerinde ben olacağım. O kişi beni hak etti diyor. Ve ruh vücuttan ayrılıyor. Devrin imamın ruhu kişinin başının üzerine gelince ne olur? Mücadele 22 diyor ki onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalbinin içine iman yazılır diyor. İşte gelen ruh, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşince Allah kalbine imanı böyle yazıyor. Kişinin kalbi mühürlü açıyor. İkinci nimet. Kalbin içindeki küfrü dışarı alıyor. Üçüncü nimet. Kalbin içine imanı yazıyor. Dördüncü nimet. Kişi böylece mümin olmak şerefine eriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kişi mümin olmak şerefine eriyor. Sonra Allah onun bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Tövbe eden diyor, müşriklerin de tövbe eden kişi hariç onlar cehenneme gitmeyeceklerdir. Ve onlar mümin olurlar diyor. Ve onlar nefs tezkiyesine başlarlar diyor. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre amel-i salat yapan, nefs tezkiyesi yapan herkes mümindir. Ve Allah Teala diyor ki onların bütün günahlarını sevaba çeviririz. Allah'ın 5. nimeti. Kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi. 6. nimet o kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkıyor. Nebe 39 zalikel yevmül hakkı fe men şahitte azâ ilâ rabbihi mehâbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi Allah'a ulaştıran yolu itaz eder ve ruhu Allah'a varır. Allah onun ruhuna mehâb olur diyor Allah Teala. Ruh Allah'a doğru yeni yola çıkıyor. Hidayete başlıyor Allah'ın 6. nimeti.
Nefs tezkiyesine başlıyor. Kişi bu noktadan sonra zikir yaparsa Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbinin mühürün üzerine baskı yapıp kalbi mühürün alt boyutuna indirir, zulmani kapıyı kilitler. Rabbani kapı bu sebeple mühür ayrıldığı için açıldığından Allah'ın bütün rahmeti, fazlı, salavatı o kişinin kalbini %100 doldurur. Rahmetle fazl, rahmetle salavat beraber gelir. Kalp %100 onlarla dolar. Ve iman kelimesinin çekim gücü fazılları etrafında yavaş yavaş yavaş toplamaya başlar. Fazıllar adım adım yaklaşırlar. Çekim kuvvetine tabi olarak iman kelimesinin. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. %1, %2 derken nur birikimi başlar. %7 nefse emmare. Sonra levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye tezkiye kıdemelerinde nefs tezkiyesi devam edecektir. Fizik vücutsa nefsteki temizlenme oranında şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlar. %7 nur birikiminde nefsin kalbinde artık %7 Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik kazanır. İşte bu nefsin kalbindeki öncülerdir. Nefsin kalbinde sülh ve sükunun başlangıcıdır. %7 fazilet birikimi. Nefse emmare ve böylece başka kademelerde oluşur. %7 oranında kişinin fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Daha sonra 14, 21, 28 diye devam edecektir bunlar. Allah'ın 8. nimeti. 9.'sü Allah o kişiye 1'e 10 verirken bir tek derecesi, kazandığı bir tek derece için o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlar ve 1'e 700'e kadar yükselir. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi gereğince. Sonra da Allah Teala o kişiye rahmetle fazl gönderirken bu noktadan itibaren rahmetle salavat da göndermeye başlar. Böylece kişinin kalbinin içine iman yazılarak mümin olmasından başlayarak 10 tane nimet verir Allah Teala o kişiye ve ruh Allah'a teslim olmak üzere yola çıkar. İşte burası 14. basamaktır. İkinci 7 basamakta inşallah burada tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi mutlak saadetlere ulaştırması dileklerimizle. Sizlere bütün güzellikleri Allah'ın nasip etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah dolsun sünnetler diyoruz. Evet muhterem seyirciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle 28 basının ikinci 7 basınıyla ilgili bir eşsiz ve yeni sohbetiyle daha muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Ali Mehir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir sohbetinize daha bizlere ulaştırdı. Önümüzdeki diğer sohbetimizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması temelleriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz sünnet yapıyoruz inşallah muhterem efendimiz.
0: Allah razı olsun Merhan. Biz de hepinizin gözünü öperiz.
1: Efendi Hazretleri demek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz sünnet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve 28 basımı, 3. 7 basımı konulu bugünkü bu eşsiz ve yeni sohbetinizde zatenizi muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerimizi baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinden sonsuz hürmet yapıyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Merhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. İnşallah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dilekleriyle, temennileriyle ve dualarıyla inşallah sohbetimize başlamak istiyoruz. Üçüncü, yedi basamak konumuz bu. Üçüncü, yedi basamağın özeti, yani 14. basamaktan sonraki 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. basamaklar. Bu üçüncü yedi basamağın birinci basamağında nefsimiz emmare kademesinde %7 nur alır. Ruhumuz bu nurların %7 nura paralel olarak zemin kattan birinci gök katına yükselir. Sonra nefsimiz de %7 daha nur birikimi olur. Nefsi mevame oluşur. Ruhumuz ikinci gök katına ulaşır. Nefsimizde üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülkime, ruhumuz üçüncü gök katına ulaşıp Allah'tan ilham almaya başlar. Allah'tan ilham almaya başlarız. Dördüncü defa %7 nur birikiminde ruhumuz dördüncü gök katına ulaşır. Nefs açısından burası nefsi mutmainedir. Nefsimiz doyuma ulaşmıştır. Mutmain olmuştur. Allah'ın verdikleri her açıdan artık kendisine yetmektedir. Sonra bir defa daha %7 nur birikimi nefsi radiye, ruhumuz beşinci gök katında, Allah'tan razı oluyoruz. Bir daha %7 nur birikimi nefsi mardiye, ruhumuz altıncı gök katında, Allah da bizden razı oluyor. Bir defa daha %7 nur birikimi ruhumuz yedinci gök katına ulaşıyor. Yedi tane alem geçiyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Dikey bir yolculukla Sedret-i Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşıyor ve Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor, Allah'a teslim oluyor. Nefsimizin kalbinde %50'den fazla %51 nur birikimi, fazilet birikimi gerçekleşmiştir. Ruhumuz Allah'a teslim olmuştur. İlk teslimi burada gerçekleştiriyoruz. Allah'ın zatı ruhumuza meab olmuştur, sığınak olmuştur. Biz de meaba sığınan anlamına, evvap hükmüne girmişizdir. Böylece ruhunu Allah'a ulaştıran ve evvap olan bir insan Allah Teala'nın evliyası olur. Allah'ın velilerinden birisi olur. Allah'ın zatında ruhu kaybolacaktır, yok olacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugünkü konumuzun esası bu. Ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında ifna olması, yok olması, Allah'ın velisi olmak, nefsimizin tezkiye yeminini gerçekleştirmesi ama henüz tasfiye olmaması, fizik vücudumuzun ve nefsimizin ve irademizin Allah'a teslim olması söz konusu değil ama ruhumuz burada 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşır ve bir sonraki basamakta Allah'ın zatında yok olur, Allah'a teslim olur. Ruhumuzun Allah'a doğru yaptığı bu yolculuğun adına seyri sülük diyoruz. Bu yolculuğu yapanların adı saliktir. Salih değil, salik. Suluku yapan manasına, suluk yapmakta olan manasına, Allah'a
ulaşmakta olan manasına. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın evliyası nasıl olur diyorsanız böyle olur. İlk 7 basamağı anlattık. İkinci 7 basamağı anlattık. Şimdi de 3. 7 basamak ve evliyalığa ulaşmak. Allah'ın evliyasından olmak, Allah'ın velilerinden birisi olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ne olmuştu? Birinci basamaktan itibaren 14 basamağa kadar gelelim ve 11. basamaktan başlayalım. Birinci basamak olayları yaşıyoruz. İkinci basamak olayları değerlendiriyoruz. Eğer Allah-u Teala tarafından seçiliyorsak burada seçiliyoruz. Seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenlerle ilişkimiz var. Allah'a ulaşmayı dileyen birisi üçüncü basamağa geçer. Üçüncü basamaktan sonra Allah-u Teala'nın kalbindeki Allah'a ulaşma dileğini görür, işitir, bilir ve ona rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamak. Bu rahim esmasıyla tecelli gözlerimizdeki hicab-ı mesureyi alır. Beşinci basamaktayız. Kulaklarımızdaki vakrayı alır Allah-u Teala. Altıncı basamaktayız. Kalbimizdeki ikinleti alıp yerine ifat koyar. Yedinci basamaktayız. Allah'a ulaşmayı dileyen biri cennetin anahtarını ele geçirmiştir. Birinci gökkatı mutlaka onundur. Sonra Allah-u Teala kalbimize ulaşıyor. 8. basamak. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 9. basamak. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Rahmet, fazl ve selavat kalbimize ulaşsın diye. Sonra zikir yapıyoruz. Nefsimizin kalbine gelen rahmet, fazl ve selavat partiküllerinden, rahmetle fazl partiküllerinden İki sıra, iki grupta, iki nurda kalbimize ulaşıyor ama kalbimiz mühürlü. Mühürlü olduğu için kalbimizden içeri giremiyorlar ama rahmet kalbimizden içeriye sızabiliyor. Nefsimizin kalbi hangi durumda? %100 afetlerle kaplı. Nefsimizin hevasına nefsimiz açısından %100 tabiiz. Hiçbir güzellik yok nefsimizin kalbinde. Her şey en kötü durumda. Şeytan nefsimizin kalbinin %100'üne tesir etmek imkanının sahibi. Nefsimizde afetler %100 nefsimizin kalbini dolduruyor. Bu noktada nefsimizin kalbine ulaşan rahmet partikülleri oradan kalbimize sızmaya başlarlar ve kalbimizin içinde kendilerine büyük güçlüklerle yer edinir. Neden büyük küçükler diyoruz? Çünkü nefsimizin kalbinde küfür kelimesi var. Küfür kelimesi karanlıkları, afetleri kendisine çekiyor ve koruyor. Kalpten, nefsin kalbinden onların ayrılmasına müsaade etmiyor. Bu açıdan rahmet partikülleri önemli bir savaş veriyor. Orada %1, daha sonra da bir daha %1, %2 yerleşebilmek için ama sonunda bunu başarıyorlar. Bu nokta huşu sahibi olduğumuz nokta. Bundan sonra huşuna sahip olduğumuz nokta 12. basamak. 13. basamakta Allah mürşidimizi gösteriyor. Hacet namazı kılıyoruz. Ve Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesi gereğince, 46. ayet-i kerimesi gereğince aynı zamanda mürşidimizi gösteriyor Allah-u Teala. Ve mürşidimize ulaşıyoruz. Önümüzü çekip tövbe ediyoruz. 14. basamaktayız. Bu tövbe bize 10 tane nimet sağlıyor. Bu nimetler bundan sonraki kesimin esasını teşkil edeceği için bir defa daha tekrarlamakta fayda görüyoruz. Bundan sonraki 3. 7 basamağın esası bu nimetlere bağlı. Kim Allah-u Teala'nın aldığı 10 tane ihsanla, ki 10 tane ihsan almış oluyoruz bu noktaya kadar, mürşidine ulaşır da önünde diz çöker,
tövbe eder ve Allah'ın gösterdiği bu mürşide tabi olursa. Tabiyetiyle birlikte 10 tane nimet olur Allah-u Teala'dan. Birinci nimet, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir. Yere paralel olarak başından 1,5 metre çevresinde yükseklikte önden arkaya doğru dönerek onun başının üzerinde yer alır.

İkinci nimet Allah-u Teala'nın kalbimizin mührünü açmak. Üçüncü nimeti kalbimizin içindeki küfür kelimesini kalbimizden almak. Dördüncüsü kalbimizin içine imanı yazmak. Kalbimizin içinde küfür kelimesi varken kalbinin içindeki küfrün sahibi olarak kafir adıyla anılıyor insanlar. Ne zaman kalbimizin içine iman kelimesini Allah-u Teala yazarsa o zaman kalbimizin içine iman yazıldığı için imanın sahibi adına olarak kişi mümin adıyla anılır Kur'an-ı Kerim'de. İşte ruhlarını Allah'a ulaştırabilenler, yani üçüncü yedi basamağın sonucu sadece müminlere aittir. Aynı zamanda dalaletten kurtulan, hidayette olanlara aittir. 14. basamakla basamaktaki tabiiyetle başlayan olaylar dizisinde kişi iki temel değişiklik gösterir. Bir, küfürdeyken mümin olmuştur. İki, dalaletteyken hidayete ulaşmıştır. Hidayet üzere olmuştur. Hidayet ehli olmuştur. Artık kişi dalalette değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası kişinin mümin olduğu 14. basamak, burası kişinin dalaletten kurtulduğu bir özel yer. Öyleyse 3. 7 basamağın başında dalaletten kurtulmak söz konusu. Tabiiyet mutlak olarak dalaletten kurtarır kişiyi. İşte Allah-u Teala 10 ayet-i kerimesinde tabi olanların dalaletten kurtulduğunu söylüyor. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar hevalarına tabidirler, nefslerinin afetlerine. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa onlardan daha çok dalalet olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Sonra Allah-u Teala Taha suresinin 123. ayet-i kerimesinde diyor ki hadi hepiniz orada aşağı inin, birbirinize düşman olarak size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa onlar dalaletten kurtulur, şakide olmazlar. Tabiiyet asıl. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalalette ise onlar için bir veli mürşit bulunmaz. Dalalette kalmayı isteyen bir insan için, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için hiçbir zaman Allah bir veli mürşit tayin etmez. Onun hidayete ermesi mümkün değildir. Kişi ebediyen dalalette kalacaktır. Hidayete ermeyi dilemedikçe. 4. ayet-i kerime Câsiye 23. Habibim o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalete bırakır. Kim de hevalarına tabi olanlar? Mürşitlerine tabi olmayanlar, hidayetçiye tabi olmayanlar. 5. ayet-i kerime Cuma 2. Biz bütün kavimlerde ümmiler arasında Resul bahsederiz. Onları Allah'ın ayetlerini okusunlar diye, onların nefslerini tezkiye etsinler diye, onlara kitap öğretsinler diye ve onlara hikmet öğretsinler diye. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah-u Teala. Âl-i İmrân 164'te gene Allah Teala aynı statüden bahsediyor. Resul'den bahsediyor. Bu Resul'e tabi olmadan evvel diyor Allah Teala. Onlar apaçık bir dalaletteydiler. Altı ayet-i kerime oldu. Yedincisi Ahkaf 32. Onlar Allah'ı bu dünyada aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Oysa ki onların da Allah'tan başka bir dostları yoktur. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. Olay belli. Tabi olmadıkları için dalalet. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz.
o kavimlerdeki insanları, ademoğullarını şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler, bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Sadece tabi olanlar hidayet eriyorlar. Ve 9. ayet-i kerime Zümer 23. Zalike yudallahu yehdi men yeşe ve men yudlil fe mâlehu min hâdin. Allah kimi, Allah bununla kullarından dilediğini hidayet erdirir. Kim de dalalette kalmışsa onlar için hidayetçi yoktur. Hidayete ermek isteyen için hidayetçi Allah-u Teala oluşturuyor. Hidayetçi yoksa kişi dalalette. Ve 10. ayet Araf 186. Allah dilediğini hidayet erdirir. Dilediğini dalalette bırakır. Dalalette bıraktıkları için hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bırakır. Kim bu insanlar? Hidayete ermeyi istemeyenler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın en güzel standartlarda bir şeyleri vücuda getirdiğini göreceksiniz. Mürşidine tabi olan kişi, hidayet üzere olan kişi 14. basamaktadır. Allah'tan 10 tane nimet almıştır. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşmiştir. Kalbinin mührünü Allah açmıştır. 2. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı almıştır. 3. Kalbin içine imanı yazmıştır. 4. 4 tane nimet kişinin kalbin içine iman yazılı. Artık kişi mümin. Sonra Allah-u Teala onun bütün günahlarını sevaba çevirmiştir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince. 5. nimeti Allah-u Teala'nın. Ne diyordu Allah-u Teala? Furkan 69'da diyordu ki şunlar cehenneme giderler. Orada cezaları daha çok artar. Ama kim tövbe ederse, mürşidin önünde tövbe ederse ve mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor Allah-u Teala. Ve onlar tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde, yani günahları sevaba çevirmiş bir şekilde Rablerine dönerler, döndürürler. Ruhları Allah'a döndürür. Allah'ın 6. nimeti, o kişinin ruhunun Allah'a doğru yola çıkması. Diyor ki Allah-u Teala, işte o gün hak günüdür, o gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol itaat eder. Kişinin ruhu Allah'a varır, Allah o kişinin ruhuna meap olur, sığınak olur. Ve burada Allah o kişinin ruhuna sığınak oluyor. Ruh Allah'a doğru yola çıkıyor ve Allah'a ulaşıyor. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Neye paralel olarak? Nefs tezkiyesine paralel olarak. Nefs tezkiyeye başlıyor. O kişiye Allah-u Teala bile 10 verirken o güne kadar kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah 10 ihsan veriyor. Kişi mürşidine ulaşıyor, Allah 10 nimet veriyor.
Ama o nimetlerden birisi, bu bire onu bire 100 yapıyor. Bakara 261. Biz onlara diyor Allah Teala, Allah'ın yolunda olan ve verdiklerimizden, helal rızıklarından infak edenlere bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar ihsanda bulunuruz diyor Allah Teala. Nimet veririz diyor onlara. Ve Allah'ın 10. nimeti rahmetle fazl gönderirken Allah Teala bu noktaya kadar, bu noktadan itibaren rahmet ve salavat da göndermeye başlıyor kişi zikir yaptığında. Bu standartta kişi 14. basamakta mürşidine tabi olmuş, nefs tezkiyesi yapacak ve nefsi tezkiye olmaya başlayacak noktadan sonra. Nefsin tezkiyesi demek, nefsin kalbinin içine fazılların gelip yerleşerek karanlıkların, nefsin afetlerinin yerini almaya başlaması. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse neler görüyoruz? Nefs tezkiyesi burada başlar deyince nefs tezkiyesinden başlayalım. Nedir nefs tezkiyesi? Nefsin afetlerden adım adım kurtulması, nefsin kalbindeki afetlerin yerini ruhun hasletlerinin eşidi olan, aynı özellikleri taşıyan faziletlerin, fazılların gelip yerleşmeleri. Nefsin afetleri yok oluyor, yerlerini faziletler alıyor. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi kişi bu noktada 14. basamakta zikir yapıyor kişi. Allah, Allah, Allah diye ister sesli yapsın, ister sessiz yapsın. Vücudundaki birinci safhada kişi zikir yapmaya başlıyor. %7 nur oluşana kadar nefsinin kalbinde bu kişinin yaptığı zikir onun nefsi emmareye götürebilir. Kim zikir yaparsa, bu kademede zikir yaparsa ne olur? Allah'tan gelen iki grup nur vardır. Zümer 23'e göre hem rahmetle fazl hem rahmetle salavat. Rahmetle fazl ve rahmetle salavat kişinin göğsüne gelir. Göğsünden Allah'ın göğsünü yararak açtığı şifreli yolu takip ederek kişinin kalbine ulaşır. Kalbin mührü artık Allah-u Teala tarafından açılmış ve hareketli hale gelmiştir. Bu mührün üzerine baskı yapan rahmet fazl ve rahmet salavat isimli iki grup nur, ikişerli iki grup nur, mührün üzerine yaptığı enerjetik baskıyla mührü kalbin altına kadar, zulmani kapıya kadar iterler. Ve mühür Rabbani kapı ile zulmani kapı arasında hareket halindedir. Zulmani kapıya ulaşan mühür, zulmani kapıyı mühürler. Nasıl Rabbani kapıdayken Rabbani kapıyı mühürlü tutuyorsa, şimdi de zulmani kapıya ulaşmıştır, zulmani kapıyı mühürlemiştir. Rahmetin ve fazlın, rahmetin ve selavatın baskısı devam ettiği sürece bu mühür nefsimizin kalbinde zulmani kapıyı devamlı kapalı tutacaktır. Öyleyse Rabbani kapı ne olmuştur? Mühürlüyken mühür açılmış, aşağı inmiştir. Kişi zikir yaptığı için Allah'ın katından gelen rahmetle fazla rahmetle salavat partikülleri Allah'ın katından göğsümüze gelir, göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin nur kapısından çağlayan gibi içeri boşalır. Nefsimizin kalbini baştan aşağı Allah'ın nurları işgal eder.
Hiçbir karanlık bırakmazlar, bir tane bile. Bütün karanlıkları kapı dışarı ederler. Kalbimiz %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Sonra ne olur? Sonra kalbimize Allah'ın yazdığı iman kelimesinin çekim gücü, fazılları etrafına kendisine doğru çeker, çeker, çeker. Fazıllar iman kelimesinin etrafında kümelenmeye, toparlanmaya başlarlar. İşte bu iman kelimesi tarafından çekilen fazıllar nefsimizin kalbinde %1, %2, %3 diye birikmeye başlarlar. Ve bu fazıllar iman kelimesine yapıştıktan sonra oradan bir daha ayrılmazlar. İman kelimesinin çekim gücü sonsuz bir şekilde onları kendisine çeker. Nasıl bir mıknatısın iki kutbu, kuzey ve güney kutuplar birbirlerini çekiyorsa, aynı kutuplarda birbirini itiyorsa, biri bir kutbu, biri başka bir kutbu temsil eden kalbimizdeki iman kelimesiyle fazıllar birbirlerini çekerler. Daha doğrusu iman kelimesi fazılları kendisine çeker. Fazıllar boşlukta gelip iman kelimesine yapışırlar. Ve iman kelimesi kalpte durduğu sürece o fazılları hiçbir kuvvet oradan ayıramaz. Böylece %1-2 derken %7'ye varan bir nur birikimi gerçekleşir kalbimizde. Nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi tahakkuk ettiği zaman ne olur? Evvela şartlara bakalım. Fizik vücudumuzun içinde nefsimiz bir rehinedir. Müddessir 38-39-40. Külle nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri dereceler dolayısıyla. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır. Neymiş nefsimizin yemini? Kat eflaha men zekaha. Şems suresi 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime. Andolsun ki onu nefsi tezkiye eden felaha erer. Cennete ulaşır. Kurtuluşa erer. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada felah müessesesi vardır. Kurtuluş. Nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının yerleşmesiyle tahakkuk edecek olan bir kurtuluş. Ve nefsimizin kalbinde %7 nur biriktiği zaman ne olur? Rehine olan nefs, birinci gök katının kapısını uzaktan kontrolla, remote kontrolla açmak yetkisinin sahibi olur. Çünkü nefsin kurtuluşu, Allah'a teslim olabilmesi, nefsin kalbindeki afetlerin yok olarak yerine ruhun hasretlerinin dolmasıyla, nefsin kalbini ruhun hasretlerinin eşidi olan faziletlerin işgal etmesiyle mümkün. Öyleyse burada %7 nispetinde bir nur birikimi söz konusu olmuştur. Bu nur birikimi %7'yi bulduğu zaman bu emmare kademesini ifade eder. Birinci gök katının kapısı açılır ve ruhumuz kendisiyle beraber aynı anda yükselmekte olan diğer nurlar, diğer ruhlarla birlikte saf halinde hepsi birden birinci kata ulaşırlar. Orada sıralar tertip edilir ve secde ederler. Birinci katta sadece secde yapılır. Ama artık ruhumuz birinci gök katına çıkmak şerefini elde etmiştir. Yani seyri sülükün birinci basamağı tamamlanmıştır. Buraya nefse emare diyor Allah-u Teala. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberri'u nefsi inne nefsele emaretin bis su'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte başlangıçta nefsimiz %100 şerri emretmekteyken %7 nispetinde fazıl fazilet nefsimizin kalbinde birikmiştir. Artık nefsimizin kalbindeki %7
Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor. Ama geri kalanlar gene aynı standartlar içinde. Allah neyi emretmişse onu asla istemiyorlar, asla uygulamıyorlar, yapmıyorlar. Allah neyi yasak etmişse onları da uygulamak istiyorlar. Burası nefsi emmare. Ruhumuz birinci gök katına kadar yükselmek imkanının sahibi oldu. Hepsi birlikte yükselirler. O ruh birinci katta kalır. Diğerleri, orada birinci katta kalanlar da kalır. Diğerleri ikinci kata yükselir. Bir kısmı orada kalır. Diğerleri üçüncü kata yükselir. Bir kısmı orada kalır. Böyle bir dizayn söz konusu. Sonra ne olur? Sonra kişinin o günkü zikri sona erer. Kişinin o günkü zikri sona erdiği zaman Allah-u Teala'nın katından zikir olmadığı için, şifre ortada olmadığı için, zikir mevcut olmadığı için rahmetle fazlın gelmesi zikrin bitmesiyle beraber kesilir. Rahmetle fazl ve rahmetle salavat gelmediği için mührün üzerine artık baskı yapacak olan bir güç kalmamıştır. Şeytanın karanlıkları aşağıdan hücum ederek mührü tekrar Rabbani kapıya kadar geri götürürler. Ve kalbi nefsin afetleri yeniden işgal eder. Ne kadarını işgal edebilir? %7'yi işgal edemezler. Çünkü orası sağlam bir kaledir. İman kelimesinin etrafında %7 nur birikmiştir. Yerlerini katiyen terk etmezler. Onları çekecek olan bir kuvvet vardır. Ama karanlıkları, afetleri, hevayı, afetlerin muhtevası, manası, heva. Vücuda getirdiği kuvvet, heva. Afetleri çekecek olan bir kuvvet artık yok nefsin kalbinde. Küfür kelimesi kapı dışarı edilmiş. Onun için karanlıklar nurların işgal ettiği yerden nurları çıkaramazlar. %7 nur orada kalmıştır. Sonra bu %7 nur daha çok zikirle %8, %9 daha yükselir. İkinci bir %7 fazilet birikimi oluşur. Huşu sırasında nefsimizin kalbinde %2 rahmet birikimi oluşmuştu. Bu bizi huşuya ulaştırmıştı. Nefsimizin kalbinde o rahmetler duruyor. Bundan sonra nefsi emarede birinci katın yolu bize açıldığı zaman nefsimizin kalbinde %7 fazilet birikimi olmuştu. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvameyi ifade eder. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. وَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah Teala Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesinde. O levvame nefse kasem ederim. Kınanan nefs, kişi günah işlemeyi istemiyor. Ama nefsin afetleri günah işliyor. Kişi istememesine rağmen afetler şeytanın tesiriyle azgınlıklarından günahı işliyorlar. Ve kişi nefsini levmediyor. Ben diyor günah işlemek istemiyorum. Beni Allah'ıma, Rabbime gene rezil ettiniz. Ve nefs devamlı kınanan bir hüviyette ama dediği dedik, çaldığım dedik, devam ediyor günahları işlemeye. Ama devam ediyor ama ikinci bir %7 daha ruhun hasletlerine paralel bir hale geldi. Ruhumuzun hasletleri Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik gösterirler. Nefsimizin afetleri ise Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkan, emirleri asla gerçekleştirmeyen, yasak ettiği fiili ise özellikle işleyen bir yapıdadırlar. Buna göre yaratılmışlardır. Afetler Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkacaklardır. Yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyeceklerdir. Hasletler ise, faziletler de aynı hüviyettedir. Hasletlerle Allah neyi emretmişse mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşırlar.
Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsimizin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimiyle nefsi levameye geldik. Nefsimiz kınanıyor ama ruhumuz ikinci gökyüzüne ulaştı. Nasıl? Rehine olan nefs ikinci defa %7 nur birikimini sağlayınca ikinci katın kapısını açma yetkisini kazandı ve ikinci kata ulaştı. Nefsin felahı, nefsin teslimi ancak kalbin, nefsin kalbinde afetlerin yerini faziletlerin almasıyla mümkün. Allah'a yemin vermiş nefsimiz, Allah'a teslim olacak diye. Yani afetlerin tümünü, hepsini nefsin kalbinden temizleyecek ve Allah'a teslim olacak diye nefsimiz ezelde Allah'a yemin vermiş. Ruhumuz Allah'a ulaşarak, Allah'ın zatında kaybolarak Allah'a teslim olacağına dair misak vermiş. Fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getireceğine, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyeceğine ve bu şekilde Allah'a teslim olacağına dair ahd vermiş. Üç tane yeminimiz var Allah-u Teala'ya. Yemin, misak ve ahd. Daha fazlasını da istiyor Allah-u Teala irademizin teslimini de. O konuda bizden yemin almamış. İşlem otomatik gerçekleşiyor diye. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, üçüncü defa nefsimizin kalbinde %7 nur biriktiği zaman ne olur? Ruhumuz üçüncü gökyüzüne yükselir. Niçin? Çünkü vücudumuzun içindeki rehine üçüncü gökyüzünü da açabilmiştir. Nefsimizin kalbinde %7 daha nur birikimi gerçekleştiği için. Nefsi mülkimedeyiz. Artık Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Şeytan herkese her an ilham verir. Herkesle konuşur, herkese vahyeder ve insanları kandırmakta üstüne yoktur. Öyleyse burada şeytanın negatif ilkasına Allah'ın pozitif ilkası karşı gelir ve Allah o kişiye takvasını, şeytan da o kişiye fücurunu, füccarını ulaştırır. Her ikisi de ilhamdır. Öyleyse burası üçüncü mertebe, ruhun üçüncü gökyüzüne ulaşması, üçüncü kattaki iki katlı bir mescitte secde etmesi. İkinci katta ne olmuştu? İkinci katta su arınma havuzlarında, şeffaf havuzlarda elbiselerle oraya giren o sarımsı renkteki şeffaf sıvının içerisine giren ruhlar hiç ıslanmazlar. Atlas elbiseler ıslanmaz ama onlar su arılırlar. Başlarının üzerinde 25-30 santim daha o sıvıdan olmasına rağmen onlar orada rahat hayatlarını idame ettirirler. Çünkü oksijen almak diye, nefes almak diye bir mecburiyetleri yoktur ruhların. Ve üçüncü katta, üçüncü defa %7 nur birikimiyle üçüncü kata ulaşan ruhlar orada iki katlı bir mescidin artık iki katı da doludur. Orada secde ederler. Oradan daha yukarı çıkabilecek olanlar bir %7 daha nur biriktirmek mecburiyetindedirler. Allah-u Teala bu ilham olayını fe elhamaha fucura ve takvaha diyor.
Şems suresi 8. ayet-i kerime. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve nefsi sevva eden ediyor Allah Teala. Sonra da o sevva ettiği nefse fe elhumaha ve fücuraha diyor. Onun Allah'tan takvası ve şeytandan fücuru ilham edilir diyor. Dördüncü defa %7 nur birikimi o kişinin ruhunun dördüncü gökyüzüne ulaşmasına, yani Beyt-ül Makdis'in aslının bulunduğu gök katına ulaşmasına sebebiyet verir. Burası dördüncü gök katıdır. Beyt-ül Makdis'in aslı oradadır. Orada secde edilir. Üçüncü kattan oraya varabilmek için mihenk menfez adı verilen bir silindirden, içi boş bir silindir, sonsuz hızla üçüncü kattan dördüncü kata ulaşmak söz konusudur. Dördüncü defa %50'nin birikimini gerçekleştiren mutmain ne noktasına ulaşır? Nefsi mutmain diye. Dördüncü katın kapısını da açar.

Mihenk pençelerinin içinden. Affedersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Belediye Dizayn'da 4. gök katına ulaşmak söz konusu oluyor. Sonra mutmainne burası, mutmainne kademesi. Ya eyyüten nefsül mutmainneti buyuruyor Allah Teala Fecr 27. Ey mutmain olan nefs. Rad 28'de Allah Teala diyor ki ellezine amenu e tatma ünne kulubuhum. Ela bi zikrillahi tatma ünnül kulübü diyor Allah-u Teala. Onlar ki amen olmuşlardır ve kalpleri mutmain olmuştur. Bilin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Başka bir çözüm yolu yoktur. Bir nefsin kalbini mutmain kılacak, doyuma ulaştıracak, tatmine ulaştıracak şey yalnız zikirdir. Ve zikir de farzdır. Günün yarısından daha çok zikir de farzdır. Daimi zikir de farzdır. Ve bugünkü İslami literatürde bugünkü farzların içinde ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir mevcut değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 5. defa %7 nur birikimiyle kişi nefsi radiye noktasına ulaşır. Ruh 5. gök katına ulaşır. Beytül Haram'ın aslı buradadır. Her gün ruhlar hac dilekleri orada gerçekleştirirler. Allah'a doğru yolculuk yapan ruhlar. Her gün en büyük hacı, çünkü hacı yaptığımız o Kabe'deki mescidin aslı oradadır 5. gök katında ve her seferinde bir hac gerçekleşir her gün. Burası 5. gök katıdır. 5. defa nefsin kalbi %7 nur birikiminin, fazilet birikiminin sahibi olmuştur. Ruh 5. gök katına kadar ulaşabilmektedir. Burası nefsi radiye. Allah'tan razı olduğumuz kademe. Fecr 28 radiyeten radiye. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak. İşte bir sonraki makam madiye makamı. Allah'ın da rızasını bu standartlarda kazanırız. Kim Allah'ın rızasını kazanırsa onun ruhu 6. gök katına ulaşmıştır. 6. gök katında dışarısı loş, dışarısı karanlık olan ama içi aydınlık olan bir salon söz konusu. Bu salonun bir kapısı var. Kapı hüviyetinde değil. Son geçen kimse onun çevre şartlarının aynını o kapı alır. Uzun boylu bir adam geçtiğinde kapı onun şeklini alır. Arkadan kısa boylu birisi geçtiğinde kapı onun şeklini alır. Bütün bunlar birer işarettir sevgili kardeşlerim. İnsanlar derlerse ki biz de gördük, o zaman sorarız. Anlat bakalım deriz. Vermediğimiz, size vermediğimiz detayları ondan isteriz. Ancak görenler ne olduğunu bilirler.
Öyleyse kimse

konuda yalan söylemek yetkisinin sahibi değildir. Yalanı söyleyen derhal yakalanır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu sadece doğruların yoludur. Ne gösterirse doğru olan sadece O'dur. İşte bu altıncı kat, yedinci kata çıkacaklar için son noktadır. Burada oraya kadar ulaşabilen ruhların ciltleri çatlar ve tamir edilir. Eğer bir tanesinin cildi artık çatlamıyorsa onun eline kılıç verilir ve fetih elbisesi giydirilir ve o ruh oranın kubbesinden yukarıya doğru yükselir. Fethe hazır hale gelmiştir. Yedinci gök katına yükselmiştir. Yedinci katın kapısını yedinci defa nur birikimiyle rehine açmıştır. Altıncı defa nur birikimi için dedik ki nefsi mardiye, Allah da bizden razı olur. Ruhumuz altıncı kattaki sıbkatullah olmama halinde. Sonra bunu aşan derisi çatlamayan ruh için bir üst kata, yedinci kata, son kata ulaşma söz konusudur. Bir altın kapıya ulaşılır. Altında yedi tane beyaz mermerden merdiven vardır ve yedi vakfalı bir altın zincir iki taraftaki trabzanlardan uzanır. İki trabzanı birbirine bağlar. Oraya ulaşan ruh altın zincire bir defa vuracaktır sadece elindeki kılıçla. Kılıç derhal altın zinciri ikiye ayırır. Arkadaki yaklaşık 4 metre uzunluğundaki altın kapı tek kanatlı ikiye ayrılır. Yani ikiye ayrılır. Altın zincir ikiye ayrılır. Kapı açılır içeriye doğru. Tek kanatlı bir kapı. Ve içeriye giren ruh uçarak girer elindeki kılıçla ve yedinci katın fetih kapısıdır orası. Yedinci gök katına böyle ulaşılır. Yedinci gök katında bu ruh yedi tane alemde ayrı eğitimler görecektir. Tecrübe kazanacaktır demek daha doğru. Evvela kader hocalarını görecektir. Sonra Ümmül Kitabı görecektir. Sonra Makam-ı Mahmud'u. Sonra Kudret Denizi'ni. Sonra Kudret Denizi'ni, sonra Makam-ı Mahmud'u. Sonra Divan-ı Salihini, sonra zikir hücrelerini en sonunda indi ilahiye ulaşacaklar. Sitret-i Münteha'dan yükselerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Yedinci kata ulaşan ruh için Allah Teala şunu söylüyor Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmıştır. Neden? Çünkü bütün nefsler ezelde Allah'a tezkiye olacaklarına dair, hatta tasfiye olacaklarına dair Allah'a yemin vermişler. İşte bu yemin sebebiyle Allah Teala Fatır 18'de öyle söylüyor. Bunu gerçekleştirenler, bunu kendisi için yapmışlardır nefs tezkiyesi yapanlar. Çünkü Allah'a yemin vermişlerdir diyor ve ruh Allah'a ulaşır diyor. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Ruh Allah'a geri döner, Allah'a ulaşır, Allah'a vasıl olur. Allah'a ulaşan ruh 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşır. Henüz teslim olmamıştır. 21. basamak ulaşma basamağıdır. Ne zaman ruh
hemen arkasından Allah'ın zatında yok olursa, Allah'ın zatı ruhumuza sığınak olursa, o zaman üçüncü yedi basamağın birincisine ulaşırız, fena makamı. Bundan sonra bu fena makamıyla beraber makamlar velayet makamlarıdır, evliyalık makamlarıdır. Burası üçüncü yedi basamağın sonudur. Ruh menziline ulaşmıştır. Ruh Allah'a ezelde, fizik vücudumuz ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına dair misak vermiş. İşte Rad suresi 20-21. ayetler. Allah Teala buyuruyor: اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirirler. Allah'ın ahdini ifa ederler, Allah'ın vasiyetini ifa ederler. Ruhlarında, veçlerini de, fizik vücutlarında yani, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudûnel misak, ve misaklerini asla bozmazlar. Neymiş misakları? Söylüyor Allah Teala. Vellezîne yesulûne mâ emerallâhü bihî en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Demek ki ruhumuzun ezelde Allah'a verdiği misak, ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Burada Allah'a ulaştıranlardan bahsediyor Allah Teala. Rad 21, Rad 25'te de ulaştırmayanlardan bahsediyor. Onlar ki diyor, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını, Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'a ulaştırmazlar, vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardandır diyor Allah Teala. Öyleyse kim 21. basamağa ulaşırsa ruhunu Allah'a ulaştırmış olur. Burası 3. 7 basamağın sonudur. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. Böyle bir şey için 7 tane alemi aşmak durumundasınız. 7. gök katında 7 tane alemi ruhunuz birer birer aşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 1. alemde altıgen kader hücrelerini görürsünüz. Sonsuza kadar uzanırlar. Önünüzde kendinize ait 24 saatlik kader hücrelerini görürsünüz. 2. alemde 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap göreceksiniz. 2 sayfası açık. Altında devrin imamı ile beraber o konuda bilgi alan 60 kişi göreceksiniz. Sol tarafında 30, sağ tarafında 30, kürsüyü tamamen o insanlar kaplar. 3. safhada kudret denizini göreceksiniz. Denizin diplerine dalacaksınız. Sonra makam-ı Mahmud'u göreceksiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i, 4 halifeyi, bütün sahabeyi ve Allah'ın sevgililerini. Sonra divan-ı salihini göreceksiniz. Orada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz. Sonra zikir hücrelerini göreceksiniz. 2 metreden daha fazla yüksek olan 6. alem. Ve nihayet indi ilahiyi göreceksiniz. Oradan Allah'a ruhunuz yükselecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece 3. 7 basamak sona eriyor. Bir diğer sohbetimizde inşallah Allah Teala bize 4. 7 basamağı da anlatmayı nasip kılar. Her şey
Öylesine güzel ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, aynı mutlulukları hepinizin yaşamasını öylesine istiyorum ki sizin de bir gün her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyeceğiniz günleri bekliyorum. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, mutlu olmak elinizdedir. Mutlu olabilirsiniz. Allah'ın emir ve nehilerine riayet ederseniz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun.

0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Sallezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve eddâlin. Amin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, zülcenayin kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. 28 basımı, 3. yedili basımı konulu bugünkü bu eski sohbetlerinde Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eski ve yeni sohbeti
0: Allah'a salli ala Muhammed, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki ve müddin, İyâken abudu ve İyâken. İstekiye, Sevesi ve Rabbim, Gayrim, Dur, Gayrim, Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Biliyor musunuz, şu tekniğe de hiç güvenilmiyor. Yarım saatten fazla bir zaman sizlerle bağlantı kurabilmek için uğraştık. Teknik açıdan o bizim evden yapacağımız yayını gerçekleştiremeyince, ki evvelce gerçekleştirmiştik, buraya gelmek durumunda kaldım. Buradan devam ediyoruz şimdi inşallah. Burada bağlantı kuruldu. Yüce Rabbimize hamd ederiz, şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, şeytanın bütün gayretleri boşuna. Bizi birbirimizden ayıramaz. Öyleyse yeniden beraberiz. Allah-u Teala ile siz, ben, üçümüz bir arada, hepimiz bir arada. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? El ele, gönül gönüle bir beraberliğin içindeyiz. Biz Allah'ın dostlarıyız. Allah'ın dostları her zaman Allah'la beraberdirler. İşte onlara acırız. Şeytanla beraber olanlara. Onlar bir gayretin sahibi olabilirler. Ama bu gayret hiçbir zaman Allah yolunda değildir. O konunun bizi alakadar etmeyen yönü. Ama biz hamd ederiz, şükrederiz ki Allah yolundayız. Öyleyse beraberlikler en güzel şekilde her şey devam ediyor. Her şey devam ediyor ama bir saat gecikmeyle bütün gayretimize rağmen bununla karşı karşıyayız. Sizden teknik açıdan bugün ulaştığımız bu bahtsızlık sebebiyle bizi bağışlamanızı istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Daha güzel ne var ki? İşte beraberiz. O, siz ve ben. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle görünüyor? Bugün konumuz gayret, himmet, nusret. Gayret sizden, himmet bizden, nusret Allah'tan. Böyle başlıyoruz sohbetimize. Böyle giriyoruz
2: Allah'ın mukaddes kapılarından içeriye. Artık onunla birlikteyiz. İliklerimize kadar yayılan bir mutluluk. Ondan bize ulaşıyor, bizi kavruyor ve mutlulukların en yükseğine uçuruyor. Onunla beraberlik, Allah ile birlikte olmak. Sevgili kardeşlerim, bir gün onu göreceksiniz. Hayır, baş gözlerinizde değil, buradaki, kalbinizdeki gözle. O zaman dünyalar sizin olacak. Dikkat edin ki herkes onu göremez. Öyleyse neye bağlı Allah-u Teala'yı görmeniz? Ben görülmem demiyor. Len terani diyor. Sen beni göremezsin diyor. Baş gözüyle görmek istersen diyor, sen beni göremezsin. Ben diyor buradaki gözle, kalpteki gözle görülürüm. Her şey ne kadar güzel değil mi? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse Allah'ı görmekten bahsediyorsak bilin ki bu sizin gayretinize bağlı. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa bizi dinleyenler arasında onlara ilk tavsiyemiz ya da vasiyetimiz Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz ilk adımı attınız demektir. Ve gayretinizi her gün daha arttırmalısınız. Çünkü Allah-u Teala'nın duanızı kabul buyurması için Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesine göre bir dizaynın içinde olmanız lazım. Diyor ki ucibu davete dahi izade'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yaşudun. Beni diyor Allah-u Teala

Senden sorarlarsa de ki ben kullarıma yakınım. Dua ettikleri takdirde onların dualarına icabet ederim. Kimlerin? Kullarımın diyor Allah Teala. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar. Ve böylece irşada ulaşsınlar. İfadeye dikkatle bakın. Kullarım beni senden sorarlarsa. Bir Allah-u Teala'nın yaratık olarak kulu var. Yaratılış açısından herkesi Allah yaratmıştır. Herkes bu açıdan Allah'ın kuludur. Yani Allah'ın bir yaratığıdır anlamına geliyor. Ama Allah'ın Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde bahsettiği biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık ifadesi aynı kulluk değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye diyor ki, hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya ki Allah-u Teala bizi kulluğuna kabul buyurdu. Sahabe hayretle soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ey Allah'ın Resulü, biz de Allah'ın kulu değil miyiz? Yaratılış itibariyle diyor, hepiniz Allah'ın kulusunuz. Yani Allah'ın her yarattığı, Allah'ın yaratması istikametinde kuludur, kul hüviyetindedir. Ama aslında sizseniz onun kuluna kabul buyurulmadınız diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman Allah'a kul olmak söz konusu. Ne zaman kul oluruz? Kul olmanın bir hayali safhası var. Yani kuvveden fiile çıkmamış, kuvvede kalmış düşünce platformundaki kulluk. Amel olduğumuz takdirdeki başlangıç noktası kulluğun. Amel olan kişi kulluğun başlangıcındadır. Burası fiziki standartlarda kişinin kul olduğu yer değildir ama Allah'a ulaşmayı dilemiştir kişi. Ulaştığı anda gerçek anlamda kul olacaktır. Şimdi de ulaşmayı kendisine hedef edindiği için bir fiiliyata ulaşamamış olan kulluğun sahibidir. Ne zaman başlayacaktır kul olma faaliyeti? Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan aldığı zaman. Mürşidine ulaşıp da mürşidinin önünde tövbe ettiği zaman. Bu tövbe 10 insanla yapılan bir tövbe olmadıkça kişiyi Allah'a kul olmak istikametinde bir başlangıç noktasına ulaştıramaz. Öyleyse kulluğun kul olmak için harekete geçtiğimiz başlangıç noktası neresidir? Ruhumuzun vücudumuzdan ayrıldığı noktadır. 10 ihsanla kim mürşidine ulaşırsa onun ruhu mutlaka vücudunu terk edecek, Allah'a doğru yola çıkacaktır. Devrin imamının ruhu başlarının üzerine gelecektir. O kişilerin yerleşecektir. Ve vücudun içindeki ruha seslenecektir. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et. İşte bugünden itibaren artık o kişi için himmet vardır. O Allah'a kul olmak yolunda başlangıç noktasına ulaşmıştır. Ruhu fizik standartlarda sırat-ı müstakime ulaşmış, Allah'a doğru bir yolculuğa çıkmıştır. Bu kul olmanın fizik standartlarda başlangıcıdır. Öyleyse Allah'a kul olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'ın kullarına hitap ediyorum. Bu bana büyük bir mutluluk veriyor. Evet, sizler Allah'ın kullarısınız. Öyleyse kulluğun da mı dereceleri var? Elbette. Mümin olduğunuz noktadaki kulluk, müminler kulluğudur. Ya da kulluğa başlangıç noktasındasınız. Ruhunuz da Allah'a kul olmak üzere harekete geçti. Allah'a teslim olduğu zaman ruhunuz Allah'a gerçek anlamda kul olur. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücudunuz Allah'a kul olur. Nefsiniz Allah'a teslim olduğu zaman nefsiniz Allah'a kul olur. İradeniz Allah'a teslim olduğu zaman iradeniz Allah'a kul olur. Öyleyse böyle bir dizaynda ayrı ayrı vetireler var. Teslimler birbirini takip edecek ve kulluk müessesesi devamlı daha üst seviye bir kulluğu ihata edecek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah'a kul olmak da bu güzelliklerden bir tanesi. Ve ne zaman 14. basamakta Allah-u Teala'dan 10 tane nimeti alıp da tabiyetinizi gerçekleştirirseniz, o gün başınızın üzerinde mutlaka devrin imamının ruhu oluşur. Bu himmetin başlangıç noktasıdır. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh gönderir diyor. Onlara Allah'a ulaşma gününün, yevmüt talakın, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber vermek için diyor Allah Teala. İlka kelimesi, mülaki kelimesi, telaki kelimesi, likae kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Allah'a vasıl olmak anlamında, Allah'a ulaşmak anlamında kullanılıyor. İşte ulaşmak için ruhunuzun önce yola çıkması lazım. Yola çıktığı an devrin imamının ruhu başınızın üzerinde oluşmuştur. Oluşması ne ifade eder? Himmet için hazır olduğunuzu. Himmet, devrin imamının herkese Allah'a o kişi için duada bulunması başlangıcını ifade eder. Duada bulunmak himmet değildir. Himmet, duanın kabul edilmesi halidir. Öyleyse dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mürşidin irşat makamının, devrin imamının duasının tahakkuk edebilmesi için siz bir bazın sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Bu, asgari standartlarda mümin olmanızı ifade eder. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor
Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, duanızın kabul edileceği nokta, gayretinizin mükafata layık olacağı nokta mutlaka kalbinizin içine imanın yazıldığı noktadır. Dikkat edin. Allah-u Teala'nın dizaynında sözle mümin olanlar ve kalpleriyle mümin olanlar diye iki tane mümin kavramı geçiyor. Ama sözle mümin olmak Allah'a bir şey ifade etmiyor. Yani bir kişinin ben müminim, ben Allah'a inanıyorum demesi Allah-u Teala'nın indinde o kişinin mümin olarak kabulüne kapı açmıyor. Onlar ki diyor Allah-u Teala sözleriyle derler ki biz müminiz ama kalpleri mümin olmamıştır diyor. Onlar Allah'ın makbul kulları, Allah-u Teala tarafından kabul edilmiş kulları değildir. Daha doğrusu Allah'ın kul olmak istikametindeki kulları değildir. Onlar sadece yaratılış itibariyle Allah'ın kullarıdır. Bu kategoriye ise herkes girer. Herkes yaratılış itibariyle Allah'ın kuludur. Kimi yaratmışsa Allah Teala insan olarak o mutlaka Allah'ın kuludur. Yaratılışla alakalı bir kul. Allah'ın halk ettiği herkes, bütün insanlar Allah'ın halk ettiği kuludur. Halk etme açısından, yaratma açısından. Halık, halk eder. Yaratıcı, yaratır. Yarattığı her insan da Allah'ın yaratma fiili açısından kuludur. Ama Allah'a kul olma itibariyle kulu değildir. Çünkü kişinin Allah'a kul olması birinci derecede onun Allah'a teslimleriyle alakalıdır. Ruhunu teslim edecek, fizik vücudunu teslim edecek, iki, nefsini teslim edecek, üç, iradesini teslim edecek Allah'a, dört ve dört ayrı standartta kulluğun sahibi olacak. Hatta bu arada irşada ulaşmak da bir ayrı kulluğu ifade eder. Öyleyse gayret, himmet ve nusret üçlüsünün bir araya gelebilmesi için kişinin başının üzerinde mutlaka devrin imamının ruhunun oluşması gerekiyor. Olayın başlangıcına alırsak ne yapıyordu Allah Teala? Seçiyordu. Kalplerinde hayır gördüklerini seçiyordu. Seçtiklerinin arasında kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a yönelen kişiydi. Ve o kişiye Allah Teala rahim esmasıyla tecelliye başlıyordu. Bunun arkasından o kişinin başındaki gözlerde bulunan Hicab-ı Mestura adlı perdeyi ya da örtüyü alıyordu Allah Teala. Sonra kulaklarındaki bakrayı alıyordu. Sonra kalbindeki ekinleti alıyor ve yerine ihbat koyuyordu. Sonra o kişinin kalbine ulaşıyordu. Kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyordu. Sonra Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyordu. Sonra kişi huşuya ulaşıyordu. Kalbine %2 oranında rahmet girerek Allah'ın rahmetine
eğin oluyordu. Dikkat edin ki Allah'ın fazlı müminlere aittir. Fazlımız müminlere aittir diyor Allah Teala. Yani kalpleriyle de mümin olanlara, kalplerine Allah'ın iman kelimesini yazdıklarına aittir. Fazlımız müminlere aittir diyor. Hem kişi Allah'a inanacak ve inandığı için de delil edecek ki ben müminim. Ama bu gerçek anlamda bir müminlik olmuyor. Sadece insanlar tarafından kabul edilen bir kavram. Allah Teala o insanları kalbinde küfür yazdığı sürece kafirler mertebesinde tutuyor. Kalbindeki küfrün alınması ise ancak irşada, irşat makamına ulaşıp da tövbenin gerçekleştirilmesiyle tahakkuk ediyor. Allah o zaman hacet namazını kılarsa o kişi mürşidini gösteriyor. Ondan sonra kişi mürşidine ulaştığı zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geliyor. İşte bu her şeyin başlangıç noktası. Evvela himmetin başlangıç noktası. Bu noktadan sonra himmet var. Sonra kalbini açıyor Allah Teala o kişinin. Kalbindeki mührü açıyor. Kalbin içindeki küfrü dışarı alıyor. Kalbin içine imanı yazıyor. Ne oldu? Kişinin kalbi de mümin oldu. İşte kişinin hem sözle söylediği şey, yani inanç açısından mümin olması, ki kalbinde küfür yazdığı sürece Allah Teala onlara kafirler diyor ne yazık ki. Kalpleri mümin olmayanlara Allah Teala kafirler diyor. İşte Bakara Suresi 5 ve 6. ayetler. 6 ve 7. ayetler. Habibim sen o kafirlere ne söylersen söyle onlar için birdir. Onlar değişmezler. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür diyor. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde kalpleri mühürlü olanların dalalette olanlar olduğunu görüyoruz. Yani henüz mürşitlerine ulaşmamış olan kişiler olduklarını görüyoruz. Ayetler dalalette olanlarla kafirleri aynı kategoriye sokuyor. Nisa 167 İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattallû dalâlen vaîdâ. Onlar ki kafirlerdir ve Allah'ın yolundan saptırırlar. Andolsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Kafirler dalalette. Kafirler dualarına icabet edilmeyenler. Bu noktaya kadar, kalbinize iman yazıldığı noktaya kadar Rabbani açıdan yaptığınız dualar, manevi yücelme talepleriniz kabul edilmiyor. Kabul etmem diyor Allah Teala. Ama öbür taraftan eğer kişiler Allah Teala'dan para istiyorlarsa, dünya malı istiyorlarsa, kim bizden dünya malını isterse ona ondan veririz diyor Allah Teala. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur. Öyleyse Allah Teala'nın kafirlerin duasına icabet edilmez dediği dua, onun müsbet istikamette manevi değerlere sahip olmayı talep ettiği dualar. Onları kabul etmem diyor Allah Teala. Onların bu tarzdaki duasına icabet etmem diyor. Yoksa o insanlar dünya malını istiyorsa Allah Teala veririz diyor. Ama Allah'ın yoluna girmiş olanların da böyle bir duayı yaptığını Allah Teala ayrı bir ayetinde açıklıyor. Diyor ki kim bize dünyada da hasene ver, ahirette de hasene ver derse
Onlara da onu veririz diyor. Yani başka birisi de çıkmış, Allah'ın yoluna girmiş, mümin olmuş ve Allah'tan dünya malını da istiyor, ahiret malını da istiyor. Ona da ondan veririz diyor Allah Teala. Bu kişi Allah Teala'ya yalvarıyor, ya Rabbi bana para ver. Sonra da bu parayı nasıl harcamam gerektiğini bana emret. Emrine ne ölçüde sadık kaldığımla beni imtihan et. Senin yardımınla inşallah başaracağım diyor kişi. Öyleyse bu noktada, mürşide ulaştığınız noktada devrin imamının ruhu, himmetin sahibi başınızın üzerinde. Mürşidin sadece kendi başının üzerindeki ruhu kiminle hangi ölçüde beraberse mürşidin sadece irşat makamının sahibinin ondan haberi olur. Öteki ruhlarının her biri bir başka insanın başındadır. 1 milyon kişi ölüpse 1 milyon kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır. 100 milyon kişi ölüpse 100 milyon kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu oluşur. Devrin imamının elinin öpülmesi gerekmiyor. İrşad makamının herhangi bir noktasındaki bir kişi ona tabi olduğunuz an dikkat edin şartlara, 10 tane ihsanla tabi olduğunuz an devrin imamının ruhu başınızın üzerine hemen gidip yerleşir. Bu söylediğimiz gibi himmetin başlangıcıdır. Himmetin var olması devrin imamıyla alakalı bir konudur. Mürşidin duası devrin imamının duasıyla birlikte Allah'a ulaşır. Hangi mürşide tabi olduysa kişi, o mürşid de o kişi için duada bulunur. Ha, duanın kabulünü, müstecap olmasını ifade eden olay devrin imamının ruhunun talebidir. Öyleyse bir sonuçla karşı karşıyayız. Bir beraberlik, bir güzellik ve bu güzelliğin yaşanması. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu noktadan sonra Allah yolundaki pozitif taleplerimiz, yani sizi manevi istikamette Allah'a yaklaştıracak olan, daha sonra kemal derecelerinde olgunlaştıracak olan fizik vücudunuzun da nefsinizin de iradenizin de Allah-u Teala'ya teslim olmasını sağlayacak olan Allah'ın yardımları, nusret, hep bunun üzerine bina edilecektir. Böyle bir şey için sizin gayretiniz, gayret konusundaki liyakatinize bağlıdır. Hangi istikamette bir liyakat sahibisiniz? Bu liyakat mükafatın bazıdır, dayanağıdır. Neye layıksanız o mükafatı mutlaka Allah'tan alırsınız. Ama liyakatiniz iştiyakinize bağlıdır. Allah için ne yapabilirsiniz? Allah için yapabileceğiniz
şey yapabileceğiniz gayret hangi ölçüdeyse o kadar iştiyak sahibisiniz. Eğer alelade bir insanın Allah için yaptığı hizmetin eşidini yapıyorsanız siz iştiyak sahibi değilsiniz. İştiyak bir insanın ortalama bir insandan, alelade bir insandan çok daha ötede Allah yolunda hizmeti kendisine şiar etmesini gerektirir. Böyle olduğu takdirde o kişi iştiyakin sahibi olur. Öyleyse kimdir iştiyak sahibi? Normal insanın çok ötesinde hizmet aşkıyla yanan bir insandır o. Arabanın içinde olanlardan değildir. Arabayı çeken atlardandır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler iştiyak sahibisiniz. Hizmet etmek istiyorsunuz Allah yolunda. Ordinary insanın, alelade insanın çok ötesinde bir hizmet anlayışının sahibisiniz. İşte siz iştiyak sahibisiniz. İştiyaki olan insan ötekilerden farklıdır. Onların gözlerinin içi güler. Onlara Allah yolunda hizmet etmek hiçbir noktada bir angarya değildir. Aman şu işi de yapayım da yakamdan düşsün. Beni hizmet ehli görsünler. Böyle bir düşünce onların semtine uğramaz. Onlar Allah yolunda hizmet etmek için Allah'ın kendilerine verdiği her şeyi harcarlar. Zamanlarını, sağlıklarını, enerjilerini, Allah'ın kendilerine verdiği her şeyi. Sırf Allah katında makbul olmak için. Makbul kelimesi kabul kelimesinden geliyor. Kabul edilmek istikametinde kullanılıyor. Kabul edilenlerin içinde de üstün olmak anlamında kullanılıyor. Öyleyse kişi hizmet aşkı için varsa, hizmet aşkı onun kalbini dolduruyorsa Allah yolunda karşılıksız hizmet. O zaman o kişi iştiyak sahibidir. Herkes iştiyak konusunda eşit olamaz. İnsanların iştiyaki daima birbirlerinden farklı olacaktır. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Farklı bir iştiyak dizaynı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın önündeki bütün güzellikler sizindir. Allah yolunda gayretiniz arttıkça iştiyakinizin artması söz konusudur. Dikkat edin ki artan iştiyakiniz liyakatinizi oluşturur. Liyakat layık olmak manasına kullanılıyor. Neye layık olmak? Allah'ın liyakatinize cevap verişine yani mükafata layık olmak. İşte liyakatinizin oluşması
sizin gayretinize, irşat makamının, devrin imamının himmetine ve Allah'ın bu himmeti kabul buyurup size yardım etmesine, yani nusretle mukabele etmesine bağlıdır. Öyleyse siz gayretin sahibi olacaksınız. Başınızın üzerindeki ruh sizin için Allah'a hep duacı olacak. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu duayı şöyle değerlendiriyor. Arşı tutan melekler ve havlehu diyor onların etrafındaki kişi. Arşı tutan meleklerin etrafındaki kişi her devirde devrin imamıdır. Hem huzur namazının imamı olarak görev yapar hem de Ümmül Kitab'ın anlatımı ona aittir 7. katta. 2. katta başka bir görevle görevlidir. 2. katta suvarılma işlemlerinde el öptürme işlemini yapar. 7. kata çıkacak olanları 7. kata çıkarır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la birlikte. Aynı zamanda zikir hücrelerine her gün sohbet yapar. Zikir hücrelerindeki artık velayeti yaklaşmış olan, zikirlerini tamamlamak üzere olan ruhlara her gün sohbet yapar. Orada 7. katın 6. aleminde, yani zikir hücrelerinin bulunduğu kesimde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki sadece hayran olabilirsiniz Allah'ın dizaynına. İşte siz bir gayretin sahibiyseniz o gayretiniz mutlaka pozitif neticeleri oluşturacaktır. İşte Allah Teala'nın söylediği Mümin Suresinin 7. ayet kelimesinde devrin imamı ve etrafındaki arşıttan melekler bazı insanlar için Allah'tan talepte bulunurlar diyor Allah Teala Mümin Suresinin 7. ayet kelimesinde. Derler ki diyor ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de, mürşidin önünde tövbe eder de, senin yoluna girerse, ruhu vücudundan ayrılıp sana doğru yola çıkarsa, sen onlara mağfiret eyle. Onların günahlarını sevaba çevir. Ve onları cehennem azabından koru. Öyleyse, tövbe eden ve Allah'ın yoluna giren kişi ona mağfiret talebinde bulunuyor. Günahlarının sevaba çevrilmesi talebinde bulunuyor. Kim? Devrin imamı. İşte bu himmettir. Çünkü otomatik olarak devreye girer. Mutlaka gerçekleşir. Kim 10 tane ihsanla mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa, tabi olduğu an onun bütün günahları Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince sevaba çevrilir. Bu günahların sevaba çevrilmesi yani mağfiret işlemidir. Himmet müessesesi burada
iki ayrı isimle anılıyor. Nisa 64'te Allah Teala diyor ki, eğer Habibim o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi ve senin önünde tabi olup bizden günahlarının affını isteselerdi, tövbe etselerdi, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affını talep etseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor.

sevaba çeviririz diyor Allah Teala. Kişinin kaybettiği dereceleri kazandığı dereceler haline getiririz diyor. İşte burada Allah Teala'nın mağfireti söz konusu ve eğer devrin imamı açısından meseleye bakıyorsanız o zaman da şefaat söz konusu. Onun talebi üzerine gerçekleşmiştir günahların sevaba çevrilmesi. Onunla günahları sevaba çevrilen kişi arasındaki ilişki şefaat ilişkisidir. Allah ile günahları sevaba çeviren kişi arasındaki ilişki ise mağfiret ilişkisidir. İşte mağfiretin var olabilmesi himmetin mutlaka var olmasını gerektirir. Devrin imamının himmeti söz konusudur. Böyle bir himmet var ise o zaman Allah-u Teala mutlaka o kişinin günahlarını sevaba çevirir. İşte himmetin varlığını Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde söylüyor Allah-u Teala. Günahlarını sevaba çevir talebi var. Aynı zamanda Mümin 15'te de dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah diye başlıyor Allah Teala. Hem arşı tutan meleklerin orada görevli olduğunu hem de onların ve onların etrafındaki kişinin devrin imamının talebi üzerine günahları sevaba çevirdiğini ifade ediyor Allah Teala dereceleri yükselten Allah diyerek. Kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir diyor. Devrin imamının ruhunu gönderir diyor. Onlara Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber vermek için. Bu noktadan itibaren himmet vardır. Bu himmet kişinin dizaynı içerisindedir. Yani kişi neye layıksa himmet o kadarını ihata eder. Karar vereceği devrin imamı değildir. O talebin sahibidir. Karar vereceği Allah'tır. Öyleyse devrin imamı herkes için en güzelini talep eder. Ama Allah'ın nusreti herkese aynı seviyede gelmez. Allah'ın nusreti, yardımı kişinin liyakatine paralel olarak gelecektir. Başlangıçtaki Allah'ın yardımı kişinin iştiyakine paralel olarak gelecektir. Bu kişinin gayreti, irşat makamının himmeti ve Allah'ın nusreti bir araya geldiği zaman kişinin liyakati mutlaka artacaktır. Ve Allah Teala kişinin liyakatini artıracaktır. Arttırdığı liyakat seviyesinde o kişiye mükafat verecektir. Bu sebeple kişinin mükafatları giderek daha üst boyuta ulaşır kişinin gayretlerine paralel olarak. Allah'ın mükafatı manevi açıdan o kişinin kalbinin basar hassasını üzerindeki gışaveti oradan alarak açmak şeklinde tecelli eder. Kişinin kalp gözü açılır. Allah'ın gösterdiği her şeyi görmeye başlar. Sonra mı kişinin kalp kulağı açılır. Muhtemelen aynı anda gerçekleştirilir.

0: Teala bunu. Kişi Allah'ın söylediklerini duymaya başlar. Bu vahiy almaktır. Allah devamlı artık onunla konuşacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey en güzel standartlarda tahakkuk ediyor. Böyle bir dizaynda hepinizin en güzele ulaşabilmesi söz konusu. Bu sizin iştiyakinizin oluşturduğu gayrete, bu gayretin üzerine monte edilen devrin imamının himmetine ve Allah'ın bu himmeti kabul etmek suretiyle size yapacağı yardıma, nusrete zemin hazırlar. Böylece kişinin iştiyaki, o kişinin gayretinin giderek artmasını ifade eder. İştiyak varsa o kişi Allah yolunda her geçen gün biraz daha fazla hizmet edecektir. Yetmez. Hizmet ederken Allah'a hizmet etmenin o doyumsuz zevkini yaşayacaktır. Onun için insanlar ikiye ayrılır. Allah yolunda hizmet bir takım insanlar için sadece bir angaryadır. Ağır bir yüktür. Ama etraftakilere mahcup olmak istemedikleri için hizmet yapar görünürler. Halbuki parmaklarının ucuyla mevtayı kaldırmak gibi bir ifadedir bu. İşe asılmazlar. Bütün gayretleriyle o işin olması için mücadele etmezler. Dostlar alışverişte görsün, ben de hizmet ediyorum görüntüsüne girerler. Ve etraflarındaki insanları ve Allah'ı aldatacaklarını zannederler. Oysa ki sevgili kardeşlerim, hiç kimse Allah yolunda hizmete mecbur değildir. Allah'ın kimsenin yardımına ihtiyacı yoktur. Kişinin içinden geliyorsa hizmet edecektir. İşte o hizmet Allah için makbuldür. Kalpten gelen, Allah için yapılan gayret. Bu Allah'ın mutlaka nusretine sebebiyet verir. O kişi Allah'ın yolundaysa bu nusreti olgunlaştıracak olan yardımcı faktör irşat makamının himmetidir. Sevgili kardeşlerim, ağaçlarda evvela tomurcuklar açar. Sonra yapraklar oluşur. Sonra meyve olgunlaşmaya başlar. Ve güneşin o meyveyi olgunlaştıracak olan tesiri oluşmadıkça meyve hüviyetine giremez. İşte güneşin o meyve üzerindeki Ağustos güneşinin, Temmuz güneşinin o güneşin oluşturduğu tesir meyveyi meyve yapar, tatlandırır. Meyve hüviyetine getirir. İnsanlara faydalı bir faktör yapar. İşte o güneşi koyan Allah'tır. Allah'ın da kişilere yaptığı yardım onların liyakatine paralel bir seyir gösterir. Onların başlangıçta iştiyakine paralel bir seyir gösterir. Sonra o kişilerin bu iştiyak liyakatlerini arttırır. Her artan liyakat seviyesinde Allah'ın o kişiye olan mükafatı giderek büyür, büyür, büyür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Her şeyin en güzelini Allah-u Teala ihsan etmeye her zaman hazırdır. Yeter ki siz iştiyakin sahibi olun. İrşat makamı her zaman sizin için himmete hazırdır. Yeter ki siz iştiyakin sahibi olun. İştiyakiniz arttıkça bu iştiyakin üzerindeki himmetin dozajı artacaktır. Bu ikisinin beraberliği ise mutlaka liyakatinizi artıracaktır. Artan liyakatiniz Allah-u Teala'nın daha çok mükafatına sebebiyet verecektir. Bu hedefe sizi götürense Allah'ın üzerinizdeki nusretidir. Yani Allah'ın size yardım elini ulaştırmasıdır. O Allah'tır. Yardım onun için asli unsurdur. Her an yardıma hazırdır. Sizin liyakatinize paralel bir yardım her açıdan mutlaka size ulaşacaktır. Dikkat edin ki Allah'ın nusreti bir, sizin daha çok başarılı olmanız için sizin hem istidadınızı, daha çok hizmet ehli etme konusundaki ehliyetinizi arttırır, daha çok istidat kazandırır size bir belli hedefi gerçekleştirmek üzere. Bu Allah'ın nusretidir. Allah'ın nusreti daha üst kademede sizin artan liyakatinize, Allah'ın nusretiyle artan liyakatinize, istidadınıza, mükafata ehil olma seviyenize Allah'ın bir de mükafat vermesi nusretinin ikinci safhasıdır. Öyleyse Allah'ın nusreti size sizin iştiyakinize paralel olarak gelir. Bu Allah'ın nusreti sizin iştiyakinizi arttırır. Yani sizin iştiyakiniz gayretinizi arttıran bir faktördür. Artan gayretinize paralel olarak irşat makamının himmetini alırsınız. Bu himmet Allah'ın katında makbul bir hüviyetteyse, yani siz gerçekten Allah yolunda hizmeti kendinize şiar etmişseniz, bunu zevk alarak yapıyorsanız, size paha biçilmez bir zevk veriyorsa Allah yolunda hizmet, o zaman himmet mutlaka sizin üzerinizde pozitif bir nusret oluşturacaktır. Allah Teala sizin Allah yolundaki gayretinizin müşevik unsuru olarak, sizi hedefe ulaştıracak unsur olarak bir yardımcı faktörü mutlaka beraberinde ister. O himmettir. Bu ikisi, sizin gayretiniz ve himmet bir bütünlüğü oluşturursa, o zaman Allah'ın nusreti mutlaka gelecektir. Bu nusret sizi daha üst iştiyak seviyesine çıkartacaktır. Üst iştiyak ise yaptığınız hizmet, onun arkasındaki nusret, onun arkasındaki himmet ve bu himmete dayalı Allah'ın nusreti ile size daha üst liyakat kazandıracaklar. Öyleyse Allah'ın liyakat kazandırıcı faktörü olan nusret, hem iştiyakinizin artması için bir sebeptir, hem de size Allah-u Teala yardımcıdır. Allah yolunda hizmeti kendinize zevk edindiyseniz, İşte o zaman Allah'ın nusreti, ne kadar zevk edindiyseniz o kadar üst seviyede size ulaşır. Böylece gayret, himmet ve nusret üçlüsü sizi liyakatlerin en üstün noktalarına doğru götürür. Liyakatiniz arttıkça ruhunuzu, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve daha üst seviyedeki liyakat noktasında iradenizi de Allah'a teslim edebilecek olan bir noktaya ulaştırır Allah-u Teala sizi. Hizmetiniz bu konudaki müşevik unsurların arasında ön safta olan bir faktördür. Zikrinizin yanı başında. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yine vaktin nasıl geçtiğini hiç anlayamadan bir saatlik süreyi tamamladık. Sizlere doymak mümkün değil. Sizler bütün güzelliklerin sahibisiniz. Her geçen gün Allah'ın üzerinize vücuda getirdiği güzellikler daha da artacaktır. Her şey en güzel standartlarda ulaşacaktır. Hepinizden bir saatlik bir gecikmenin, elimizde olmayan teknik sebepler sebebiyle oluşması muhtevası içerisinde sizlerden af dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Rabbil alemin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Yüce Rabbimizin sizleri hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü.
0: Es-Fatiha, as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala kainattaki her şeyi yarattıktan sonra insanı yaratmıştır. Çünkü diyor ki Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi ey insanlar katımızdan sizin emrinize musahhar kıldık. Bütün göklerde yaratılan her şey, bütün arzlarda yaratılan her şey, o arzın ve o sonsuz sayıdaki alemde yaşayan insanların emrine musahhar kılınmış, hasredilmiş, insanların emrine verilmiş. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki bizler Allah için yaşıyoruz. İnsan olarak yaratılmanın ötesinde bir olay. Allah için yaşamak. İnsan olarak yaratıldığımıza sonsuz hamd ederiz, şükrederiz. Allah için olduğumuza sonsuz hamd ederiz, şükrederiz. Kim Allah içinse, Allah da onun içindir. Allah Teala kainatta yarattığı bütün mahlukat arasında en çok insanı seviyor. Eğer bütün kainat muhtevasındaki diğer bütün mahluklarla birlikte canlı ve cansız bütün yaratıklarla birlikte hepsi, her şey insan için yaratılmışsa o zaman insan kainatın en üstün mahluku değil mi? Şimdi birisi çıkıp bize diyebilir ki ne demek yani? Yani şeytan da insan için mi yaratıldı? Evet, o da insan için yaratıldı. Şeytan aslında dünyadaki en değerli öğretmendir. Ne oldu, şaşırdınız mı? Evet, çok ciddi söylüyorum. Şeytan bütün insanlar için dünyadaki en değerli şaşmaz öğretmendir. Ne demek istiyoruz? Son derece basit bir şeyden bahsediyorum. Şeytan size ne söylüyorsa siz sadece onun aksini yapacaksınız. Her seferinde size yapmanız lazım gelen bir Allah'ın emirlerine ters düşen bir şeyi emretmeye çalışır. Her ne emrediyorsa o sesli şeytan özelliğini tanıdığınız andan itibaren sizin için son derece kolay bir hayat başlar. Nasıl? Şeytan size neyi ulaştırıyorsa onun tam tersini yapacaksınız. Mesela namaz kılma diyecektir. Bu size aslında namazın hatırlatılmasıdır. Namaz kılacaksınız. Zikir yapma diyecektir. Zikri hatırlatmış olacaktır. Zikir yapacaksınız. Ne söylerse aksini yapacaksınız. Sizi seven birisinin yanına gitme diyecektir. Gideceksiniz. Sizden nefret eden birine gitmeni söyleyecektir. Gitmeyeceksiniz. Yani iblis bütün insanlar için onun söylediğinin tersini yapmak kaydıyla mükemmel bir öğretmendir. Bütün doğru yolları tersini işaret ettiği cihetle size gösterecek olan odur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyor musunuz? Allah-u Teala şeytanı bile bir belli maksatla yaratmış sizler için.
Unutmayın, kainatın en üstün mahluku sizlersiniz. Çünkü sizler insan olarak yaratıldınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gün dostlarım. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? İşte Allah, işte yarattığı bütün kainat, işte sizler, Allah için yaratılan sizler. Her şey Allah için yaratıldı. O Allah için yaratılan, Allah tarafından yaratılan her şey aslında onun en çok sevdiği, en çok değer verdiği mahluku insan için Allah Teala tarafından vücuda getirildi. Muhakkak ki Allah insandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattı ama insanı kendisi için yarattı. Neden insandan başka hiçbir mahluk insan için yaratılmamıştır? Çünkü Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesi Allah'ın bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığı her şeyin insan için yaratıldığını söylüyor. İşaret gayet nettir. Ama insan için yaratılmış. İnsan niçin yaratılmış? İnsan da Allah için yaratılmış. Allah'ın ruhunu muhtevasında taşıyan bir yaratık, bir mahluk. Allah'ın ruhu, onun bünyesinde meknuz olduğu için, bünyesinde var olduğu için, o Allah'ın ruhunu taşımaya layık görülen bir yaratıktır. Buna layık görülen bir yaratık, bütün negatif faktörlerin de sahibi olabilir, bütün pozitif faktörlerin de sahibi olabilir. O insanın davranış biçimleri onun hem meşrebini hem de seviyesini simgeler. Davranış biçimleri, işte daha konunun başı Hazreti Adem'in, Adem Aleyhisselam'ın iki çocuğu var. Sayısı, çocukların sayısı çok. Yüzlerce.

onun yaşadığı devir boyunca her 25 senede bir nesil gelse, 100 senede 4 nesil yapar. 1200 sene yaşadığına göre 48 nesil. O hayattayken var olmuştur. İşte onun çocuklarının iki tanesi Habil'le Kabil. Kabil kardeşi olan Habil'i öldürüyor. Hem de kendisine bir şey yapmadığı halde. Çok basit bir sebepten dolayı. İkisi de Allah-u Teala'ya hediye veriyorlar. Kabil bir buğday demeti getiriyor. Oraya koyuyor Allah için. Habil de bir kurban kesiyor. Allah Teala Habil'in kurbanını alıyor, kabul ediyor. Ama Kabil'inkini kabul etmiyor. Aslında kabul etmemesinin sebebi belki de onun verdiği ikramın buğday olması değil. Arkasında yatan gerçek sebep Allah-u Teala'nın bundan sonra olacak olayı bilmesidir. Yani Kabil'in ne kadar kötü bir insan olduğu Allah-u Teala tarafından elbette biliniyor. Ve de onun için onun verdiği hediyeyi kabul etmiyor Allah-u Teala. Ve Allah Kabil'in hediyesini kabul etmedi diye Habil'in üzerinde elindeki silahla, kılıçla saldırıyor. Şimdi Habil'in söylediklerine dikkat edin. Sen bana saldırabilirsin. Sen beni öldürebilirsin. Ama ben sana elimi kaldıracak ve kendimi müdafaa edecek de değilim. Ve Kabil kendisini müdafaa etmeyen, kendisine bir zarar vermek için, mani olmak için bile bir gayrete sahibi olmayan Habil'i öldürüyor. İnsanlık tarihinin ilk cinayeti. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlık için şu kainatta Allah'ın vücuda getirdiği her şeye bakın. Kainatta ne yaratılmışsa, kainatın bizatihi kendisi, yani üzerinde hayat olan bütün gezegenler, hayat olmayanlar, onlar da dahil. Bütün kainat insan için yaratılmıştır. Bütün göklerde, bütün arzlarda var olan her şey insan için yaratılmıştır. Hadi ağaçlar meyve veriyor. Ya meyve vermeyen ağaçlar niçin yaratılmıştır insan için? Çünkü onlar insanın yaşamak için muhtaç olduğu oksijen açığa çıkartıyorlar. Bütün ağaçlar köklerinden aldıkları su ile yeşil yapraklarındaki klorofille, klorofil ödümlemesi yaparak karbonhidratları oluştururlar. Bunu oluşturabilmesi için karbondioksite ihtiyacı vardır ağaçların. O karbondioksit insanların ve hayvanların artık maddesidir.
Biz insanlar ve dediğim gibi aynı standartta olan bütün hayvanlar havadan oksijen alırlar. Ve havaya karbondioksit bırakırlar. Artık madde karbondioksittir. İnsanların ve hayvanların artık maddesi olan karbondioksit, bitkilerin hayati maddesidir. Ağaçlar yerlerine kımıldayamazlar. Ama köklerinden su alabilirler. Onlara gerekli olan şey köklerinden aldıkları su değildir. Karbonhidrattır. Karbonhidratı oluşturmak için havadaki karbondioksiti kullanırlar. Su artı karbondioksit ne çıkartır ortaya? Karbonhidratlar ve havaya oksijen açığa çıkar. Bütün yeşil yapraklı ağaçlar klorofil özümlemesi yaparak havaya devamlı oksijen çıkartmaktadırlar. İnsanların ve hayvanların hayati maddesi olan oksijeni bütün bitkiler çıkarmaktadırlar. İnsanlar da rahat rahat nefes alıp kanlarını temizleyebilmekteler. İnsanlar ve hayvanlar. Biz insanlar ve hayvanlar havadan oksijen alırız ve havaya bıraktığımız şey kanımızdaki artık maddeleri dışarı taşıyacak olan karbondioksittir. Öyleyse insanların ve hayvanların artık maddesi olan karbondioksit, bitkilerin karbonhidratları oluşturabilmek için mutlaka kullanmak mecburiyetinde oldukları ihtiyaç maddesidir. Olmazsa olmaz şartıdır hayatlarının. Karbondioksit yoksa bitkiler yaşayamaz. Karbondioksidi onlara sağlayacak olan canlılarsa insanlar ve hayvanlardır. Hani bazı bitkiler vardır, suyun içinde insan gibi ya da hayvan gibi hareket etmek imkanının sahipleridir. Sanki ağızları vardır, ağız gibi bir hüviyette bir tarafları vardır. Onun içine konan böcekleri veya içeri giren küçük balıkları o yaprak büzülerek o böceği veya o nesneyi, canlı olan o nesneyi tıpkı bir insanın ağzına bir şey alarak ağzını kapatması gibi kapatarak yer hazmeder. Burada bitkinin açık bir şekilde hareket etmesi insan veya hayvan hazmı gibi bir hazım sisteminin sahibi olması söz konusudur. O zaman bu bir bitki midir? Hayvan mıdır? Çok basit anlamak. Neyle yaşadığına bakacağız sadece. Eğer havadan oksijen alıyor da havaya karbondioksit bırakıyorsa hayvan türü bir nesnedir. Eğer havadan karbondioksit alıp da havaya oksijen bırakıyorsa o zaman bitki türü bir nesnedir. Önemli olan yerinden kımıldayamaması değil, fonksiyonel açıdan bir sonuca ulaşmasıdır. Ya hayvanların özelliğine sahiptir, insanların özelliğine sahiptir,
havadan oksijen alır, havaya karbondioksit bırakır. Ya da bitkisel özelliğin sahibidir, havadan karbondioksit alır, karbonhidratları yapıp beslenir ve dışarıya oksijen bırakır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu muhtevaya bakın. İnsanın yaratılması, kainattaki en üstün varlığın yaratılmasıdır. Allah Teala ruhundan üfürdüğü bir varlığı yaratmış. Yani Allah'ın ruhunu kendisinde taşıyor.

böyle bir varlık. Allah'ın en büyük nimetine müyesser olmuş. Kainatta en çok Allah'ın sevdiği mahluk olmuş. Allah en çok onu seviyor. Böyle bir varlık bütün insanlar için insan olmanın mutluluğunu yaşatacak bir muhteva taşır. İnsan olmak, kainatta yaratılan bütün mahlukatın ötesinde olmak, bir ayrıcalığın sahibi olmak, işte insanı üstün kılan, Allah'a en yakın kılan bu özelliktir. İnsan Allah'a en yakın mahluktur. İnsan Allah'ın en çok sevdiği mahluktur. İnsan Allah'ın yaratılış silsilesinde en son sırada yer alan mahluktur. Her şey insanlara yaratılmış ve dünya adı verilen bu gezegen insanın yaşayabilmesi için müsait ortamı oluşturduktan sonra bitkilerin çıkardığı oksijenle insanın yaşayabilmesi mümkün olunca insan yaratılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o üstünlüğünüzün muhtevasını evvela öğreneceksiniz. Sonra da insanlığı yaşayacaksınız. İnsanlık başkaları için yaşamakla bir hüviyet kazanır. İnsan olmak bir ayrıcalıktır. İnsan olmak bir şereftir. Kainatta Allah'ın yarattığı daha üstün bir mahluk yoktur. Belki birçok insan melekleri insanlardan üstün zanneder. Ama melekler üstün değildir. Üstün olan insandır.

Hatırlayın Cebrail Aleyhisselam'ın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gelişini. Ona ansızın bembeyaz elbiselerle bir insan hüviyetinde görünüyor. İkra diyor, oku. Bir adam atıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. O da diyor ki ben okumak bilmiyorum. Gerçekten bilmiyor. İkinci adımı atıyor. İkra diyor. Oku. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gene aynı temizlikle diyor ki ben okumak bilmiyorum. Bir defa daha oku diyor ve ulaşıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Ben okumak bilmiyorum cevabını alıyor ama onu kucaklıyor, kollarıyla sımsıkı sarıyor. Tam o sırada Allah'ın cezbesi geliyor. İkisi birden şiddetle sarsılıyorlar. Bu Allah'ın cereyanıdır. Allah'ın katından gelir. Kişiyi ansızın şiddetle sarsar. Hatırlayın Hazreti Ali'yi. Ne diyordu sahabeye? Ey benim aziz kardeşlerim, size ne oldu ki cezveleriniz bu kadar azalmış, neredeyse yok olmuş? Bundan 30 sene evvel ben bu mescidin tavanının sizin cezvelerinizden sarsıldığını bilirim. Sevgili kardeşlerim, o devri yaşadılar onlar. Dünyadaki en çok cezbeli insanların var olduğu devre. Bütün sahabe, toplumun hemen tamamı cezbeliydi. Cezbeli olmayan insan çok nadirdi. Allah-u Teala ile olan insanın ilişkisine baktığımız zaman insanın Allah-u Teala'dan ne kadar çok şey aldığını, Allah'a en çok layık olan mahluku olduğunu görüyoruz. Çünkü Allah'a mutlaka dönmesi lazım gelen bir ruh taşıyor insan. Kainattaki tek canlı Allah'ın ruhuna sahip olan, Allah'tan bir parça taşıyan. Ruh bir mahluk değildir. Ruh Allah'ın ruhudur. Allah'la beraber ruh da vardır. O herkese, bütün insanlara gönderdiği, sonra da kendisine geri istediği, hayattayken geri istediği ruh. Biz insanlar eğer kendimize düşen görevi yapamazsak, ruhumuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştıramazsak, o zaman bir büyük problemimiz var demektir. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah Teala emanetini biz dünya hayatını yaşarken değil, öldüğümüz zaman geri alacak demektir. Ama her halükarda ruhumuz mutlaka sahibi olan Allah'a geri dönecektir. Ama şurası kesinlikle, insan hayatta bulunduğu sürece Allah'ın ruhu ile beraberdir. Tam onun vücudunun şeklini alan, gördüğünüz zaman o insandan ayırt edemeyeceğiniz onun ruhu, Allah'ın ruhu olarak o kişiyi ömür boyunca
kontrolünde tutacaktır. İnsan bazı olaylardan huzur duyar, bazı olaylardan da sıkıntı ve huzursuzluk. İşte Allah'ın emrettiği şeyleri yaptığı zaman insan içinden bir huzurun yükseldiğini görür. Huzur duyduğunu görür. Sevgili kardeşlerim, birini üzecek olan bir davranışta bulunduğunuz zaman bir sıkıntı duyarsınız. İşte bu ruhunuzun o hatayı işlemenize sebebiyet veren nefsinizi cezalandırma işlemidir. Allah da size huzursuzluk verir ayrıca. Ama her halükarda biz insanlar Allah ile birlikte bir bütünüz. Onun bir parçası olan ruhu beraberimizde taşıdığımız için. Ama bir gün geliyor ki Allah'a ruhunuzu ulaştırmak üzere yola çıktığınız zaman nefsinizin kalbinde %50 bir nur birikimini gerçekleştirdiğiniz zaman ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Her %7 fazla birikiminde bir gök katı yükselen ruhunuz sonunda Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah Teala sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyor. Hepinizi en güzel standartlarda görmek istiyor. Din Allah'ın dinidir. Ezeli ve ebedidir. Halep dini ezeli ve ebedi bir dindir. Ne diyordu Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde? Habibim, veçhini yani zatını, fizik vücudunu hanif olarak dine doğrult. Dini ayakta tutmakta kullan. O hanif dini ki Allah Teala o dinden başka bir din yaratmamıştır. O hanif dini ki Allah bütün insanları sadece o dini yaşayabilecek özellikte yaratmıştır. Ve de Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ne insanları hanif fıtratıyla yaratmamızda ne de dini hanif dini olarak yaratmamızda bir değişiklik göremezsin. Ezelden ebede kadar sadece hanif dini var olacaktır. Ve bu din kayyum olan dindir. Ezeli ve ebedi dindir. İşte Allah Teala kainatı yarattığı zaman daha insan yok ortalıkta. Ama o zaman insan olmadığı cihetle din de mi yok? Hayır. Hayvanlar ve hatta bitkiler Allah'ı bilirler.
Çünkü onları vücuda getiren elektronlar ve karşıt elektronlar devamlı hareket halindedirler. Bir kısmı sağdan sola doğru, diğer bir kısmı da soldan sağa doğru dönerler. Yani elektronlar sağdan sola dönüyorsa, karşıt elektronlar soldan sağa doğru dönmektedirler. Devamlı olarak Allah'ın katından gelen nötrinolar, onlara ulaşıp dönüş enerjilerini onlara verirler ve tekrar geri dönerler. Ve elektronlar da, karşıt elektronlar da bu sebeple sonsuza kadar Allah'ı tesbih edeceklerdir. Neden onların dönüşlerine ve her dönüşlerinde Allah kelimesini kullanmalarına zikir demiyoruz? Çünkü kendi iradeleriyle bunu yapmıyorlar. Bunu Allah'ın katından gelen nötrinoların kendilerine ulaştırdığı enerji ile gerçekleştiriyorlar, dönüş enerjisiyle. Bu sebeple ne elektronların dönüşü kesilir kıyamete kadar, ne de karşıt elektronların dönüşü kesilir. Hepsi bir dönüşü devam ettirirler. Ve insanın da tesbih diye bir olayı vardır. Bu zikrin daimi zikre ulaşıp kişi iradesini de Allah'a teslim ettiği zamana kadar sürer. İradesini Allah'a teslim ettiği zamana kadar kişi kendi iradesiyle Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektedir. Ama ruhunu, veçhini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettiği zaman iradenin teslimiyle beraber artık zikir o kişinin kendi iradesiyle gerçekleşemez. Çünkü iradesi Allah'a bağlanmıştır. İlahi irade kontrolü ele almıştır. Ve irade-i külliye o kişinin zikrini kontrol altına alır. O külli irade o kişiyi gene daimi zikirde tutar. Ama bu artık zikir değildir. Çünkü külli iradenin kontrolü altında artık o kişinin vücudunun her zerresi Allah kelimesini tekrar etmektedir. Bu o kişinin kendi iradesiyle tahakkuk etmemiştir. Bu sebeple zikir değildir. Adı tesbih olur. Din ezeli ve ebedidir. İlk insandan kıyamet günü doğacak olan son insana kadar kainatta sadece Hanif dini olacaktır. Ve bütün insanlar sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle yaratılırlar. Bütün cinler de sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılırlar. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. O din diyor Allah Teala ezeli ve ebedidir. Zamanda ne kadar geriye giderseniz gidin o din hep vardır. O zaman insanlardan evvel de vardı. Elbette insanlardan evvel cinler yaratılmıştır. Onlarda da vardı.
Din adı verilen bir sistem, o dini yaşayabilecek olan bütün mahlukat içindir. Herkesin, her varlığın Allah ile ilişkisi birbirinden farklıdır. Ama Allah Teala'nın yaratmaya başlaması ile birlikte dinde var olmuştur. Her şey, her zerre Allah'ı her dönüşünde zikrettiğine göre onlardan oluşan her şey, düşünün ki kainatta ne varsa hepsi elektronlardan ve karşıt elektronlardan oluşur. Onlar da her dönüşlerinde Allah'ın ismini tekrar ettiklerine göre her dönüşlerinde kendi lisanlarıyla Allah kelimesini söylediklerine göre ama kendileri dönmedikleri için onlara dönüş enerjisini veren nötrinolar onlara bu imkanı verdiği için onlar da Allah kelimesini sonsuza kadar söylerler ama onlar Allah'ı tesbih ediyor, hüviyettedirler, zikrediyor hüviyette, değildirler. Öyleyse din ezeli ve ebedidir. Hanif dini ise ezeli ve ebedi din olarak üç özellik taşır. Hz. İbrahim'in Hanif dinidir. Birinci özellik vahdet akidesidir, Allah'ın tekliği. İkinci özellik tevhid akidesidir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek toplum. Üçüncü özellik teslim akidesidir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin tesliminden oluşur. İşte bu üç tane faktör Hz. İbrahim'in Hanif dininin

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Ay Rahman Rahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ar Rahman Rahim, maliki yevmi din, iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Sıratal lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle inşallah bir defa daha bir aradayız. Yeni bir konuda, tasavvuf ve Kur'an kavramları konusunda konumuz şeytanın tuzakları. Kod numarası 2.1.3.31. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytan, kainattaki en büyük düşmanınız. Hiç kimse onun yapabileceği kötülüğü size yapamaz. Hiç kimse bu konuda onun kadar korkunç bir hüviyetin sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, bu dünyadaki insanlar size yapabilecekleri şeyler itibariyle en fazla sizi öldürebilirler. Belki birçoklarınız daha ne yapsınlar diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, ölmek hiç de zannettiğiniz gibi bir şey değil. İnsanlar hep ölmekten korkarlar. Şu dünya hayatının öldükten sonra yaşayacakları hayattan daha güzel olduğunu zannederler. Fizik vücut evvela ölmekten korkar. Oysa ki ölüm sadece bir nevi uykudur. Aranızda uyumaktan korkanlar var mı? Korkuyorlarsa gördükleri rüyalar sebebiyledir. Onları da güzelleştirmek herkesin elinde. Zaten uyumak istemeseniz de uyku gelip size üzerinize çökünce farkına bile varmadan uyuyup kalırsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytanın kişiliğine dikkat edin. Bir tek maksatla yaşar. Bir tek hedefi vardır. Hepinizi mutsuz etmek. En büyük hedefi budur. Çünkü siz Adem Aleyhisselam'ın soyundansınız. Onun en büyük düşmanının soyundan. Ve sizler hepimiz Adem Aleyhisselam'ın zürriyetiyiz.

Aleyhisselam'a intikam almak istiyor. Adem Aleyhisselam yüzünden Allah-u Teala'nın huzurundan kovulduğu gibi bir inancın içerisinde. Oysa ki Allah-u Teala onu Adem Aleyhisselam yüzünden kovmadı cennetinden. Onun yaptığı hata sebebiyle kovdu. Sadece Allah'ın ondan istediği şey Adem Aleyhisselam'a secde etmesiydi. Çünkü Adem Aleyhisselam Allah'tan bir ruh taşıyordu. Allah'ın kendisine emanet olarak verdiği bir ruha sahipti. Ve ne cinlerde, ne meleklerde, ne şeytanlarda ruh mevcut değil, olması da imkansız. Sadece insana has bir özellik, imtiyaz, üstünlük. İnsanlar sadece Allah'ın kendilerine emanet verdikleri ruhu Allah'a ulaştırmak üzere vücutlarının içinde taşırlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Adem Aleyhisselam'a secde edin emrini verince Allah-u Teala, bütün melekler, cinler, şeytanlar hepsi secde ettiler. Bir tek iblis secde etmedi. Şeytan deyince hepiniz iblisi hatırlayacaksınız. O, kainattaki en büyük düşmanınız. Düşünün ki sizin sadece mutsuz olmanız onun temel hedefidir. Allah'ın emrine itaatsizlik eden sadece bir kişi oldu, İblis. Ve Allah Teala seni emrime itaat etmekten men eden nedir ya İblis diye sordu İblis'e. İblis dedi ki beni dumansız ateşten yani enerjiden yarattın. Onu ise çamurdan yarattın. O necistir dedi. Ben ondan üstünüm dedi. Oysa ki iblis burada da kıynetinin gereği olan hileye sapmıştı. Allah-u Teala ben ona ruhumdan üfürdüm. Ona secde edin emrini veriyor. Yani secde edeceğiniz şey aslında benim ruhumdur. Onun içinde de o ruh var. Ona ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Bu emanetin sahibi ona bu sebeple benden bir emanet taşıdığı için secde edeceksiniz diyor Allah-u Teala. O emanete insanı layık görmüş, ne melekleri layık görmüş, ne cinleri layık görmüş, ne şeytanları layık görmüş, ne hayvanları. Sadece insan adı verilen bu mahluku uygun görmüş, ona vermiş ruhu emanet olarak. Ve İblis diyor ki, üstelik de isyan ettiği halde beni azdırmana yemin ederim ki diyor Allah-u Teala'ya. Allah'ın huzurunda Allah'a iftira ediyor. Yani onun hiç kabahati yokmuş. Allah onu azdırmış. Azdırdığı için de o Adem Aleyhisselam'a secde etmemiş. Yani onu iblisçe davranışlara iten Allah diye Allah'ı bile suçlayabilecek olan bir hüviyeti var bu korkunç mahlukun. Son derece zekidir. Deha derecesinde bir zekaya sahip. Korkunç bir mahluk. Bütün zekasını, bütün ustalığını, hünerini sizleri mutsuz etmek için kullanır. Ve bütün insanlar farkına bile varmadan ömürleri boyunca onların beyinlerini yıkar. İşlerindeki sesin şeytana ait olduğunu insanlar bilmezler. Kendi düşünceleriyle
Allah'ın yoluna yaklaşamadıklarını zannederler. Kendi düşünceleriyle Allah'ın hedefine ulaşamadıklarını zannederler. Ve kendi düşünceleriyle kendilerine göre bir doğru yol seçtiklerini düşünürler. Halbuki seçtikleri yolu onlara seçtiren iblistir. Devamlı beyinlerini yıkayarak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Mü'minin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz bütün kavimlere Resul gönderdik. Hangi kavme Resul gönderdiysek ard arda gönderdik. Yani o kavimleri hiç Resulsüz bırakmadık. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimlerdeki Resulleri oranın insanlarının çoğu inkar ettiler diyor. Çoğunluk mutlaka inkar etmiş. Arkasında ne var dersiniz? İnsanların kendi duyguları mı zannediyorsunuz? Hayır. Adem Aleyhisselam'ın yaratılımında zaten mevcut olan, var olan, kıyamete kadar yaşama iznini Allah'tan almış bulunan iblis bütün bunları o yapıyor. İnsanların işlerinde bir ses, hep Allah ne emretmişse onun aksini insanları ikna etmeye çalışarak onlara kabul ettirmeye çalışarak bütün ömürleri boyunca onların içinde devamlı bir kavgayı sürdürür. Biliyorsunuz ki hepinizin içinde ruh var. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister ve sesini her zaman duyurur. Ama onun karşısında bir başka ses daha duyacaksınız içinizde, bugüne kadar hep duydunuz. Allah neyi emretmişse onları size yaptırmamak için akla gelmez bahaneler icat eden bir kurnaz mahluk. Hedefine ermek, bütün insanların Allah'ın yolunun dışında kalması olarak tanımlanmıştır kendisi için. Ve sadece bu istikamette bir gayretin sahibidir. Böyle yaptığı için de onu teşhis ettiğiniz gün aslında o size pozitif bir kılavuz da olabilir. Dikkat edin, bütün söyledikleri Allah'ın yasak ettikleridir. Bütün söyledikleri Allah'ın emirlerine itaat etmemeniz doğrultusundadır. Öyleyse o pozitif bir kılavuzdur aynı zamanda. Neden? Eğer size ne söylüyorsa onun aksini yapmayı usul haline getirebilirseniz, her yaptığınız Allah'ın emirleridir. Her yaptığınız Allah'ın yasaklarından kaçmaktır. Kurtulmaktır. İçtinab etmektir. Öyleyse hani bir tabirimiz var bizim, her zaman kullanırız. Faydasız alanları faydalı alanlar haline getirmek. Zamanın akışı içerisinde ne zaman başka insanlara kötülük etmeyi düşünürseniz, onları üzmek isterseniz, onlara zarar vermek isterseniz, nerede iblis sizi pençelerine geçirmişse, o zaman faydalı bir alanda, Allah'ın ülkesinde yaşamıyorsunuz. Zaman adı verilen müesseseyi faydasız bir alan haline getirdiniz o süreç içerisinde. Onu yaşadınız. Faydasız bir alanda yaşadınız. Öyleyse hayatınızı nasıl zamanın akışı içerisinde faydalı alanlar haline getirebilirseniz, o zaman mutlu olacaksınız. Öyleyse şeytan bu konuda bir gerçekten kılavuzdur. Eğer söylediği her şeyin aksini yaparsanız,
onu yaptığını, yapacağını pişman edersiniz. Ama vazgeçmez, kendini ele vermekte hep devam edecektir. Belki bir gün aldatırım ümidiyle. Sevgili kardeşlerim, en büyük düşmanınızı dikkatle tanıyın. Net olarak davranışı şudur. Allah neyi emretmişse mutlaka o emri yapmamanız için her vasıtayı kullanacaktır. Ne emretmiştir mesela? Sabah namazına kalkmanız, tatlı uykunuzdan uyanmanız. Uykuyu size tatlı göstermek için her şeyi yapar. Böyle bir dizaynda iblisi ait olduğu standartlarda değerlendirin. Der ki, artık havalar soğudu. Şimdi kalkıp da kendini ne diye üşüteceksin? Allah'ın dizaynında öğleye kadar sabah namazı kılınabilir. Bütün namazlar vakti geçtikten sonra kaza edilir. Ama sabah namazı kaza edilmez, eda edilir. Öyleyse bu durumda senin sabahın şafağında daha güneş doğmadan kalkıp da uykunu bölmenin ne anlamı var ki? Sen uyumuna bak, rahatına bak. İşte bunu söyleyen odur. Allah Teala sabah namazını farz kılmış üzerinize ve diyor ki namaz vakitleri üzerinize farz kılınan bir emirdir. Vakitleri içinde kılınması lazım gelen bir emirdir Allah'ın namazı. Öyleyse bütün vakitlere dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün vakitlerde namazınızı zamanında eda etmeyin. Mecburiyetindesiniz. Bundan sizi alıkoymak için her şeyi yapar. Öyleyse ne zaman aklınıza ruhunuz namazı getirse, iblis o sesi duyar. Derhal harekete geçer. Şeytan ve şeytanlar, herkesle beraber olan şeytanlar var. Bir insan şeytanlar var, bir cin şeytanlar var, bir de şeytan şeytanlar var. Öyleyse insan şeytanları da var mı? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de insan şeytanlardan bahsediyor. Yani yaratılışları insan hüviyeti şeklinde. Bir insan anne babadan doğmuşlar. İnsan hüviyetindeler. Ruhları, nefsleri, fizik vücutları var. İnsanlar bunlar. Ama şeytani bir standart içinde eğitilmişler iblis tarafından. Zülmani ilimleri öğrenmişler. Başka insanları da kendi standartlarına uyarlamak istiyorlar. Bu insanların yaptığı şey, şeytanın yaptığı şeyle aynı. Siz Allah'ın yoluna girmek istiyorsunuz. O insanlar da sizi Allah'ın yolundan men ediyorlar. Cinlerin içinde de bu tarzdakiler var. Allah'ın yoluna girmek isteyenleri Allah'ın yolundan men edenler. İşte bunların adına insan şeytanların, cin şeytanların ve bütün şeytanların toptan adına Allah Teala tağut diyor. İblis şeytanlardan sadece bir tanesidir. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca pek çok defa şeyatini kullanıyor. Yani şeytanlar. Öyleyse herkese tesir etmek için onunla birlikte olan şeytanlar devamlı onu etkileri altında tutarlar. Allah Teala bazen
Sadece bir tek şeytandan bahseder, bazen şeytanlardan bahseder, bazen insan şeytanlardan, bazen cin şeytanlardan bahseder. Onların da adına tağut der. Ama hepsi şeytan kelimesinin parantezi içine giren bütün insanlar, cinler, bizatihi şeytanlar, hepsi tek bir amacın sahibidir. İnsanları ve cinleri Allah'ın yolundan saptırmak, kendi hüviyetlerine ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, bugün bu zülmani ilimleri, şeytanın ilimlerine zülmani ilimler diyor Allah Teala. Bunlardan bir tanesi Türkçe'de büyü denen sihirdir. Bunlardan bir ikincisi hipnoz. Bir üçüncüsü insanların üzerine cinleri saldırtma işlemi, hüddam. Bir dördüncüsü insanlara hayaller göstermek, doğrunun yanına hayalleri yerleştirebilmek.

Ve fiziğin ötesindeki davranış biçimleri insanların bir takım ilimlere sahip olmaları iki kaynaktan oluşur. Birisi Rabbani kaynaktır. Allah-u Teala onların Allah'tan yardım olarak sahip oldukları gizli ilme ilmi nedin diyor. Gizli ilim diyor. Allah'ın gizli ilminin içinde Allah'ın insana olan güveni nispetinde onlara verdiği ilimler söz konusu. Bunlardan bir tanesi tayin mekandır. Nefs tayin mekanı, fizik vücut tayin mekanı, daha doğrusu arada ruh tayin mekanı var, ondan sonra fizik vücut tayin mekanı var. Hazreti Süleyman'a tayin mekanı verdiğini Allah Teala çok açık bir şekilde ifade ediyor. Allah'ın ilmi ledünün sahibi olan Hızır Aleyhisselam'a Hazreti Musa ondan ilim almak üzere ona tabi olarak yaklaşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynında ilmin öğrenilmesi ve öğretilmesi söz konusu. Bu öğrenim standartları içerisinde İblis bütün insanları Allah'ın yolundan ayırabilmek için kendi ilmini, zünvani ilmi ki o ilmi Allah'tan almıştır. İnsanlara öğretmeye çalışır. Zamanımızda 8 tane uydudan insanlara zünvani ilimleri öğretmeye çalışan bir grup var. Bu insanlar dünyanın her tarafında faaliyetteler. Transandantal meditasyon öğretiyorlar insanlara. Yoga öğretiyorlar. Zünvani ilimleri öğretiyorlar. Üniversiteler açmışlar. Bütün hastanelerde ve okullarda transandantal meditasyon bir kurtuluş vesilesi olarak insanları rahatlatan bir faktör olarak insanlara tanıtılıyor ve insanlar şeytanın bu tuzağına maalesef düşüyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Kur'an-ı Kerim'e ve ondan evvel indirdiği bütün kutsal kitaplara zikri koymuş. Allah'ın isminin tekrarıyla şekillenen bir muhteşem olay. Allah'ın katından ne zaman Allah'ın ismini tekrar etmeye başlarsanız başlangıçta rahmet ve faz isimli iki tane nur gelir. Ne zaman 10 tane ihsanla Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'tan aldığınız 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşırsanız o noktadan itibaren rahmet ve fazlın yanında rahmet ve salavat da gelir. Bu Allah'tan gelen nurlar Allah Teala'nın 14. basamağa ulaştığınız zaman kalbinizde yaptığı son işlemler kalbinizin muhtevası artık iman kelimesinin yerini aldığı yeni bir muhtevadır. Kalbinizi Allah Teala kalbinizdeki küfür kelimesini çekip almış, kalbinizin evvela mührünü açmış, sonra da üçüncü işlem olarak kalbinizin içine iman kelimesini yazmıştır.
mührün açılması bir, küfür kelimesinin dışarı alınması iki, kalbinin içine imanın yazılması üç. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde müesseseye dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orada artık kalbinize iman yazılan bir insan oluyorsunuz. Ne olacak mı diyorsunuz kalbime iman yazılırsa? Kalbinize iman yazılırsa bilin ki iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Zikirle Allah'ın kalbinize gönderdiği faziletleri kendisine çekmek ve kalbinize yerleştirmek imkanının sahibidir. Bunu gerçekleştirmek üzere Allah-u Teala tarafından kalbinize yazılmıştır. Ve kalbinize yazılan bu iman kelimesinin etrafında toplanan fazıllarla nefsinizin kalbi adım adım işgal edilmeye başlanır. Allah'ın nurları nefsinizin kalbini işgal eder. İşgal ettikleri hacmi artık karanlıklar gelip dolduramazlar. Bu sebeple devamlı nefsinizin kalbi nurlarla dolacaktır. Emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde %7, %7 nur birikimi nefsinizin kalbini %51 nura ulaştıracaktır. Yani nefsinizin kalbinin %51'i Allah'ın bütün emirlerine itaat edecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecektir. %49 kalmıştır karanlıklar. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada. Ve daimi zikre kadar nefsinizin kalbindeki afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık vesaire adım adım yok olacaktır. Şeytanın hakimiyeti adım adım elden gidecektir. Unutmayın, şeytan ve onun hempaları, onun ortakları, şürekası sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilirler. Bir illüzyonistin sizlere gösterdiği, bütün insanlara gösterebildiği hakikatin dışındaki şeyler, şeytanın sadece bir oyunudur. Kendi yolunda olan herkese sonsuz sayıdaki şeytan devamlı yardımcı olurlar. El-Sülvani ilimler bu zamanımızda da, bütün zamanlarda da hep var olmuştur. Ve insanların çoğu ne yazık ki bunu benimsemiştir. Bugün de aynı olay gündemdedir. Bugün de insanların çoğu bunları benimsiyorlar, tatbik ediyorlar ve hayatlarını zehir ediyorlar. Öyleyse şeytana dikkatle bakın. Şeytan kainattaki en büyük düşmanınız, bir tek gayenin sahibidir, sizi mutsuz etmek. Ve öylesine kurnaz bir mahluktur ki bu mutsuz etme standartlarını kullanırken hep sureti haktan görünür. Yani sizi gerçekten yeni bir davranışa itmekle, mesela transandantal meditasyona sizi yaklaştırmakla, onun yeryüzündeki temsilcileri rahatlatabileceklerini söylerler sizi. Oysa ki transandantal meditasyon boyunca nefsinizin kalbine şeytanın karanlıkları sadece daha hızlı bir şekilde akar. Nefsinizin kalbi karanlıklarla daha konsantre bir noktaya ulaşır. Kalbinizde şeytanın karanlıkları temerküz eder.
daha koyu bir karanlığı oluşturur ve daha çok mutsuz kılar sizi sadece. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Birinde Allah bütün kutsal kitaplarına ve Kur'an-ı Kerim'ine, son nebisine, son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı kainat, bundan sonra bu şeriatla idare edilecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa bu şeriatla idare edilmiştir. Bundan sonra da bu şeriat kainatın ezeldeki tek şeriatı. Hangi peygamberi Allah-u Teala kitap indirmişse hepsine, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e verdiği şeriatı vermiştir. Tek bir şeriat, tek bir halif dini kainatta, bütün kainatta hep Allah-u Teala tarafından teklif edilmiştir. Resulleri kanalıyla insanlara mutlaka ulaştırılmıştır. Ve insanların çoğu her zaman reddetmişlerdir. Ve iblis böyle olması da birinci etkendir. Herkesle ayrı ayrı meşgul olur. Herkesin düşünce platformuna mutlaka girer. Ve onun sessiz sesini taklit ederek sanki o kişi kendi kendine konuşuyormuş gibi iş dünyasındaki seslerden birini oluşturur. Kişi muhakeme edecek ya, muhakeme etmesi için bir pozitif bir negatif, iki tane düşüncenin var olması lazım. İki karşıt unsurdan bir karara varması lazım kişinin. Bunlardaki Allah'tan uzaklaştıran, şeytana yaklaştıran, cennetten uzaklaştıran, cehenneme yaklaştıran, ahlaktan uzaklaştıran, ahlaksızlığa yaklaştıran, nurdan uzaklaştıran, karanlıklara yaklaştıran hep şeytandır. Hiç kimse kendi düşünce sistemiyle şeytana tabi olmaz. Böyle bir tabiyetin gerçekleşmesinde şeytan birinci sınıf bir yer işgal eder. Başka hiçbir mahluk şeytanın yapabileceği tahribatı sizin üzerinizde gerçekleştiremez. Bu konudaki en başarılı mahluk odur. İşte böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, içinizdeki sesi dikkatle dinleyin. Hemen onu yakalayacaksınız. Gerek Kur'an-ı Kerim'den, gerek bizden doğruları öğrendiniz. Doğru düşünmeyi öğrendiniz. Ahlaklı olmayı öğrendiniz. Artık bizim insanımızın dünyasında nadir bulunan bir müessese bu. Ahlaklı olabilmek. Sevgili kardeşlerim, iblis bütün insanları ahlaksız yapmak üzere çalışır. Hedefi bütün insanların Allah'ın doğrularından mutlaka sapmalarıdır. Eğer bir toplumda senetlerin, çeklerin %80'i ödenmiyorsa, o toplumda artık ahlaktan bahsetmek mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, iblis Osmanlı'nın torunlarını ne hale getirmiş görüyorsunuz.
sizler geleceğin ümitlerisiniz. Ahlaklı bir toplumun temelini teşkil eden fertler olarak. Hiç kimseyi aldatmayan, sözüne güvenilen, verdiği sözü mutlaka tutan, Allah'a dayanan, Allah'a güvenen ve toplumun güven noktasında olan, merkezinde olan sizler, geleceğin teminatısınız. Ahlaksızlığa prim verildiği bir zaman parçasında yaşıyorsunuz. Toplumun büyük kısmı ahlaki ölçüleri artık dikkate almıyor. Ve bu bozuk toplumu, ahlak müesseselerini yitirmiş olan insanlar toplumunu daha da ahlaksız kılmak üzere faaliyetler var. İnsanları ahlaka sevk etmek, onları dürüst, güvenilir insanlar olarak geleceğe hazırlamak istikametinde hareket eden bizim standartlarımızdaki bütün yayın vasıtalarını kapatmak gibi bir hedefleri var insanların. Ahlaksızlığı bir meziyet gibi kabul eden bir zavallı zihniyet ülkenin üzerine gelmiş, çöreklenmiş. Onlar ne söylerlerse söylesinler. İnsanları nasıl bir korkunç ahlak düşüklüğüne ulaştırmaya çalışsınlar. Ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar, mutlaka toplumun içinde temiz kalabilenler olacaktır. Onlar sizlersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve topluma ahlaki ölçüleri verebilmek üzere bir mücadelenin içine girmiş olan bir öğretim sistemini bütün güçleriyle yok etmeye çalışıyorlar. Bir ortam. Allah neyi emretmişse hepsi yasaklanmış. Bir ortam. Allah neyi yasaklamışsa hepsi serbest. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytanın insanlara ne kadar hakim olduğunu bu sonuçtan çıkartın. Sadece İstanbul'da her gün 4000'den fazla hırsızlık vakası var. Hiç kimse borcunu ödemek gereğini duymuyor. Geriye dönen senetler, çekler %80'i aşmış durumda. Böyle bir ortamda sevgili öğrencilerim, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dürüst kalabilen nadir insanlardansınız. Dürüst olmayanlar sizleri hazmedemezler. Yok olmanız için gayret sarf edeceklerdir.
ahlakın korkunç bir şekilde düşüşü söz konusu. Bizim karşımızda olanlara göre kabahatimizi öğrenmek istiyoruz. Acaba bu ahlak fıkhtanına uğramış olan, ahlak buhranına uğramış olan toplumu ahlaklı bir toplum haline getirmek üzere faaliyette bulunmamız mı insanların canını acıtıyor? Bir de mülteci diyorlar, mülteciymişiz. İnsanları Allah'a çağırdığımız için mi mülteciyiz? İnsanların ancak Allah'a çağrılmalarıyla nefslerinin kalbinde zikirle böyle bir temizlenme, çirkinden güzele dönüş, ahlaksızlıktan ahlaka dönüş var olduğu için mi yanlış yapıyoruz acaba? Biz Allah'ın başörtüsü konusundaki farzını söylediğimiz için mi mürteciyiz? Allah Teala böyle söylüyor. Ama biz kimseyi mecbur etmiyoruz. Kardeşlerimizin arasında hala büyük kısmı başörtüsüz. Öyleyse şu irtica dediğiniz şey acaba neresinde bunun? Yoksa Kur'an'ın tefsirini yaptığımız için mi mürteciyiz? Hani şimdiye kadar hep Allah'ın hakikatlerinden insanları uzaklaştıran bir din anlayışı böyle bir ahlaksızlık potasında insanların eğitilmesine sebebiyet vermiş. Türkiye 1920'lerin küçük Amerika'sı olmuş. Ve sadece o tek çıkış yolunu, tek kurtuluş yolunu önerdiğimiz ve öğrettiğimiz için mi mülteciyiz? Sevgili kardeşlerim,

İzmir'deki bir toplantı yerimizi kapatmışlardı. Yani mescidimizi. Suç delili, tesbihler, suç delili bütün mescitlerde olan ve kıbleye dönük olan tarafta mutlaka bulunan Allah kelimesi, Muhammed kelimesi, Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali kelimeleri ve kitapçılarda devamlı satılan hiçbiri bir suç unsuru olmayan bütün dini kitaplar. Bu suç unsurlarıyla gelip mühim takılıyor kapıya. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Türkiye Avrupa Birliği'ne katılmak niyetinde devamlı Avrupa Birliği'nden değişmesi gerektiğini söylüyor sistemin. Devamlı telkinler geliyor. İnsan hakları, insan hakları, insan hakları diye. Ve insan hakları hiçe sayılıyor. Anayasamız insanlar fikirlerini, diledikleri gibi yayınlamak imkanının sahibidirler der. Ama din konusu ortada olunca bunun önüne set çekilir. Öyle bir insan yetiştirme söz konusu olmuş ki zamanla insanlar adeta Allah'a karşı düşman olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'a düşmanlığın var olduğu ortamda hiçbir konuda başarılı olunamaz. Türkiye küfrana nimet etmiş bir ülkedir. Böyle olunca cezalandırılması, Allah-u Teala tarafından cezalandırılması tabii bir şey. Bu cezalandırılmadan bir an evvel kurtulması için şu korkunç ekonomik kriz, Türkiye'yi kasıp kavuran 2 milyondan fazla insanın işten atılmasına sebebiyet veren, evlerine ekmek götüremeyen insanların her gün biraz daha arttığı bir Türkiye. İşte bunların, bütün bunların arkasında sevgili kardeşlerim, hep iblis var. Hep şeytan var. Herkesle ayrı ayrı meşgul olan iblis. İnsanları devamlı kötülüğe, daha çok kötülüğe, daha çok kötülüğe itiyor. Ve dizayn korkunç. İnsanlar Allah ile olan ilişkilerinde bir negatif dizaynın içerisindeler. Böyle bir müessese söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Herkes bir ahlaksız ortamda ahlaksızlığa ortak olmuş durumda gibi. İşte bunun arkasında her şeyden evvel, ama her şeyden evvel iblis var. Şeytan ve insan ve cin şeytanlar var. Ve başarmışlar mı sualinin cevabı kesin. Her devirde insanların çok büyük bir kısmının
cehenneme gitmesinin arkasında her devirde ön planda mutlaka iblis olmuştur. Nerede insanlığın aleyhine bir tuzak kurulmuşsa arkasında mutlaka o vardır. Ve insanların devamlı kendi düşünceleri süsü vererek beyinlerini yıkar. İnsanlar zannederler ki düşünce standartları kendilerine aittir. Oysa ki şeytan onları devamlı etkiler. Daimi zikre kadar hepinizi etkileyebilecektir. Nefsinizdeki afetler azaldıkça etkileme alanı daralır. Ama etkilemeye gene devam eder. Sevgili kardeşlerim, şunu müşahede ediyorum. Ne zaman sizi iblisle karşı karşıya bırakırsak, yani bu konuda kendin düşün ve bu konuda karar ver dediğimiz her noktada iblis bizim sahneden çekilmemizi bir ganimet telakki eder. Ve sizi üst seviyede etkilemeye başlar. Ne yazık ki bu etkileme alanının içindeki sizler kendi düşüncelerinizin dizaynı altında bir yerlere gittiğinizi zannedersiniz. Ama o fırsatı ganimet bilmiştir. Bizim devreden çıkmamızı ve sizi devamlı negatif olarak etkilemektedir. Eskiden de yaptığı gibi. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir sıkıntı hissediyorsanız, bilin ki arkasında iblis var. Size çengellerini, kancalarını, tırnaklarını takmış. Ve gayesi sadece sizi huzursuz etmek. Yapmanız lazım gelen şey doğru mukayese yapmaya çalışmak. Mukayese İblisin hilelerini ortaya çıkarmak için son derece önemli bir müessesedir. Eğer bir huzursuzluğa düşmüşseniz, evvelce böyle bir huzursuzluğa düşmüşseniz, arkasında iblisin tuzağını biz size mutlaka anlatmışızdır. Ve neden hüzün? Çünkü arkasında iblis var. Ve insanları mukayese ettiğiniz zaman bir kısım insanların hem kendilerinin Allah'a karşı bir savaş verdiklerini hem de bizim dergahlarımızda kardeşlerimize karşı savaş verdiklerini görürsünüz. Davranışlarıyla, konuşmalarıyla. Onlar her zaman Allah'ın emirleriyle çatışmaktadırlar. Dizayna dikkatle bakın. Nerede kardeşlerimiz arasında hizmet etmekte olan insanlardan topluma karşı olanlar söz konusuysa, hizmetin yapılmasına katkıda bulunmak yerine engel olmaya çalışıyorlarsa, bu insanlara dikkatle bakın, onlar hep kendilerine haksızlık ettiğini, edildiğini ifade ederler.
hem hizmetten kaçarlar. Dost oldukları, grup kurdukları birkaç kişi aynı şeyleri yaparlar daima. Ve bunlara rağmen bu insanlar üzerinizde tesir icat edebilirler. Sizin huzursuz olmanıza sebebiyet verebilirler. Onların da arkasında hep iblis var. Onları farkına bile varmadan bir tuzağa düşürmüş iblis. Farkına bile varmadan Allah'a karşı bir savaş veriyorlar. İblis herkes için ayrı bir formül kullanır. Nefslerine, gururlarına düşkün olan insanlara o istikamette ilaç verir iblis. Onlara da başkalarına verilen emirler verildiği zaman onlara bu dokunur. Derhal onlar bellidirler. Toplumun daima dışında kendi diledikleri istikamette davranmak isteyen ve hizmete sureta giren, hizmet yapıyor görünmek için bir gayretin sahibi olan insanlar. Bunu yaparken de toplumun yapısını bozmak için yanlışlarını hep sürdürürler. Bir kısmı istemeden bunu yaparlar. Bir kısmı farkına varmaları için ikazımıza rağmen yapmakta devam ederler. Sevgili kardeşlerim, İblis farkına bile varmadan sizi avucunun içine alır. O zaman mukayese etmelisiniz. Hangi noktada hüzünlendiniz? Neden? Hangi noktada karar vereceksiniz? Bir muhteva içerisinde düşünün. Unutmayın ki aslında sizi hiç yalnız bırakmayız. Bırakırsak biliriz ki iblis üzerinizde tesirler icra edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nerede huzursuzluk varsa, sıkıntı varsa orada iblis mutlaka vardır. İnsan ve cin şeytanlar mutlaka vardır. Şeytanın ahlak buhranına sürüklediği insanlar vardır. Ve toplum giderek tefessüh eder. İşte iblis ve tuzaklarından sadece küçük bir ikisi. İblisin tuzakları, şeytanın tuzakları bir defada anlatılabilecek olan bir özellik taşımıyor. Bu konu tekrar tekrar gündeme gelecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileriz. Hepinizi Zülcenahayn kılsın dileriz. Üniversitemizin değerli mensupları, vakıflarımızın değerli mensupları, radyolarımızın, televizyonlarımızın, uydumuzun, dergimizin değerli mensupları, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepiniz

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah
1: ve rahmetullah ve berekatühü.
0: ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bugün, bu akşam sizlere cennete girme konusundaki yanlış bilgiler, buna karşılık Kur'an-ı Kerim'deki hakikatlerden bahsetmek istiyorum. Ne yazık ki birçok hurafe, Kur'an-ı Kerim'in tamamen tersi iddiaların sahibi olarak dinimize girmiş ve bugün hala insanlar tarafından söylenmektedir. Ve muhtevaya baktığımız zaman Allah'ın cennetine ulaşmak bir takım insanlara göre çok zor bir olaydır. O insanlar kendilerini bir türlü o hedefe layık görmezler. Derler ki cennet mi dedin? 10 sahabeden başkasına cennet nasip olmamış. Bize mi nasip olacak? Onlar bu konuda büyük bir yanlışın sahipleri sevgili kardeşlerim. Bir defa 10 tane sahabeye değil, bütün sahabeye cennet nasip olmuştur. Allah Teala bütün sahabenin Allah'ın cennetine gireceğini kesinleştirmiş. Ahzab suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Felah biliyorsunuz kurtuluş demek. Asgari felah birinci kat cennetin sahibi olmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibi olur. İkinci felah mürşide tabi olup ulaşmak ve tabi olmak. Bütün sahabe dediğimiz kişiler Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alarak mürşitlerine ulaşmışlar. Asgari seviyede ikinci kat cennetin sahipleri. Diyelim ki bunu yaptılar, vuslatına ayrılmadan rahmetli oldular. Ama biliyoruz ki hepsi ruhlarını Allah teslim etti. Üçüncü kat cennetin sahibi oldular. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Dördüncü kat cennetin sahibi oldular. Hepsi nefslerini Allah'a teslim ettiler. Beşinci kat sahibi oldular. Beşinci kat cennetin sahibi oldular. Hepsi irşada ulaştılar. Altıncı kat cennetin sahibi oldular. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Yedinci kat cennetin sahibi oldular. Allah Teala Ahzab 157 miydi? Araf 157 miydi? Emin olmak istiyorum sevgili.

Evet. Araf 157, Ahzab 157, Araf 157. اَلَّذ۪ينَ يَتَبُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ O ümmi, Nebi, Resul'e tabi olanlar diyor Allah Teala. Araf 157. Onların hepsi felaha erdiler diye bitiyor ayet-i kerime. Öyleyse böyle söyleyenler, cennet onlara nasip olmuş. Onlara bile nasip olmamış. Bize nereden nasip olacak? Biz ne yapsak, ağzımızda kuş tutsak Allah'ın cennetine giremeyiz diye düşünürler bir takım insanlar. Oysa ki sahabenin hepsi Allah'ın cennetine muhatap olmuştur. Allah Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde söylediği gibi Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde sahabenin Allah'ın cennetine gireceği kesinleşmiş durumda. Mesela Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o sabikun el evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah'tan razıydılar. Onlar altlarından ırmaklar akan cennetlere konulacaklardır. İşte en büyük fevz budur. Fevzül azim budur diyor Allah-u Teala. Sahabe sadece cennetlere konulmayacak. Cennetlerin en üsttekin, en üstündekine, azın cennetine girecekler. Çünkü bu ayet-i kerime bize kesin bir işaret veriyor ki sahabe irşada ulaştıktan sonra iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamının sahibi olmuşlar ve böyle bir dizaynda azın cennetlerinin sahibi olmuşlar. Allah Teala bu vasıftaki kişilerin ve sahabenin, yani Fevzül Azim'in sahiplerinin, Fazül Azim'in sahiplerinin, Ecrül Azim'in sahiplerinin adın cennetine gireceklerini söylüyor. Sabikunel evvelin sadece adın cennetine gireceklerden oluşmuyor. Naim cennetlerine girecekler de var. Sabikunun arasında ama sahabe İrşat makamının sahibi olduğu için onların gireceği yer adın cennetleridir. Yani 28. basamağın 5. mertebesinden sahabe. Onların üzerinde sadece Resuller var. Resullerin üzerinde de devrin imamı. Bir insanın normal standartlardaki bütün insanların, Allah-u Teala tarafından Resuller seçilmeyen bütün insanların ulaşabilecekleri en üst seviyeye bütün sahabe ulaşmışlar. Cennete girmek iyi bir tarafa bırakın. En üst kat, 7. kat cennetin 1. bölümüne onlar sahip olmuşlar. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda İnsanlara acımaz mısınız? Hangi insanlara? Cennete gideceklerini zanneden insanlara. Hangi sebeple cennete gideceklermiş? Mümin oldukları için. Neden müminlermiş? Allah'a inandıkları için. Sevgili kardeşlerim, bu cennete gitmek ümidi hiç olmayan insanların sayısı hamdolsun ki çok fazla değil. Ama cennete gireceğini zanneden ama giremeyecek olanlar çok sayıda. Bütün dinlerin içinde insanların büyük kısmı böyle. Cennete gireceklerini zannedip de cennete hiçbir zaman giremeyecek olan zavallı insanlar.
ve bütün toplumlarda nüfusun çoğunluğunu bunlar oluşturuyor. Kim bu insanlar? İslam'da kim bu insanlar? İslam'da birçok açıdan böyle insanların var olduğunu görüyoruz. Peki Hristiyanlıkta kim bu insanlar? Neredeyse bütün Hristiyanlar. Hristiyanların içinde de %10'dan daha az insan şu anda bizim yaşamakta olduğumuz hayatı yaşıyorlar. Yani namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, bizim gibi namaz kılıyorlar, bizim gibi oruç tutuyorlar, bizim gibi zikir yapıyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. Sayıları az. Manastırlarda yaşıyor çoğu. Sayıları az ama bizim gibi yaşıyorlar. Yani Allah'ın cennetine girecekler. Ama Hristiyanlığın çok büyük bir bölümü Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğine inanıyorlar. Madde bir. Madde iki, onun bir kurban olduğunu ve kendisini kurban ederek bütün Hristiyanları kurtardığını söylüyorlar. Evet sevgili kardeşlerim, buna samimiyetle ne yazık ki inanıyorlar. Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna inanmaları bir tarafa, üç Allah'tan biridir diyorlar. Ama bu onların Allah-u Teala tarafından kafir olarak tanımlanmasına sebebiyet veriyor. Ama öyle de olsa, böyle de olsa bu insanlar Hristiyan olarak tanımladığımız bütün insanlar Hazreti İsa'nın bir kurban olduğunu, kendisini kurban ettiğini ve onun akan kanları sebebiyle bütün Hristiyanların cennete geleceğinden eminler. Buna inanıyorlar. Ve tabii onları kurtarması mümkün değil böyle bir inancın.

Yahudiler de Hazreti İdris'in Allah'ın oğlu olduğuna inanıyorlar. O, bu tarzda bir inancı sahibi olanların da tabiatıyla kurtulması mümkün değildir. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Yahudilerden bir kısmı şu anda da nahak yere birçok İslam'ı öldürme durumundalar. Ve bakıyorum Birleşmiş Milletler'den mektuplar geliyor kuruluşlara. Bu katliamı anlatan, bu bir katliamdır, bir terördür, hem de ordu terörüdür. Ve Amerika'daki ikiz binaların yok edilmesinde birinci derecede Mossad'ın parmağı olduğu birçok delille ispat edilmeye çalışılıyor. Öyleyse o cephede de bir yangın var. İnsanların çoğunun kurtulması mümkün değil. Ama aynı kavmin içinde, Yahudilerin içinde bizim gibi yaşayanlar da var. %10'dan çok daha küçük bir kitle bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, bizim gibi yaşıyorlar, müşriklerine tabi oluyorlar. Ruhlarını, beçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. Hristiyanların içinde de söylediğim gibi küçük bir kitle gene bizim gibi yaşıyor. İslam'ın arasında da biz bir küçük kitleyiz. İşte cennete girecek olanlar onlar. Allah'ın dediklerini yapanlar, insanların dediklerini değil. Sevgili kardeşlerim, bütün dinlerde kutsal kitaplar önemini kaybetmiş durumda. Zaten Tevrat da İncil de, dört tane İncil'in dördü de bir defa birbirinden farklı. Farklı olduğuna göre mutlaka yanlışlıklar olduğu kesin. Yoksa dördü de birbirinin aynı olacaktı. Kur'an bir tane ve yazıldığı şekilleri muhafaza ediliyor. Ama orada başka bir problem var. Kur'an muhafaza ediliyor ama hükümleri tatbik edilmiyor. Peki Kur'an tatbik edilmiyor da İslam ne oluyor? İslam Kur'an'ın hükümleriyle değil, insanların asırlardır yazdığı kitaptaki hükümlerle idare ediliyor. Ve insanlar Kur'an'daki hükümlere bakarak değil, o şimdiye kadar devam etmiş olan adına emaniye denilen ilmin ışığı değil karanlığı altında İslam alemi mahvolmuş durumda. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bugün İslam alemini dolaştığınız zaman şunu görüyorsunuz. Biz onlara hidayetten filan bahsettiğimiz zaman neymiş diyorlar sen hidayet dediğin. Hidayet mi hidayet filan diye bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Ne var? İslam'ın 5 tane şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Gerçekten bunların hepsi var. İslam teslim olmak demektir. Yani Allah'a teslim olmak demektir. Sen de bize hidayet diye teslim olmaktan bahsetmiyor musun? Evet.
Öyleyse işte biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadete getiririz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deriz. Öyleyse madem ki İslam'ın manası teslim olmak ve 5 tane şartı var bunun. O 5 şartı yerine getiren bizler Allah'a teslimiz. Siz teslim diye nelerden bahsediyorsunuz? Biz bunları hiç duymadık diyorlar. Gerçekten haklılar. Allah'ın Kur'an'daki İslam'ı öğretisiyle insanların bugün kitaplardan öğrendikleri İslam aynı standartlarda değil, birbirinden büyük farklılıklar gösteriyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte İslam'ın 5 tane şartını bir insan düşünün, 80 yaşında rahmetli olsun. 15 yaşında sorumluluk başlar biliyorsunuz İslam'da. Akil ve bali olduğu kabul edilir insanların 15 yaşında. 15 yaşında başlamış olsun bu kişi İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmeye, 80 yaşına kadar da yerine getirsin. Eğer onu cennete götürecek olan şartlardan sadece birincisini yerine getirmediyse, yani her şeyi bir tarafa bırakın, Allah'a ulaşmayı dilemediyse, bu kişinin kurtulması mümkün değildir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu insanlar bedavadan cennete gireceklerini zannediyorlar ama giremezler. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insan Allah'ın cennetine giremez. Bir defa da bakalım İslam'ın 5 şartı arasında Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Ne diyorsunuz, var mı? Namaz kılmak 1, oruç tutmak 2, zekat vermek 3, hacca gitmek 4, kelime-i şehadet getirmek 5. Bu 5 şartın hiçbirisinin içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Sevgili kardeşlerim, İşte 80 yaşında bir adamı verdik misal. Benden bile daha yaşlı. Öyleyse böyle bir dizaynda ne olmuş? Adamın kurtulması mümkün değil. O tabii cennetlerden cennet beğenemiyor ama realitede kurtulması mümkün değil. Ve en kötüsü sevgili kardeşlerim, insanlar gerçekten İslam'ın 5 şartını yaşadıkları takdirde kurtulacaklarına kesin nazarıyla bakıyorlar. İnanmışlar ki İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girer. İşte bu bir fitnedir sevgili kardeşlerim. İslam'ın 5 şartıyla amel etmek, bütün Kur'an-ı Kerim'i unutmak bir fitnedir. Fitne katilden beterdir. Neden beterdir? Çünkü bir insanı öldürdüğünüz zaman siz onu öldürdüğünüz için adam cehenneme gitmeyecektir. Belki de sizin onu haksız yere öldürmenizden derecat kazanacaktır. Belki zaten Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Kurtulacaktır. Ama kim insanlara İslam'ın şartı 5'tir, kim bu şartı 5 şartı yerine getirirse onun gireceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir diyorsa, o zaman o kişi bütün o cehenneme girmesine sebebiyet verdiği insanların da vebalini yüklenecektir. Öyle insanlar Allah'ın lanetine muhataptırlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Beraberce bakıyoruz olaylar dizisine. Ne görüyoruz? İnsanların
İslam'ın 5 şartı insanları cennete ulaştırır tezi sebebiyle milyonlarca insanın, yüz milyonlarca insanın cehenneme gireceğini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, şeytan öyle bir yerinden yakalamış ki insanları, kurtuluşları yok. İnandırmış insanları, sevgili kardeşlerim, inandırmış ki kim İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmezse onlar mutlaka cehenneme girer. Ama kim de yerine getirirse onlar mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Sevgili kardeşlerim, bu şeytanın kuyruklu bir yalanıdır. Ve şeytan insanları ne yazık ki buna inandırmış. İslam'da iki nevi emir var. Bir, vasıta emirler. İki, hedef emirler. Bu emirleri niçin koymuş Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ine? Bu emirleri Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ine bir şeyleri oluşturmak üzere koymuş. İnsanları öğrenmeye odaklamış. Öğrenen kişi, doğruyu öğrenen kişi tatbik ettiği takdirde kurtulacak. Bu yüzden tebliğ İslam'da çok önemli bir konudur. Ve bu yüzden hepiniz bu hakikatleri bilenler etrafınıza tebliğ etmelisiniz. Etrafınızda milyonlarca insan yanlış bilgiler sebebiyle cehenneme gireceklerdir. Öyleyse belki buna inanan bir sürü insanın karşısında biz düşman ilan edilen bir insanız. Belki de bizi bir sahtekar olarak görüyor adamlar. Sevgili kardeşlerim, açıkça ortaya koyuyoruz ki İslam'ın 5 tane şartıyla hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü bunların içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Cennete insanları sokacak olan birinci şart. Mürşide ulaşıp tabi olmak yok. Ruhu Allah'a ulaştırmak yok. 3. Ulaştırıp teslim etmek yok. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek yok. Nefsi Allah'a teslim etmek yok. İrşada ulaşmak yok. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek gene yok. İslam'daki kurtuluş silsilesi böyle. Birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennet. Bu standartlar içinde 28 basamakta tamamlanıyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe basamakların ikincisinden yukarıya çıkamaz. Birinci ve ikinci basamaktakiler üçüncü basamağa ulaşıp da Allah'a ulaşmayı dilememişlerse kurtuluşları mümkün değil. Gidecekleri yer cennet, cehennem. Gidecekleri yer cehennem. Kim İslam'ın 5 tane şartıyla kendisini kurtarabileceğini zannediyorsa o büyük bir yanılgının içindedir. Ve hesabı ölürken de verecektir. Hesabı kıyamette de verecektir. Ve cehenneme girmek mecburiyetindedir. Neden sevgili kardeşlerim? Demin söylediğimiz standartların hepsi İslam'daki hedef emirler. Tekrar edelim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir, ilk 7 basamak, mürşide ulaşıp
tabi olmak, ikinci yedi basamak, ruhu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek, üçüncü yedi basamak. 7, 14, 21. basamak ediyor. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. 28. basamağın 4. mertebesinde, 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde her şeye dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değildir. Dilerseniz mutlaka cennete girersiniz. Onun için karşılaştırmayı şöyle yaptık. Bir tarafı söyledik sadece. Bir insan düşünün, 80 yaşında ölmüş ama hayatının 15 yaşından sonraki 65 yılını İslam'ın 5 şartını gerçekleştirerek geçirmiş. Bu kişi cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer cehennem. Neden? Çünkü Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Onların kaybettikleri derecelerin kazandıkları dereceden daha çok olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi bakalım müesseseye hep beraber. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Ne diyor Allah Teala? Onlar bize milaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ateştir ihtisap ettikleri dereceler itibariyle. Ve de diyor ki onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar üniversite bitiriyorlar, ilahiyat fakültesi, master yapıyorlar, doktora yapıyorlar, doçent oluyorlar, profesör oluyorlar ama Allah'a ulaşmayı ne biliyorlar ne de öğretiyorlar. Korkunç bir gerçek. İslam İnsanların asırlardır yazdığı yüzlerce kitap sebebiyle mahvolmuş. İslam'ı bırakmışlar insanlar, terk etmişler. Kur'an'ı terk etmişler. Ve dolayısıyla İslam'ı terk etmişler. Neden? Çünkü Kur'an'daki İslam'la İnsanların bugün üniversitelerden öğrendikleri İslam birbiriyle aynı değil. Üniversitelerden öğretilen İslam Kur'an'daki İslam değil. İnsanları kurtuluşa ulaştırabilecek olan bütün vasıfları
şeytan tarafından budanmış bir kitabi İslam. Emaniye bilgilerle donatılmış insanlar. Ve bu zavallı insanlar bizim söylediklerimize başlangıçta hep karşı çıkıyorlar. Sonra inceledikçe farkına varıyorlar. Bir merak sarıyor insanlar. Daha çok inceliyorlar. Onların daha altındaki tabakanın da doğru olduğunu görüyorlar. Daha derine giriyorlar. Onların da doğru olduğunu görüyorlar söylediklerimizden. O zaman akılları başlarına geliyor. Yanlış ilim sahibi olduklarının farkına o zaman varıyorlar. Sadece bir kısmı sevgili kardeşlerim, onlar kendilerini başkalarına belli etmiyorlar. Ama büyük kısmı hakikatlerin farkında değil. Başka bir kısımsa asıl Allah'ın azap edeceği insanlar, üçüncü kısımdakiler, söylediklerimizi inceliyorlar, doğru olduğunu tespit ediyorlar ve aralarında birleşerek, bu insanlar şu anda bizim ülkemizde televizyonları parsellemiş olan insanlar, aralarında birleşerek Allah'ın hakikatlerini siz sevgili dinleyenlerimizin, izleyenlerimizin bilmemesi için, size Allah'ın hakikatlerinin gizli kalması için bunları gizlemek kararı alıyorlar. Ve kararlar tatbikatta. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler, ketmederler. Ve bunu biz kitaplarda, insanlara indirdiğimiz kitaplarda ispat vasıtalarıyla ve iğnelerle ispat etmemize rağmen ayetlerimizi ve hidayeti yalanlarlar diyor. Affedersiniz. Yalanlamak o kadar önemli değil. Ketmederler diyor, gizlerler. Yani biliyorlar, öğrenmişler, doğruyu öğrenmişler, kendileri İslam'ı yaşamıyorlar ve başkalarının da yaşamasına mani oluyorlar. Bu insanlara Allah-u Teala yeryüzünde fesat çıkaranlar diyor. Hidayeti gizleyen insanlar. Ve halk kendisilerine soruyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan cehenneme gidermiş. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtulurmuş. Böyle söylüyor birileri çıkmışlar. Siz ne diyorsunuz? Hadi canım, sen de böyle saçmalık olur mu? Bırakın siz o sahtekarları. Sevgili kardeşlerim, bu bir cinayettir. Cinayetten de beter bir olay. Çünkü bu insanlar onlara inanıyorlar. Samimi bizim insanımız. Samimiyetle inanıyorlar ki onlar profesördür. Öyleyse doğruyu söylüyorlar muhakkak. Profesörse adam bugüne bugün profesör olmuş. O zaman mutlaka doğruyu söylüyordur. Bizim halkımız böyle olduğunu zannediyor ve düşünüyor. Ve sevgili kardeşlerim, asıl bu üçüncü kitle televizyonları parsellemiş olanlar, bu üçüncüler. Aralarında
sağlam bir dayanışma var. Ama sevgili kardeşlerim, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Ne olacak? Arkasında yatan olaya bakın. Nasıl üst seviyede şeytanın emrinde olan bir nefs ki bu? Hem kendisi kurtulamayacak, hem de milyonlarca insanın cehenneme gitmesine sebep olacak. Ama sadece insanlar, madem ki böyleydi, sen bize vaktiyle neden böyle olduğunu söylemedin demesinler diye, kibirleri öyle bir noktada ki insanların bunu demeleri onları mahvedecek. Kendilerinde, kendilerine hakikatleri öğrenen insanlar böyle söylemesin diye Allah'ın hidayetini ketmediyorlar insanlar. Gizliyorlar. Allah-u Teala diyor ki, demin söylediğimiz Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde, Allah da onlara lanet eder diyor. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder diyor. Hidayeti gizleyenler. Sevgili kardeşlerim, adamlar profesör olmuş. Ama soruyoruz, zikir farz mıdır diye, farz değildir diyorlar. Ancak ispat ettiğimiz zaman, o zaman bize kabul ettiklerini söylüyorlar, başkalarına hayır. Sevgili kardeşlerim, kaç defa başımıza geldi? Zikir farz mıdır diye soruyoruz. Şimdi gene soruyoruz. Onlar gene çıkıp da farz değildir diyecekler size. O zaman onlara şunu söyleyeceksiniz. Peki Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi ne diyor size göre? Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. Rabbine ulaş. Neymiş neymiş? Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret. Farz mıymış? Farz değildir diyorlardı hani. Peki, günün yarısından daha çok zikir farz mı? Elbette farz. İşte Ahzab suresi 41. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor Ahzab 41'de. Diyor ki, ya eyyühellezine aminu zkurullâhe zikren kesîrâ. Ey aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, ruhlarını, buradaki amin olmak, ruhunu Allah'a teslim olduk ettikten sonraki merhaleye ulaşan birisi için geçiyor. Çünkü burası zikren kesira, çok zikir demek. Yani her gün günün yarısından daha fazla zikreden bir insan bu noktadadır. Kimdir onlar? 14. basamakta, 21. basamakta ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. 22. basamakta teslim etmişlerdir. 23. basamakta Allah onlara taht ihsan etmiştir. 24. basamakta da zahit olmuşlardır. Zikirleri günün yarısını aşmıştır. Zikirsizliğe karşı zahittirler. Dünyaya karşı zahittirler. Zikre karşı ve Allah ile uhrevi hayata karşı düşkünlükleri vardır. Ağırlık o taraftadır. Bunlar zühd sahipleridir. Zikirleri her gün günün yarısından daha fazladır. Peki bir adım daha atalım. Daimi zikir farz mı? Daha zikir farz değildir diyorlar adamlar.
gördünüz ki çok zikir de farz. Günün yarısından daha çok zikretmek de farz. Yetmez sevgili kardeşlerim, daimi zikir de farz. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Feskurullâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Farz kılmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyor, yatıyor. Dördüncü hal, yok. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Dördüncü hal yok. Bir düşünün bakalım, bulabilecek misiniz dördüncü bir hali? Ve üç halin üçünde de zikredeceksiniz diyor Allah-u Teala. Yetmez. Hep insanlar size namaz dinin direğidir, namaz en büyük ibadettir diye ahkam keserler. Ama bilmezler Kur'an-ı Kerim'in esasını. Bakınız Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah ne söylüyor? Zikir diyor. Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de. Okuyalım mı ayet-i kerimeyi? Ankebut 45. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Habibin, sana kitaptan vahyettiğimizi onlara tilavet et, oku. Ve ekumus salat, ve namaz kıl. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ve le zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki, şüphesiz ki Allah'ı zikretmek, zikrullah daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür. Namazdan da daha büyüktür. Üç zikrin en büyüğü zikrullah'tır diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala böyle söylüyor. Üç zikrin, Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikir. Namaz kılmak da bir zikir. Zikrullah da Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek de bir zikir. Ama bu üç zikrin içindeki en büyük zikrin Allah-u Teala zikrullah olduğunu söylüyor ve mutlaka odur diyor. Le kullanmış orada. Ve le zikrullahi ekber. Muhakkak ki bu üç tane zikrin daha büyük olanı, yani Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha büyük olanı zikrullah'tır diyor Allah-u Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, zikri bir misal olarak verdik. Zamanımızda cennetin temel faktörlerinden birisi olan zikir olmazsa olmaz şartına dayalı olarak insanlar tarafından ne 32 farzın içinde görülüyor ne de 52 farzın. Farzların içinden zikir koparılıp alınmış ve atılmış. İblisin insanlara asırlarca neyi talip ettirdiğine dikkat edin sevgili kardeşlerim. Her güzellikten İslam alemini ayırmayı başarmış. İslam alemini kurtuluşa ulaştıracak olan bütün faktörlerden temizlemiş. İşte bunlardan bir tanesi de zikir. Her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. Cennete girmek insanların düşünemeyeceği kadar kolay bir çözüme bağlanmış Allah-u Teala tarafından. Şimdiki İslam alemi Allah'ın
Kur'an öğretisinden ne yazık ki habersiz. Söylediğim gibi sebep, insanların dinlerini gene insanların yazdığı kitaplardan öğrenmeleri. Bizim farkımız mı? Biz Allah'tan öğrendik. Allah'tan Kur'an-ı Kerim'i öğrendik. Hayır, Kur'an-ı Kerim'i okumasını değil. İşte karınca kadırınca okuyabiliyoruz. Ama hiç de tecvidli bir okuma değil. Böyle olması da bize hiç mi hiç rahatsız etmiyor. Biliyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okumak yazmak bilmiyordu. Öyleyse bizim de böyle tecvidsiz bir Kur'an-ı Kerim okumamız, harfleri bir Arap gibi lazım geldiği şekilde çıkaramamamız, biz Arap olmadığımız için bir problem değil diye düşünüyoruz. Ama bunu kusur sayanlar olacaktır. Onlar gene devam etsinler kusur saymaya. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim hedef emirlerden ve bu hedefleri gerçekleştirmek için kullanılan vasıta emirlerden bahseder. İşte namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsi vasıta emirlerdir. Yani sizi, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeye ulaştıracak olan olmazsa olmaz şartlar. Mutlaka gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Ama o İslam'ın 5 tane şartını, vasıta emirleri gerçekleştirdiğiniz zaman kurtulacağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Onlar hedef değildir. Onlar vasıtalardır. İnsanlar o vasıtaları kullanarak cennete gireceklerini zannediyorlar. Ve Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesindekini Allah-u Teala'nın söylediği "Ema halektel insi vel cinni illa liyabudun" ifadesini de biz insanları başka bir şey için değil, ibadet etsinler diye yarattık anlıyorlar. Halbuki kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, kul olmak başka şey, abd olmak başka şey. İbadet etmek başka şey. Abd ibadet edendir. Ama bu ibadetin neticesinde Allah'a teslim olarak abd olunur. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman ruhu Allah'a teslim etmiş bir kul olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman daha üstün bir kul olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman daha üstün bir kul olursunuz. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman en üstün kul olursunuz. Öyleyse hepsi kuldur, hepsi abd'dır. Ama Allah'ın koyduğu dizayn içerisinde 28 basamaklık bir skalada her şey şekilleniyor. Tabii 28 basamak kitaplardan din öğrenenlerin hiçbirisinin bildiği bir husus değildir. Ancak Allah'ın öğretisiyle öğrenilir ve Allah öğretisini mutlaka Kur'an ayetleriyle yapar. Bize öğrettiği için bu dünyadaki en mutlu insan biziz diye düşünüyoruz. Onun tarafından bu şerefe layık görüldüğümüz için. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gördük ki o kişinin gideceği yer cehennem. Gördük ki o kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Şimdi bu kitabı okuyanlara soruyorum. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Diliyor musunuz?
eğer dilemiyorsanız Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Kabul ediyor musunuz Allah'ın ayetlerinden gafil olmayı? İşte şimdi sizin kendinize sormanız lazım gelen sual bu. Allah'ın ibadesi aynen öyle. Ellezinehum an ayatine gafilun. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a milaki olmayı dilemeyenler, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler, onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Ne demek istediğini Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Mizanlar kurulur. Kimin sıvapları günahlarından hafif gelirse onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Kim bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla gelenler. Allah'ın Kur'an ölçüsü bu. Günahların sevaplardan fazla gelmesi. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kim onlar? Kafirler. Kim onlar? Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar. Kim onlar? Allah'ın ayetlerini inkar edenler, küfredenler, örtenler. Yani çetmedenler. Kim onlar? Yeryüzünde fesat çıkaranlar. Kim onlar? Başka insanların da surat-ı müstakime ulaşmasına mani olanlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki bir muhteva var. Neden bahsediyoruz? Allah'ın koyduğu kanunlar var. Ve bugünkü din öğretimi kanunları bilmiyor. Asırlardan beri yazılmakta olan kitaplar hep birbirini kontrol etmişler. Bu insanların hiç aklına gelmemiş şu kitaplarla Kur'an-ı Kerim'i bir kontrol edelim. Bakalım Kur'an-ı Kerim'in dışında bir şeyler mi söylüyor kitaplar? Kur'an-ı Kerim mi söylüyor? Kur'an-ı Kerim'den önemli bir şeyler eksik mi? Fazla mı? Bu konuda her devirde bir araştırma yapılmalıydı. Evet, şimdi de yapılıyor. Kitaplarla kitapları kontrol ediyorlar. Bizse Kur'an'la kitapları kontrol ediyoruz. Allah'ın öğretisiyle. Öyleyse neyi gördük? Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, birinci basamakta olayları yaşarsınız. Ve ne yazık ki yanlış kanılara ulaşırsınız. Allah Teala diyor ki savaş size kerih görünse de üzerinize yazındı. Öyle şeyler vardır ki onlar hayırdır. Siz hoşlanmazsınız, şer zannedersiniz ama onlar hayırdır. Öyle şeyler vardır ki siz hoşlanırsınız, onlara hayır zannedersiniz ama onlar şerdir. İşte savaş da bir hayır. Ya şehit olmak söz konusu, ya gazi olmak söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İkisi de hayır. Şehit olmaksa hayırların en büyüğü.
Ama ölüm deyince insanları bir korku alıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların gideceği yer cehennem. Onlar ise İslam'ın 5 tane şartıyla cennete gireceklerini zannediyorlar. Peki İslam'ın 5 şartı insanları cennete götürmüyorsa ne götürüyor? Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Vel Asr suresinde Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gidecekleri yer cehennem. Öyleyse devam edelim. اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا ama amini olanlar

O zaman böyle bir dizaynda neden sorusu geliyor insanın aklına? Neden? Ama biraz detaya girdiğimiz zaman Mülk Suresinin 8, 9, 10. ayetlerini görüyoruz. Cehennemin kapısında toplanırlar diyor. Grup grup cehennemin kapısına gelirler. Cehennem bekçileri onlara der ki, size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen nezirler, yani Allah'ın Resulleri gelmediler mi? Size bunu söylemediler mi? Evvela şu hakikati bilelim. Bütün Allah'ın nezir dediği kişiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Bütün Resuller de mutlaka nezirdir. Bütün Nebiler mutlaka Resul'dür. Ama bütün Resuller Nebi değildir. Yani peygamber değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen Allah'ın sizden olan resulleri gelmedi mi? Size söylemediler mi? Cehenneme girenler derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Bir, onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. İki, biz sizin lanette olduğunuz kanısındayız. Üç, bu da cehennem bekçilerine söyleniyor. Eğer biz o nezirlerin söylediğini işitebilseydik ve idrak edebilseydik, akıl edebilseydik, burada cehennemde mi olurduk? Ayet-i Kerime birçok ipucu birden veriyor. Nezirlerin söylediğine karşı çıkanlara bakın ne diyorlar? Biz sizin dalalette olduğunuzu düşünüyoruz. Siz dalalettesiniz diyorlar. Dalalettekiler hidayetin temsilcisine dalalettesiniz diyorlar. Bugün de aynı şey söyleniyor. Hidayetin temsilcisine dalalette olanlar onun dalalette olduğunu söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar hidayette değillerse Allah'ın cennetine girmeleri mümkün değildir. İşte 10 tane ayet-i kerime dalalet ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına, nefslerinin afetlerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına, nefsinin afetlerine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse irşat makamına, hidayetçiye tabi olmayanlar dalalettedirler. İşte içinde bulunduğumuz çağ hidayet çağıdır. Ve hidayet çağı bizimle temsil ediliyor. Bu görev Allah-u Teala tarafından bize verildi. Hidayet çağının temsilcisi olmak.

Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hidayet çağının ta içindeyiz. De asrı hidayet diyor Allah Teala bu çağa, bu devre. Asrı hidayet. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asrı saadeti yaşamışsa ve yaşatmışsa, bugün de unutulmuş olan hidayet yeniden ihya edilecektir. İnsanlar hidayeti unutmuş durumdalar. Ve zannediyorlar ki hidayetsiz de kurtuluşa ulaşırlar. Nedir hidayet? Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. İşte Ali İmran Suresi 73. ayet-i kerime innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 inne hüdallahi huvel hüda. Allah Teala diyor ki muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Öyleyse Allah'a ulaşmak, ruhun Allah'a ulaşması ruhun hidayetidir. Peki fizik vücudun hidayeti nedir? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Öyle mi diyor Allah Teala? İşte Allah Teala Nahl suresinin 36. ayeti kerimesinde şunu söylüyor. Biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz. Vazifeli kılarız, hayata getiririz. O kavimdekileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Yani Resul'e tabi olanlar hidayete ermişler. Yani fizik vücutları şeytana kul olmaktan kurtulmuş ve Allah'a kul olmuş. Bir kısmınınsa üzerine dalalet hak oldu. Yani hidayet yolunu seçmemişler, dalalete kalmışlar, dalaleti hak etmişler. Neymiş fizik vücutların hidayeti? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Öyleyse ne emretmiş Allah Teala bize? Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde Allah Teala buyuruyor: "Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adubun mübin ve eni buduni hazâ sıratı mustakim." Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye, şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden ahd almadım mı? Bana kul olacaksınız diye. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi. Öyleyse fizik vücudumuzun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a fizik vücut olarak kul olmak. Peki nefsimizin hidayeti, nefsimizi Allah'a teslim etmek. Allah'a verdiğimiz bir yemin var. Nefsimizi Allah'a teslim etmek. İşte Maide suresi 105. ayet-i kerime Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum.
Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefsleriniz üzerinizdir. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdir. Nefsinizi Allah'a teslim etmek üzerinizdir. Nefsinizi tezkiye etmek, tasfiye etmek üzerinizdir. Siz nefs tezkiyesine başlayarak hidayete adım attığınız zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler.

La yedurküm men dalle izah tedeytüm. Siz hidayette olduğunuz zaman, nasıl hidayet olduğunuz zaman, ayet-i kerimenin evveli nefslerinizin sorumluluğu üzerindedir. Siz nefsinizin sorumluluğundan kurtulduğunuz, nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Nefsimizin muhtevasına bakalım. Müddessir 38, 39, 40. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler kazandıkları dereceler itibariyle rehinedirler. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için fizik vücudun içinde nefsler bir esirdir. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki İlla ashabel yemin fi cennet. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler cennette olacaklardır diyor. Bir kısım nefsler rehine, bir kısım nefsler cennette. Hangi şartlarda olacaklar? Şehir suresinin 9. ayet kerimesi cevap veriyor. Kat eflaha men zekkaha. Kim onu tezkiye ettiyse, nefsini tezkiye ettiyse onlar felaha erenler. Cennet onlarındır diyor Allah Teala, nefslerini tezkiye edenlerindir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyoruz ki nefsin tezkiyesi konusunda Allah'a yemin vermişiz. Fizik vücudumuzun nefsin tezkiyesi, yani nefsin hidayeti konusunda, çünkü Allah-u Teala nefs tezkiyesini nefsin hidayeti olarak kabul ediyor. Demin söylediğimiz Maide 105'te. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz böylece nefslerinizi tezkiye ederek hidayet üzere olduğunuz zaman diyor Allah-u Teala. Demek ki nefsimizin tezkiyesi nefsimizin hidayeti. Fizik vücutlarımızın şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması fizik vücutlarımızın hidayeti. Ruhlarımızın Allah'a ulaşıp Allah'a teslim etme olması ruhlarımızın hidayeti. Ve hidayet üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. Bunun da başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilersek ne olur? Allah-u Teala bize 10 tane ihsan verir. 10 tane ihsanla bizi irşat makamını göstererek, mürşit sevgisi vererek irşat makamına ulaştırır. Tabiyetimizi orada gerçekleştiririz. İşte tabiyetimizi gerçekleştirdiğimiz yerde hidayete adım atarız. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar ve hidayet üzere olur. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlar ve hidayet üzere olur. Fizik vücudumuz nefsimizin tezkiyesi, yani nefsimizin afetlerinin faziletlerle yer değiştirmesi oranında, nefse emarede mesela %7 oranında, fizik vücudumuz da şeytana kul olmaktan kurtulur ve Allah'a kul olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala hidayeti farz kılmış. Kim tabi olmazsa onun dalalette kaldığını söylüyor Allah Teala. Bir ayet söyledik, Kasas 50. İkinci ayet daha 125. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Size hidayetim gelecek. Kim
hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar ve şaki de olmazlar. Görüyorsunuz ki dalaletten kurtulmak mutlaka tabiiyeti gerektiriyor. Üçüncü ayet-i kerime

Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahu fehüvel muhted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse onlar için bir veli mürşit, bir evliya mürşit bulunmaz. Yani onlar dalalette kalırlar diyor. Dalalette olanlar için. Dalalette kalmayı dileyenler asıl ifadesiyle hidayete ermeyi dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar dalalette kalanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar için bir mürşit tayin etmez Allah Teala. Onların mürşidi yoktur. Çünkü Allah Teala kişinin kendi iradesinden bekler her şeyi. Hiçbir şeyi insanları Allah Teala zorla kabul ettirmemiştir. Yolunu gösterir, emrini verir, son derece kolay bir şekilde insanları cennetine almaya hazırdır. Ne kadar kolay? Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Gördük ki amen olanlar hüsranda değil, yani günahları sevaplarından fazla değil, yani cehenneme gitmeyecekler. Gidecekleri yer Allah'ın cenneti olacak. Şimdi hidayet üzere olan bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. O hidayet üzeredir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalet üzere kalmıştır. Doğuşundan beri dalalet üzere olan kişi dalalet üzere kalmaya devam ediyor. Ve dördüncü ayet-i kerime Cuma 2. Biz bütün kavimlerde ümmiler arasından Resul beas ederiz. Onların içinde, ümmilerin içinde görev yapsın da onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye bir, onların neslerini tezkiye etsin diye iki, onlara kitap veresin diye üç, onlara hikmet veresin diye dört. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Tabi olmamak mutlaka dalaleti ifade ediyor. Tabi olmaksa ihsanla tabi olmak. Yoksa ihsanla tabi olmak yoksa tabi olunmamış hükmündedir. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Beşinci ayet-i kerime Câsiye 23. Habibim, o hevalarını yani nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Affedersiniz, görüyor musun? Onlar ilimleri üzere, biz onları ilim üzere dalalete bıraktık. Yani onların kendi ilimleri üzere dalalete bıraktık. Allah'ın ilmine göre hareket etselerdi hiçbir zaman dalalette kalmayacaklardı. Kim bu insanlar? Bunların kalpleri mühürlü. Bunların işitme hastaları mühürlü. Bunların görme hastalarının üzerinde kışavet adlı bir perde var. Allah Teala Bakara suresinin 7 ve 8. ayetlerinde de aynı şeyi söylüyor. Kafirler için. 6 ve 7. ayetleri affedersiniz. Diyor ki Habibim, sen ne söylersen söyle, o kafirler için değişmez. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Semi isimli işitme hastaları, o da mühürlüdür. Onların gözlerinin, onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde ise kışavet adlı bir perde vardır. Ayet-i kerimenin gerisi ikisinde de aynı. Kalpler mühürlü, Semi isimli işitme hastası mühürlü.
basar hastasının, görme hastasının sözleri müşavet adlı bir perdeyle örtülü. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, orada bir olgu var. Allah'ın dizaynı açık ve kesin. Bütün dalaleti olanlar aynı zamanda bu iki ayetin karşılaştırıldığı gibi kafirler. İşte Nisa 167. Allah Teala buyuruyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi fadallû dalâlen bâidâ. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Onlar Allah'ın yolundan men ederler. Allah'ın yolundan insanları kovarlar. Allah'ın yoluna ulaşmalarına mani olurlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Arkasından bir defa daha söylüyor Allah Teala. Onlar kafirlerdir ve zalimlerdir. Öyleyse dalaleti olanlar, hem de uzak bir dalaleti olanlar, onlar kafirlerdir. Ve biliyorsunuz ki dalaleti olanlar da, kafirler de, zalimler de, zulmedenler de, zulümleri sebebiyle kaybettikleri dereceler, kazandıkları dereceden fazla olanlar da, hepsi cehenneme gitmek mecburiyetinde. Kısaca Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes. Ama dalaleti olanların 10 ayet-i kerimesi var. 6. ayet-i kerime Âl-i İmrân 164. Allah Teala diyor ki müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere biz Resul bahsederiz. Bu devrin imamı. Bir de bütün kavimlerde olan Resuller var. Onlardan bahsediyor Allah Teala. Oralarda Resuller vardır diyor Allah Teala. Onlara ayetleri okur. Onların nefslerini tezkiye eder. Onlara kitap öğretir ve hikmet öğretir. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Delalet ayetlerinin devamında Ahkaf 32 var. Allah'ın davetçilerine icabet etmeyenler var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacak değildirler. Onların üstelik Allah'tan başka dostları da yoktur. Ve onlar davete icabet etmedikleri için apaçık bir dalalet içindedirler. Sekizinci ayet-i kerime Nahl 36, demin söylemiştik. Her kavimde Resul bahsederiz. O kavimdeki insanları şeytanın kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu yüzden bir kısmı hidayete erdiler, bir kısmı ise, bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Bir kısmı hidayete erdiler, bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya baktığımız zaman tabi olmayanların üzerine dalaletin hak olduğu, tabi olanların ise hidayete erdiği ortaya çıkıyor. Zümer 23'te de Allah-u Teala gene aynı şeyi ifade ediyor. Diyor ki Allahü nezzele ahselen hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye takşeürrü min hücrüdüllezine yahşevne rabbühüm sümmetel in hücrüdühüm ve kulübühüm ila zikrullah. Zalike hüdallahü yehdi men yeşay ve men yüzlül semalehu min hadin. Diyor ki Allah-u Teala tıpkı kitaba, yani Kur'an-ı Kerim'e ve kitabın içindekilere, içindeki ayetlere müteşabih olmak üzere ihtas ettiklerimizi, yani ihtas ettiğimiz nurları ikişer ikişer Allah indirir diyor. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. Bu nurlar kişiyi huşu sahibi yapar ve kişinin derisini ve kalbini ürpertir ve titretir. Ve kişinin kalbi de Allah'ın zikriyle ürperir, cezbe alır, temizlenir. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla, yani gönderdiği bu nurlarla kullarını hidayete erdirir. Kim de dalaletteyse, hidayet yolunu seçmediyse, manası bunun, kim de dalaletteyse, yani hidayet yolunu seçmediyse, onlar için hidayetçi yoktur diyor. Neden? Dalalet yolunu, yolunda kalmayı tercih etmişlerdir. Zaten dalalet yolundadırlar. Orada kalmayı, hidayete ermemeyi tercih etmişlerdir. Hidayet yolunu kendilerine yol olarak seçmemişlerdir. Seçmemişlerse onlar dalalette kalacak olanlardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerde insanlar için söz konusu olan şey hidayette olmak veya dalalette olmak. Hidayete adım attığınız andan itibaren kurtuluştasınız. Adım atmanız takdirde dalalettesiniz, kurtulmanız mümkün değil. Adım atmanızsa Allah'a ulaşmayı dilemekte gerçekleşiyor.
Ve 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah dilediğini böyle hidayete, Allah dilediğini dalalette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah'ın dalalette bıraktığı kişi için bir hidayetçi yoktur. Yani Allah Teala Allah'a ulaşmayı dinemeyenleri dalalette bırakır. Hidayet yolunu seçmedikleri için bunlar zaten dalalettedirler ve dalalette kalmaya devam ederler. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. Niçin isyan etmişler? Allah'a hepimiz ezelde söz vermişiz. Ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştıracağız. Misakimiz. Fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edeceğiz. Ahdimiz. Nefsimizi tezkiye ve tasfiye edeceğiz. Yeminimiz. Ezelde Allah-u Teala'ya yemin, misak ve ahd vermişiz. İşte Allah-u Teala yeminimizi anlatıyor. Rad suresi 21. ayet-i kerime, 21. ayet-i kerimeler. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَمْ. Ve onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler ve misaklerini bozmazlar. Neymiş misakleri? وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ ulaştırırlar, vasıl derler. Ma şeyi اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona, Allah'a ulaştırırlar. En yusale ulaştırılmasını, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını onlar Allah'a ulaştırırlar. Kim bunlar? Misaklerini yerine getirenler. Peki getirmeyenler de mi var? Evet, Rad suresinin 25. ayet-i kerimesi şöyle. Onlar Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. İşte sevgili kardeşlerim, bir insan hidayetçiye tabi olmadığı sürece dalalette. Ama cehenneme uzak dalalette olanlar girerler. Bir insan hidayete nerede adım atar? Nerede hidayet üzere olur? Ne zaman bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hidayet üzeredir. Bu üçüncü basamaktır. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Allah-u Teala bir kısmımızı seçer. Bu seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamağa ulaşır. Seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dilemeyenler üçüncü basamağa ulaşamazlar. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin basamağıdır. Allah-u Teala derhal o kişinin kalbindeki bu talebi, Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Ve Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu dördüncü basamaktır. Sonra bu Rahim esmasıyla başlayan tecelliyi kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi Allah'ın almasıyla devam eder. Kulaklarındaki vakrayı almasıyla devam eder.
kalbindeki ekinleti almasıyla devam eder ve yerine ihbat koymasıyla devam eder. Sonra Allah Teala o kalbe ulaşır. Kalbin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirir. Sonra o kişinin gerisinden kalbine nur yolu açar. Sonra kişi zikir yapar ve nur yolu açıldığı için nurlar rahmetle faz kalbe ulaşır. Kalp mühürlüdür. Fazıl kalbe giremez, sızamaz. Ama rahmet sızabilir. Sızıntı başlar. Bu sızıntı 11. basamakta başlar. 10. basamakta gerçekten kalbe ulaşılmıştır. Bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi huşuya ulaşır. 12. basamak. Ve Allah huşuya ulaşanlara mürşidini mutlaka gösterir. 13. basamak. Allah'ın mürşidini göstererek mürşid sevgisi verdiği bu kişi ulaşabileceği yerde bulunan bu mürşide ulaşır ve tabi olur. Önünde diz çöküp tövbe ederek tabi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu tabiiyet müessesesi. Tabiiyete ne zaman adım atıyor kişi? Allah'a ulaşmayı 3. basamakta diliyor ve hemen Allah-u Teala birkaç dakika içinde onu derhal 7. basamağa ulaştırıyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen birisini kalbinde Allah-u Teala bu talebi gördüğü anda harekete geçer. Birkaç dakika içinde gözler, kulaklar, kalp hemen açılır. Kalbin nur kapısı Allah'a döner. Göğsünden o kişinin kalbine göğsü yeşer edilmek suretiyle nur yolu açılır. Birkaç dakikada bunlar tamamlanır. Ve her biri derecelerin yükselmesi için Allah-u Teala tarafından bir vasıta olarak kullanılır. Her biri dereceleri yükseltir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Birkaç dakikada Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ard arda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği ihsanlarla her bir insana Allah-u Teala'nın derecat vermesiyle günahları sevaplardan ötedeyken sevapları günahlarını aşıyor. Ve bu kişi mürşidine, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde diz çöktüğü zaman zaten o sevaplar tarafından geçirmiş olan günahlar zaten sevaba çevriliyor. Hiç günah kalmıyor kişinin. Ama daha evvel mutlaka bu kişinin Allah'a ulaşmayı diledi diye günahları aynen kılıyor. Allah her verdiği ihsanla kişinin derecesini arttırıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böylece görüyoruz ki insanlar bilmiyorlar. Allah-u Teala kim bana ulaşırsa ben onu mutlaka cennetime ulaştırırım buyuruyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kim bana ulaşırsa ben onu mutlaka cennetime ulaştırırım. Öyleyse Allah Teala ne diyordu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allahü
yeştebi ileyhi men yeşâ. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Kim bunlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte Allah'ın temel kanunu bu. Allah'ın insanları kendisine ulaştırması. Burada bir muhteva görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Hidayet, hidayet üzere olanlar ve doğuştan itibaren davet olup da hep davette kalmayı tercih edenler. Öyleyse hidayetin başlangıç noktası kişinin uzak birlerden kurtularak hidayet üzere olmasıyla başlıyor. Ne zamandan itibaren kişi hidayet üzeredir? Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren hidayet üzeredir. Hidayete ermemiştir. Hidayet üzeredir. İşte bu hidayet üzere oluş müfidine ulaşana kadar devam ediyor kişinin. Ve şu cennete gitme veya cehennemde kalma sadedinde insanların iddiaları var. Evvela Allah'a dünya hayatını yaşarken insanların ulaşması reddediliyor. Allah Teala'nın üzerimize 12 defa farz kıldığı bir husus insanlar tarafından, zamanımızın alimleri tarafından reddediliyor. Diyorlar ki insana ruh hayat verir. Ve ruhu vücudumuzdan Azrail Aleyhisselam aldığı an ölürüz. Öyleyse sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Dünya hayatını yaşarken kimse ruhen Allah'a ulaşamaz. İşte cenneti saptıran başka bir hüviyet. Sevgili kardeşlerim, ...73 ayet Kur'an-ı Kerim'de insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla ilgili ve ...12 defa üzerimize farz kılınmış ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Ve insanlar reddediyorlar. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak diye bir şey söz konusu değildir. Ve cennete ulaşmanın bu temel fonksiyonu böylece sadece inkar ediliyor. Allah Teala ise söylediğimiz gibi 12 defa farz kılıyor. İşte birinci farz Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekümün azâbe. Sümme lâ tunsurûn. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah'a döndürün ve ona Allah'a teslim olun. Böylece ruhunuzu Allah'a teslim edin. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edin buyuruyor Allah Teala. Öyleyse bir insanın fizik vücudunu, nefsini ve ruhunu Allah'a teslim etmesi söz konusu. Ruhun farziyeti açıkça ortaya çıkıyor.
üzerinize ölüm azap gelmeden önce bunu mutlaka gerçekleştirin diyor Allah-u Teala. İkinci ayet-i kerime Rum 31 Menibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön. Allah'a ulaş ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Dördüncü ayet-i kerime Hicr 27 Hicr 27, 28, 29, 30'da insanın cennete gitmesinin temel faktörlerini görüyoruz. Ne diyor Allah Teala cennete gidebilecek gitmesi için insanların? Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten vardiyyeh fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, şeytana kul olmaktan kurtul ve böylece bana kul ol ve kullarımın arasına gir. Ve cennetime gir. Allah Teala üç vücudumuza da hitap ediyor. Nefsimize tezkiye olma emri veriliyor. Ruhumuza Allah'a geri dönme emri veriliyor. Fizik vücudumuza Allah'a kul olma emrini veriyor. Zaten nefsimizden tezkiye konusunda yemin almış. Ruhumuzdan Allah'a geri dönmek istikametinde misak almış. Fizik vücudumuzdan Allah'a kul olacağına dair ahd almış. Bunların hepsini gerçekleştiren bir insan görüyoruz. Sonuç ve cennetime gir. Öyleyse cennetin bu seviyesi üçüncü kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennete girer. Dünya mutluluğu başkaları gibidir. Sonra kişinin 10 tane Allah-u Teala'dan Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 10 tane insan olarak mürşidine ulaşıp tabiiyeti var. Tabiiyetle birlikte kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti gene başka insanlar gibidir. Mutlu değildir insan. Ve bu noktadan sonra nefs tezkiyesi başlar. Buna paralel olarak ruh Allah'a ulaşır. Ve Allah'ın zatına ulaştığı zaman üçüncü kat cennet söz konusu olur. Öyleyse Allah'a dönüş, Allah'a ulaşma üçüncü kat cenneti garanti eder. Dünya saadetinin de orada yarısı vardır. Evet. Dördüncü ayet. Farz ayet. Allah'a ruhun ulaşmasının dördüncü farz ayetlerine baktık. Beşincisi Lokman 15. Vettebi sebiyle men enave ile yediyor Allah-u Teala. Kim bana dönmüşse, ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de sırat-ı müstakimi takip ederek bana ulaş diyor. 6 Yunus 125 Allah Teala buyuruyor Allahu yedi daru selamü yehdi men yeşayü ila sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştıran yol. Hem Enam 87-88'de söylüyor Allah Teala sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu. Diyor ki Allah Teala onların annelerinden, babalarından, kardeşlerinden ve evlatlarından seçeriz. Onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakim ki insanları bu yolla, bu sırat-ı müstakimle hidayete erdiririz diyor.
yani Allah'a ulaştırırız manası var burada. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'a insan ruhunun ulaşması farz kılınıyor. Ve Sırat-ı Müstakim Allah'a ulaştırdığına göre, Selam yurduna ulaşacaklar da Sırat-ı Müstakim'e ulaştırdığına göre, demek ki Allah Teala kendi zatına davet ediyor. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Fezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَهِ. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada ruhun Allah'a ulaştırılmasının Allah-u Teala'nın bir emri olduğu, yani farz olduğu kesin bir şekilde bir defa daha ortaya çıkıyor. 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi gün, değiştirmesi mümkün olmayan gün, yani ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin, diyor Allah Teala. Ve böylece Allah'ın daveti kendi zatınaydı, gördük Yunus 125'te. Allah'ın davetine icabet edin deyince bir defa daha Allah Teala söylüyor davete icabet etmeniz gerektiğini. Böylece 9 oluyor. 10.'su Enam 152'de Allah Teala ve bi ahdillahi efu diyor. Haza sıratı musakim fettebiyuhu. Allah'ın ahdine vefa edin. Allah'ın ahdini ifa edin. Yerine getirin diyor Allah-u Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun diyor. Allah'ın ahdini ifa edin. Allah-u Teala'nın ahdi, yemininizi, misakinizi, ahdinizi içerdikten başka İradenizin de Allah'a teslimini emreder. 10. ayet Allah'ın ahdini yerine getirmek. 11. ayet Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala o zaman, yani Elestü bi Rabbiküm günü işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizi üzerinize farz kıldık diyor Allah-u Teala. Misakimizi Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. 11. farz ayeti ve 12. ayet Nisa 58. İnna Allahe ye'murukum an tu'addil emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Gördüğünüz gibi emanetler çoğu ama emanetleri alacak olan emanetin sahibi tekil. Ruhunuz da, veçiniz de, nefsiniz de, iradeniz de sırasıyla birer emanet oluyorlar ve Allah'a teslim oluyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Allah'ın yolunda bir başarıya ulaşamazsınız. Cennetine giremezsiniz Allah'ın. Öyleyse cenneti arayanlar, hepinize sesleniyorum. Cennet inanamayacağınız kadar yakınınızdadır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes
Allah'ın cennetine mutlaka ehil olur. Allah Teala gördüğünüz gibi açık bir şekilde söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehil olur. İşte ayetler son derece açık. Diyor ki Allah Teala, kim Allah'a verdiği yemini ve misakı yerine getirirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever. Kim Allah'a verdiği yemini ve misakı yerine getirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a verdiği misak kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmak. Ruhunu kim Allah'a ulaştırırsa demek ki Allah Teala onu takva sahibi kılıyor. Âl-i İmrân suresinin 76 ve 77. ayetleri bunlar. Gene Âl-i İmrân suresinin 15. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin mutlaka cennete ulaşacağı söyleniyor. Gene aynı ayet surenin Âl-i İmrân suresinin 198. ayet-i kerimesinde gene takva sahiplerinin cennete ulaşacağı söyleniyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün İslam'ın 7 safhası tamamen unutulmuştur ve İslam alemi artık ne Allah'a ulaşmayı diliyor, ne mürşide ulaşıp tabi oluyor, ne ruhunu Allah'a ulaştırıyor, ne fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor, ne nefsini teslim ediyor, ne irşada ulaşıyor, ne de iradesini Allah'a teslim ediyor. Artık İslam alemi bu 7 tane İslam'ın safhasının hepsini unutmuş. Öyleyse insanları iblis insanlara bunlardan ilk üçünü unutturarak insanların cennet saadetini %100 önlemiş durumda. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak. Allah bunları garanti ettiği için böyle konuşuyoruz. İblis insanlara bunları unutturunca ne oluyor? İnsanlar bunları gerçekleştirmiyorlar. Halbuki bir insan Allah'a ulaşmayı dilese Allah onların mürşitlerine ulaştıracak. Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracak. Böylece insanların üzerine farz kılınan, onları dalaletten kurtaracak olan, hidayete erdirecek olan her şey gerçekleşecek. Ama gerçekleşemiyor. Ve İblis böylece İslam'ın bacaklarını kesmiş. İnsanların cennet saadetine ulaşmasını engelleyerek yetmez. Daha sonra fizik vücudunun nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesini engelleyerek ya da sistemi bütünüyle yok ederek demek daha doğru, insanların dünya saadetine ulaşmasını da engellemiş. İslam'ın kollarını da kesmiş. İslam şu anda bitkisel hayatta. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir beraberlikte Allah'ın bir güzelliğini yaşadık. Cennete girme konusundaki yanlış bilgilerden bahsettik sizlere. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Aleyküm ve Din.
İyyâke nâbudu ve iyâke nestaîn ihdinâ sırâta müstakîm sırâta lezzîne en'amte aleyhim gâril magdûbi aleyhim velezzâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Haydar Öztürk kardeşimiz der ki, 5 yıldır tabiyim size, 71 yaşındayım, dedim 47 bin. Bugüne kadar atlatmadan tek tek çekiyordu. Bir müddet parmak eklemdeki hastalıktan dolayı tesbih çekemiyorum. Ne yapmam lazım diyor kardeşimiz.

0: yapıyorsa 47.000 zikrini, aynı zaman süresinde parmağını zikir çekmek üzere kullanmadan elini kalbi üzerine vurarak bunu yaparsa zaten bir problem kalmayacak kardeşimiz inşallah. Allah razı olsun. Tebrik ederim bu 71 yaşındaki kardeşimizi. Aranızda benden daha yaşlı nadir kişilerden birisi. Allah uzun ömür versin ve mutluluklar nasip kılsın. Ayrıca 47.000 zikrini devam ettirdiği için de huzurunuzda onu tebrik ediyorum kardeşimize.
1: Tebrik için kulumuz rıza. Allah'ın rızası, kulun rızası. Tabii önemli olan Allah'ın bizden razı olmasıdır. Kul Allah'ın emirlerini yapmadan sonra Allah'tan razı değildir.

kulun da her yaptığı hatada Allah ondan razı değildir. Öyleyse bir defa Allah-u Teala'nın rızası, razı olması veya olmaması her şeyden evvel bizim davranışlarımızla yakinen alakalıdır. Biz de her davranışımızda Allah'tan razı olduğumuzu veya olmadığımızı açık bir şekilde ortaya koymuş oluruz. Razı olmak, hoşnut olmak, kabul etmek, huzurla, mutlulukla kabul etmek anlamına geliyor. Bu muhtevada Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde aramızda sonsuz bir ilişkiler dizisi var. Bu ilişkiler dizisi içerisinde her derece kaybettiğimiz noktada biz Allah'tan razı değiliz demektir. Ki Allah'ın bir emrini yerine getirmemişiz veya yasak ettiği bir fiili işlemişiz. Bunu tahakkuk ettirdiğimiz anda Allah bizden razı değildir. Yaptığımız her yanlışta, kaybettiğimiz her derecatta Allah'ın rızasının mevcut olmadığını kesinlikle bilmeliyiz. Öyleyse Allah Teala'nın rızası, kulun rızası farklı varyasyonlar gösteriyor insanla Allah arasındaki ilişkilerde. Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar her alanda Allah'ın rızasının varlığını veya yokluğunu dizayn olarak mutlaka içerir. Ama Allah-u Teala hepsinde açıklama yapmaz. Öyleyse rıza kavramına Allah'ın bizden duyduğu memnunluğu, bizden hoşnut olmasını, bizim yaptıklarımızı tasvip etmesini ifade eden bir dizayn içerisinde konuyu gözden geçirmemiz lazım. Rıza konusu gözden geçirildiğinde çeşitli rızalarla karşılaşırsınız. Birinci rıza grubunda her saniyede Allah'ın rızası söz konusudur. Hayatınızın her saniyesinde ya derecat kaybedersiniz ya da derecat kazanırsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, şu anda siz beni dinliyorsunuz. Allah'ın zikir sohbetini yapıyoruz. Öyleyse sizler de, biz de derecat kazanıyoruz. Yani Allah bu konuşmayı yaptığımız sürece her saniye bizden razı. Ondan bahsediyoruz. Keşke hayatımız hep ondan bahsetmekle geçirilse. Öyleyse burada rızanın birincil anlamında her saniye Allah-u Teala ya bizden razı olur ya da olmaz.

ise hayatımızın her saniyesinde var olan, mevcut olan bir rıza sistemi var Kur'an-ı Kerim'de. Önemli olan Allah'ın rızasıdır. Biz kullar Allah-u Teala'dan razı olsak da olmasak da Allah için bir şey ifade etmez. Razı olmadığımız hatalar yaptığımız zaman Allah-u Teala bizleri çok sevdiği için bize sadece acır. Ama biz razı olmadığımız an göstergesi bunun derecat kaybetmemizdir. Allah da kesinlikle bizden razı olmaz. Derecat kaybettiğimiz hiçbir olayda Allah'ın bizden razı olması mümkün değildir. Öyleyse trilyonlarca basamaktan oluşan insan derecat sisteminde her saniye o basamaklardan birindesiniz. Bir saniye sonra başka bir basamaktasınız. Bir saniye sonra daha başka bir basamaktasınız. Herkes devamlı basamaklar üzerinde hareket halindedir. Her kazandığı dereceyle bir üst basamağa çıkar. Milyarlarca, trilyonlarca basamağın, trilyonlarca basamağın bir tanesindedir. Bir saniye, ikinci saniye bir başkasındadır, üçüncü saniye bir başkasındadır. Ya her saniye derecat kazanır insan ya da kaybeder. Her saniye bir tanesi mutlaka vücut olur. Ya kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Bunun manası her saniye derecat merdivenlerinde yukarı, bir yukarı, bir aşağı devamlı hareket halindesiniz. Hiç kimse bu istikamette sabit olamaz. Öyleyse biliyorsunuz ki kiramen katibin melekleri hayatınız boyunca yazacaktır. Hayat filmlerinizde her saniyede kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceleri. İşte bunlardan ne zaman pozitif dereceler, zayıf dereceler kazanırsanız yeşil rakamlarla yazılır. Ne zaman derece kaybederseniz kırmızı rakamlarla yazılır. Onlar da nakıs derecelerdir. Nakıs derecelerde, eksi derecelerde Allah sizden razı değildir. Zayıf derecelerde, artı derecelerde Allah sizden razıdır. İşte rızanın birinci bölümünde hayatınızın her saniyesini kaplayan her saniyede Allah'ın rızası müessesesi var. Sonra Allah'ın dizaynında Allah'ın her nimetinde ve Allah'ın her ihsanında Allah'ın bizden razı olması söz konusudur. Bu rızanın ikinci bölümünü oluşturur. İkinci açıdan rızanın yönelmesinde Allah'ın her ihsanı, başlangıçtaki on ihsanı, ondan sonra da her nimeti, başlangıçtaki on nimeti, sonra da hayatımız boyunca devam eden nimetleri, her biri bir ayrı dizaynı içerir. Üçüncü grup rızada her basamakta Allah'ın rızası söz konusudur. 28 basamağın ilk ikisinde kesinlikle bizden razı değildir. O basamaklarda olan insanlardan Allah'ın istediği şey daha üst basamağa ulaşmanız. Ne zaman ki Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileriz, Allah bizden razı olmuştur. Üçüncü basamaktan sonraki her basamakta Allah'ın bir rızası vardır ki bizim üzerimizde bir işlem yapmaktadır. Bize derece kazandırıcı bir güzelliğe başlamamız için bizi hazır hale getirmektedir Allah-u Teala. En ise burada da Allah'ın on ihsanından başlayarak ondan sonraki kademlerdeki ilk defa oluşan on nimetten başlayarak nimetler kanalında da
hayatımız boyunca devam eden Allah'ın nimetleri. İkinci bir aşama gösterir. Üçüncü ayırım, her basamakta Allah'ın rızası. 28 basamağın üçüncüsünden başlayarak 28. basamağa kadar bütün basamaklarda Allah-u Teala'nın rızası oluşuyor. Birçok insan başlangıçtaki 10 ihsan boyunca basamaklar atlandığı için zaten ikisi de aynı şey değil mi diye düşünebilir. İkisi de aynı şey değil tabii. Çünkü 14. basamak bir tek basamaktır. Ama orada 10 tane nimet alınır. Öyleyse ikisi görüyorsunuz ki birbirinden ayrı şeyler. Ve 4. ayırım, her Allah-u Teala'nın takva kademesi için bizlerden razı olması. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde bu istikamette en güzele ulaşmamız söz konusu. 7 tane takvanın her birinde Allah'ın bizden razı olması söz konusu. Razı oluyor ki o takvaların sahibi olabiliyoruz. Öyleyse konuların açıklamasına girdiğimizde her saniyelerinde için söylediklerimiz o konunun yeterli açıklamalarıdır diye düşünüyoruz. Hayatımızın her saniyesinde ya derecat kaybederiz ya da derecat kazanırız. Kaybettiğimiz bütün olaylarda, bütün saniyelerde Allah bizden razı değildir. Kazandığımız bütün saniyelerde de Allah bizden razıdır. Öyleyse Allah'ın rızası istikametinde hep emirleri yaptığımız zaman, yasakları işlemediğimiz zaman hayatımız boyunca Allah Teala bizden hep razı olacaktır. Hayatımızın davranış biçimleri açısından her saniyesi Allah Teala'nın rızasının varlığını veya yokluğunu gösteren işaretler taşır. İşaretler ayet filminizde göreceksiniz ki kıyamet günü hepsi girmiştir oraya. Bütün davranış biçimleriniz orada tespit edilmiştir. Ve elinizdeki mizanla oradaki zahit ve nakıs derecelerin birbirine daima eşit olduğunu göreceksiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın her nimetinde ve her ihsanındaki Allah'ın rızası acaba nedir? Ona beraberce bakalım. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Herkes bunları yapar. Bunları yapan insanlar için de bu iki basamakta o insanlar da bazen Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirdiler. Ve Allah onlardan o basamaklarda da her saniye rızada razı olur. Ama büyük çoğunlukla Allah-u Teala onların yaptıklarından razı değildir. Bunun Allah onlardan razı mıdır, değil midir tarzındaki kalın çizgilerle ifadesi razı değildir kalın çerçevede. Çünkü razı olsaydı onların cennete girmesine Allah-u Teala zemin hazırlayacaktı. Öyleyse Allah'ın kalın çizgilerle rıza ifadesinde cennetini aldığı kişilerden Allah razıdır. Cehennemini aldığı kişilerdense Allah razı değildir şeklinde bir dizayn yapılabilir. Öyleyse
Allah'tan razı olmak veya razı olmamak ya da Allah'ın bizden razı olması veya razı olmaması. Bunlar birbirini takip eden iki ayrı dizayn oluşturur. Biz Allah'tan razı oluruz, Allah da bizden razı olur. Biz Allah'tan razı olduğumuz zaman pozitif davranış sergilemiş oluruz. Pozitif davranış sergilediğimiz için de Allah da bizden razı olur. Bizim o davranışı sergilememiz razı olduğumuzun kesin işaretidir. Allah'ın emrindeyiz. Allah'tan hoşnutuz ki Allah'ın yaptığı bir yapmayı emrettiği, yapmanızı emrettiği bir hususu gerçekleştiriyoruz. Onun üzerine o da bizden razı oluyor. Allah'ın nimetleri söz konusu ise orada farklı bir dizayn var. İkinci basamakta olayları değerlendiren biz, üçüncü basamağa atlayabilirsek Allah-u Teala bizden razı olur. Bu, yedi takvanın birincisinin ana rızasını oluşturur. Ama aynı zamanda Allah'ın nimetlerinin başlangıç noktasındaki rızasını da ifade eder. Allah-u Teala'nın bizim Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'tan razı olduğumuzun ispatı üzerine. Allah'tan razı olduğumuzu ispatımız üzerine Allah da bizden razı olur ve ihsanlarını birer birer vermeye başlar. Birinci ihsanı Allah Teala'nın rahim esmasıyla üzerimizde tecellisidir. Yusuf Suresinin 53. ayet-i kerimesine göre Allah rahim esmasıyla üzerimizde tecelli eder. Sonra irşat makamı yarımızdaki hicab-ı mesureyi alır. İkinci ihsanı. Sonra kulaklarımızdaki vakfayı alır. Üçüncü ihsanı. Sonra kalbimizdeki ekinliği alır. Dördüncü ihsanı. Sonra kalbimize ihfat koyar. Nefsimizin kalbine ihfat koyar. Beşinci ihsanı. Her bir ihsanda Allah Teala bizden razı olmuştur ki o ihsanda bulunuyor. Böylece üçüncü basamakta Allah'ın bizden razı olması ana rızayı oluşturur. Onun ötesindeki ihsanların her birisi ihsan rızasını oluşturur. Ve ihsanlar orada bitmez. Yedinci basamakta bitmez. Dördüncü basamakta Allah Teala rahim esmasıyla tecelli eder. Beşinci basamakta hicab-ı mesureyi kaldırır. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakayı alır. Yedinci basamakta kalbimizdeki ekinliği alır ve yerine ihbat koyar. Sekizinci basamakta Allah kalbimize ulaşır. O da Allah-u Teala'nın ihsanıdır. Kalbimize hidayet koyar. Bu hidayet kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. Dokuzuncu basamaktayız. Kalbimize Allah'ın hidayet koyması da, kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmesi de Allah'ın iki tane ihsanıdır. Her ikisinde de Allah bizden razıdır. Sonra göğsümüzden kalbimize Allah-u Teala bir nur yolu açacaktır. Bu nur yolunu açması yeni bir ihsanıdır. Onuncu ihsan. Bu noktadan sonra biz zikir yapmaya başlayacağız ve Allah-u Teala basamaklarla ihsanları ait olduğu sıralara göre söyleyelim. Dokuzuncu basamakta Allah-u Teala kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. Evvelce beş ihsan olmuştu. Altıncı ve yedinci ihsanlar bunlar. Basamağımız dokuz ama ihsanların sayısı yedi. Çünkü başlangıçtaki iki basamakta Allah'ın ihsanı yok.
Sonra 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimizden nur yolunu açar. Bu Allah'ın 8. ihsanıdır. 11. basamakta zikir yaparız. Bizim bir gayretimiz söz konusudur. Allah'ın bir ihsanı burada söz konusu değildir. Huşuya ulaştığımız zaman Allah'ın yeni bir ihsanıyla karşı karşıyayız. Huşuyu bize Allah-u Teala gönderdiği rahmetle, fazla ve salavatla huşu oluşturmayı nasip kılan bir ihsanda bulunmuştur. Kalbimize imanı yazacağı devreden evvelki devrede zikir yaptığımız zaman şükür kutunun kullanılmasıyla Allah'ın gönderdiği rahmet fazla Allah'ın bir ihsanıdır. Onlar gelip kalbimizde huşuyu oluşturur. Burası 12. basamak ve Allah Teala'nın 9. ihsanı. Ve nihayet Allah o kişiye mürşidini gösterir. Hacet namazını kıldığında bu da Allah Teala'nın 10. ihsanı. İhsanlardan 10.sundayız ama basamaklardan 13.sindeyiz. Öyleyse görüyorsunuz ki ihsanlarla basamaklar aynı sırayı takip etmiyor. Ve 14. basamakta mürşidimize ulaşıyoruz. 10 tane birden nimet alıyoruz. Birincisi devrin imanının ruhu başımızın üzerine geliyor. İkincisi Allah kalbimizin mührünü açıyor. Üçüncüsü Allah kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Dördüncüsü kalbimizin içine imanı yazıyor. Bu noktadan sonra bütün günahlarımızın sevaba çevrilmesi Allah'ın 5. nimeti. Ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmasını Allah'ın temin etmesi Allah'ın 6. nimeti. Nefsimizin tezkiyeye başlaması ve böylece hidayet üzere olması Allah'ın 7. nimeti. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması Allah'ın 8. nimeti. Bunların her birisi Allah'ın bizden razı olduğunu gösteren birer belgedir. Birer ispat vasıtasıdır. Allah bizden razıdır ki bize devamlı nimetler veriyor. 10. nimeti ise 9. nimeti ise Allah-u Teala'nın bir derecemize kazandığımız her bir dereceye eskiden 10 katını verirken o günden itibaren 100 katını vermeye başlıyor. Ve o günden sonra bu 100 kat her basamakta 200, 300, 400, 500, 600, 700 katı çıkacak. Ama 14. basamaktaki Allah'ın 10 nimetinden 9.sü 1'e 100 vermeye başlaması Allah-u Teala'nın. 10.sü ise evvelce Allah-u Teala rahmetle faz gönderirken burada bize rahmetle salavatla göndermeye başlıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın nimetleri burada bitmiyor. Bu noktadan sonra nefs tezkiyesine başlıyoruz. Nefsi emmaredeyiz, nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi. Ruhumuzu Allah'ın birinci kata alması yeni bir nimettir, birinci kata kabul etmesi. Nefsi levhamede ikinci defa %7 nur birikimi Allah-u Teala ruhumuzu ikinci kata çıkartıyor. Yeni bir nimet. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, madiye ve tezkiye kıdemelerinde her birisi ayrı bir nimet olarak geliyor. Ama radiye kademesi bizim Allah'tan razı olduğumuz bir büyük rızayı, maddiye kademesi de Allah'ın bizden razı olduğu bir büyük rızayı ifade eder. İlk 7 basamakta, 3. basamakta gerçekleşen Allah-u Teala'nın rızası,
İkinci yedi basamakta, 13. basamakta teşekkür eder. Üçüncü yedi basamakta, bu üçüncü yedi basamağın altıncısında teşekkür eder. Yani 20. basamak. Allah bizden razı olur. Ve 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşır. O da Allah-u Teala'nın yeni bir nimeti. Öyleyse her nimetinde basamaklara da dayalı olarak basamaklar ve nimetler 14. basamaktan sonra kelep beraber bir dizayn gösterir. Ama bu nimet, bu rızalardan, nimetlere karşılık olan rızalardan bir tanesi Allah'ın büyük rızalarından birini ifade eder. Biz Allah'tan razı oluruz. Bu saydığımız dizaynın dışında bir rızadır bu. Ve Allah da bizden razı olur. Ve bizi, ruhumuzu Allah'a kabul eder. Allah'ın zatına ulaşan ruhumuz Allah'ın zatında yok olur. 21. basamaktayız. Fena makamının sahibiyiz. Bu yeni bir nimettir. Beka makamının sahibiyiz. Yeni bir nimettir. Zühd makamının sahibiyiz. Yeni bir nimettir. Zühd makamı Müslümanlar makamının rızasının oluştuğu yerdir. Müslümanlar makamında fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Allah Teala

makamında bizden razı olmuştur ve bu rızasının karşılığı olarak bizi muhsinlerden birisi kılmıştır. Bundan sonra muhsinlerden birisi kılınarak yeni bir nimet alan biz daimi zikrin sahibi oluruz. Burada Allah-u Teala bizi yeni bir nimetle nimetlendirmiştir. Daimi rızık. Hikmetin sahibi kılmıştır. Başka bir nimet. Aynı zamanda ehli tezekkür kılmıştır. Başka bir nimet. Aynı zamanda hayrın sahibi kılmıştır. Başka bir nimet. Kalp gözümüzü açmıştır. Başka bir nimet. Kalp kulağımızı açmıştır. Başka bir nimet. Nefsimizin kalbindeki bütün afetleri yok etmemizi sağlamıştır. Başka bir nimet. Öyleyse Ulu'l-Elbap makamında birçok nimeti birden alıyoruz. Ve ilmel-yakinden aynel-yakine geçiyoruz. Hikmet sahibi oluyoruz. Ve bu nokta İhlas makamındaki nefsimizin Allah'a teslimenin rıza noktasıdır. Allah Teala bizden burada razı olmuştur. Bizim İhlas makamının sahibi olmamız için gerekli vasıfların sahibi olduğumuz Allah Teala tarafından teslim edilmiştir. Kabul buyurulmuştur. Allah rızasıyla bizi İhlas makamının sahibi kılar. Burası İhlas makamı Selam makamının tövbe-i nasuh için bir geçittir. İhlas makamının 7 tane nimeti ard arda gelir. Allah-u Teala bize evvela birinci gök katını gösterir. Allah'ın bir nimeti. İkinci gök katını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını, yedinci gök katının 7 tane alemini gösterir. Her biri ayrı bir nimettir. Ta Sitre-i Münteha'ya kadar hep İhlas makamındayız. Ne zaman Allah-u Teala Sitre-i Münteha'yı gösterirse o zaman salaha geçiş kapısındayız. Allah tövbe-i nasuh'a davet eder. O da Allah'ın yeni bir nimetidir. Tevbe-i Nasuh'u gerçekleştiren herkes İhlas makamını bitirmiştir. Salah makamının sahibi olmuştur. Salah makamında bu birinci makam, birinci mertebe kişinin Tevbe-i Nasuh'la tövbe etmesi halidir. Sonra bu tövbeden sonra Allah Teala başımızın üzerine selah nurunu koyar. Ve Allah Teala günahlarımızı mürşide ulaştıktan sonra işlediğimiz günahları örter. İkinci mertebesi selah makamının. İkisi de iki ayrı nimettir. Salah nurunu almamız da nimettir. Günahlarımızın örtülmesi de nimettir. Tevbe-i Nasuh'a davet edilmemiz nasıl bir nimetse, Tevbe-i Nasuh'u yapmamız nasıl bir nimetse, bunlar da birer nimettir. Ve Allah-u Teala üçüncü mertebede örttüğü günahlarımızı sevaba çevirir. Burası örttüğü günahlarımızı Allah'ın sevaba çevirmesi azim takvanın kabul noktasıdır. Burada Allah Teala bizden bir defa daha razı olur. Bu rızasıyla bizi irşada ulaştırır ve azim takvanın sahibi oluruz. Ve Allah-u Teala'ya irademizi bağlaması,
sonra da ref etmesi ve kendi iradesine bağlaması konusunda talepte bulunuruz. Allah-u Teala bu talebi mutlaka kabul eder. Çünkü o noktaya kalbimizimize inerek bizi o noktaya o getirmiştir. İrademizi bağlar. Bu iradenin refi konusunda Allah'ın rıza makamıdır. Ve bütün insanın ulaşabileceği son mertebe burada tahakkuk eder. Bu mertebe Allah-u Teala'nın bütün insanları olan son nimetidir. Ama bir kişi hariç devrin imamı. Burada Allah'ın kölesi olduğumuz zaman, irademiz Allah'ın iradesine bağlandığı zaman bütün insanlar için son nimet alınmıştır. Ama bu makam selam makamının 6. mertebesi devrin imamı için Allah'ın tasarruf konusundaki rıza makamıdır. Öyleyse bu duayı bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman ne kadar çok nimet aldığımızı görüyoruz ve her nimet Allah-u Teala'nın bir rızasıdır. Öyleyse nimetler açısından tamamlanan bu dizaynı basamaklar açısından değerlendirdiğimiz zaman basit bir rıza müessesesiyle karşılaşırız. 3. basamaktan 28. basamağa kadar her basamak Allah'ın bir genel rızasını oluşturur. Demin söylediğimiz standartlarda 3. basamaktan başlayan Allah'a ulaşmayı dilediğimizden sonra başlayan Allah'ın rızası. Biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah Teala bizden razı olmuştur. 3. basamaktayız. Basamakların başlangıç rızası 3. basamaktır. 4. basamakta, 5. basamakta, 6. basamakta, bütün basamaklarda Allah bizden hep razıdır. Bir evvelki basamaklara bizden razı olmuştur. Sonraki basamağa ulaşmışızdır. O basamakta bizden razı olmuştur. Daha sonraki basamağa ulaşmışızdır. Böylece 28. basamağa kadar takip eden bütün basamaklarda Allah'ın o basamağa ait rızası söz konusudur. Öyleyse 3. grup rıza basamaklara müteallik rıza. Her basamakta Allah-u Teala bizden razı olur. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileriz. Allah bizden razıdır. 4. basamakta Rahim Esması ile tecelli eder. Razıdır. 5. basamakta kulaklarınızdaki vakayı alır. Razıdır. 6. basamakta kalbimizdeki irşat makamı ile aramızdaki Hicab-ı Mesure'yi alması 5. basamağa ulaştırır bizi. Kulaklarımızdaki vakrayı alması 6. basamağa ulaştırır. Her ikisinde de bizden razıdır. Ekinleti alıp kalbimizden ifat koyması 7. basamağa ulaştırır bizi. 7. basamağın rızasıdır bu. Sonra Allah Teala kalbimize ulaşacaktır. 9. 8. basamak gene Allah bizden razı. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirecek. Gene Allah bizden razı. Ve demin saydığımız standart içerisinde Allah-u Teala göğsümüzden kalbimize nur yolunu açacak. 10. basamak Allah bizden razı. Zikir yapacağız. 11. basamak Allah bizden razı. Bizi huşu sahibi kılacak. Huşu sahibi olacağız. Allah bizden razı. Allah bize mürşidimizi gösterecek. Allah bizden razı.
mürşidimize ulaştığımız 14. basamakta Allah'tan 10 tane ihsan alacağız. Allah bizden razı. Nefse emmareye ulaşacağız. Allah'ın 1. rızası basamaklarda. Revvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tesliye kademelerinde Allah'ın basamaklar üzerindeki 2., 3., 4., 5., 6., 7. rızası. Böylece 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. basamaklara her basamakta Allah bizden razı olarak ulaşırız. Bundan sonra 4. 7. basamak başlar. Fena makamı Allah bizden razı. Beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı, ulvetbat makamı, İhlas makamı ve selam makamı. Bütün makamlarda makamlara ait bir rıza mutlak olarak Kur'an-ı Kerim hükümleri muhacesinde mevcut. Allah bizden razı olduğu için bir üst basamağa ulaşmamıza müsaade ediyor, onu uygun görüyor. Öyleyse görüyorsunuz ki her rıza birbirinden ayrı bir boyut gösteriyor. Her saniye rızayla Allah'ın nimetleri ve ihsanlarındaki rıza birbirinin aynı rıza değil. Allah'ın nimetleri ve ihsanlarındaki rızayla basamaklardaki rıza da birbirinin aynı değil. Giderek daha büyük bir boyutu kaplıyor Allah'ın rızası. Ve 4. rıza müessesesinde Allah-u Teala'nın takvalara ait olan rızasını görüyoruz. Bu rızalar Allah'ın ana rızalarıdır. Bu ana rızalar 3. basamakta oluşur. 13. basamakta oluşur. 20. basamakta oluşur. 24. basamakta oluşur. 26. basamakta oluşur. 28. basamağın 3. mertebesinde oluşur ve 5. mertebesinde oluşur. Bütün insanlar için böylece Allah-u Teala'nın 7 tane rızası ortaya çıkıyor. Öyleyse hangi basamaklarda? Nasıl? 1. basamak olayları yaşarız. 2. basamak değerlendiririz. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek cenneti veya cehennemi seçmemiz anlamına gelir. Kim cenneti seçerse o Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah'tan razı olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah bir büyük rızayla ana rızayla ondan razı olur. Son derece önemli bir olay. Hayatımızın en önemli olayı. Cennetle cehennem arasındaki bir seçim arifesindeyiz. Ya cenneti seçeceğiz sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekte veya dilemeyeceğiz. O zaman cehennemi seçmiş oluruz. Allah bizden ana rızaları istikametinde bundan sonraki hiçbir rızası oluşmayacağı için asla razı olmayacaktır. Ama diğer aşamaların sadece birincisindeki her saniye rızada bazen güzellikleri işleyeceğiz, doğru yapacağız. Allah Teala bizden sadece o kadar rıza alacak. Yoksa ne basamaklardaki rıza, ne ihsan ve hikmetlerdeki rıza, ne ana rızalar hiçbirisi oluşmaz. Öyleyse bu ana rızalara dikkatle bakın ki ana rızanın birincisi
Üçüncü basamakta biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an teşekkür eder. Bu rızanın sonucunda, bu ana rızanın sonucunda Allah rahim esmasıyla tecelliye başlar. Öyleyse bizim Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an birinci ana rıza oluşur. Aminolar takvasının oluştuğu bu noktada Allah bizden razı olmuştur. Sonra Allah-u Teala rahim esasıyla tecelliye başlar rızasının belirtileri. Hicab-ı mesleği alır, kulaklarımızdaki vakayı alır, kalbimizdeki ekinliği alır, yerine ifat koyar. Allah'ın ana rızası hep devam ediyor ama buralarda yeni bir ana rıza söz konusu değil. Allah-u Teala kalbimize ulaşıyor, kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor, zikir yapıyoruz. İrşada ulaşıyoruz ve Allah-u Teala talebimiz üzerine mürşidi gösteriyor. Mürşidi gösterdiği gün, o gece Allah-u Teala'nın ikinci büyük rızasının sahibiyiz. Bu birinci büyük rızasının arkasından Aminüler takvasına ulaşıyoruz. İkinci büyük rızasının arkasından bir başka takva söz konusu oluyor. Müminler takvasına ulaşıyoruz. Her büyük rıza, her ana rıza bir takva kademesine ulaşmamızın kesin işaretini taşır. Öyleyse bu ana rızanın oluştuğu dizaynda hepimiz için söz konusu olan o muhtevadır. Ana rızanın oluşmasında ikinci ana rıza bizim on üçüncü basamakta Allah-u Teala'nın mürşidimizi göstermesiyle ulaştığımız bir rızadır. Gösterdiği anda yeni bir takva için hazırız. O takvanın Allah-u Teala bizi derhal sahibi kılması söz konusudur. O takvaya bizi derhal ulaştırması söz konusudur. Çünkü Allah'a mürşide ulaşmayı dileyen kişi dilediği için gösterecektir. O kendisine düşen her şeyi yapmıştır. Mürşidine ulaşmak için hazırdır. Hacet namazını onun için kılmıştır. Allah'tan rızasını çok kesin bir şekilde dizayn etmiştir. Talepte de bulunmuştur. Ve Allah Teala ondan razı oluyor mürşidini göstererek. Bu Allah'ın ikinci büyük rızasıdır. İkinci takvaya ulaştırır. Müminler takvasına ulaştırır kişiyi. Bu noktadan itibaren şimdi nefs tezkiye kademelerine beraberce bakalım. %7 nur birikimi oluşuyor nefsimizin kalbinde. 15. basamaktayız. Allah'ın zikriyle kalbimize gelen fazıllar iman kelimesinin altında etrafında %7 birikim oluşturuyor. Bu %7 birikimle nefse emanenin sahibi oluyoruz. Ruhumuz birinci gökyüzüne ulaşıyor. Rıza var mı? O basama ait olan rıza var. Ama rıza yok. Sonra nefsi levame, nefsimizi levme diyoruz. İkinci defa %7 nur birikimi, ruhumuz ikinci katta, ana rıza yok. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefs tezkiyesinin üçüncü kademesi. Nefsi, mülkimi Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Ruhumuz üçüncü katta, ana rıza var mı? Hayır yok. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi radiye. Biz Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz
Beşinci katta biz Allah'tan razı oluyoruz. Nefs-i mutmainne de ruhumuz dördüncü kata ulaşmıştı. Doyuma ulaşmıştık. Bu beşinci %7 nur birikimiyle Allah'tan razı oluyoruz. Bizim rızamız. Sonra da Allah bizden razı oluyor. Ruhumuz altıncı kata ulaştığı zaman nefsin varlığı değiniz. İşte bu üçüncü büyük rızadır. Allah Teala'nın üçüncü ana rızasıdır. Diğer rızalara benzemeyen özel bir rızadır. Bu rıza evvap takvaya zemin hazırlar. Çünkü ruhumuzu Allah'a ulaştırırız. Ruhumuz Allah'ın zatında yok olur. Orada evvap takva sahibi olunuz. Evvap takva sahibi olmadan evvel Allah'ın rızası burada ortaya konur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası Allah'ın üçüncü büyük rızasının, ana rızasının bize ihsan edildiği, nimet olarak verildiği yerdir. Bundan sonra velayet makamlarının sahibi olunuz ve ruhumuz Allah'ın zatında yok olmuştur. Fenafillah makamındayız. Ana rıza yok. Allah bize bir taht ihsan etmiştir. Beka makamındayız. Ana rıza yok. Zikrimizi günün yarısından öteye çıkardık. Zühd makamının sahibi olduk. İşte bu zühd makamı bizi muhsinler makamına hazırlayan basamaktır. Nefsimizin kalbindeki nurlar, nefsimizin kalbindeki nurlar, ruhumuz Allah'a ulaşıp teslim olduğu zaman %51'den 61'e kadar yükselir. Beka makamında 71'e kadar yükselir. Zühd makamında günün yarısından daha fazla zikir yapan birisi oluruz. Nurlar %81'e kadar yükselir. 81'de biz muhsinler makamının sahibi oluruz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. %81 ile 91 arasındaki nur birikimi burada teşekkür eder. Muhsinler takvasına ulaşmamız için Allah'ın rızası bir evvelki basamakta, yani zühd basamağında oluşur. Ana rıza. Bu ana rızalardan dördüncüsü muhsinler takvasına zemin hazırlayan bir güzellik. Muhsinler takvası, biliyorsunuz, fizik vücudunu Allah'a teslim edenlerin takvası. Allah Teala bu takvadan bir evvelki basamakta ana rızasını belirtiyor. Muhsinler makamını açtığımızı nereden anlarız? Daimi zikre ulaştığımız zaman anlarız. Muhsinler makamında olduğumuzu nasıl anlarız? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyoruz. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemiyoruz. Nefsimizin kalbinde hala %9 karanlık var olduğu halde. Ve bundan sonraki yer daimi zikirdir. Daimi zikre ulaştığımız andan itibaren nefsimizin hücre kapısı kapalıdır. Şeytana ait olan kapı tamamen kapalıdır. Oradan şeytanın karanlıklarını
nefsimizin kalbine ulaştırması mümkün değil. Öyleyse daim zikre ulaştığımız zaman Allah-u Teala'nın bu kademesinde ulul elbab makamında, hikmet sahibi kıldığı makamda bizi ilmel yakinden aynel yakine ulaştırdığı bu makamda Allah Teala'nın bir ana rızası var. Nefsimizin Allah'a teslim olmasının ana rızası ulul elbab makamında oluşur. Bu ana rıza bizi ahsen takvaya ulaştırır. Nefsimizin kalbi ahsen olmuştur. Nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerini ruhun bütün hasletleri almıştır. Ve biz ahsen takvanın sahibiyiz. Allah'ın 5. ana rızasıyla. 5. ana rızası ve 5. takva olan arkasından Muhsinler takva. Muhsinler takvası. Affedersiniz, yanlış söyledim. Bir evvelki takva, fizik vücudunun teslimi Muhsinler takvasıydı. Allah-u Teala'nın ulul-elbab makamındaki rızası, ana rızası bizi ahsen takvaya ulaştırıyor. Yani nefsimizin kalbinde hiçbir afetin kalmadığı, nefsimizin kalbinin %100 aklandığı bir standart. Standartın işareti Allah'ın bize birinci yok katını göstermeye başlamasıdır. Ve Allah-u Teala 7 tane kademede 7 gök katını tamamlıyor. 7. katın 7 tane alemini de gösteriyor güzel. Ve bunun üzerine tövbe-i nasuha davet ediyoruz. Bu süreç içerisinde Allah'ın ana rızası var mı? Hayır, yok. Selah makamının 1. mertebesinde tövbe-i nasuh gerçekleşir. 2. mertebesinde Allah-u Teala o kişinin başına selam nurunu verir ve onun günahlarını örter. Mürşidine ulaştıktan sonraki günahlarını örter. Rıza var mı? Ana rıza. Hayır, yok. Basamak rızası var. Mertebe rızası var. Ama ana rıza yok. Sonra Allah-u Teala o kişinin günahlarını 3. mertebede sevaba çevirir. Rıza var mı? Evet. Burada 6. ana rıza var. Bizi irşad olma noktasına ulaştıran, irşada ulaştıran azim takvanın rızası, ana rızası buradadır. Selah makamının 3. mertebesinde günahlarımızın mürşide ulaştıktan sonra işlediğimiz günahların affedildikten sonra sevaba çevrildiği mertebede Allah'ın yeni bir rızası söz konusudur. Ana rıza. Bu selah makamının 3. mertebesinde ulaşır, oluşur ve bizi irşada ulaştırır. İrşada ulaştığımız zaman azim takvanın sahibi oluruz. Öyleyse 6. ana rıza 6. takvanın işaretini taşır. 6. takvaya zemin hazırlar. 6. takvayı oluşturur. Bu noktada Allah'a köle olmayı dileriz. İrademizi Allah-u Teala bağlar.
bağladığı an Allah-u Teala'nın yedinci ana rızası oluşur ve Allah'a köle oluruz. Bir hakkın takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi oluruz. Hakkul yakin takvasının sahibi olduğumuz selam makamının altıncı mertebesine Allah'ın bir ana rızası zemin hazırlar. Bu ana rıza beşinci mertebedeki irademizin bağlandığı noktada gerçekleşir. Allah-u Teala talebimizi kabul etmiştir ki irademizi bağlamıştır. Bizi yedinci ve son en büyük rızaya ulaştırmıştır. Hakkı tukatihi rıza, hakkul yakin kademesindeki rıza, bu o güne kadarki rızaların en büyüğüdür. Bundan daha büyük bir rıza var mı? Sadece bir kişi için oluşan özel bir rıza. O hakka tukatihi takvanın sahibi olduğumuz anda sadece devrin imamı için oluşan en büyük rıza, tasarruf rızası. Sevgili kardeşlerim, öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, çok özel bir yapısı olduğu için onu yedi tane asıl rızanın arasına biz katmayalım. Onu özel rıza olarak değerlendirelim. Allah-u Teala'nın özel bir ihsanı, tek kişiye has bir ihsanı, bu özelliği yedi tane takva müessesesini, yedi tane ana rıza müessesesini bir bütün olarak alarak onu onların dışında tutalım. Sevgili kardeşlerim, böylece bugün sizlere Allah-u Teala'nın rıza müessesesini anlattık. Dört grup rızayı söyledik. Hayatınızın her saniyesindeki rıza, Allah'ın ihsan

0: Kanun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet hem dünya saadetine ulaştırarak sonsuz mutluluklara ulaştırması, zülcelal kılması dileklerimizle ve dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz ümit ediyoruz. Evet, muhterem dinleyiciler, izleyiciler ve de sevgili öğrenciler.
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizlere doyum olmaz. Sizlerle beraberken şu dünyadaki en büyük mutlulukları yaşadığımı söylemek zorundayım. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki biz de bunları nasip kılıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer Kur'an-ı Kerim meallerimizin 3 cilt olduğu 4. cilde hazırlanıyor şu anda. 1. cilde yani Fatiha ve Bakara surelerini kapsayan cilde bakarsanız orada 90 küsur sayfalık bir Kur'an-ı Kerim mefhumları açıklaması göreceksiniz. Allah Teala niçin bu açıklamalara gerek gördü? Çünkü mefhumlar değişmiş sevgili dinleyenler ve izleyenler. Asırlar geçtikçe mefhumların gerçek değeri kaybolmuş. Ve onların muhtevası bu vaka sebebiyle zihinlerden, hafızalardan, daha kötüsü kalplerden silinmiş. Ve iblis tuzağını gerçekten son derece kurnaz bir biçimde kurmuş. Ve insanlığı cehennem denilen bir bataklığa doğru hızla sürüklüyor. Bu korkunç bir şey sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala bunun için fitne katilden beterdir diyor. Bir insanı katlederseniz o kişi belki de siz onu katlettiğinizin cennete gider. İşlediğiniz büyük günahın bütün sevabı ona verileceği için yakınlarda bir yerdeyse sıfıra denkleştirme noktasına. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ama gözümüzün önünde 60-70 milyon insanın cehenneme doğru sürüklenmekte olduğunu müşahede etmek, gözümüzün önündeki bu sahneyi acı detaylarıyla birlikte müşahede etmek çok zor bir olay. Bunun için Kur'an-ı Kerim mefhumları zaman içerisinde ne yazık ki şekil değiştirmiş. Bir kısmının tamamen hafızalardan silinmesi için her şey yapılmış. İblis insanlık tarihi boyunca oynadığı oyunu sürdürüyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu oyun bütün insanları iblisin kendisiyle beraber cehenneme götürme hedefine dayalıdır. Şimdi bir hususu beraberce müşahede edelim. Tevrat indirilmiş Hazreti Musa'ya ve İslam teslim olunmuş. Yani Allah'a teslim olmanın standartları. Hazreti Davud'a Allah-u Teala sayfalar olarak Zebur'u indirmiş. Gene Allah'a teslim olmanın standartlarını vermiş. Hazreti İsa'ya Allah-u Teala İncil'i indirmiş. Gene Allah'a teslim olmanın standartlarını vermiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Gene Allah'a teslim olmanın standartlarını vermiş. Kalın çizgilerle olaylar dizisine baktığınız zaman İnsanlık tarihi kadar geniş bir perspektif içerisinde bir bütün müşahede ediyorsunuz. Bir bütünü vizyonize

ediyorsunuz. Bir olay var. Allah her seferinde söylediğini yeniliyor. Şeytan her seferinde onu yok ediyor. İşte sözümüz odur ki Kur'an-ı Kerim indirildiğinden de bu tarafa 1400 yıl geçmiş. 14 asır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne yazık ki 14 asırda İblis gene hedefine ulaşmış. İnsanları Allah'ın dininden uzaklaştırmayı gene başarmış. Bu sefer şartları gerçekten daha zor. Neden daha zor? Çünkü öteki kitaplarda değişiklik yapmak gibi bir imkanı vardı İblis'in. Ve birçok versler, birçok ayetler bütün o kitapları değiştirilmiş. Sadece insanların bugün pek farkına varmadıkları asıl öze ait olan ayetleri bozulmamış. Onlar da teslime mütalik zaten. İnsan ruhunun, insanın fizik vücudunun, insanın nefsinin Allah'a teslimiyle alakalı. Zaten bütün dinlerin birleştirilmesi bu açıdan gerçekleşecek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü teslime mütalik olan konular kalmış o kitaplarda da. Onun dışındaki her şeyi İblis tarumar etmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'de hiçbirisine dokunamamış. Hepsi 14 asır evvel Allah Teala nasıl indirdiyse öyle kalıyor. Bugüne kadar aynen kalmış. Aslını, özünü bir harfi bile değişmeden muhafaza etmeyi başarmış Kur'an-ı Kerim. Çünkü Allah Teala Hicr suresinin 9. ayet kelimesinde diyor ki bu kitabı, bu Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onun muhafızı da biziz. Öyleyse Allah Teala affedersiniz. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i korumak gibi çok ciddi bir hedefi Kur'an'da gerçekleştirmiş. Sonuç mu? 14 asırdır İblis Kur'an-ı Kerim'in bir tek harfini bile değiştirmeye mutludur olamamış. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler ne yazık ki korkunç bir şeyi başarmış. Kur'an-ı Kerim'in emrettiği İslam dininin yerine başka bir din koymayı başarmış. Allah'ın temel emirlerinin unutulduğu, insanların yazdıkları kitapların öne sürdüğü, Kur'an-ı Kerim'e uymayan, ona ters düşen ve Kur'an-ı Kerim'in 14 asır evvel sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yaşanan o Allah'a teslim olma dinini İblis sevgili izleyenler Kur'an-ı Kerim'deki bir harfi değiştirememesine rağmen bunları değiştirmeyi başarmış. Bu bir trajedi. Son derece kurnaz bir mahlukla karşı karşıyayız. Bu mahluk, bu iblis, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin değiştirilemeyeceğini biliyor. Tuzağını buna göre gerçekleştirmiş. Asırlar geçtikçe insanların yazdıkları kitaplar sonraki nesillere Kur'an-ı Kerim'in gerçek anlatımı izlenimiyle verilmiş. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, asırlar boyunca İblis insanlara şunu dedirtmeye çalışmış. Siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Kur'an-ı Kerim'i anlayanlar, kitaplar yazarlar. Onların yazdıkları kitaplardan Kur'an-ı Kerim'i öğreneceksiniz. Böyle olduğu için de Kur'an-ı Kerim'e bakmanıza gerek yok. Kur'an-ı Kerim'i yalnız siz okumayı öğrenin. Harfler nasıl yerleştirilir? Genzinizden nasıl sesleri çıkartırsınız?
Tecvitle nasıl Kur'an-ı Kerim okursunuz? Onu hepiniz öğrenin. Ama manasına zinhar girmeye kalkmayın. Kafir olursunuz ha. İblis sevgili izleyenler ve dinleyenler bu intibağı vererek 14 asırda yazılan binlerce kitapla adım adım İslam dinini Allah'ın sandıklarından çıkartmış, insanları cehenneme götürecek bir din haline getirmeyi başarmış, ulaştırmayı başarmış bir cinayete tanıklık ediyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu bir fitnedir. Peki ne olmuş? İşte onun için Kur'an-ı Kerim kavramları lükte son derece önemli. İblis Allah'ın farz kıldığı şeyleri 14 asırda yok etmeyi başarmış. İblis insanların ibadetlerini etkilemiş. Onların bir kısmını insanların yapması için özellikle serbest bırakmış. Ama asıl kurtarıcı olanları devreden çıkarmayı başarmış. Yok etmeyi başarmış. Ve insanlar o kitapların yazdıkları standartlar içinde ne cennet saadetine ulaşabilirler ne de dünya saadetine. Allah ise bütün insanları sevgili izleyenler ve dinleyenler o saadete ulaşsınlar, İslam olsunlar diye yaratmış. Ruhlarını, fizik bedenlerini ve nefslerini Allah'a teslim ederek ruhun tesliminde cennet saadetini mutlaka elde etmek üzere fizik vücut tesliminde dünya saadetini büyük kısmını elde etmek üzere nefsin tesliminde dünya saadetini %100 elde etmek üzere insanları dizayn etmiş Allah-u Teala onları en güzeli ulaştırmak için şekillendirmiş her şeyi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte bu sebeple Kur'an-ı Kerim'in kavramları son derece önemli bir özellik taşıyor. Her kavramın bir lügat tarifi vardır. Ve o kitaplardan hareket eden insanlar o lügat tarifi neyi muhteva olarak alıyorsa hep onu yeterli görmüşler. Oysa ki hikmet sahipleri Kur'an-ı Kerim'de geçen hangi kavram olursa olsun Allah-u Teala onlara Kur'an-ı Kerim'deki o kavramla ilgili bütün ayetleri öğretir. Bunun manası çok açık bir şekilde ortaya çıkar. O kavram sadece lügat manasını içermez. Onun ötesinde çok daha önemli bir ölçek teşkil eder. İnsanoğlu sonsuz bir yücelme, evvela yükselme, sonra da yücelme içindedir. Bu bir sona hiçbir zaman ulaşamaz. En büyük saadetler o sürecin içerisinde adım adım toplanır ve yaşanır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, buradan hareket ettiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'in gerçek çevresini araştırmak mecburiyetinde kalırız. Ve gördüğümüz şey tüylerimizi diken diken eder, ürpeririz korkuyla. İnsanların Allah'ın söylediklerini tatbik edememeleri dolayısıyla gidecekleri yerin cehennem olduğunun kesin görüntüsü karşısında titreyerek, korkarak, ürpererek olaylar dizisine bakarız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte Kur'an-ı Kerim. Allah Teala 5 safhada bir bütün oluşturuyor. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. İblisin 14 asırda insanlara kitaplar yazdırarak oluşturduğu yeni dinde, insanların oluşturduğu İslam dininde
Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey kesinlikle yer almıyor. İkinci safhada Allah-u Teala mürşide ulaşmayı farz kılmış. Sevgili izleyenler, bugünkü İslam literatüründe bu hususa da yer verilmiyor. Üçüncü safhada insanoğlunun ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırılması farz kılınmış. Normal standartlardaki o kitaplara dayalı din bilgilerinin sahibi olan insanların hiçbirisi, sevgili izleyenler, insan ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşacağından haberdar değil, tam aksi iddialarla ortadalar. Uydurdukları standartlar içinde insan ruhunun insana can veren bir kavram olduğunu zannediyorlar. Bu sebebe dayalı olarak da Azrail girip ruhu almadıkça ruhun Allah'a ulaşmasını mümkün görmüyorlar. Çünkü ruh vücuttan ayrılırsa hafazan Allah insan ölürmüş. Öyle söylüyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, birçok yalan üzerine, birçok yanlış üzerine inşa edilen ama bu inşaatın sonunda ortaya çıkan binayı kullanan insanların hiçbirisinin kurtulmamasını kesin olarak temin eden bir korkunç sahtekarlığı iblis gerçekleştirmiş. Ve insanlar bu üç temelden mahrum kaldıkça hiçbir şekilde onların dünya saadetine, cennet saadetine ulaşmaları mümkün değil. Dünya mutluluğu ise fizik vücudunuzun Allah'a teslimiyle büyük ölçüde edilir. Nefsinizin Allah'a teslimiyle ise tamamına kavuşursunuz dünya mutluluğunu. Bu hususlarsa adı bile geçmiyor. Dünyada rahat yoktur deniyor. La rahate fi dünya. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu standartlardan meseleye yaklaştığınız zaman tablo gerçek anlamda bir trajedi. İnsanlar düşünün, bu insanların hepsine aynı din öğretiliyor. İnsanların kitaplarında yazdıkları din öğretiliyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve insanlar o öğrendikleri dinin standartları içinde hiçbir şekilde kurtulmaları mümkün olmayan bir yolculuğa çıkıyorlar. Birçok tertemiz insan İslam'ın 5 tane şartını yaptığını düşünerek cennete gideceğini zannediyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sırf kavramların değiştirilmesi sebebiyle ne yazık ki bu mümkün değil. Gerçekten İslam'ın 5 tane şartıyla bir insan mutlaka cennete girebilirdi. Ama bu şartlardan bir tanesine çok dikkat etmemizi istiyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kelime-i şehadet getirmek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Şehadet edelim ki Allah tektir. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Ona da şehadet edelim. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, birçok hadis kitabında bunu söyleyenin cennete girdiğini yazar. Hem doğrudur hem yanlıştır. Eğer bunu bir insan kendi kendine söylüyorsa, bunu söylediği için hiçbir zaman cennete girmesi söz konusu değildir. Derece kazanır sadece. Ama sevgili izleyenler, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse zaten kurtulmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi hacet namazını kılarak Allah-u Teala'dan mürşidini sorduğunda Allah-u Teala'na mutlaka mürşidini gösterecektir. Sözü var. Kişi onun gösterdiği mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ettikten sonra aynı şeyi söylerse
affedersiniz. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah veya Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedin abduhu ve resulü. Bunu söylediği zaman o kişi gerçekten cennete girer. Aranızdan birçoğunuz diyeceksiniz ki iyi de ikisi de aynı söz. Şartların ne önemi var ki? Kişi bunu söylüyorsa, bu söz o kişiyi cennete götürüyorsa, o zaman her iki halde de cennete girmesi lazım. Sevgili izleyenler benim, yani bu söz değil. Bu sözün vuku bulma şartları insanı cennete götürür. Dikkat edin. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa o kişi zaten kurtulmuştur. Bu kişi bunu dileyip öldü, mutlaka Allah'ın cennetine girer. Yaşıyor. Yaşarsa Allah onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Aradaki engelleri kaldıracaktır ortadan. Ve mürşide karşı olan nefreti mürşide karşı sevgiye dönüştürecektir. O kişiyi mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Çünkü sözü var. Amin olanları ben mutlaka sıratı müstakime, yani mürşidine ulaştırırım diyor. Bir insan mürşidine ulaştığı zaman ruhu yüzünden ayrılacak. Sıratı müstakime ulaşacak. Sırat-ı müstakim üzerinden de Allah'a gidecek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o kişi ölmemiş, yaşıyor. Eğer böyle olmasaydı dünya üzerinde hiç evliya bulunmazdı. Çünkü Allah'ın bütün evliyası ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlardır. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması ise üzerimize tam 11 defa Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Bir korkunç din öğretimi düşünün ki 11 defa farz, yok farz ediliyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve böyle bir dizayn içerisinde insanlar aldanmış olanların aldatısıyla cehenneme doğru kendilerine din öğretenlerle birlikte yol alıyorlar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i diyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Bu televizyonu farsellemiş olan sevgili din adamlarına bir göz atın bakalım. Hangisi söylüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler? İşte kurtuluş dediğiniz şey Allah'ın sizi cennetine almasıysa bir tek talepte gerçekleşebilen bir olgu olduğu halde bunu bilmeyen insanlar tabiatıyla kendileri de bilmedikleri cihetle hem kendileri tatbik etmiyorlar hem sizlere öğretmiyorlar. Bu sebeple kurtuluşunuzu kesin şekilde engellemiş durumdalar. Hayır, kasıtlı değil. Öğrendikleri din bu. Bunu öğretmekle vazifeli sayıyorlar kendilerini. Aslında haksız değiller idi. Neden böyle söylüyorum? Biz bunları size anlatmadan evvel, Allah-u Teala bize bunları öğretmeden evvel, biz de onlar gibi zannediyorduk. Okudukları kitapların muhtevası bunu içeriyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte bu açıdan kavramlar son derece önem taşıyor. Mümin kavramına baktığınız zaman hani atalarımız demişler ki oğluna Eyüp adını takma. Ne olur takarsak demiş birisi. Sonunda demiş Eyüp kelimesi evre çevre değişir ip olur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler işte bunun gibi her şeyi insanlar asırlar geçtikçe şeytanın dizaynı altında değiştirmişler. Giderek Kur'an-ı Kerim devre dışı kalmış. En sonunda Kur'an-ı Kerim'e torbalar hazırlamışlar. Duvarına bir çivi çakmışlar. Kur'an-ı Kerim'i koymuşlar oraya. Ve de birisi ölünce Yasin okumak üzere indirip Yasin bitince tekrar yerine takmayı usul haline getirmişler. Ve kainattaki tek din Allah'a teslim olma dini bir ikincisi hiç olmadı sevgili izleyenler ve dinleyenler.
insanları kurtarmak imkanları elinden alınmış, bitkisel hayata itilmiş. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mümin olmak acaba ne demek? Mümin olmak 14 asırda sadece Allah'a inanmak anlamını içeren bir noktaya ulaştırılmış. Yani bugün sorun insanların çok büyük bir kısmına mümin kimdir, kafir kimdir diye, Allah'a inanmayan kafirdir, inanan mümindir diyeceksin zaten. Çünkü mümin kavramı sadece inançla bağdaşmış sevgili izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizayn ne kadar büyük yanlışlıklara zemin hazırlıyor biliyor musunuz? Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Mümin Suresinin 40 numaralı suredir, 40. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Şimdi adam kendisine bakıyor, Allah'a inanıyor. Tamam diyor, ben müminim. Mümin olduğuma göre diyor Allah Teala beni mutlaka cennetine alacak. Alacaktı diyor, ben Allah'ın emirlerini de hiç yapmıyorum, yerine getirmiyorum. Dinle de uzaktan yakına ilişkim yok, sadece Allah'a inanıyorum. Ama müminim. Öyleyse Allah Teala beni bir süre cehenneme koyduktan sonra mutlaka cennetine alacak diyor. Bir yanlış kavram dizisi burada itibaren devreye giriyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim mümindir bilir misiniz? 7 tane inanç şartı, 7 tane kalp şartı, 3 tane vasıf şartı olmadan hiç kimse mümin olamaz. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor sevgili izleyiciler. Ve sizler Allah'a inanan herkes mümindir zannediyorsunuz. Öyleyse bu nasıl bir dizayn ki insanlar böylesi bir yanlışlığın içine bir kurban olarak itilmişler. İnsanların kurtuluşu mümkün değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kısaca saymak istiyorum. 7 tane kalp şartı gerektirir mümin olma kavramı. Birinci şart, kalbinizdeki ekinleti Allah Teala alacak. İdraki önleyen müesseseyi. İkinci şart, kalbinize ihbat koyacak, idraki sağlayan bir ilahi kompütür. Üçüncü şart, Allah Teala kalbinizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirecek. Dördüncü şart, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açacak. Beşinci şart, sizi huşu sahibi kılacak ve mürşidinize ulaştığınız zaman kalbinizin mührünü açacak. Altıncı şart, Allah Teala kalbinizden küfür kelimesini alacak. Bütün insanların doğdukları andan itibaren kalbinde küfür kelimesi yazar. Ve Allah Teala onun yerine kalbinizin içine iman kelimesini yazacak. Yedinci şart. Bu iman kelimesi birinin kalbine yazılmadığı sürece o kişi mümin kabul edilmiyor Allah Teala tarafından. Oysa ki zamanımızdaki mümin kavramı ne? Kim Allah'a inanıyorsa o mümindir deniyor. Müminlerin hepsi cennete gireceğine göre herkes cennete gireceğinden emin. Her dinin mensupları mutlaka cennete gideceklerini düşünüyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hangi dine bakarsanız bakın aynı özelliği göreceksiniz. Çünkü hepsi asırlar sonra asılları kaybetmişler. Asırlar ve asıllar, bu iki kelime arasında zamanın aşındırması açısından büyük bir benzerlik var sevgili izleyenler ve dinleyenler. 7 tane kalp şartının dışında tam 7 tane
İnanç şartı gerekiyor mümin olmak için. Allah'a inanmak bir, Allah'ın kitaplarına inanmak iki, meleklerine inanmak üç, resullerine inanmak dört, bazı badel mevte ölümden sonra tekrar canlandırılacağına inanmak beş, hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olduğuna inanmak altı, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasına inanmak yedi. Bu yedi tane şart olmazsa gene mümin olamazsınız. Üç vasıf şartı, nefs tezkiyesine başlamış olmanız gerek. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmış olması gerek. Fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak istikametinde adımlar atmış olması gerek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yedi tane kalp şartı, yedi tane inanç şartı, üç tane vasıf şartı olmazsa Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'e göre mümin olamazsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yüzlerce defa dinlediniz ki bu söylediklerimizin hepsinin Kur'an'da ayetleri var ve bu ayetleri size yüzlerce defa her kavramı anlattığımızda söyledik. Şimdi genel bir çerçeve içinde bakıyoruz kavramlara. Nasıl Eyüp zaman içerisinde ilk haline dönerse bu atasözüne göre işte Kur'an-ı Kerim'deki asıllar da zaman içerisinde rüzgar olup buharlaşıp kaybolup gidiyor. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek şükürsek azdır ki Kur'an-ı Kerim var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu sebeple neyi söylüyorsak onları ispat etmemiz söz konusu. Bu ispatı yüzlerce defa yaptık bugüne kadar. Biliyorlar ki Allah'ın hakikatleriyle baş edemezler. Öyleyse bu yolda ısrar etmelerinin arkasında onların kafalarından ve kalplerinden ne geçiyorsa o var. O onlara alakadarlar bizim sahamızın dışında. Ama bizim sahamız sevgili izleyenler ve dinleyenler sizlerin mutluluğuyla %100 alakalı. Öyleyse nasıl bir denge kuracaksınız? Kavramların muhtevasını öğrenmek, onların öğretisinin dışına çıkmak demek. Zinhar böyle bir şeyi yapmayın derler size. Yaparsanız derler, siz zararlı çıkarsınız. Zararlı mı çıkarız, karlı mı çıkarız? Orasını Allah-u Teala tayin eder. Hep yine bahtı aklıma geliyor sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Şimdi biliyorsunuz yine bahtı da Osmanlı donanması yıkıldı düşmanlar tarafından. O zamanki sadrazam diyor ki yine bahtı da bizim donanmamızı yaktınız. Yani sakallarımızı tıraş ettiniz. Onların yerine daha gülü çıkar diyor. Unutmayın diyor. Bu millet Osmanlı o donanmanın yelkenlerini atlastan halatlarını da ibrişimden yapmak imkanının sahibidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler bizi de tehdit ediyorlar. Radyonuzu kapatırız, televizyonunuzu kapatırız. Dediklerini de yapıyorlar ha. Aman egam. Bunun sonunda ne olacak diyorsunuz? Zulümle nereye varabilirsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah-u Teala'nın bir adaleti var. Düşünebiliyor musunuz? Her türlü ahlaksızlığın caddelerden aktığı bir standartta o ahlaksızlığı yiyen televizyonlara bir gün iki günlük cezalar falan veriliyor. En kabadayısı şimdiye kadar bir hafta ceza aldı. Biz size bu hakikatleri söylüyoruz diye sevgili dinleyenler ve dinleyenler radyomuz 6 ay kapanıyor. Televizyonumuz 6 ay kapanıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece meyve veren ağaçlar taşlanır. Onların bize cevap veremeyeceklerini artık siz de emin olarak görüyorsunuz. Hiçbirisi karşınıza çıkıp da
Senin bu söylediğin yanlıştır diyemiyor. Çünkü bütün söylediklerimiz doğru. Çünkü bütün söylediklerimiz Kur'an-ı Kerim'e %100 dayalı. Onlar hiçbir şeyi, söylediklerinin hiçbirisini ispat edemezler. Hep bize o okudukları kitaplardan örnekler veriyorlar. Falanca böyle söylemiş ama. İyi de o falancaların hepsini bir araya getirseniz, onların hepsinin söyledikleriyle Kur'an-ı Kerim'i karşılaştırırsanız, eğer bu bütün bu o kadar güvendiğiniz alimler Kur'an-ı Kerim'in söylediğine, söyledikleriyle ters düşüyorlarsa, hangisini kabul edersiniz acaba? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onun için Kur'an-ı Kerim kavramları son derece önemli bir dizi teşkil eder. İnsanlar ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'i 14 asırda tamamen unutmuşlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve yazdıkları kitapların yani emaniyenin onlara öğrettiği din kültürünü insanlara öğretmekle meşguller. Biz bunları açıklayana kadar hepsinin hüsniyet sahibi olduğundan emindik. Çünkü başka bir şey yapamazlar ki sevgili izleyenler benim. Yani onu öğrenmişler. Din adına öğrenmişler. Hüsniyetle, samimiyetle öğrenmişler. Bunun için üniversite bitirmişler, bunun için doktor olmuşlar, bunun için doçent olmuşlar, bunun için profesör olmuşlar. Tamam. Ama biz doğruları açıklamaya başladıktan sonra kızınca kıyametler koptu. Bir numaralı düşman ilan edildik. Televizyonları, radyoları kapanan bir düşman. Şu ışığı bu tarafa arkadaşlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sormak imkanını bulsaydınız, kimin dost, kimin düşman olduğunu hepiniz öğrenecektiniz. Böyle bir standart içerisinde kavramlar insanları sadece mahva götürecek bir hüviyet kazandırır. Çünkü öylesine bir geniş spektrum kazandırmışlar ki yanlışlıklarına herkes onlara bakarak kurtulacaklarına inanıyor. İşte bir kavram size, takva sahibi olmak. Lügat manasından hareket edelim hadi beraberce. İman kelimesinin de lügat manasından hareket ettik. Mümin kelimesi inanan demek. Lügat manası bu kadar. Ama gördünüz ki bu kavramın Kur'an bütününe projekte edilmesi öyle bir perspektif oluşturuyor ki orada sevgili izleyenler ve dinleyenler 7 tane kalp şartı buluyorsunuz. 7 grup ayet-i kerimeden alınan. 7 tane inanç şartı buluyorsunuz. 7 grup ayet-i kerimeden alınan. 3 tane vasıf şartı buluyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de. Bunlar olmazsa olmaz. Öyleyse cehalet ve ilim iki ayrı ağaç sevgili izleyenler, birisi zehirli. Ve birisi karanlığı, diğeri nuru temsil ediyor. Ama bunu görebilmek için kalp gözlükleriyle bakmak lazım. Başlangıçta hiç kimse de o gözlüklerin olması da mümkün değil. İblis buradan hareket ediyor. İnsanları zehirliyor. İnsanları Allah'ın güzelliklerinden adım adım uzaklaştırıyor. Ve cehenneme götürüyor. İşte takva, sakınmak, çekinmek, korkmak demek. Lügat manası bu. Nedir takva diye soruyoruz. Takva diyorlar Allah'tan sakınmaktır, çekinmektir, korkmaktır. Her hak doğru. Bu kadar mı diyoruz? Bu kadar diyorlar. Hazreti Ali'ye sormuşlar. Takva nedir? Benimle beraber gelin demiş. Şehrin dışına çıkarmış onları. Sandallarını çıkarmış ayağından. O dikenlerle dolu yolda ayağına dikenler batmasın diye dikkatli yürümeye başlamış. İşte demiş bunu görüyorsunuz ya. Bu takvadır. Gerçekten bir tarifi bu.
Neden sakınmak, çekinmek? Bu dikenler demiş günahları, Allah'ın yasak ettiği şeyleri, şerleri temsil ediyor. Kalın çizgilerle buraya varıyorsunuz sevgili izleyenler. Ama Kur'an-ı Kerim'e girdiğiniz zaman bakıyorsunuz ki Allah Teala 3 tane yemin vermişsiniz. Nefsiniz tezkiye olma yemini vermiş. Yani muhtevasındaki afetleri yarıdan daha fazla yok edecek. Ruhunuz biz ölmeden evvel Allah'a ulaşma konusunda Allah'a misak vermiş. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak istikametinde ahd vermiş. Ve Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsunuz. Necm suresinin 32. ayet-i kerimesi nefsini tezkiye edebilenlerin Allah'a verdikleri yemini yerine getirebilenlerin ancak takva sahibi olabileceğini söylüyor. Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesi ancak fizik vücudunu Allah'a teslim edebilenlerin takva sahibi olabileceğini söylüyor. Ve Rum suresi 31. ayet-i kerime ancak ruhunu Allah'a ulaştırabilenlerin yani ruhun Allah'a verdiği misaki yerine getirebilenlerin takva sahibi olduğunu söylüyor. O zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler bir kavramların lügat manası var. Lügatlarda yazılı olan kalın çizgilerle olan manası bir de Kur'an manası var. Kur'an manası onun ötesinde bütün kurtuluş yollarını açtığına veya kapattığına göre değer kazanan odur. İşte bu sebeple kavramlar bir dizayn ifade ediyor. Düşünebiliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Herkes olayları yaşar. Herkes arkasından da yaşadığı olayları tahlil eder. Ve bunların arasından pek az insan bu fikri mütalaadan, muhakemeden sonra Allah'a ulaşmayı diler. İnsanların çoğu Allah'a ulaşmak diye bir kavramın farkında bile değiller. Öğretilmiyor ki kendilerine sevgili izleyenler öğrensinler de gerçekleştirebilsinler. Onlara öğretecek olanlar da bilmiyorlar ki öğretsinler. Ve sırf Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için insanların hepsinin cehenneme gitmesi kesin bir olgu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu kesinliğe dikkatinizi çekmek istiyorum. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler Allah Teala şöyle buyuruyor. Ellezine la yacune likayna. Onlar bize mülaki olmayı, dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Ve radu bil hayatı dünya, dünya hayatından razı olurlar. Vatmayen biha, onunla dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ellezine hum an ayatina gafilun. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Bir kocaman alimler ordusu baştan sona sevgili izleyiciler ve dinleyiciler hiçbirinin Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan haberleri yok. Bir gafiller ordusu. Ve 8. ayete dikkatinizi çekiyorum. Bir sonraki ayet. Ellezîne hüm ulâike mevâhimin nâru bimâ kânû yeksubûn. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Hepsinin gidecekleri yer cehennemdir. İktisap ettikleri dereceler itibariyle diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah'ın ayetlerinden gafil olan bu insanların hepsinin hiçbiri kurtulmamak üzere gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kavram bütünüyle yok edilmiş iblis tarafından. Bir benzerini, bir sahtesini ortaya koysa saklayabileceği bir yer yok. Mümin kavramını kelime manasından giderek saptırmayı başarmış. Mümin kimdir? Allah'a inanandır. Tamam, insanlar kendilerini Allah'a inanıyor diye mümin zannediyorlar. Zaten ayet de var. Mümin olanları Allah mutlaka cennetine koyacak. İblis bunun arkasına saklanarak milyarlarca insanı cehenneme sürmeyi başarıyor. Ama bunu saklayamaz. O zaman ne yapıyor? Külliyen kaldırıyor. İnsanlara unutturmayı başarıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte bakınız. Zamanımızın tatbikatına bakın.
Hiç böyle bir şey duydunuz mu? Biz söylemeseydik, Allah-u Teala bize öğretmeseydi, hiçbir zaman da duymayacaktınız sevgili izleyenler, dinleyenler. Ve insanlar toplu halde cehenneme gidecekti. Şimdi mi? Doğrusu aranızdan pek az insan sözlerimizin doğru olduğuna ihtimal verebiliyor. Onlar, profesör, sevgili izleyenler ve dinleyenler, her devirde bu böyle olmuştur. Hiçbir devirde Allah'ın Resullerine inanılmamıştır. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, biz bütün kavimlere ard arda Resuller göndeririz. Hiç boş bırakmayız diyor. Bir Resul öldüğü zaman onun yerine mutlaka yenisini tayin ederiz. Her millette diyor. Bütün kavimlerde diyor mutlaka bunu yaparız diyor. Müminin 44. Bu ayet-i kerimeyi unutmayın. Çünkü sonu çok acıtıyor. Allah-u Teala diyor ki, hangi kavme Resul gönderdiysek hiçbirine inanmadılar diyor. Hepsini reddettiler. Hepsini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynı böyle bir dizayn. Ve buradaki mana farkını yok edebilmek için Allah-u Teala'nın Resullerinin hepsinin peygamber olduğunu iddia ediyor İblis ve insanları bu tezi kabul ettiriyor. Dizayna dikkat edin. Resullerin bir kısmı peygamberdir. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Resul ve peygamberdir. Bütün peygamberler aynı zamanda Resuldür. Ama bütün Resuller peygamber değildir. İşte kavramı değiştiriyor ki niye sahtekarlık isnat edebilsin diye. Allah'ın evliya Resulleri bütün dünya üzerinde bugün bütün kavimlerde yaşıyor. Bundan evvelki bütün devirlerde yaşadıkları gibi. Ama bunlardan kim böyle bir hakikati söylemeye kalkarsa sen peygamberlik iddiasında bulunuyorsun diyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Kavramlar insanların dizaynında her zaman şekil değiştirmiş. Hep şeytan insanların kendisiyle beraber cehenneme gitmesini bir muhteva olarak ortaya koyduğu için. Her şeyi ince eleyip sık dokuyan İblis, sahtekarlığının bütün boyutlarını ayetleri örterek onlara insanların bakmasını men etmek suretiyle başarmış. Biz ilk defa bu ayetleri açıklamaya başladığımız zaman birçok tehdit aldık. Birçok insan, sen kim oluyorsun ki böyle bir şey yapıyorsun dediler. Birçokları da seni öldürürüz dediler. Bir kısmı ise bizi çok asilane bir şekilde sen Kur'an-ı Kerim'i açıklamaya kalkıyorsun ha, sen kafir olursun dediler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İblis insanları nefislerine tesir suretiyle böyle şekillendiriyor. Ve muradı bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek. Ne yazık ki büyük ölçüde bunu başaracağı kesin. Allah Teala insanların büyük kısmının cehenneme gideceğini açık bir şekilde koyuyor Kur'an-ı Kerim'ine. Ve bu bir doğru vaka sevgili izleyenler. İblis diyor ki, Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan ben bu insanların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Onları sırat-ı müstakime ulaşmaktan men edeceğim. Kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. İşte biz
İblisin hangi yollardan insanları nasıl aldattığını Rabbimizin bize bildirmesiyle öğrendik. Bunları sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Ve ne yazık ki çoğunuz bizi anlamıyorsunuz. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, o gün anlayacaksınız. Kıyamet günü hayat filminiz gösterildiği zaman, doğrular size açıklandığı zaman, bir şey daha ölürken de anlayacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. En azından ölürken bizim gerçek kimliğimizi tanıyarak bu dünyadan ayrılacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizler Allah-u Teala'nın mutlu olması için yarattığı Allah'ın insan adı verilen mahluklarısınız. Ve Allah-u Teala sizden mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemiyor. Biz de sadece onun dünya ilmi tarafından bilinmeyen bize öğrettiklerini sizlere anlatıyoruz. Neden bilinmeyen? Kur'an-ı Kerim unutulduğu için, yok sayıldığı için bilinmeyen. Hamdolsun ki o Kur'an-ı Kerim var olduğu cihetle bizim dizaynımız, anlattığımız şeyler her biri %100 ispat edilen standartlar taşır. Buna rağmen affedersiniz, insanların hakikatleri anlamamakta bu kadar ısrarlı oluşları, bu sesli din adamlarının öğrendikleri yanlış şeylerin inatla müdafasını yapmalarından kaynaklanıyor. Aslında müdafasını yapmaktan muradımız, o böyle söylüyor ama böyle değildir demek değil. Eski söylediklerini anlatmakta devam ediyorlar. Bizim bir tartışmaya girmekten %100 kaçınıyorlar. Çünkü cevap veremeyeceklerini biliyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir de siz bilseydiniz ama bilmiyorsunuz. Ne yazık ki yaşantınızın hesabını sizden başka kimse Allah'a vermeyecek. Siz vereceksiniz. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir insanın Allah'a inanması birinci basamakta da, ikinci basamakta da mümkündür. Ama bu kişi Allah'a inanıyor diye mümin olmaz ve cennete girmez. Öyleyse ne zaman mümin olur? 14. basamakta mümin olur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, birinci ve ikinci basamak herkesin cehenneme gideceği basamaklar. 14. basamak cennetin kesin müjdesinin alındığı bir basamak. Ama kavram kargaşası öyle bir hale gelmiş ki ikinci basamaktaki insanlar 14. basamaktaki insanı terazinin aynı kefesine oturtuyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu dizayn içerisinde insanlar var. Bu dizayn içerisinde muhteva taşıyor anlattıkları ve kavramların gizlenmesi sebebiyle insanlar cehenneme gitmeye mahkum bırakılıyor. Öyleyse burada kavramların dizaynına dikkat edin. Her birisi 28 basamaklık gelişme skalasında, tekamül skalasında bir önem taşır. Gerçek boyutlar orada ortaya çıkar. Şeytanın bütün hileleri, bütün desiseleri orada açık bir şekilde kendisini gösterir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın söylediği her şey
insanlar tarafından devredici kalmış. İşte Allah'tan korkmak. Birinci basamaktaki insan da Allah-u Teala'dan korkar. İkinci basamaktaki insan da Allah-u Teala'dan korkar. Allah'tan korkarsa, takva sahibi olursa, takva sahibi olanların hepsinin cennete gireceği kesin. Âl-i İmrân suresinin 15. ve 198. ayetle kerimeleri gereğince. Oysa ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, takva sahibi olmak 21. basamakta gerçekleşen bir husustur. Birinci ve ikinci basamaktaki insanlar da takva sahibi sayılıyorlarsa, o genel tarife göre burada neyi nasıl yer yerine oturtacaksınız? Kur'an-ı Kerim'in derinlerine girmedikçe Allah'ın bu güzelliklerini yaşamak istikametinde bir gayretin sahibi olmadıkça ne yazık ki gideceğiniz yer cennet değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve orada cehennemde sorulacak size Allah'ın ayetlerini söyleyen o nedirler gelip de size söylemediler mi? Söylemediler diyemezsiniz. Çünkü söylüyoruz sevgili izleyenler ve izleyenler. Siz o sözlere layık olan değeri vermiyorsunuz. Biz bundan şikayetçi değiliz. Bu bizi aşar. Ama sizin hayatınız söz konusu, sizin mutluluğunuz veya sizin mutsuzluğunuz söz konusu, sizin cehenneme gitmeniz söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Biz sadece sizi ikaz edebiliriz. Görevimiz bunda biter. Peygamber Efendimiz tekrar affedersiniz. Sallallahu aleyhi ve selleme de Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Senin görevin tebliğidir. Eğer seni dinlemezlerse senin görevin tebliğde biter. Biz seni kimsenin üzerine bekçi olarak göndermedik. Senin görevin tebliğ, hesap bize aittir diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala hepimizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte dünyanın bir köşesinden gene sizlere sesleniyoruz. Allah'a sonsuz hamd teşekkürler olsun ki gene bir aradayız. Şu anda nerede oturuyorsanız biz oradayız. Sizinle beraberiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik sevgili kardeşlerim. Bir güzelliği yaşıyoruz beraberce. Bir muhteşem olay. Sizler Allah ve biz bir üçlü. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Diyeceksiniz ki her tarafta bunca dert varken nesi güzel Allah'ını seversen bunların? Nesi güzel biliyor musunuz? Beraber olmak güzel.

Çok üzülüyoruz bu işe. Ne değişir ki sevgili kardeşlerim? Ama bana ne değişir ki yerine, ne değişecek ki derseniz eğer, gelecekte her şey değişecek. Gelecekte bu hüzün verici tablodan bir eser kalmayacak. Öyleyse hadi gelin beraberce bir karara varalım. Bütün negatif faktörleri devreden çıkartalım. Onlar bizimle beraber olmasın. Negatiflerin dostu olan iblisle beraber olsun. Ama biz sevgili kardeşlerim, sımsıcak kalplerimizle hepimiz bir bütün olarak, birbirine kenetlenmiş olarak Allah'ın sıcaklığında, Allah'ın güzelliğinde kaybolalım. Unutalım her şeyi. Hadi gelin. Ne kadar sıkıntı varsa içinizde atın bir kenara. Atın, buraya gelin. Sizlerle bir beraberliği yaşayacağız. Güzelliklerden bahsedeceğiz. Allah'tan bahsedeceğiz. Ve mutlaka badireler hangi boyut olursa olsun bunları mutlaka atlatacağımızdan emin olmanızı isteriz sevgili kardeşlerim. Neden biz bu kadar eminiz? Sonucu biliyoruz. Neden biz bu kadar eminiz? Allah bizimle beraber. Ne diyor? Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Güvenin. Beni vekil edin diyor. Eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetlisisiniz diyor. Başka bir ayetinde diyor ki eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki sizi yenecek yoktur diyor. İşte Barbaros Hayrettin Paşa gelsin gözünüzün önüne hemen. Preveze Deniz Zaferi gelsin. Kendisinin üç katı düşmana hem düşmanın gemileri yüksek bordalı, hem Osmanlı donanmasının üç katı, hem de içindeki askerler üç katı. Ve Barbaros Hayrettin Paşa Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Şöyle diyor. Ya Rabbi, ben ilahi kelimetullah için harp ediyorum. Bu kefereyi bozsam, dağıtsam, bu değildir benim için şeref. Senin yolunda olan birinin senin dinini unutmuş olanlara karşı zaferi. Hepsi bu kadar. Eğer diyor ben böyle değilsem ilahi kelimetullah için bu savaşı vermiyorsam Ya Rabbi emaneti şu anda teslim etmeye hazırım. Ama öyleysem bana yardım et. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilerse gemileri başka yönlerden estirir ayeti kerimesini yazın diyor gemilerin bordalarına. Ve yazılıyor. Sonuç mu? Şafak'la beraber başlayan savaşta Osmanlı donanması çok zayiat veriyor. Neden? Andrea Doria'nın gemileri üç kat, askeri üç kat, rüzgarı da arkadan alıyorlar. Her şey onların lehlerine. Osmanlı çok şehit veriyor. Ama Barbaros Hayrettin Paşa zaferin geleceğini biliyor, emin. Hiç soğukkanlılığını kaybetmiyor. İkindiye doğru değişen rüzgarı Osmanlı donanması arkadan almaya başlıyor. Bu zaferin başlangıç noktası. Sonra mı Andrea Doria'nın gemileri tarumar ediliyor. Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa tarafından. Yani Kaptanı Derya Deniz Kuvvetleri Kumandanı demek. Sevgili kardeşlerim,

Hamdolsun ki damarlarımızda Osmanlı kanı taşıyoruz. O kan gene o kandır. Fıtrat değişmez sevgili kardeşlerim. O kan gelecekte o kan olduğunu herkese ispat edecektir. Bir sulh ve sükun devresine, bütün dünyayı kaplayacak olan bir sulh ve sükun devresine o kan imza atacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz bir güvenin içindeyiz. Hayatımızın, bizim gözümüzde bizim hayatımızın şu kadarcık değeri yok. Bu onun. Öyleyse sizler de öyle düşünüyor musunuz? Ben onunum, Allah'ınım diyor musunuz? Ne kadar bunu diyebilirseniz, kendinizden ne kadar vazgeçebilirseniz, o kadar mutlu olursunuz. Ve bütün gücünüzle Allah için yaşamaya başlarsınız. Biliyor musunuz o zaman saatlerin nasıl geçtiğini hiçbir gün anlayamazsınız. Nerede olursanız olun, yapacak o kadar çok işiniz vardır ki, onların arasındasınız. Zamanın yetmezliği olayıyla karşı karşıyasınız. Zaman size yetmez. Bir kovalamacıdır, bir yarıştır, zamanla aranızda sürer gider. Sevgili kardeşlerim, bu yarış, bu kovalamaca öyle bir muhteşem dumandır ki, o dumanda tüter gider. Hep arkanızda güzellikler bırakırsınız, mutluluklar bırakırsınız. Seven yürekler oluşur etrafınızda. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz onları seviyorsunuz. Allah da hem sizi hem onları seviyor. O zaman biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun sevgili kardeşlerim? Dertler ne kadarıyla gelirse gelsin, kantar kantar gelsin. Çözüm her zaman var. Çünkü yalnız değiliz. Çünkü sahibimiz var. Biz onun azatsız kölesiyiz. Onun için her şey öyle güzel görünüyor ki buradan sevgili kardeşlerim. Hey, orada mısınız? Bu güzelliğe bakın. Onun güzelliğine, onun kalplerimize verdiği o güven hissine bakın. O duyguya bakın ki o duygu bütün insanları mutluluğa ulaştırmak için en büyük etkendir. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a ne kadar tutkunsanız o kadarsınız. Eğer bir gün siz tamamen yok olursanız, bu Allah'a hayran olduğunuz noktadır. Artık siz yoksunuz. Sadece O var. Dünyada sadece O'nun için var olan, kendisini O'nun iradesine terk etmiş olan, sadece onun yaptırdıklarını yapabilen bir köle. Aslında yapabilmek de ne demek bilmiyorum. Onun yaptırdıklarını yapabilmek, orada da bir eksiklik var. Hayır, biz yapmayız. O yaptırır. Bütün davranış biçimlerimizin arkasında O vardır. Kim neyi hak ederse ona öyle davrandırır. O davrandırır. O söyletir. Biz onun sahibimiz olduğunu şu dünya üzerinde en iyi biliniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun yani? Hepiniz
şu dünyada doğdunuz, yaşıyorsunuz. Hepiniz bir gün öleceksiniz. Biz de öyle. Ama baki kalan şu kubbede bir hoş sada imiş. Şu yaşadığımız güzellik var ya, bırakınız başka zamanları, şu an. Şu an kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Muhteşem bir olay sevgili kardeşlerim. Sevgi dolu, sadece ona dayalı. Nefretin asla aramıza giremeyeceği bir sevgi zinciriyle birbirine bağlanmış olan bir topluluk olmayı başardık. Allah Teala bunu vücuda getirdi bizim aramızda. Şu anda biz cihana örnekiz. Osmanlı'nın ruhu bizlerle yaşıyor sevgili kardeşlerim. Onlar böyle bir topluluktular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe böyle bir topluluktular. Onların yaşadıklarını yaşamaktayız. Asırlar sonra ama Allah Teala bize bunu nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, öyleyse nasıl ona hamd etmeyiz? Nasıl şükretmeyiz? Bize bu kadar çok mutluluğu layık görmüşse her an onunla isek, her an onunla ve sizlerle olmanın mutluluğunu yaşatıyorsa bize, kalplerimizi sürurla, mutlulukla, bütün güzelliklerle o doldurmuşsa, o zaman biz mutlu olmayacağız da kim mutlu olacak sevgili kardeşlerim? Dünyanın o kadar derdi varmış. Var tabii. Olmakta devam edecek. Ama siz bu yolun yolcuları, Allah'a doğru yolcu olanlar, siz hep mutlu olacaksınız. Çevre şartlarınız ne olursa olsun Allah size mutluluğu yaşatacak. Yeni bir asr-ı saadetin içindesiniz. Hidayet çağı. Hidayet çağı bir mutluluk çağıdır. Bu mutluluk çağına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, siz o mutluluğun bir parçasısınız. Sizler olmasaydınız biz mutlu olamazdık. Onun öğretilerini size öğretebildiğimiz ve yaşatabildiğimiz standartlarda ve o ölçüde mutluyuz. Unutmayın, o sizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle ince bir şekilde dizayn edilmiş, onun tarafından vücuda getirilmiş ki, onu tanıdıkça sadece ona hayran olacaksınız. Kainatı oya gibi işleyerek yaratmış. Her şey, ama her şey onun eseri. İşte şu anda nerede bulunmaktaysanız, hangi odada, hangi salonda, nerede bulunursanız bulunun, şunu düşüneceksiniz. Şu anda burada 6 tane alem iç içe. Şu koordinatın paylaşan 6 tane alem iç içe. Ben onlardan bir tanesinde yaşıyorum ve ötekileri hissetmem mümkün olmadığı gibi onların da bu alemi, bu koordinatlarda şu anda yaşamakta olan
başka alemlere ait olan varlıklarında, mesela cinlerin, mesela meleklerinde, bu koordinatta kendi alemlerinde yaşamaları ve birbirinden habersiz altı alemdeki bütün varlıklar aynı koordinatta diledikleri işlemleri vücuda getiriyorlar. Ama diğer alemlerdeki her şey onlar için sadece kara madde. Şu anda şu bulunduğunuz yerdeki yoğunluk sadece altıda birdir. Ve aynı koordinatları paylaşan bu odanın, bu salonun, bu stüdyonun içerisinde altıda beş kara madde mevcuttur. Şu anda bu salon neyi kapsıyorsa, ne kadar yeri kapsıyorsa, bu kapladığı alanda altıda beş kara madde var. Beş tane alem, bizden başka beş tane alem aynı koordinatı paylaşıyor. Ve normal standartlarda birbirlerini hissedemiyorlar. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? O Allah. Allah yaratırsa böyle yaratır. Şimdi bu noktada şu zavallı ateist kardeşlerimize nasıl acımazsınız ki sevgili kardeşlerim? Bu bile onlara bir şey söylemiyor. Altı alemin beşi bize göre kara madde, oralarda da bizler gibi varlıklar yaşıyor. Ve hiçbirini normal standartlarda hissetmek söz konusu değil. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a nasıl hamd etmeyiz, nasıl şükretmeyiz ki bizi yaratmış, bize hayat vermiş, ruh üfürmüş, nefsimizi dizayn etmiş, sevva etmiş, bizi bir anne babadan dünyaya getirmiş. Varız hamdolsun. Onun sayesinde varız, yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, şükredecek, hamd edecek o kadar çok şeyimiz var ki, neden hamd etmiyorsunuz? Neden şükretmiyorsunuz? Gözler vermiş. Hamdolsun ki görüyoruz. Kulaklar vermiş, duyuyoruz. Ağız vermiş, konuşuyoruz. Burun vermiş, kokluyoruz. Neyi hissetmemiz lazımsa bu zahiri alemin bütün platformlarında geçerli kılmış bizi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Berzah aleminde de geçerli kılmış nefsimizle, emr aleminde de geçerli kılmış ruhumuzla. Öyle bir varlık yaratmış ki üç alemde üç vücudu var. Ve kapladığınız saha aynı zamanda Allah'ın da bir uzantısıdır. Yani o ilmiyle ve rahmetiyle sizi de kaplamaktadır. Sevgili kardeşlerim, öğrendikçe asıl ifadesiyle Allah size öğrettikçe dünyanız nasıl değişir biliyor musunuz? Kapkaranlık bir dünyada yaşarken her tarafı pırıl pırıl olan yeni bir dünyaya göç edersiniz. Sizden çevrenize sadece mutluluk yayılır. O zaman söylersiniz bunu. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Size nasıl geliyor sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Beni dinlerken sıkılıyor musunuz?
Aranızda biz konuşuyoruz diye huzursuz olanlar var mı? İşte o kardeşlerime sesleniyorum. Sizler daha güzele ulaşabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'ı tanımak isterseniz biz varız. Allah'a ulaşmayı dilerseniz biz varız. Ve size mutluluğu vaat ediyoruz. Mutlu olmamanız mümkün değil. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse kim bize düşmansa bilsin ki biz ona düşman değiliz. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşamalısınız ki düşmanlarınız olsa bile sadece onlar size düşman olmalı. Siz onlara düşman olmamayı başarmalısınız. Düşmanımız yoksa bir harp söz konusu olursa nasıl harp edeceğiz mi diyorsunuz? Harp başka şey sevgili kardeşlerim. O Allah'ın emri. Kıtal diyor, hoşunuza gitse de gitmese de Bakara 216'da üzerinize yazıldı diyor. Eğer düşmanlar sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyorlarsa, eğer düşmanlar sizi öldürmek istiyorlarsa, size tecavüz etmek istiyorlarsa, Allah-u Teala'nın emri var. Onlarla savaş vereceksiniz diyor. Onlar sizi nasıl öldürüyorlarsa siz de onları öldüreceksiniz diyor. Orada farklı bir dizayn var. Siz saldırmayacaksınız. Onlar saldıracak. O zaman sizin üzerinize hak olacak onları öldürmek. Ve buna mecbur olacaksınız. Eğer öldürmezseniz o noktada öldürüleceksiniz. İşte Allah-u Teala'nın emrettiği savaşlar Kur'an'da Allah'ın emrettiği kıtal emri bu standartlardadır. Ya sizi yurdunuzdan çıkarmak üzere saldıracaklardır. Bir, ya sizi öldürmek üzere saldıracaklardır. Size kasıt vardır. Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarına saldırdıklarında Allah'ın dostlarının beraberinde Allah vardır. Ve galip gelecek olan onlardır. Allah'ın yardımının nereden, nasıl geleceğini kimse bilemez. Ama Allah'ın dostları mutlaka yardım alırlar. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Aynen şöyle diyor. Yerlerin ve göklerin orduları Allah'ındır. Bir gün Allah-u Teala size göklerin ordularını gösterecek. Her savaşta aranızdan kim ölürse onu gören ötekilerden kalp gözü açık olanlar iki kişi olduğunu görecekler ölenin. Birisi sırt üstü uzanmış yatıyor, şehit olmuş. Ama diğeri oradan kalkıyor ve göklerin ordusuna karışıyor. Siz şehitleri ölenler zannedersiniz diyor Allah Teala. Oysa ki onlar ölmezler diyor. Biz onları canlı tutarız ve rızıklandırırız diyor. Sevgili kardeşlerim,
Birçok insana korkunç görünen, çirkin görünen ölüm olayını hiç yaşadınız mı? Yaşasaydınız hiç de öyle olmadığını göreceksiniz. Kim tayin mekanı yaşadıysa aşağıda yatanın, aşağıda seccade üzerinde oturanın kendisi olduğunu ilk gördüğü zaman olay şekillenir. Ölüm artık onun için bir korku vasıtası değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki o bize hayat vermiş. Hayatı sadece biz veririz diyor Allah Teala. Hayatı Allah'tan başka hiçbir varlık veremez. Ne ruh ne başka bir şey insana hayat vermek yetkisinin sahibi değildir. Hayatı veren sadece Allah'tır. Bu canlı olmakla cansız olmak arasındaki farktır. Hayat kendi kendine karar verme yetkisi ve yeteneği. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki bizleri insan olarak yaratmış. Kainattaki en üstün varlıklar olarak. Diyor ki ve sahhara lekum ma fi's semavati ve ma fi'l ardı cemian minhu. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Hasretti diyor, sihretti diyor. Bütün göklerde yarattığı her şeyi, bütün arzlarda yarattığı her şeyi. Sadece bizim dünyamızın bir arz olduğunu düşünmeyin. 27 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bizim dünyamızın dışında da insanların hayatının var olduğunu söylüyor. Hep var olmakta da devam edecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın size verdiği en güzel haslet sevmektir. Etrafınızdaki insanları sevin. Onlar sizlerden sevgi beklerler. Ve siz onlara sevgi ulaştırdığınız zaman bu verdiğiniz şey karşılıksız kalmaz. Etrafınızdaki her insan bir aynanızdır sizin. Onlara sevgi ulaştırdığınız zaman onlardan size sevgi döner. Onlara mutluluk ulaştırdığınız zaman onlardan size mutluluk döner. Onlara kötü davrandığınız zaman onlardan size dönen şey de aynısıdır. Daha güzeli olabilir mi? Evet. Eğer bir kısım insanlar başkalarına kötü davrandıkları zaman onlardan kötü olmayan güzel bir davranış kendisine dönüyorsa, o bunu o şekle dönüştüren kişi mutlaka Allah'ın bir yakınıdır. Bir sevgilisidir, bir dostudur. Allah'ın evliyasıdır. Diyor ki Allah Teala onlar ki Allah'a tabi oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat, yani kötülükle iyilik bir olur mu? Sen seyyiati, kötülüğü hasenatla, iyilikle söndür. Kötülüğe, seyyiate, iyilikle, hasenatla cevap vermek yetkisi herkese verilmez. Onlar, bunu yapabilenler, gerçekleştirebilenler,
hazzün azimin sahibidir diyor Allah Teala. Öyleyse iki açıdan dikkatle etrafınızdaki kişilere bakın. Onlara mutluluk ulaştırmak birinci göreviniz. Onlardan gelecek olan yanlış davranışlardan negatif etkilenmemek, negatife pozitifle cevap vermek ikinci göreviniz. Siz asr-ı hidayetin sahabelerisiniz. Böyle davranmayı öğrenmelisiniz. Sizden hiç kimseye onları incitecek bir söz, bir davranış biçimi ulaşmamalıdır. İnsanların sizi kendilerine bir yol gösterici olarak düşünmeleri normal standartlarda mümkün değildir. Ama ne zaman Allah'ın boyasıyla iradeniz de boyanırsa, o noktadan sonra irşat makamının sahibi olursunuz. Allah'ın boyasıyla evvela ruhunuz boyanır. Sonra fizik vücudunuz, sonra nefsiniz, en sonra iradeniz. O zaman demin söylediğim ana kaidenin dışında bir insan olursunuz. Ne demiştim? İnsanlar sizin için aynıdır. Siz onlara iyi davranırsanız onlar da size iyi davranırlar. Siz onlara kötü davranırsanız onlar da size kötü davranırlar. Bunun ikinci cephesi öyle bir insan için artık yoktur. Sadece başkalarını mutlu edecek davranışlar sadır olur onlarda. İşte bu güzellikleri yaşar kişi. Her şeyin en güzelini, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman başkaları size kötü davransa da siz onlara iyi davranırsanız, hangi şartlar içinde olursa olsun sizden onlara sadece sevgi ulaşırsa, o zaman Allah'ın başkalarına örnek gösterdiği bir insan olursunuz. Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarını sevmezler. Bu şeytanın onlara tesiri sebebiyledir. Tamam. Ama Allah'ın dostları kendilerini sevmeyenleri de severler. Öyleyse arada çok büyük bir fark var sevgili kardeşlerim. O farkı hep yaşatın. Siz öyle bir insan olun ki başkaları size kötü davransalar da siz onlara iyi davranmayı başarmalısınız. O zaman bütün cepheleriyle güzel olan bir dünyada yaşarsınız. Hiçbir şey sizdeki güzelliklere negatif tesir edemez. Her zaman Allah'ı sizinle beraber hissedersiniz. Onunla birlikte yaşarsınız. Onun her yaptığınızdan her an haberdar olduğunu yaşayarak bilirsiniz. Her şey öyle güzel şekillenir ki
o şekillenmede sahiplik edene, o şekillenmeyi oluşturana, Allah'a hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, o kadar çok şey vermiş ki bizlere Allah Teala. Sadece tek başına şu düşünme kabiliyeti bile Allah Teala'nın bir muhteşem ihsanı değil mi sevgili kardeşlerim? Zihninizin bütün fakülteleri, zeka, muhakeme, hafıza,

Bunların her biri ayrı bir özellik taşır. Hepsi de size ücretsiz olarak ve karşılıksız olarak verilmiştir. Allah Teala diyor, ben bu kulumu yarattım. Ona onun mutlu olması için her şeyi verdim ve onu hani fıtratıyla yarattım. Öyleyse ben onun sadece mutlu olmasını isterim diyor Allah Teala. Hem dünya saadeti onun olsun, hem de ahiret saadeti onun olsun diyor. İşte bu mutlulukları yaşamak sevgili kardeşlerim hiç de zor değil. Zorlaştıran ve yaşayamamanızı temin eden siz değilsiniz, iblis. O her an sizinle beraberdir. Bir taraftan insan şeytanlar sizi negatif istikamette etkileyeceklerdir, etkilemeye çalışacaklardır. Bir taraftan şeytanlar, bir taraftan da cin şeytanlar. Allah'ın tağut adını verdiği kavramda hem insan şeytanlar var, hem cin şeytanlar var, hem de bizatihi şeytan olan şeytanlar var. Onlar sizden sadece bir tek şey isterler, sizin kendileri gibi mutsuz olmanızı. Onların arasında her zaman kavga vardır, gürültü vardır, hercimeş vardır. Hiçbir zaman sülh ve sükun üzere yaşayamazlar. Ve sizin de kendileri gibi olmanızı isterler. Sizi mutsuz etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ama siz insansınız. Onların arasında en üstün olan mahluksunuz. Unutmayın. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emretti. Meleklerden de, cinlerden de, şeytanlardan da üstün olan oydu. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a esmasını öğretti. Allah'ın her esması Adem Aleyhisselam üzerinde Allah'ın öğrettiği bir metotla tecelli ediyordu. Bu ilmi iblis de öğrenmişti. Ama Allah'ın esmalarının pozitif olanlarını hayatı boyunca hiç kullanmadı. Ve esmaların sırrını hala muhafaza ediyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz, hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan. Hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz.
Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derece kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder diyorsa, o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikametlidir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman
o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz, şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmaz? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutlu mu olmak istiyorsunuz? İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Allah ile ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Hem emirler cephesinde, hem de nehiler cephesinde, yani yasaklar cephesinde. Kesintisiz bir mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte o zaman göreceksiniz ki her şey zannettiğinizden çok daha güzel dizayn edilmiş. Nasıl olmuş da daha evvelki devrelerde bu güzellikleri görememişim diyeceksiniz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine sadece sizin mutluluğunuza dönük ki, her şey öylesine ona göre yaratılmış ki, ona sadece bu açıdan baktığınız zaman bile hayran olmamanız mümkün değildir. O sizi yaratandır, sahibinizdir. Hamdolsun ki sevgili kardeşlerim, sahipsiz değiliz. O bizim
sahibiniz. Bu güzellikler içinde bir dünya yaşamak istemez misiniz? O zaman sırat-ı müstakimin üzerinde olun. Allah-u Teala Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde diyor ki ve bi ahdillahi efhu hâzâ sırat-ı müstakim fettebiûhu. Allah'ın ahdini, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etme konusundaki hedeflerinizi mutlaka ifa edin, yerine getirin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ruhunuzun sırat-ı müstakimidir. Fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimidir. Nefsinizin sırat-ı müstakimidir. İradenizin sırat-ı müstakimidir. O sırat-ı müstakimin üzerinde olun diyor Allah Teala. Sakın onun dışındaki fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki 72 fırka, onlardan hangisine tabi olursanız sizi mutlaka Allah'ın yolundan saptırır. Tefrikaya düşürür diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala hepinizin sırat-ı müstakim üzerinde olmanızı istiyor. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi, veçinizin, nefsinizin, iradenizin sırat-ı müstakimi, tek bir hedef, mutluluk, arkanızda Allah var. Sevgili kardeşlerim, bu söylediklerimi parça parça anlayacaksınız. Hayatınıza adım adım tatbik edeceksiniz. Şeytan onları tatbik etmemeniz için her şeyi yapmaya hazırdır. Ama onu, o şeytan olmasına rağmen korkunç, zeki, akıllı bir mahluk. O şeytanca şeytan olmasına rağmen siz yeneceksiniz. Çünkü Allah sizinle beraber. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam ve muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Size bir defa daha can dostlarım, gönül dostlarım diye hitap edebilmek, beraber oluşumuz. Dünyanın neresinde olursanız olun, şu objektifin içindesiniz. Bana ulaşabiliyorsunuz. Ben size ulaşabiliyorum. Daha büyük mutluluk var mı sevgili kardeşlerim? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır ki Allah bizim dostumuz. Bizi yelpazesi içinde özel yerlere oturtuyor. Biliyorsunuz ki Allah'ın sonsuz bir yelpazesi var. Sonsuz bir merdivenler dizisi var. Milyonlarca basamak içeren bir sonsuz yelpaze. Her an onun bu yelpazesi içinde devamlı yer değiştirirsiniz. Çünkü her an ya bir derece kaybedersiniz ya da bir derece kazanırsınız. Her saniye hareket halinde olan bir durumunuz var. Her saniye hayat kitabınızdaki rakamlar devamlı değişir. Hayatınız hem davranış biçimleriniz itibariyle hem de düşünceleriniz itibariyle devamlı filme alınıyor. Bu gerçekten Allah-u Teala'nın kainatın en adil mahkemesidir. Mahkeme-i Kübra. Kıyamet günü Allah-u Teala bizleri İnni ilahi de mahşer meydanından sonra bizi bir defa öldürüp yeniden dirilttikten sonra yepyeni bir yaratışla yeniden yarattıktan sonra hepimizi aynı yaşta oraya ulaşacağız. İnni ilahi de. İnni ilahi de hayat filmlerimiz var. Hepimiz oraya çekileceğiz. Herkes Allah'ın kompütür sistemleriyle sadece kendi hayat filmlerinin bulunduğu yere uçacak. Allah-u Teala bu konu diyor ki
Hiç kimsenin kimseden bir gizlisi kalmayacaktır diyor.

anında görülmüştür. Kim kime bir kötülük ederse o kötülüğün mutlaka kıyamet günü elinizde bulunacak olan mizanda bir karşılığı vardır. O karşılık anında verilir ve hesap sıfırlanır. Kim bir başkasına kötülük ettiyse, kötülük edenin adına zalim diyor Allah-u Teala. Zalimin hayat sistemında, hayat filminde, üç boyutlu bir film bu. O suça ait olan derecat mizanda ne kadarsa, o kadar derecat o kişinin, zalimin, zulüm yapanın, zulmedenin hayat kitabına, yani hayat filmine negatif derece olarak kaydedilir. Böylece kötülük yapanın kötülüğü sıfırlanır. Kötülüğü yapmıştır aksiyon olarak. O aksiyonun kötülüğün derecesine göre bir miktarı vardır. O miktar o kişinin amel defterine negatif derecat olarak, nakıs derecat olarak yazılır. Ve böylece o kişinin yaptığı fiille derecatı birbirini getirir. Netice sıfıra sıfır, halde var sıfırdır. Ama sadece bununla kalmaz. Başka birisine zarar verdiği için kul hakkı doğmuştur. Eğer o kişi sadece Allah'ın bir emrini yerine getirmemiş olsaydı, başka hiç kimse olmasaydı devrede, yalnız kendisine zulmetmiş olsaydı, amel defterine negatif derecat yazılacaktı. İşlediği hata hangi emre itaatsizlik ettiyse, o emrin derecesi otomatik olarak onun amel defterine kaydedilecekti. Sevgili kardeşlerim, aslında hepimiz Allah'ın yaratılış itibariyle kullarıyız. Biz istesek de istemesek de otomatik kanunlar otomatik olarak cereyan eder. Hayatımızın her safhası kiramen mükatibi meleklerince takip edilir. Ve hayat filmimize devamlı her saniye notlar yazılır. Eğer zikretmiyorsak her saniye derecat kaybederiz. Yani bir insanın ben şu anda ibadet etmiyorum, derecat kazanmam söz konusu değil. Ama hiç kimseye de bir kötülük yapmıyorum. Öyleyse derecat kaybetmiyorum diye düşünmesi yanlış. Eğer zikretmiyorsa derecat kaybediyor her saniye. Neden? Çünkü Allah'ın kanunları herkes üzerinde işler. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın bunu. Hepimiz, ama hepimiz sadece bir yaratıkız, bir mahluk. Allah Teala tarafından, yaratıcı tarafından, Halik tarafından halk edilmiş, yaratılmış birer mahlukuz. Ve otomatik kanunlar hepimizin üzerinde geçerli. Her yaptığımız güzel davranışın karşılığı amel defterimize o davranışın bedeli olan pozitif derecat, yani artı derecat, yani zaid derecat derhal kaydedilir. Her saniye. Eğer bir şeyler kaybediyorsa bu sefer de kaybettiğimiz derecat yazılır. Ama her saniye hesap ödenir. Her saniye netice sıfırlanmıştır. Yani bir hata vardır, bir yanlış vardır, bir günah işlenmiştir, derecat kaybedilir ya da bir güzelliği işlemişizdir, birine yardımda bulunmuşuzdur, Allah'ın bir emrini yerine getirmişizdir. O zaman da derecat kazanırız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz için söz konusu olan şey Allah.

0: ile olan ilişkilerimizde derecat kazanmak. Her kazandığınız derecat, yaptığınız o güzel fiil neyse onun karşılığıdır. O karşılığı Allah-u Teala size mutlaka öder. Öyleyse birinci bazda aksiyonla, davranış biçimiyle onun karşılığındaki derecat mutlaka birbirini götürür. İşlem yapıldığı an aynı saniye amel defterimize o rakam yazılmış ve Allah-u Teala hesabı kapatmıştır. Öyleyse Allah-u Seri'ün hesap, Allah-u Seri'ün hesap demesi Allah-u Teala'nın, Allah hesabı çabucak görür demesi bunu ifade ediyor. Anında bütün hesaplar kapatılır. Eğer sadece kendinize zulmettiyseniz, Allah'ın bir emrini yerine getirmediyseniz, o an o dereceyi kaybedersiniz. Olay sizinle Allah arasında cereyan etmiş ve bitmiştir. Emri yerine getirmemişsinizdir, dereceyi de kaybetmişsinizdir. Tamam. Ama bir başkasına zulmediyorsanız, o zaman hesap kapanmaz burada. Siz bir yanlış fiil işleyerek bir başkasına zulmettiğiniz an hayat filminize bir negatif rakam yazılır. Ve sizin fiiliniz sıfırlanır. Ama bir de karşı tarafın hayat filmi var. O filmde zulmettiğiniz kişinin hayat filminde bir zulüm müessesesi işlenmiştir. Ve bu fiilin zulmün karşılığında zalim zulmeden kişi derecat kaybetmiştir. Bu kaybedilen derecat kul hakkı doğduğu için zulüm görene yani mazluma yazılır. Pozitif dereceler olarak, zahit dereceler olarak yazılır. Zalimin hayat defterine negatif dereceler, mazlumun hayat defterine, hayat filmine pozitif dereceler yazılır. Ve iki sahada da hesap kapanır. Zalim zulmetmiştir. Karşı taraf mazlum zulüm görmüştür. Öyleyse zalim derecat kaybedecektir. Onun amel defteri aksiyona karşı, davranış biçimine karşı, o andaki suyi amele karşı derecat kaybederek yaptığı fiille kaybettiği derecat birbirine eşitleyecek. Suyi amelle derecat birbirini götürecek. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfır olacaktır. Ama kul hakkı doğmuştur. Bu sebeple karşı tarafa bir zulüm ika edildiği cihetle bu zulmün karşılığı olan derecat kime zulmedilmişse onun amel defterine zahit dereceler pozitif derece olarak kaydedilecektir. Ve böylece onun amel defterindeki zulüm görme işlemiyle kazanılan derecat birbirine eşitleyecek. Netice gene sıfıra sıfır, elde var sıfır olacaktır. İşte bir amel, bir zarar, kaybedilen dereceler, kazanılan dereceler ve amelle, aksiyonla dereceler arasındaki eşitliğin sağlanması. Netice bir taraf derecat kaybetmiştir, öbür taraf derecat kazanmıştır. Neticeler aksiyonla dereceler arasında sıfırlanmıştır. İşte Allah-u Teala'nın Allah hesabı çabucak görür, derhal görür ifadesi bunu ifade anlatır ki aynı anda her şey tamamlanmıştır. Onun için Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ki hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Ne olmuştur? Taraflardan biri için şer olan, biliyorsunuz şer, bize derecat kaybettiren olaylardır. Hayırsa bize derecat kazandıran olaylardır. Öyleyse Allah-u Teala şimdi şerleri hayır ediyor. Nasıl hayır ediyor? İşte taraflardan biri bir şer işlemiştir, bir başkasına zararı dokunmuştur. Bu kişi derecat kaybedecek, şerre ulaşacak. Ama zulmettiği kişinin hayat defterine pozitif dereceler, hayır yazılacak. Öyleyse bir başkasının yaptığı zulüm bu kişi için onun düşünce standartına göre şerdir. Çünkü insanlar kendilerini üzen bütün olayları şer olarak, kendilerini sevindiren bütün olayları da hayır olarak değerlendirirler. İşte kişinin şer telakki ettiği olay gerçekte bir şerdir ama o olayı vücuda getiren karşı taraf için ve zalim için. Zalim yani zulmeden kişi, başkasına kötülük yapan kişi derecat kaybetmiştir. Fiilinin, haksız fiilinin sonundaki netice haksız fiile eşit bir derecat kaybıyla noktalanır. Fiille, haksız fiille kaybedilen derece mizanın sonsuz amelleri içinde gerçek anlamda yerlerine tam olarak oturur. Her kişinin hayat filmiyle karşılaştırılarak o netice mizanda kompütürize edilir. Hiçbir haksızlığın oluşması mümkün değildir. Kişinin o fiili yaparken, haksız fiili vücuda getirirken aslında hangi ölçüde kendisine ait olan bir iradeyle bu işi yaptığı kesinlikle o kişinin hayat filminin düşünceye ait olan ikincisinde bellidir. Öyleyse taammüt yüzdesi kesin bir ölçüde ortadadır. İşte mizan %100 hassasiyetle taammüdü tam olarak haber verip otomatik bir şekilde son neticeyi bildirir. Yani taammüdün kasti işlemin derecesi ne kadarsa o hüküm planı içinde mizan şaşması imkanı olmayan bir mükemmellikle işler ve kişiyi derecat kaybeder. Bu derecat onun düşüncesinin hayat filmine ve aksiyonunun yani o andaki haksız fiilinin muhtevasına göre iki tarafa da haksızlık edilmeden, hak mefhumu çiğnenmeden derecat kaybettirilir ve kazandırılır. Veya kazandırılır. Hangi taraf kaybeder? Haksız fiili işleyen taraf derecat kaybeder. Hangi taraf kazanır? Haksız fiil kime karşı işlendiyse, kime haksız bir davranışta bulunmuşsa o kişi de kazanır. Ve mizan rakamı aynı an, aynı saniye kesin olarak gösterir. Gösterdiği anda da otomatik olarak kişinin amel defterine işlenmiştir. Kimin? Zalimin. Aynı anda mazlumun da hayat defterine, hayat filmine bu derece işlenmiştir. Ama pozitif olarak işlenmiştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse hepiniz için söz konusu olan bu dizayndır. bu standart içinde bulunacaksınız. Öyleyse hepiniz için her şey en güzel standartlarda güzel yapacaktır. Allah Teala sizler için bütün güzellikleri takip ettirecektir. Anında hesap kapanacaktır. İki taraf içinde. Bu hesabın kapanmasının arkasından eğer zulme uğrayan kişinin nefsi bunu kabul etmiyorsa, intikam almak istiyorsa kişi, Allah Teala bu yolu da açmış. Bu yolu da açmış ve kişi için bir sonuç ortaya çıkmıştır. Böyle bir dizaynda intikam almak isteyen kişiye Allah Teala bu fırsatı verirse, o kişi intikamını alırsa ne olur? Zulüm gören kişi aynı zulmü karşı tarafa ika etti diyelim. Nefsine tabi oldu. Kendisine yapılan zulmü aynen karşı tarafa iade etti, intikamını aldı. O zaman dereceler geri döner. Zulüm görenin kazandığı dereceler aynen zalime iade edilir ve zulüm görüp de intikam alanın hayat defterinde aynı rakam bir pozitif bir de negatif olarak yer alır. Böylece pozitif derecelerle negatif dereceler birbirini götürür. Netice derecat açısından 0'a 0, elde var 0'dır. 0'a müncer olmuştur. Ama fiil açısından da 0'a müncer olmuştur. Kişi kendisine yapılan haksızlığın aynını karşı tarafa tatbik etmiş, nefsinin intikam afeti sebebiyle dayanamayarak ulaştığı bu noktada kazandığı derecelerin hepsini kaybetmiştir. Kendisine yapılan haksızlığı da karşı tarafa ödetmiştir. Öyleyse mazlumun yani zulüm görenin amel defterinde hayat filminde iki husus görüyoruz. Kazandığı bu olay sebebiyle kendisine zulmedildiği sırada kazandığı dereceyle intikam aldığı noktadaki kaybettiği derece birbirine eşittir. Öyleyse dereceler arasında eşitlik sağlanmıştır. Allah hesabı görmüştür. Kendisine yapılan zulümle onun kendisine zulmedene yaptığı karşılık gene eşittir. Ameller arasında da eşitlik sağlanmıştır. Hem kazanılan ve kaybedilen dereceleri itibariyle netice sıfırdır. Hem de görüntüdeki üç boyutlu ameller neticesi de sıfırdır. Öyleyse hesap iki ayrı istikamette birden kapanmıştır. Kim de? Zulüm görende. Peki zulmeden de onda da kapanmıştır. Çünkü mesela ona zulüm edilmiştir. Aynı miktarda, aynı derecede zulüm ona da ika edilmiştir. Ve zulüm ika edildiği anda karşı tarafın zulmü kendi zulmüne eşit olduğu için kaybettiği dereceler kadar pozitif derecat kazanmıştır. Böyle olduğu anda kötülük yapanın, zulmedenin kaybettiği derecelerle kazandığı dereceler birbirine eşitlemiş, derece açısından netice sıfırlanmıştır. Artı ve eksi dereceler birbirini götürmüştür. Zulmedenin hayat defterinde de. Aynı zamanda zulmedenin yaptığı zulme karşılık kendisine de zulmedilmiş. Aynı miktarda bir zulüm, aksiyon yani haksız fiil itibariyle, fiiller itibariyle de fiiller de birbirini sıfırlamıştır. Öyleyse hem zulmedenin hem de zulüm görenin amel defterlerinde hem fiiller birbirini götürmüş, netice sıfıra müncer olmuştur. Hem de kazanılan ve kaybedilen dereceler itibariyle aynı miktar derece kazanılmış, her iki tarafta da aynı miktar derece kaybedilmiştir. Dereceler itibariyle ise fırsat konusu olmuştur. İşte Allah-u Teala'nın kanunu. Diyor ki kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Yani kısas etmek gibi bir hakka sahipsiniz. Buyuruyor Allah-u Teala. Ama aynı ayette Allah-u Teala şunu da söylüyor. Eğer affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Ne oldu? Taraflardan biri bir başkasına zulmetti. Zulmeden taraf amel defterine kendisine yapılan zulüm kadar pozitif dereceler derhal yazıldı. Ve bu kişi karşı tarafı affetti. Affettiğine göre amel defterinde o pozitif derece kalacaktır. Kişinin affetmek büyüklüğünü göstermesinin bir neticesi olarak o kendisine yapılan zulüm sebebiyle kazandığı dereceler kendi amel defterinde kalacaktır. Ve ikinci ayette Allah-u Teala diyor ki ama kötülüğe iyilikle mukabele edin. Ne olacaktır? Böyle bir fırsat, bir kötülük fırsatı karşısına çıktığı halde kendisine kötülük edine, kendisine zulmeden kişiye kötülük yerine iyilikle davranan bir insan, karşısına çıkan bir fırsatı ona kötülük etmeyerek tam aksine onu bir yardımda bulunarak değerlendiren bir insan bir defa daha derece kazanacaktır. Yaptığı güzel amelle kazandığı derece birbirini sıfırlayacaktır anında. O iyilik yaptığı kişide ise bir aksiyon oluşmuştur. Bir güzelliği yaşamaktır. Sadece bunun hazzını yaşayacaktır. Kaybettiği veya kazandığı bir derece konuşmayacaktır. Öyleyse neden adalet böyle tecelli ediyor? Çünkü eğer bir taraf bir başka tarafa bir hayırda bulunmuşsa, bir güzel davranışta bulunmuşsa, bu güzel davranışın sahibi mutlaka derece kazanacaktır. Ama o derece kazanıyor diye, başka birisine iyilik yaptı diye, iyilik yapanın amel defterinde negatif dereceler yazılmayacaktır. Böyle bir derece eşitlenmesi hiçbir zaman söz konusu değildir. Sadece fiili işleyen, başka birine güzel bir davranışta bulunan kişi derece kazanacaktır. Buradaki eşitlik farklı bir eşitliktir. Yapılan güzel amelin hayrını yaşamak, mutluluğunu yaşamak, o amelin kendisine işlendiği, kendisine karşı işlendiği kişi için geçerlidir. O, bu konudaki mutluluğu yaşayacaktır. Yaşadığı mutlulukla netice tamamlanmıştır. Kendisine yapılan, kendisine karşı yapılan fiille onun o fiil sebebiyle yaşadığı mutluluk birbirini sıfırlayacaktır. Ama burada sıfırlayan şeye dikkat edin. Kendisine iyilik yapılan kişi için sıfırlanma olayı onun derece kaybetmesi şekliyle tecelli etmez. Aksiyona karşılık aksiyon. Kendisine güzel davranılan kişinin mutluluğu yaşaması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a hayran olmamak mümkün değildir. O sonsuz güzelliklerin, sonsuz adaletin sahibidir. El-Adl esmasının sahibidir. Şimdi hem bir zulüm işlenmesi halinde hem de bu zulmün karşısında intikam alınması halinde neticeleri beraberce gözden geçirdik. Netice daima sıfırdır. Allah anında müdahale ediyor derecat sistemiyle adaleti mutlak olarak sağlıyor. Öyleyse Allah'ın bir ismi El-Adl'dir. Bir başka ismi El-Hak'tır. Hak, sübjektif bir konudur. Yani kişiseldir. Arapça ismiyle enfüsidir. Ama adalet objektiftir. Herkesi alakadar eder. Dıştan tesir eder insana. İnsanın kendi içinden tesir aldığı bir olay değildir. Dışarıdan tesir aldığı bir olay adalettir. Ama hak meclisinde kişinin kendi içindeki zedelenme veya mutluluğa ulaşma söz konusudur. Her ikisinde de adalette dışarıdan gelen bir dizayn o kişiye tesir edecektir. Ama hak, o kişinin bizatihi iç dünyasında oluşan, ona ait, kendisine ait olan bir müessesidir. Sevgili kardeşlerim, yaşamak hakkınızdır. Bu yaşayışı en güzel şekilde dizayn etmek, o da vazifenizdir. Yaşamak hakkınızdır, vazifenizse mutluluğu sağlayacak olan davranış biçimlerinde bulunmaktır. Bunun sonucu hak ettiğiniz mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hep insanlar üzülürler başkaları kendilerine zulmediyor diye. Bilmezler ki hesap anında kapanmıştır. Anında adalet sağlanmıştır. Mahkeme-i Kübra'da, o büyük mahkemede, kıyamet günü herkes bütün olaylarda, olayın tahakkuk ettiği anda hesabın sıfırlandığını görecektir. Çok hızlı bir mahkeme sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki burada bir gün sizin dünyanızdaki 1000 yıla eşittir. 100 yıl yaşayan bir insanın hayat filminin tamamı 2-14 saat içinde o kişiye gösterilir. 24 saat 1000 yılı temsil ettiğine göre 100 yıl yaşayan bir insanın hayat filmi ona 24 saatin 1/10 olan 2.4 saatte gösterilecektir. Her kişi adaletin bütün hayatı boyunca eksiksiz ve tam olarak kendi hayatında tecelli ettiği o kişiye anlatılacaktır. Bunun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hayat filminizi gördüğünüz zaman diyor, rakamlı kitabınızı gördüğünüz zaman size kıl kadar, bir hardal tanesi kadar bile zulmedilmediğini göreceksiniz diyor. Size hiçbir haksızlık yapılmadığını göreceksiniz diyor. Öyleyse mahkeme deyince aklımıza hep hakimler, savcılar, şahitler, davalar gelir. Mahkeme-i Kübra'da bunların hiçbirisi yoktur. Sadece hepsinin yerine kiramen katibin meleklerinin şaşmaz adalet terazilerince sizin bütün fiillerinizde ve size yapılan bütün fiillerde taahhüt durumuna göre, yani kişinin o suçu hangi ölçüde bilerek, isteyerek işlemesinin kesin standartları içerisinde mizanın şaşmaz hükümler verdiğini göreceksiniz. Ve emin olacaksınız o gün ki size kıl kadar haksızlık edilmemiştir. Şimdi anladık mı? Ne diyor Erzurum'da İbrahim Hakkı Hazretleri? Hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Zannetme ki oradan başka bir şey yapar. Ne olmuş? Kişiye zulmedilmiş. Zulmedilmiş ama kişi bu zulmü şer olarak değerlendiriyor. Kendine yapılan bir kötülük, kötülükse onun düşünce platformunda kötülüğün adı şerdir. Kendisine bir kötülük dokunmuştur ve o kişi bu sebeple üzülmüştür. Ama aslında bu kişi o gün kıyamet günü kendisine şer olarak dizayn edilen, şer olarak düşündüğü olayın aslında derece kazandırdığını gördüğü zaman o gün Mahkeme-i Kübra'da kişiye öğrenecektir ki derecat kazandığı bütün olaylar şer değildir, hayırdır. Derecat kaybettiği bütün olaylar da hepsi şerdir. O zaman kişi hayattayken kendisine yapılan kötülük sebebiyle şer olarak telakki ettiği olayın aslında hayır olduğunu yaşayacaktır. Öyleyse Allah ne yapmıştır? Şerri, kişinin düşünce platformunda şer olarak değerlendirdiği olayı hayra döndürmüş, ona derecat kazandırmıştır. Allah-u Teala diyor, Erzurum'da İbrahim Hakkı Hazretleri, zannetme ki gayreyler, zannetme ki bundan başka bir şey yapar. Sadece şerleri hayreyler. Her şey yerlerine nasıl oturuyor? Öyle değil mi sevgili öğrenciler ve dinleyenler? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyle değil mi? Şimdi anladınız mı? Merkez Efendi'yi ve Sümbül Efendi'yi hatırlayacaksınız. İstanbul'a yolunuz düşerse Sümbül Efendi'yi de Merkez Efendi'yi de ziyaret edin. Sümbül Efendi Merkez Efendi'nin efendisi, mürşidi. Ve diyor ki talebelerine, aralarında Merkez Efendi'nin de bulunduğu talebelerine diyor ki, şimdi diyor hepiniz İslam'ın içine dağılın bakalım. Gördüğünüz bütün haksızlıkları, yanlış şeyleri bana haber vereceksiniz. Hanginiz en iyisini yapabilirse o benim postuma sahip olacaktır. Benden sonra o benim yerime geçecektir. İrşad makamının sahibinin o olacağını söyledi bana Allah-u Teala diyor. Talebelerin hepsi İstanbul'un her tarafına dağılmışlar. Gördükleri bütün haksızlıkları mahkemelere gitmişler. İş yerlerinde bulunmuşlar. Olayları gözetlemişler. Ve birçok haksızlıkların yapıldığı karısıyla gelmişler. Raporlarını birer birer vermişler. Şurada şöyle bir haksızlık oldu. Adam en zalim hususlarda falanca kişiye şu eziyetleri, şu eziyetleri yapmış. Şöyle şöyle haksız fiillerini bulmuş. Kadı Efendi de onu cezalandırdı. Sevgili kardeşlerim, sadece bir kişiden hiç ses çıkmıyor. Herkes sözünü bitirdikten sonra Sümbül Efendi aralarına katılımı çok olmayan bu genç delikanlıya dönüyor. Diyor ki, evladım sen hiçbir şey görmedin mi? O da diyor ki, bu kardeşlerimizin anlattığı her yere ben de gittim onlarla beraber. Ama diyor, her şey merkezindeydi. Sümbül Efendi beklediği cevabı almış. Şimdi diyor, izah et bakalım kardeşlerime ne demek istiyorsun? O da izah ediyor. Her haksızlığı gördüğüm anda diyor, o kişinin hayat defterini gösterdi bana Allah-u Teala diyor, hayat filmini. Hayat filminde netice kapanmış diyor, sıfıra sıfır, elde var sıfır. Her şey merkezindeydi diyor. Olay insanlara göründüğü gibi değildi diyor. Allah hesabı çabuk görür. Allah'ın seri hesap ifadesinin karşılığını gördüm diyor. O insanların hayat filmlerinde her şey ödenmişti diyor. Bütün haksız fiillerin karşılığı ödenmiş, netice sıfıra sıfır, elde var sıfır olmuştu. Talebelerden birisi soruyor, iyi ama taraflardan biri ötekine haksız fiil işliyor. Ha bir de gördük ki Kadir Efendi birilerine kısas imkanı verdi. O zaman senin söylediğin eşitlik bu kısasla beraber tekrar bozulmuyor mu? O zaman sözü Sümbül Efendi alıyor ve benim size yaptığım izahatı yapıyor. Ve neticenin gene sıfıra sıfır, elde var sıfır olduğu bütün öğrenciler tarafından öğreniliyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayatınız size hiçbir haksızlığın yapılmasına Allah'ın müsaade etmediği nihai bir son dakika içinde aynı anda adaletin tecelli ettiği bir sonuçla sonuçlanacaktır. Ya haksızlığıyla karşılık derecatla amel defteri kapanmıştır ya da haksız fiile karşı haksız fiil derecata karşılık derecatla kısas hattı kendiliği takdirde ama gene hesap anında kapanmıştır. Öyleyse biz de aynı kanıdayız. Her şey merkezinde. Şimdi şiire beraberce bakalım. Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, zannetme ki ondan gayrı bir şey yapar, onun dışında bir şey yapar. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. İnsanlar ne kadar adalet terazisini saptırırlarsa karşılığı kendilerine o kadar ağır bir ödemeyle ulaşır. Neticede sapan terazi mutlaka ait olduğu standartlarda yerli yerine oturup adaleti oluşturacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, birçoklarınızın üzüldüğünü görüyorum. Sizlere haksız davranışlarda bulunuyor diye. Size o haksızlıkları yapan o zavallılar amel defterindeki durumunu bilmiyorlar kendilerinin. Ancak kıyamet günü buna şahit olacaklar. Hayır, kıyametten evvel de ölümlerinde mutlaka hayat filmleri kendilerine gösterilecek. Ne kadar zulüm yaptılarsa o zulüm karşısında sizin yaşadığınız, size yapılan zulüm karşısında sizin yaşadığınız huzursuzluğun iki katını ölümle birlikte Allah onlara mutlaka yaşatacak. Yetmez. Zaten şu dünya üzerinde size o zulmü yaparlarken de zulmedenler iki defa huzursuzluğu yaşamışlardır. Allah Teala hesabı çabuk görür. Ama bedelini de sadece derecat kaybettirmekle değil, aynı zamanda o kişiye şu dünya üzerinde manevi azap vermekle de tahakkuk ettirir. Öyleyse kim bir haksız fiil işlerse, haksız fiili işlediği anda o haksız fiile eşdeğer bir derecatı kaybeder. Madde bir. Onun karşılığında başkasına verdiği azap ne kadarsa o azabı Allah ona yaşatacaktır. Madde iki. Ama yetmez. Ruh da elindeki yetki ile mutlaka o da bir azap tattıracaktır nefse. Kim başkasına bir zulüm yaparsa, o yaptığı zulümle başkasına ne kadar huzursuzluk verdiyse, Allah ona aynı huzursuzluğu mutlaka iç dünyasında tattıracaktır. Ruh da nefse yetmez. O kişi öldüğü zaman mutlaka hayat filmi kendisine gösterilecek ve yaptığı bütün hatalarda bir defa daha azap görecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki haksızlık yapıldığı zaman o kişiye Allah onu kat kat ödetiyor. Aynı azabı o kişinin de yaşamasını temin ediyor. Birincisi vicdan azabıdır. İkincisi kabir azabıdır. İnsanlar da derler ki kabirde sadece azap insana tattırılır. Hayır sevgili kardeşlerim, öyle değil. Her yaptığınız güzel davranışın da mutluluğunu kabirde bir defa daha yaşayacaksınız. Öyleyse dünya üzerinde nasıl yaşarsınız? Hem Allah-u Teala hem ruhunuz nefsinize ve size yaptığınız her güzel davranışın karşılığında mutluluğu yaşatırlar. Kabirde de aynı şey olur. Hem fizik vücudunuz hem de nefsiniz bu güzelliği bir defa daha yaşayacaktır. Her yaptığınız güzel davranışın karşısında, ama her yaptığınız yanlışın bedelini de gene iki defa ödeyeceksiniz. Bu sebeple Allah-u Teala diyor ki yaptığınız bütün davranışların karşılığını mutlaka ödersiniz diyor. Allah size ödesin diyor. İşte bu ödemenin standartlarına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir standartta hepiniz için söz konusu olan şey, dünya hayatında yaptığınız bütün hataların karşılığını dünyada ödemiş olmanızdır. Bu yüzden ahiret hayatı son mükafat veya son cezalandırmadır. Dikkat edin, sadece bir tarafa eklenir. Mükafat hanesine eklenir veya mücazat hanesine eklenir. Yani ne demek istiyorum? Şu dünya hayatında yaşadığınız sürece kazandığınız bütün pozitif derecelerin karşılığı size mutluluk olarak ve huzur olarak hem Allah-u Teala tarafından hem ruhunuz tarafından, birisi fizik vücudunuzda, birisi nefsiniz olmak üzere zaten bu dünyada yaşatılmıştır. Aynı zamanda yaptığınız bütün şerlerin karşılığında iki defa azap görmüşsünüzdür. Şu dünya hayatını yaşarken hepsinin bedelini ödemişsinizdir. O huzursuzluğu fizik vücut ve nefs olarak iki defa yaşayarak şu dünyada yetmez. Öldüğünüz zaman bir defa daha ödemişsinizdir. Hayat filminiz gösterilir ve bir defa daha size hem yaptığınız haksız fiiller için fizik vücuda ve nefsinize azap verilir, hem de yaptığınız güzel davranışlar için fizik vücudunuz ve nefsiniz bir güzelliği yaşar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nereye ulaşıyoruz neticede? Şuraya ulaşıyoruz. Yaptığınız fiillerin karşılığı hepinize mutlaka ödetilir. İşte Allah-u Teala onu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Kim bir haksız fiili yaparsa onun karşılığı ona mutlaka ödetilir. Kim bir güzellik işlerse onun karşılığını mutlaka ödenir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki adaletsizlik yok. Şimdi bu açıdan olayı değerlendirdiğiniz zaman kişinin yaptığı güzelliklerin de yaptığı çirkinliklerin de yani hayrın da şerrin de bedeli şu dünya üzerinde onlara iki defa ödettiriliyor. Öldükleri zaman da gene iki defa ödettiriliyor. Ve ödeniyor. Sonra mı? Burada olayın bedeli gerçekleşmiş ve ödenmiştir. Şer olay olduğunu düşünelim bunları. Bütün şerlerin bedeli hayatta iki defa, ölümde de iki defa olmak üzere o kişiye tam dört defa ödettirilmiştir. Hiçbir suçu kalmamıştır ki bedelini ödememiş olsun. Şimdi bu kişinin amel defterine bakılır. Eğer kaybettiği dereceler kazandığından fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Hiçbir zaman oradan çıkması mümkün değildir ve yaptığı o haksız fiillerin bedeli ona sonsuz kat olarak cehennemde ödetilecektir. Hiçbir zaman cehennemden çıkıp da cennete girmesi mümkün değildir. Ve bu o kişi için bir haksızlık da değildir. Çünkü Allah Teala önceden bu olayı haber veriyor. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaktır diyor. Birçok insan da bize soruyorlar, sen böyle diyorsun ama biz şöyle biliyorduk. Kişi ne kadar sevap işlerse o kadar cennette kalır. Ne kadar günah işlerse o kadar da cehennemde kalır. Mutlaka sevapları vardır. Öyleyse mutlaka cennete gidecektir. Allah-u Teala da diyor ki sevaplarının ve günahlarının bedelini dünyada biz onlara ödetiriz. Amel defterindekileri defterlerindeki adalet bozucu olan adaleti paralize eden, adaleti zedeleyen bütün davranışların bedelini eğer günahların sevaplarından fazlaysa sonsuza kadar cehennemde ayrıca ödetiriz diyor. Dünyadaki amel defterleri tamamlanmıştır. Karşılığını da bizden almışlardır. Karşılığını eğer zulümleri varsa onun karşılığını, zulümlerinin tam karşılığını kendilerine manevi azap çektirerek biz ödettik diyor Allah-u Teala. Ve onların güzel davranışlarının karşılığında onlara huzur ve mutluluk vererek gene yaşattık diyor. Bedelleri ödendi. Bunun sonucunda Mahkeme-i Kübra'nın temel hükmü geçer. Temel hüküm, kimin günahları sevaplarından fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaktır. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa o kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olduğu için o kişi cennete gidecektir ve sonsuza kadar Allah'ın cennetinde mutluluğu yaşayacaktır. Orada fizik standartlarda mutluluk söz konusudur cennette. Cehennemde de fizik standartlarda huzursuzluk söz konusudur. Yani işkence vardır. Açık ve kesin bir şekilde insanlara işkence edilir. Allah Teala diyor ki onların derilerini ve etlerini yakarız diyor. Ve onlar ölmek isterler diyor. Ama derileri tamamen, etleri tamamen yandıktan sonra tekrar onlara et ve deri giydiririz diyor. Aynı işkenceyi sonsuza kadar tekrar tekrar yaşarlar diyor. Sevgili kardeşlerim, şimdi şikayet edenlere söylüyorum. Eşleri tarafından, başkaları tarafından, kendilerine haksız davranışlarda bulunanlar herhal bundan etkilenerek sonsuz bir huzursuzluğa düşüyorlar. Oysa ki Karşı taraf onun bedelini bu dünyada iki defa ödüyor. Ölürken gene iki defa ödüyor. Ve eğer bu kişi bir zalimse mutlaka gideceği yer cehennem. Günahları sevaplarından fazla olduğu için orada da sonsuz olarak ödeyecek. Öyleyse size zulüm yapıldığı zaman sevinmeniz mi lazım yoksa üzülmeniz mi? Bir düşünün sevgili kardeşlerim. Şeytan sadece sizi şu dünyada mutsuz etmeye çalışır. Ve o daima madalyonun bir yüzünü size göstererek sadece sizi huzursuz etmek istikametinde bir gayretin sahibi olacaktır. Öyleyse onun tuzağına düşmeyin. Başkalarının sizlere yaptığı haksızlıkları bir düşünün. Bu haksızlıklarda bir sonuç var sevgili kardeşlerim. Sadece sizin mutluluğunuza dönük. Çünkü kim size kötü davranırsa, kim size davranışlarıyla huzursuzluk verirse, kim sizi rahatsız ederse, sizin duyduğunuz rahatsızlığın iki katı o kişiye bu dünyadayken ödetilecektir. Öldüğü zaman iki katı daha ödetilecektir. Cehennemde ise sonsuza kadar huzursuzluğu devam edecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, size insanlar zulmediyorsa onlar aslında kendilerine zulmediyorlar. Zulüm şerre ulaştırır. Şer derecat kaybetmektir. Öyleyse kim zulmetmişse mutlaka şerre ulaşır, derecat kaybeder. Ve şu dünyadayken yapılanların bedelini o kişi ödedikten başka, eğer böyle devam ederse, aklını başına toplamazsa, cehenneme gidecek, sonsuza kadar kendisine azap edilecektir. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada size yapılan haksızlıkların karşılığında şeytan nefsinize her şeyin en kötü tarafını göstermektedir. Ama sizlere anlattığım bu hesaplaşmayı dikkatle yerlerine oturtun. Eğer o kişi aklını başına toplayamazsa, siz zulmeden kişi bu dünyada ve ölünce dört defa yaptığı bütün haksızlıkların bedelini Allah'a ödedikten sonra sonsuza kadar cehennemde kendisine işkence edilerek yaptıklarının bedelini sonsuz defa ödeyecektir. Varsın onlar böyle bir şeyin olmadığını zannetmekte devam etsinler. Kıyamet günü hepimiz orada olacağız. Hepimiz cennete gidecek olanlar da önce mutlaka cehenneme uğrayacağız. O bizlere zulmedenlerin orada hangi işkencelerle karşı karşıya olduğunu göreceğiz. Sevgili kardeşlerim, hiç üzülmeyin size haksızlık yapılıyor diye. Aslında hesap anında görülmüş, adalet tahakkuk etmiştir. Bu anlattıklarımın ışığı altında sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayatınıza yeniden bakın. Allah'ın gözlükleriyle bakın. Göreceksiniz ki üzülmenizi icap edecek hiçbir şey yok. Her şeyin bedeli anında ödenmiştir. Öyleyse bu adalet terazisinin şaşmaz standartları içinde zulümlere karşı sabırlı olun. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Dünya üzerinde fizik standartlarla da adaleti gerçekleştiren o olmuştur. ve o olacaktır. Hepinizin sonsuz cennet ve dünya saadetine ulaşmanızı, daimi zikre ulaşmanızı, zülcenahain olmanızı Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İçin dilinizi kımıldatıyorsunuz. Allah diyorsunuz. Hafizlikin ikinci konu, ikinci tatbikatı. Üçüncü bir zikir var. Hepinizin ulaşması lazım gelen üçüncü zikir. Kalp zikri. Dilinizle değil, sesinizle de değil, fısıltıyla da değil, kalbinizdeki sesle Allah'ı zikredeceksiniz. İçinizdeki sesle. Bir dakikalık tatbikat yapacağız. Dilinizi hiç kullanmayacaksınız. Fısıltı da çıkarmayacaksınız. Kalbinizdeki sesle Allah diyeceksiniz. Tatbik edelim.

0: Duyabildiniz mi içinizdeki sesi? İşte o sessiz sesiniz var ya, kalp zikrinin anahtarı odur. Kalp zikrinin anahtarı sessiz sesle Allah'ı Allah kelimesiyle zikretmektir. Sessiz sesiniz, o duyduğunuz ses aslında bir ses değil. Böyle bir ses değil. Havada rezonans yaparak sizin kulaklarınıza ulaşmıyor. Rezonanssız olarak ulaşıyor kalbinize. İşte içinizdeki sesi öğrenirseniz Allah ile konuşmak sizin için çok daha kolay olur. Çünkü Allah-u Teala'nın içinizdeki sesle onunla konuşmasınız çok daha fazla hoşuna gider. Bunun manası siz kalp zikrinin manasını anlamışsınız. En azından onun tatbikatına başlamışsınız ki Allah-u Teala ile içinizdeki sesle konuşuyorsunuz. Şimdi hepiniz Allah-u Teala'dan herhangi bir dilekte bulunun. Ama sesinizle değil, dilinizle de değil. Buradan dilekte bulunacaksınız. Kalbinizden. 2-3 kelimelik bir dilek. Söyleyebiliyor musunuz? Sessiz sesinizi kullanabiliyor musunuz? İşte bu kalp zikrinin kapısını açan yegane anahtardır. İçinizdeki sessiz sesi kullanabilmek. Herkes kullanabilir. Şu anda yapamadığınızı düşünelim. Akşam yattığınız zaman yapın. Ne zaman ki kulaklarınızda söylediğim şekilde yatıp da sağ kulağınızda kalbinizin atışını duyacaksınız, çift atar. Her çift hecede içinizdeki ses ve dilinizi hiç kullanmadan Allah kelimesini tekrar edeceksiniz ve öyle uyumaya çalışacaksınız. Neler gördüğünüzü sonra gelip bana anlatın. Hayatınızın en güzel gecesini yaşayacaksınız. Bugüne kadar geçen gecelerin içinde. Eğer zikirle uyuyabilirseniz bir gün bir sürprizle karşılaşacaksınız. Kalbinizdeki zikirle uyanacaksınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Bütün geceyi zikirle geçirdiniz demektir.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ına salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin.

İndallahi'l İslam. Ali İmran Suresi 18. ayet-i kerime. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din hiç olmadı diyor Allah Teala. İnsanlık tarihi boyunca sadece Allah'a teslim olma dini yaşandı. İslam kelimesi üç temel harften oluşan bir kökün sahibidir. Sin, lam, mim. Sin kökünden gelen bu kelime temel anlamları itibariyle İslam kelimesini, selam kelimesini, selamet kelimesini, Müslüman kelimesini, Müslüm kelimesini ve özellikle teslim kelimesini içerir. Bu kelime dine ismini veren temel faktördür. Üç vücuttan oluşuyorsunuz. Ruhunuz var, fizik vücudunuz var, nefsiniz var. Üçünü de Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. Hazreti Adem ilk insan ve ilk peygamber. O bunu yaptı. Kendisine tabi olanlar da birlikte ruhlarını da, vecihlerini de, nefslerini de Allah'a teslim etmeyi başardılar. Ama büyük kısmı bunu yaşamadılar. Her devirde aynı şey olmuştur. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem ve ona tabi olanlar üç vücutlarını da Allah'a teslim etmeyi başardılar. Kur'an-ı Kerim bütün peygamberler için aynı şeyleri son derece açık bir şekilde yazıyor. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Hazreti Musa, ona tabi olanlar hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Ne kadar peygamber adı geçiyorsa Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala mutlaka onların Allah'a teslim olduğuna dair bir ayet-i kerimeyi mutlaka koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Muradı var. Dinin teslimler de bu teslimlere dayalı olarak realize edildiğini, oluştuğunu ifade ediyor Allah Teala. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki o aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulü ve nebilerin, peygamberlerin sonuncusudur diyor. Peygamberlerin Hatemül Enbiya, Hatem mühür kelimesinden geliyor. Hatemül Enbiya, Enbiya Nebi kelimesinin, peygamber kelimesinin çoğulu. Hatemül Enbiya peygamberlerin sonuncusu, mühürü demek. Onunla peygamberlik kapısı kapanmış durumda. 1400 senedir dünya peygambersiz, kıyamete kadar da dünyaya peygamber göndermesi Allah-u Teala'nın hiçbir şekilde mümkün değil. Ve ona bakıyoruz. O ve ona tabi olanlar ne yapmışlar? İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala sahabeden bahsediyor. Onlar diyor, o sahabe sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına, güzellerin en güzeli olanına tabi olurlar. Onların hepsi Allah'a ruhlarını teslim ettiler diyor Allah Teala. Bütün sahabe hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra öteye geçiyor Allah-u Teala. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar yani sahabe biz hepimiz veçimizi şu fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Habibim sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine onlardan da fizik vücutlarını, vecihlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha önce ruhlarını da Allah'a teslim etmişlerdir. Gördük ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişti. Ama burada Allah Teala bir defa daha vurguluyor onu. Sahabenin sadece
fizik

0: nefislerini değil, ondan evvel de ruhlarını Allah'a teslim ettikleri, Ali İmran Suresinin 20. ayet girmesiyle bir defa daha kesinlik kazanıyor. Sonra mı? Bakara Suresinin 132. ayet girmesinde Hazreti İbrahim'in Allah'a teslimi külliyle teslim olduğu anlatılıyor. Sonra diğer peygamberlerin, Hazreti İsa'nın, Yakub'un, onların torunlarının ve diğer peygamberlerin Allah'a teslim oldukları, nefslerini de Allah'a teslim ettikleri ifade ediliyor. Ve Bakara 136'da da Allah sahabeye diyor ki, onlara deyin ki, biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Ruhlarını da, vecihlerini de, fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim edenleriz. Ne gördük sevgili öğrenciler, üniversitemizin değerli öğrencileri, sevgili izleyenler, bizi bilgisayardan izleyenler, sevgili dinleyenler, radyomuzu ve uydudan bizi dinleyenler, sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? Hazreti Adem, bütün peygamberler ve son peygamber olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve onlara tabi olanlar hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah-u Teala teslimden bahsediyor. İşte bu İslam'dır. İslam kelime manası itibariyle teslim olmak demektir. Öyleyse Arapça'da Allah'a teslim olmanın standardı İslam kelimesiyle anlatılıyor. Her dilde bunun bir karşılığı var. Sevgili kardeşlerim, Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, biz bütün kavimlere devamlı Resul göndeririz. Ardı arkası kesilmeden. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler onu inkar ettiler. Kıyamete kadar da böyle olacak diyor Allah-u Teala. İşte Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de baştan inkar edilmesi, onca sıkıntıya maruz kalması aynı sebeple. Şeytan herkesle meşgul. Bütün insanları Allah'ın nesillerine karşı kışkırtmak üzere şeytan daima harekettedir. Öyleyse din adına ne gördük şu anda? Hangi peygamber Allah'ın peygamberliğini üstlenmişse o ve ona tabi olanların hepsinin Allah'a teslim olduğunu. Din sadece bir tek dindir. Allah'a teslim olma dini. Öyleyse tasavvuf nedir? Tasavvuf, İslam'ı yaşamanın adıdır. İlk insandan bu tarafa hep İslam yaşanmış. Bütün o insanlar İslam'ı yaşamışlar. Ruhlarını da, vecihlerini de, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. İşte sevgili kardeşlerim, İslam dediğimiz şey Allah'a teslim olmaktır. Bütün sahabe ehli tasavvuftu. Hepsi Allah-u Teala'nın Allah'a teslim emrini gerçekleştirdiler. Ve bu yaşantı zamanımıza iki koldan ulaştı. Birinci kolda Hazreti Ebu Bekir var. Hafî zikrin sahipleri Hazreti Ebu Bekir'den bu tarafa gelen kolu. Cehri zikrin, açık zikrin, sesli zikrin sahipleri Hazreti Ali'den bu tarafa gelen kolu ifade eder. Öyleyse ne yapmışlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabe? Tasavvufu yaşamışlar. İslam olmanın Allah-u Teala tarafından emredilen standartlarının hepsini gerçekleştirmişler. Ve İslam olmayı başarmışlar. insanlar zamanımızda İslam'ın 5 tane şartını gerçekleştiriyorlar. Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar, hacca gidiyorlar. Kelime-i şehadet de getiriyorlar ve diyorlar ki biz İslam'ın standartlarına sahibiz. Bu muhtevada İslam Allah'a teslim olmak demektir. Madem ki 5 şartın ibarettir, biz de bu 5 şartı yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız. Sevgili kardeşlerim, burada her şey bir büyük eksikliğin arkasından bir karanlığa gömülüyor. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu ayetlere baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını temin eden 28 tane basamağın hepsini sahabenin yaşadığını görüyoruz. Öyleyse o yaşantının sahipleri sahabe Allah'a onunla olan ilişkilerindeki bütün vazifelerini yerine getirerek layık olduklarını ispat etmişler. Ve zamanla dinin temel hükümleri ne yazık ki unutulmuş. Şimdi tasavvuf yaşantısının, İslami yaşantının başlangıcına gelin beraberce bakalım. Başlangıcında ne var? Bir dilek var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün peygamberler bununla başlamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe de bunun gereğini yapmışlar. Rad suresinin 20 ve 21. ayetleri şöyle. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Bu misaklerini, bunlar misaklerini yerine getirenlerdir diyor. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Bu ulaştıranların kimler olduğunu merak ediyorsak bir sonraki ayet-i kerimeye ulaşmamız lazım. Diyor ki Allah-u Teala orada وَيُحَافُونَ سُعَيْنِ سَبْ Kötü hesaptan, cehenneme gitmekten korkarlar onlar diyor. وَيَحْشَوْنَ رَبِّهِمْ Rablerine karşı huşu duyarlar. وَالَّذ۪ينَ سَبِرِ اِبْتِغَاءَ وَچَ رَبِّهِمْ Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Kimler? Allah'ın zatına ulaşanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenlermiş. Öyleyse diyorlar ki eski köye yeni adet. Bu da nereden çıktı? Allah'a ulaşmayı dilemek. Nereden çıktı biliyor musunuz? Allah-u Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde aynen şunu söylüyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah-u Teala onlar bize mülaki olmayı ruhlarını ölmeden evvel şu dünya hayatını yaşarken bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır diyor. Onlar diyor dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır, doyuma ulaşmışlardır. Onlar bizim ayetlerimizden diyor gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ve diyor onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın niçin Kur'an-ı Kerim'de devamlı hiç bilen de bilmeyen bir olur mu sözünü tekrar ettiğini hiç düşündünüz mü? Neden acaba o kadar çok kullanıyor bunu? son derece basit. Bir insan eğer bilirse ki Allah'a ulaşmayı dilerse kurtulacaktır mutlaka. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Ama şimdi söylediğimiz Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince o kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, gideceği yer cehennem ise o kişi Allah'a ulaşmayı dilemez mi o zaman? Niçin diler? Bildiği için Allah'ın hakikatini. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Nereden biliyoruz? İşte demin söylediğimiz ayetler. Allah Teala diyor ki Rad 20'de ve onlar Allah'ın Allah'a ulaşmasını ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştırıyor. Allah Teala ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaştırılmasını üzerimize 11 defa farz kılmış. 14 asır sonra bunların hepsi unutulmuş. Ve sahabeye bakıyoruz. Hepsi demin söyledik ayet-i kerimeyi gün Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Hepsi ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ruhlarını teslim etmişler. Yetmemiş fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Yetmemiş nefslerini Allah'a teslim etmişler. Çünkü hepsi farz. Sahabe Allah'ın üzerlerine farz kıldığı her şeyi gerçekleştirmişler. Allah'ın mürşitleri olmuşlar ve cennetin en üst boyutunu elde etmişler. Öyleyse insanlar eğer bilselerdi ki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes dilediği anda mutlaka cennetin garantisini Allah-u Teala'dan alır. Öyle mi? Elbette öyle. Bakınız ne diyor Allah-u Teala? Vel asr surenin adı. Allah-u Teala buyuruyor. Vel asr. Asra yemin olsun. İnler insanı lefihüs. İnsanlar üsrandadırlar. İnsanların gidecekleri yer cehennemdir. Genel çerçeve içerisinde bütün insanların gideceği yer cehennem. Dört tane istisna koyuyor Allah-u Teala Vel Asr suresine. Bir, illellezine amenu, ama amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, ruhlarını ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı dileyenler, onlar hariç, onlar cehenneme gitmezler diyor. Sırf bu dileğin sahibi oldukları için onlar diyor benim cennetime girerler. Birinci aşama. Ve amelü salihat diyor. Ne zaman ki bir insan mürşidine ulaşır, önünde diz çöker, tövbe eder, o zaman o kişi nefs tezkiyesine başlar. İşte nefs tezkiyesinde de nefsi ıslah edici ameller, bu amelü salihat olarak geçiyor. Nefsi ıslah edici ameller olarak açıklıyor Allah-u Teala. O zaman ne oldu? Evvela 7. basamağa işaret verdi Allah Teala. Amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi de 14. basamağa işaret ediyor. Nefsi ıslah edici amellere başlamak. Onunla bitiyor mu? Hayır. Ruhunuzu mürşidinize ulaştığınız an kalbinizin içindeki küfür kelimesini alıyor. Kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor Allah Teala ve Allah'a göre de mümin oluyorsunuz. Biz insanlara göre mümin olmak Allah'a ulaşmayı dilemektir. Böyle düşünür insanlar. Ama Allah Teala kabul etmiyor. Böyle bir dizaynı kişiyi mümin kılacak olan bir dizayn olarak kabul etmiyor Allah Teala. Kalbinizin içine iman yazılmadıkça mümin olamazsınız diyor. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde diyor ki Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki onlara hayır siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. Tövbe etmişsiniz. İslam dairesine girmişsiniz. Ama siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı diyor. Öyleyse ne zaman kalbinizin içine iman yazılır? Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi bu sualin cevabını veriyor. Diyor ki Allah-u Teala onların üzerine başlarının üzerine katımızdan bir ruh gönderiniz. O ruhla onları yedederiz, destekleriz. Bu devrin imamının ruhudur. Ve onların kalplerinin içine iman kelimesini yazarız diyor Allah Teala. O ruhu onların başının üzerine gönderdiğimiz gün. İşte bir insanın bu dizayn içerisindeki muhtevasına baktığımız zaman kesin bir olguyla karşı karşıyayız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlara Allah Teala mürşitlerini gösterir. Onların irşat makamına karşı duydukları nefreti yok edecek olan bir olguyla kişiler karşılaşır. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Onlarla irşat makamının arasında hicab-ı mesture adlı bir perde vardır. Mürşitten nefret ederler. Bütün insanlar. Ne zaman ki o kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah o kişinin üzerinde rahmet vasıtasıyla tecelliye başlar. Hep kalbimize bakar. Acaba kalbimizde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir olay tahakkuk ediyor mu? Acaba Allah'a ulaşmayı dileyecek miyiz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilersek, o zaman bizim için söz konusu olan şey, Allah-u Teala tarafından bunun derhal görülmesi, bilinmesi ve işitilmesidir. Allah işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda rahmet vasıtasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli 10 tane ihsanla noktalanıyor. Birinci ihsanı Rahim esması ile tecelli. İkincisi irşat makamıyla aramızda bulunan hicab-ı mestura adlı perdenin Allah-u Teala tarafından alınması. Üçüncüsü kulaklarımızdaki vakranın alınması. İrşada müteallik hususları anlamamıza engel olan bir engel bütün insanların kulaklarında var. Allah-u Teala ancak Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu engeli alıyor. Kalbimizde idrake mani olan bir ilahi kompütür var. Adına ekinnet diyor Kur'an-ı Kerim. Bu ekinneti alıyor Allah-u Teala nefsimizin kalbinden ve yerine ihbat koyuyor. İşte Allah'ın 5 tane ihsanı. Ne yapmışız? Biz mi sadece Allah'a ulaşmayı dilemişiz? Allah rahmet vasıtasıyla tecelliye başlamış. Bir, hicab-ı mestureyi kaldırmış, nefrete sebebiyet veren perdeyi. İki, kulaklarımızdaki ekinlet, kulaklarımızdaki vakrayı almış. Üç, kalbimizdeki, nefsimizin kalbinde bulunan ekinleti almış. Dört, yerine ihbat koymuş. Haç 54. Beş, 5 tane ihsan. Onunla da yetinmemiş. Allah kalbimize ulaşmış ve kalbimizin nur kapısını, başlangıçta şeytana dönük olan, aşağı dönük olan nur kapısını kalbimize ulaşan Allah-u Teala kalbimize hidayet koyduğu zaman Allah'a çevirmiş. Allah'ın 6. ihsanı kalbimize ulaşması ve hidayeti koyması, 7. ihsanı kalbimizin nur kapısını Allah'a döndürmesi. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Ve bu ihsandan sonra Allah Teala göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. Ve men yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islam diyor. Kim Allah'a, Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar ve teslime, İslam'a açar diyor. Ne oldu? Allah'ın 6., 7. ve 8. ihsanları. 9. ihsan, Allah-u Teala zikir yaptığımız zaman gönderdiği rahmet ve faz isimli 2 tane nurun kalbimize ulaşması için göğsümüzden kalbimize, demin söylediğimiz ayet-i kerime gelince, Enam 125 gelince yol açmıştı. Allah'tan gelen bu nurlar nefsimizin kalbine ulaşabilsin diye. Bu yolu takip eden nurlar kalbimize ulaşıyor. Ama kalbimiz mühürlü. Bütün insanların kalpleri doğuştan itibaren mühürlü. Bütün insanlar için birinci özellik. İkinci özellik çok daha kötü. Bütün insanların kalbinde küfür yazıyor. Sevgili kardeşlerim, şunu hiç unutmayın. Bütün insanlar hali fıtratıyla doğarlar. Tabiatlarında Allah'a ruhlarını da veçlerini de nefslerini teslim edebilecek olan bütün özellikler Allah-u Teala tarafından konulmuştur. Ama kalplerinde de küfür kelimesiyle doğmuşlardır. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedir. İşte Allah-u Teala'nın göğsümüzden kalbimize açtığı bu yol sebebiyle zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen, göğsümüze gelen rahmet ve fazl partikülleri göğsümüze gelir. Göğsümüzden o şifreli yolu takip ederek kalbimize ulaşır ve bakar ki kalbimiz mühürlü. Kalbimizden içeri giremezler ne rahmet ne de fazl. Ama rahmetin bir özelliği var. Sızma özelliği. Nefsimizin kalbine sızabiliyor. Bu sızma biraz zikir yaptığımız zaman %2'yi çabucak bulur. Huşu sahibi oluruz. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Huşunun temel şartlarını veriyor Allah Teala. Huşu sahibi oluyoruz. Allah'ın 9. ihsanı. Bundan sonra Allah Teala kalbimizdeki o hicabı mesureyi alıp da irşat makamına karşı sevgiyi yok edip muhabbet koyduğu için kalbimize mürşide ulaşmayı diliyoruz. Allah Teala bize mutlaka 10. İhsan olarak mürşidimizi gösteriyor. O gösteriyor. Diyor ki وَاِسْتَعِينُ بِالصَّبْرُ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكِب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Diyor ki Allah-u Teala mürşidinize ulaşmak için Allah-u Teala'dan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. İsteyin diyor. Farz kılmış üzerimize. İsteyin. Bu zor bir iştir diyor. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Kim o huşu sahipleri? Onlar yakin hasıl ederek inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a geri dönecektir. Buna yakin hasıl ederek inanırlar diyor. İşte Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmayı zaten kişi istiyor. Kulaklarındaki vakıra alınmış, irşadın ne olduğunu öğrenmiş, kalbindeki ikinet alınmış irşat makamına karşı nefreti sevgiye dönmüş, muhabbete. Ve kişi ulaşıyor mürşidine. Önünde diz söküyor, tövbe ediyor. El öpüyor. Tabi oluyor. Bu sefer Allah-u Teala o kişiye tam 10 tane de nimet veriyor. Allah'ın genel kaidesi kim diyor hangi günah işlerse sadece onun misliyle oraya kaydederiz diyor. Bir derecelik bir günah işleyen kişinin amel defterine yani rakamlı hayat filmine eksi bir derece yazılır. Sadece bir dereceye karşılık bir derece misliyle. Ama kim bir derecelik sevap kazanmışsa onun hayat kitabına yani hayat filmine 10 derece yazılır. Her bir derecesine karşılık mutlaka 10 derece. Bu en aşağıdaki tatbikattır. İşte mürşidine ulaştıktan sonra bu 1'e 10'luk ihsan 1'e 100'lük nimete dönüşüyor. Şimdi kişi ulaştı, önünde tövbe etti, Allah'ın emrettiği şeyleri söyledi, tövbe etti. Ne olur tövbe ederse? Bu tövbenin akabinde devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince ve Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Bu Allah'ın nimetidir. Âl-i İmran 164'te Allah Teala bu devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesini bir nimet olarak vasıflandırıyor. Bundan sonra Allah'ın bütün ihsanları nimete dönüşüyor. Birinci nimetle. İlk nimet devrin imamının ruhunun başının üzerine gelmesidir. Ne demek istiyoruz devrin imamının ruhu? Allah'ın huzurunda her gün tam 7 vakit namaz kılınır. Bu namazın imamı hay olmak, hayatta olmak mecburiyetindedir. Öldüğü anda kişi eğer huzur namazının imamı ise derhal görevinden alınır. Hayatta olan yeni birisi o göreve derhal tayin edilir. Hiçbir namaz yoktur ki Allah'ın katında o imamsız kılına. Ve kalp sesiyle namaz kılındığı için orada Allah'ın huzurundaki binlerce, on binlerce ruh hepsi aynı anda rükûya, aynı anda secdeye girirler. Sünnetlerde de, farzlarda da. Sünnetlerin farzlardan farklılığı sadece farzlarda imama uydum demeleri. Yoksa sünnetler de aynı anda kılınır. Sıranın kilometrelerce sonunda bulunan insan ruhları da aynı anda kalplerini işittikleri için işitirler. Aynı anda rükûya, aynı anda secdeye girdiler. İşte devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine girip derhal yerleşir. Hangi kişinin? Allah'ın kulaklarındaki vakrayı aldığı, kalbindeki ekinleti aldığı, yerine ihbat koyduğu, göğsünden kalbine yol açtığı birçok özelliğin sahibi olan kişiyi, o kişi tabi olduğu anda birinci işlem, devrin imamının ruhu ilk nimet olarak kişinin başına gelir yerleşir. Bundan sonra Allah'ın insanları nimet adını alacaktır. İkinci nimeti Allah o kişinin kalbinin mührünü açar. Üçüncü nimet kalbin içindeki küfür kelimesini alır. Dördüncü nimet kalbin içine iman kelimesini yazar. İşte kişi bu noktadan itibaren mümin olmak şerefine erer. Burası 14. basamaktır. Sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanlara Allah Teala bunu nasip eder. Kişi dilemez. Herkes kendi iradesinin sahibidir. Dilediği gibi davranmakta serbesttir. Ama Allah'ın hem mükafatı var hem de cezası var. Öyleyse kişilerin buradaki dizaynına dikkatle baktığımız zaman ne görüyoruz? 14. basamakta insanlar mürşitlerine ulaşıyorlar. Üzerimize farz kılınan mürşide ulaşma keyfiyeti burada gerçekleşiyor. Allah Teala diyor ki mebtegu ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ne demek istiyor Allah Teala? Diyor ki ey amene olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a sizi ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin ve ona ulaşıp takva sahibi olun diyor. takva sahibi olmanın ikinci mertebesi buradadır. Bu takvaya müminler takvası diyor Allah-u Teala. Kişi mümin olmuş 14. basamakta tabi olduğu an kalbinin mührünü açıyor Allah-u Teala. Kalbin içindeki küfür kelimesini çıkarıyor. İçine imanı yazıyor. Şimdi anladınız mı? Niçin Allah-u Teala Hücurat 14'te diyor ki siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı. İşte burada yazılıyor. Kalbin içine Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince iman yazılıyor. Ve kişi mümin oluyor. Peki şeytan insanları neye kandırmış? İnanmayan kafirdir, inanan mümindir. Böyle diyor iblis. Herkes de inanıyor ki, inanıyorlar diye mümin olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki, kadın olsun, erkek olsun, Mümin Suresi 40 numaralı suredir. Bunun 40 numaralı ayeti kerimesi. Kadın olsun, erkek olsun, nefs tezkiyesi yapanlar müminlerdir. Ve onların hepsini, bütün müminleri Allah mutlaka cennetine alacaktır diyor. Bütün müminleri Allah mutlaka cennetine alacaktır diyor. Bütün müminlerin gideceği yer cennet. Allah Teala A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Arkasından da diyor ki biz insanların ve cinlerin çoğunu mutlaka cehenneme yerleştireceğiz diyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, şeytanın palavrasına o zaman kim inanır ki? Düşünün, kişi diyor ki ben mutlaka cennete gireceğim. Niçin gideceksin kardeşim cennete? Çünkü ben Allah'a inanıyorum. Allah'a inanıyorsam müminim. O takdirde madem ki Allah Teala bütün müminleri cennetine alacak, ben de cennete gireceğim. Şimdi soruyoruz. Allah'a ulaşmayı diledin mi? Yok. O da ne demek diyor. İyi ama bak diyor ki Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cennettir, cehennemdir. Diyoruz ki yahu kardeşim bu kadar kolay bir konu bu. Sadece bir dileğin olacak Allah-u Teala'dan. Geri kalanını sen yapmayacaksın. Demin sizlere anlattığım gibi Allah'ın size 10 tane ihsan vermesi sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Son ihsanına dikkat edin. 10. ihsan mürşidinizi gösteriyor. 2. adım atmanız için. Attınız. Gene 1'e 10. Mürşidinize ulaştınız, önüne diz çöküp tövbe ettiniz. Bu sefer de 10 tane nimet veriyor Allah-u Teala. Öyleyse bu nimetlerden sadece bir tanesi kalbinize yazdığı iman kelimesiyle sizi mümin yapmak, ikinci kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Çünkü artık siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyen birisi değilsiniz. Allah kalbinize Allah'ın imanı yazdığı kişisiniz. Öyleyse gerçek anlamda Kur'an'a göre mümin oldunuz. Öyleyse bu da cenneti kesinlikle hak ettiğinizi gösterir. Şimdi düşünün. Allah Teala diyorsa ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İnsanları ve cinlerin çoğunu mutlaka cehenneme koyacağız diyorsa ve şeytan bizi inandırmışsa mümin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler mümindir. Allah bütün müminleri cennete koyacaktır. Çevirin bakalım. Caddeden geçen 100 kişiyi sorun. Allah'a inanıyor musun, inanmıyor musun? 90'dan fazlası size inandığını söyleyecek. İsterseniz deneyin. Daha yukarıda çıkar rakam. Ama aşağı düşmez. O zaman insanların %90'ının cennete girmesi lazım. Ama insanların o kadarının %90'dan daha fazlasının cehenneme gideceğini söylüyor Allah-u Teala. Nerede söylüyor? Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki kıyamet günü Şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka kurtuldu. Onun dışındaki bütün fırkalar şeytana kul oldular. Gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse sahabe derhal soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, gerçekten bir tek fırka mı kurtulacak? Evet diyor, gerçekten bir tek fırka kurtulacak. Peki hepsi kaç fırka? 73. Yani 72 tane fırka cehenneme gidecek. Sadece bir tek fırka mı? Müminler mi kurtulacak? Evet diyor. Sadece müminler kurtulacak. Peki bu müminlerin özellikleri ne? Sizin ve benim gibi onlar da sırat-ı müstakimin üzerinde olacaklar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bakıyoruz. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde hemen yakalıyoruz olayı. Diyor ki Allah Teala sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer bütün fırkaların, 72 fırkanın hiçbirisine tabi olmayın ki bütün o fırkaların hepsi sizi mutlaka cehenneme götürür. Öyleyse Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi vasıf veriyor. Vasıf mümin olmak. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi onların standartlarını söylüyor. Sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmak. Öyleyse kim sırat-ı müstakimin üzerinde bulunan? İşte kimin mürşidine ulaşması söz konusuysa kalbine iman yazıldığı an o kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Devrin imanının ruhu başın üzerine geliyor ve Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gelince diyor ki senin Allah'a ulaşma günün, yevmit talakın geldi vücudu terk et. Ve Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor zalikel yevmül hakkı femen şa'itteaza ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşma günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah'a ulaştıracak olan yolu sırat-ı müstakimi kendisine yol edinir ruhen. Onun ruhu Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatı o kişinin ruhuna sığınak olur diyor Allah-u Teala. Me'ab olur diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir olguyla karşı karşıyayız. Mürşidimize ulaştığımız zaman ruhumuz, vücudumuzu terk ediyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah'a ulaştıran yola sırat-ı müstakime ulaşıyor. O andan itibaren müminiz. Allah-u Teala bununla da yetinmemiş. Birçok delil vermiş Kur'an-ı Kerim'de. İşte Furkan suresi 70. ayet-i kerime. Hayır öyle değil diyor Allah-u Teala. Kim mürşidine tabi olursa tabi olduğu andan itibaren mümin olur ve onun bütün günahlarını sevaba çeviririz ve o müminler mutlaka nefs tezkiyesine başlarlar diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ne görüyoruz? Gördüğümüz şey açık ve kesin. Bir insan yaşat makamına ulaşmadan Allah-u Teala kalbinin içine imanı yazmıyor. Ruhu sırat-ı müstakime ulaşmıyor. Ve kişi mümin olamıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde Allah'a inanan mümindir diye bir ifade geçmiyor. Allah'a inanmak mümin olmanın 7 tane inanç şartından sadece bir tanesidir. Birinci şart Allah'a inanmak. İkinci inanç şartı Allah'ın peygamberlerine inanmak. Resullerine inanmak. Üçüncü şart meleklerine inanmak. Dördüncü şart kitaplarına inanmak. Beşinci şart bazı vadel mevte yani ölümden sonra kıyamet günü tekrar dirileceğimize inanmak. Altıncı şart hayrın Allah'tan şerrin bizim nefsimizden olduğuna inanmak. Yedinci şart da ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanın üzerimize farz olduğuna inanmak. Ve bunların yedincisi artık unutulmuş insanlar tarafından. Neye en çok hamd ediyoruz, şükrediyoruz biliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bu anlattıklarımızın hepsi Kur'an-ı Kerim'in bugün tatbik edilmeyen, unutulmuş ama 14 asır bütün sahabe tarafından tatbik edilen temel hükümleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere hepsi bunların hepsini tatbik etmişler. Ve en üst cennetlere kadar bütün sahabe ulaşmış. Şimdi bu muhtevada mürşidimize ulaştık. Ne oldu? Allah bütün günahlarımızı sevaba çevirdi. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. Tabi olduğunuz an diyor, biz hepinizin bütün günahlarını sevaba çeviririz. Öyleyse bu dizayn içerisinde bir işlevle karşı karşıyayız. Allah-u Teala 5. nimeti olarak günahlarımızın sevaba çevrilmesini söylüyor. 6. nimeti ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Yani ruh hidayete başlıyor. 7. nimeti fizik vücudumuz, şu vücudumuz şeytanı kullanmaktan kurtulup Allah'a kul olmak istikametinde harekete geçiyor. Kendi hidayetine başlıyor. Ve nefsimiz nefs tezkiyesi adı verilen bir temizlik ameliyatına başlıyor. Nefsimizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolmaya başlıyor. Nasıl doluyor? Allah'ın nefsimizin kalbine göğsümüze gönderdiği rahmet, faz ve salavat zikir yaptığımız zaman gelir Allah'ın katından ve o yolu, şifreli yolu takip ederek göğsümüze ulaşır, göğsümüzden kalbimize ulaşır. Kalbimizin mührü artık açılmıştır. Bu mührün üzerine baskı yapan rahmet, faz ve salavat bu mührü kalbin alt boyutuna indirir. Orada zulmani kapı var. Şeytanın karanlıklarını nefsimizin kalbine soktuğu kapı. Bu kapıyı kapatır mühür. Ve şeytan zikir boyunca karanlıklarını nefsimizin kalbine gönderemez. Nefsimizin kalbi zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavatın içeri girmesi için hazır hale gelmiştir. Neden? Rabbani kapıyı, Allah'ın nurlarının gireceği kapıyı örten mühür oradan ayrılmıştır. Bu mühür zulmani kapıyı kapatmıştır. Zikir boyunca şeytanın karanlıkları nefsimizin kalbine giremez. Hepsi kapı kalbimizden kapı dışarı edilir. Ama Allah'ın nurlarından fazıllar, faziletler Allah'ın kalbimize yazdığı iman kelimesi tarafından toparlanmaya başlanır. İman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Nasıl güneş dünyamızı çekiyorsa, nasıl dünyamız ayı çekiyorsa, kalbimize Allah'ın yazdığı iman kelimesi de fazılları kendisine çeker, etrafında biriktirmeye başlar. İşte böylece nefs tezkiyesi, tezkiyetin nefs, nefsimizin temizliği başlar. Afetlerden, pisliklerden nefsimizin kalbi temizlenir. Temizlendikçe ruhun hasretleri oraya faziletler adıyla yerleşmeye başlarlar. İlk %7'nin ruhu hekimi nefsi emmare. Vücudumuzdan ayrılan ruhumuz birinci gök katına ulaşabiliyor. İkinci defa %7'nin ruhu hekimi nefsi levame. Nefsimizi kınadığımız kademe ruhumuz ikinci gök katında. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar ruhumuzun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında ifna olması, yok olması. Buna fena fillah diyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ın zatında ruhumuzun ifna olması, yok olması. Burası evliyalık mertebelerinin birincisidir. Fena fillah makamı. İşte buraya ulaşana kadar nefsimizin kalbinde her %7 nur birikimiyle 7 defa tahakkuk etti. Bu %51 nur, %49 nur birikimi oluştu. Huşuda kazandığımız rahmet partikülleriyle birlikte sonuç %51. Yani nefsimizin kalbindeki nefsin afetleri %100 iken, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyorken, yasak ettiği her fiili işlemek eğilimi gösteriyorken, Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde buraya vardığımız zaman nefsimizin kalbinin %51'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye hazır olan, yasak ettiği hiçbir fiili asla istemeyecek olan hasletlerle donatılmış. Ve artık hakimiyet şeytanın hüküm ferma olduğu nefsin afetlerine değil, şeytan nefsimizin yalnız afetlerine tesir edebilir. Ama bu noktada afetler %50'den aşağı düşmüştür. Hasletler, faziletler sıfırken %51'e ulaşmıştır. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. İşte burası bir dönüm noktasıdır. Bu nokta ruhumuzun Allah'a ulaştığı, Allah'ın zatında yok olduğu, Allah'ın zatında fani olduğu, fena fillah demek, fena fani olmak, yok olmak demek, fi içinde, fillah Allah'ın içinde ruhumuzun yok olması muhtevası. Burası velayetin birinci makamı. Sonra Allah-u Teala bize bir saat ihsan eder, ikinci makamın sahibi oldunuz. Birinci teslimi burada tamamlamışızdır. Sonra Allah-u Teala bizi zühd sahibi yapar, zikrimiz günün yarısını aşar. Daha sonra şu vücudumuz, fizik vücudumuz, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanacaktır. Velayetin dördüncü makamı muhsinler makamında. Sonra beşinci makam, ihlas makamı. Daimi zikrin sahibi oluyoruz. Daimi zikir sebebiyle nefsimizin kalbinde hiçbir karanlık nokta kalmıyor. Böylece nefsimizin kalbi halis oluyor. Böylece adımız muhlis oluyor. İşte beşinci makam, ulul elbab makamı. Daimi zikrin sahibiyiz, hikmet sahibiyiz. Altıncı makam, ihlas makamı. Nefsimizin kalbi pür olmuş. Yalnız Allah'ın nurlarından ibaret olmuş. Ve Allah gök katlarını birer birer göstermeye başlıyor. Ne zaman son kata ulaşabilirsek, 12. kata, 7. kata ulaşabilirsek, görüntü itibariyle Allah'ın kalp gözümüze gösterdiği gök katları itibariyle 7. katın 7 tane alemini de gösterecektir. En son göstereceği yer Sitret-ül Münteha'dır. Orasını gördüğümüz zaman Allah Teala bizi tövbe-i nasuh'a davet edecektir. Tövbe-i nasuh böylece gerçekleşecektir. Tövbe-i nasuh bozulması mümkün olmayan bir tövbedir. Niçin mümkün değil? Çünkü nefsimizin kalbinde tövbemizi bozmamızı isteyen afetlerden hiçbirisi kalmamıştır. Daimi zikir sebebiyle hepsi terk edip gitmiştir kalbimizi. Tekrar kalbimize dolmaları da mümkün değildir. Öyleyse bu muhteva içerisinde nefsimizin kalbi pür olmuştur. Sadece faziletlerden oluşan bir nefs kalbi. Bu sebeple ne nefsimiz ne de ruhumuz Allah'a verdiğimiz tövbe-i nasuh isimli tövbenin bozulmasına müsaade etmez. Her ikisi de tövbenin devamından yönelir. Hiçbir talep içimizden gelmeyecek tövbeyi bozmak istikametinde. Çünkü afetler yok. Daimi zikir sebebiyle bütün afetler kalbimizi terk etmiş. Kalbimizin içine faziletler tamamen yerleşmiş. Fazilet yerleştiği an karanlık oraya bir daha giremez. İman kelimesinin etrafı böylece müzeyyen oluyor. Tamamen Allah'ın nurlarıyla tanınıyor. Ve kişi tövbe-i nasuh'a davet ediliyor Allah-u Teala tarafından. Dikkat edin. Bir, kişinin kendi kendine yazdığı, yaptığı tövbe var. İki, kişinin mürşidin önünde yaptığı tövbe var. Üçüncüsü, kişinin daimi zikre ulaştıktan sonra Allah'ın huzurunda Allah'ın söylediklerini tekrar ederek yaptığı tövbe var. Bu üçüncüsünün adı tövbe-i nasuh. Bizi salihlerden kılar. Salah makamının birinci mertebesi tövbe-i nasuh'tur. İkinci mertebesi Allah-u Teala başımızın üzerine salah nurunu verir. Yunus'un içim dışım kürnür oldu dediği bir noktaya ulaşırız. Dışımız da başımızın üzerindeki salah nuru sebebiyle aydınlanmıştır. Sonra üçüncü mertebe, Allah bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Velayete, mürşidimize ulaştıktan sonra da işlediğimiz günahlar söz konusu, o günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesi. Daha ötede ne var? Dördüncü mertebede kişinin irşada ulaşması. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde açıkça anlatıldığı gibi hepsi irşada ulaşmışlar. Allah Teala diyor ki işte onlar o sahabe irşada ulaşanlardır diyor. Sonuç mu? Bu irşada ulaştığınız noktadan itibaren Allah Teala sizden talep bekler. Eğer Allah'a kul olmanın ötesine geçmek istiyorsanız, Allah'a köle olmak istiyorsanız, burada sizin talebiniz gerekli. Allah-u Teala'dan talepte bulunursanız, Ya Rabbi, ben kul olmanın ötesine geçmek, senin kölen olmak, esirin olmak istiyorum. Benim irademi al, senin iradene bağla. Böyle bir talebiniz varsa, Allah-u Teala 6. ve 5. mertebede iradenizi bağlar, 6. mertebede iradenizi kaldırır, ref eder. Artık Allah'ın iradesine bağlanmış olursunuz. Her an Allah-u Teala'dan devamlı emir alırsınız. Ne yapacağınızı adım adım size söyleyecektir. 7. mertebede ise sadece devrin imamı bulunabilir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, saatlerce anlatılacak olan bir konuyu bir saatte size özetlemeye çalıştık. Özel bir sohbet. Tasavvuf sohbeti. Burada bu noktadaki kişi cennet saadetinin 7. katına, dünya saadetinin de bütününe sahip olur. Bu kişi iç aleminde sonsuz bir iç dünya huzurunun sahibidir. İç aleminde nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmiştir. Nefsi ruhunun aynı özelliklere sahip olmuştur. Nefs de ruh da Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellik kazanmışlardır. Kişi dış dünyasında mutludur. Başka insanlarla kavgayı bitirmiştir. Başka insanlar ona düşman olabilirler. Ama o herkese dost olmayı başarmıştır. Üçüncü açıdan kişi şeytanla kavgasını, şeytanın hiçbir dediğini yapması imkanı olmayan bir standartta bitirmiştir. İblis artık ona hiçbir şekilde tesir edemez. Ve bu sebeple kişi iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde sonsuz bir dünya saadetini sırf ve sükun içinde yaşama yetkisinin sahibi olmuştur. İşte cennet saadetinin en üst boyutu, işte dünya saadetinin en üst boyutu burada salah makamının sonunda yaşanır. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin bütününe ulaştırmasını, sizleri zülcenahin kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Rahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak yine nasıl amin. Ey yüce Allah'ım, bizlere sana sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâken abudu ve iyyâken nestaîn. İhdinâs-sırâta.

Cox Communication. Bir özür dileme mesajıyla gönderemedi teknik bağlantıyı ve her zaman size yayın yaptığımız yerden yayın yapmak imkanını ne yazık ki bulamadık. Bu pazar günleri yaptığımız yayından bahsediyorum. Şimdi bütün yayınlarımızı yaptığımız merkezdeyiz. Oradan bu konunun başarısına ulaşamayınca buraya gelmek mecburiyeti kaldık. Teknik ajanı ancak şimdi bu alantı takip edildi. Bu aşağı yukarı bir saat süren gecikmeden sonra hepinizden bu teknik arıza sebebiyle af dileyerek sözlerimize başlıyoruz inşallah. Elimizde olmayan nedenlerle. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, biz gecikmeleri, her şeyleri bir kenara bırakıp Allah-u Teala'nın bizleri bir araya getirmesini, mutluluğunu yaşayalım. Bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek imkanının sahibiyiz. Bir defa daha mutluluktan bahsetmek imkanının sahibiyiz. Öyleyse her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda, her şeye rağmen çok güzel olduğu bir ortamda yeniden sohbetimize başlıyoruz inşallah. Öyleyse Allah-u Teala'yı beraberce düşünelim. Ne istiyor Allah-u Teala bizden? Sadece bir tek şey istiyor, mutlu olmamızı. Hepsi bu kadar. Öyleyse neden mutlu değiliz? Hiç sordunuz mu kendisinin içerisinde sevgili öğrenciler? Acaba neden mutlu değiliz? İnsanların çok çok büyük bir kısmı mutlu değil. Daha mutluluğun ne olduğunu bilmiyorlar. Öyleyse bu mutsuzluk ortamındaki muhtevaya beraberce baktığımız zaman ne görüyoruz? İnsanların Allah'ın emirlerini bilmediğini görüyoruz. Allah'ın hedefini bilmediklerini görüyoruz her şeyden evvel. Allah'ın hedefinin kendilerine ibadet ettirmek olduğunu zannediyorlar. Allah-u Teala Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde ve ma halektel insi vel cinne illa liyabudun buyuruyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık buyuruyor. Oradaki liyabudun kelimesini kulluk istikametinde değil de ibadet istikametinde kullanıyorlar. Abd, kul, abid, ibadet eden demek. Kulluk eden, ibadet eden. Eyyabudun, Allah-u Teala ve Tekatesizleri biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık buyuruyor. Öyleyse kul olmak, beş safhada olgunlaşan bir meyvedir. Önce başlangıç kulluğunda olacaksınız Allah'a ulaşmayı dileyerek, sonra ön kulluğa geçeceksiniz mürşidinize ulaştığınız zaman. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracak ve Allah'a gerçek bir kul olacaksınız. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederek ekber kul olacaksınız. Sonra nefsinizi de Allah'a teslim ederek son teslim daimi zikirler azim kul olmak şerefine ereceksiniz. Öyleyse böyle bir muhtevada her şeyin en güzel olduğu bir standartta her şey başlıyor. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a kul olmanın şerefini yaşamalı ve paylaşmalısınız. Kainattaki mutlulukların en büyüğü Allah'a kul olabilmek. Azim kul olabilmek. Kulluğun davetçisi yok. Bu kulluk müessesesi bittiği zaman Salah'ın son 5, 6 ve 7. kademeleri kalır. Allah'a köre olmak. O zaman Allah'ın emrinin ötesine kendi talebinize geçmiş olursunuz. Yetmez size Allah-u Teala'ya

olmak, daha çok hizmet vermek istersiniz. Kendinizi Allah'ın yolunda başkalarının hizmetinde tüketmek istersiniz. Allah'a yalvarırsınız, sizi kulluğun ötesine geçirsin. Kölelik, altın zincirlerle sizi kendisine bağlasın. Kölelik statüsünün sahibi olun. Allah'a sadece ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi teslim etmek değil, iradenizi teslim etmek standartları için Allah'a dua edin. İşte bu sonsuz mutluluğu, düşünemeyeceğiniz kadar büyük mutluluğu yaşamak hepinize müyesser olsun diye dua ederiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, bizlerle dinleyenler, mutluluk mu diyorsunuz? Eğer Allah'a köle olursanız, iliklerinize kadar mutluluğu yaşayacaksınız. Her noktada, zamanın her parçasında, mekanın her parçasında Allah'la beraber olacaksınız. Ve onunla beraber olmanın sonsuz hazzını yaşayacaksınız. Onunla bile olacaksınız. Osmanlı böyle söylerdi. Yavuz Sultan Selim Şehri Pençeden rahmetli olacağı an mürşidi diyor ki Allah ile bile olmak zamanı gelmiştir. Yavuz Sultan Selim diyor ki siz onun dışında kiminle bile olduğumuzu sanırsınız? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Yavuz Sultan Selim hep Allah ile beraberdi. Askeri bir deha ile çölü aşabilen tek kumandandı. Biliyorsunuz ki hilafet onun zamanında Osmanlı padişahlarına ait olmuştur. Hilafeti o omuzlamıştır ve götürmüştür. Osmanlı hanedanı inkılap oluncaya kadar hilafet devam etmiştir Osmanlı'da. Sonra hilafetin ilgası Cumhuriyet devrinde gerçekleşmiştir. Hilafet ilga edilmiştir. Devre dışı kalmıştır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, Yavuz Sultan Selim çölü geçerken asker çok büyük bir sıcağın altında sıkıntı içerisinde ve Yavuz Sultan Selim atından iniyor. Çölü yaya geçmeye başlıyorlar. Tabi padişah atından indiği zaman ne olur? Bütün asker hepsi atlarından atlıyorlar ve vezir adam dayanamıyor, geliyor. Padişahım diyor, bu asker zaten sıcaktan çok sıkıntılı bir durumda. Siz bir de atınızdan indiniz, yaya yürümeye başladınız. Bunların hali ne olur? Padişah diyor ki, sus. Görmüyor musun diyor, önümüzde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesinden inmiş yaya yürüyor diyor. O önümüzde yaya yürürken biz at üzerinde olabilir miyiz diyor. İşte onlar çölü geçebildiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onlara gösterdiği izi takip etmek suretiyle Gobi çölünü aşabilen tek ordu, Osmanlı ordusu. Tarihe şanla, şerefle
Osmanlı'yı hak eden padişahlardan bir tanesi Yavuz Sultan Selim. Onun kulağında küpeyle ilk defa gördüğüm zaman bu ne biçim padişah demiştim. Kadınlar gibi küpe takmış kulağına. Tasavvufla dinle alakamız yoktu. Ve şimdi onu o küpeyle gören birçok insan aynı şekilde düşünür. Biliyor musunuz olayın esasını? Yavuz Sultan Selim Mısır seferinde bir takım insanlar görüyor, kulaklarında demir küpeler var. Bunlar kim diyor, başka başka renklerde küpeler takıyorlar. Söylüyorlar, bunlar Süleyman Paşa'nın kulları, bunlar İsmail Paşa'nın kulları. Her değişik küpe takan kişi için ayrı bir isim veriyorlar. Yavuz Sultan Selim diyor ki, getirin onlardan bir tanesini de bana getirin diyor. Benim kulağıma takın diyor. Allah'ın kulunun kulağına takın diyor. İşte Yavuz Sultan Selim'in o küpe var kulaklarında, o gördüğünüz resimlerde. O padişah Allah'ın kulu olmakla, Allah'ın kölesi olmakla şeref duyan, bu şerefli bir simge olarak kulağına küpe takmak suretiyle ortaya koyan bir padişah. Osmanlı'nın her şeyiyle onları değiştirerek, onları negatif istikamette kullanarak, başkalarını üstün göstermek maksadı, padişahı da Yavuz Sultan Selim gibi bir cihangiri de tarih önündeki en büyüklerden birini küçük düşmek istikametinde kullanılmıştır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, varsın öyle olsun. İnsanlar varsın öyle düşünsünler. Biz Allah'ın katında onun ne kadar büyük bir insan olduğunu bilmenin huzuru içindeyiz. Osmanlı'ya yüz atanları gördüğünüz zaman onlara deyin ki, doğru tarihten okuyun. Sizin okuduğunuz tarihler tarih değildir. Tarihin değiştirilmiş şeklidir. Nasıl İslam değiştirilmiş, çığırından çıkmışsa, Kur'an'daki bütün hakikatler yerle bir edilmişse, insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak, tarih kitapları da öyle olmuş. Bizim okullarda okuduğumuz tarih kitapları, sizin şimdi okuduğunuz tarih kitapları, Osmanlı'nın o muhteşem simgesini yerle bir eden bir hüviyet taşıyor. Varsın öyle olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ama Osmanlı onların karalanmış kalemlerinde değil, bizlerin kalbinde yaşıyor. Ebediyen yaşayacak. Öyleyse Osmanlı medar-ı iftarımızdır. Biz Osmanlı'ya hayranız. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, işte Osmanlı, işte bizler, aynı heyecanı, aynı mutluluğu tek bir yürek olarak ta kalbimizde hissediyoruz. Hamd ederiz, şükrederiz Cenabımıza bu sevgiyi kalbimize koydu diye. Sevgili izleyenler, sevgili öğrenciler, öyleyse kendi kendinize sorun, mutlu muyum diye. Bize sorun. Size mutlu olduğumuzu anlatalım. Neden mutlu olduğumuzu anlatalım. Neden siz de mutlu değilsiniz diye soralım. Siz de mutlu olmalısınız. Kendinizi Allah'ın yolunda başka insanlara hizmet için harcamaya başladığınız andan itibaren mutluluğu mutlak olarak yaşarsınız. Kesin.
ne zaman size Allah'ın verdiği her şeyi, zamanı, gücünüzü, aklınızı, paranızı, size ait olan her şeyi, Allah'ın size kullanmanız için verdiği her şeyi insanların hizmetinde ne zaman kullanmaya başlarsanız, ne zaman kendinizi her şeyinizle başka insanların mutluluğuna adarsanız, işte o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. O zaman haykırmak gelecek içinizden, mutluyum diye. Herkesin sizin yaşadığınız mutluluğu yaşamasını isteyeceksiniz. Ta yüreğinizden isteyeceksiniz. Ama bütün gayretinize rağmen insanların çoğunun hala mutsuz olduğunu göreceksiniz, bileceksiniz. Onlar için çarpacak yüreğiniz. Onların da mutlu olması, onların da sizin yaşadığınız sayede yaşamaları için her şeyinizi onlar için kullanacaksınız. Sonuna kadar. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı başkalarının mutluluğu uğrunda harcayın. Mutluluğun ne olduğunu o zaman yaşarsınız. Allah-u Teala'nın izninde bütün güzellikleri yaşamak zor bir şey değil. Öylesine kolay ki yaşadığınız zaman göreceksiniz. Çok ayıplanacaksınız. Ben neden daha evvel böyle bir hüviyete ulaşamadım diye. Bu güzelliği neden daha evvel yaşayamadım diye. Onca zamanımı boşa harcamışım diye. Ayıplanacaksınız. Neden hemen başlamıyorsunuz? Şu anda kimlerle beraberseniz kendi kendinize sorun bakalım. O beraber olduğunuz kişilerle beraber olduğunuz andan itibaren onların mutluluğu için ne yaptınız? Kimin hatırını sordunuz? Kimi en büyük dostluğunuzla tasavvuf dostluğuyla kucakladınız? Kimin gönlünü aldınız? Kimin hatırını sordunuz? Kime, hangi istikamette, nasıl bir yardımda bulundunuz? Kime gülümsediniz? Onların yüzlerinde, hangisinin yüzünde size karşı bir güzelliğin tomurcuk tomurcuk güllendiğini gördünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, aslında her şey öylesine güzel ki. Bu güzelliklerin muhtevası içerisinde kendinize sormayacak mısınız? Ben neredeyim? Neden mutsuzum? Neden kendimi başkalarına adayamıyorum? Kendimi neden başkalarına vakfedemiyorum? Kendim için, kör nefsim için yaşıyorum demeyecek misiniz? Eğer kendinizi başkalarına adayamıyorsanız, onlar için değil, Allah için değil, kendiniz için yaşıyorsunuz. Kör nefsiniz için yaşıyorsunuz. Ve yazık ediyorsunuz kendinize. Biz ne söylüyorsak, şeytan mutlaka onun tersini söyleyip size ikna etmeye çalışacaktır. Başkalarına mutluluk ulaştırmadıkça, daimi zikre ulaşana kadar
zikrin dışında mutlu olamazsınız. İnsanın kendisini başkasına adaması Allah'a adamasıdır. Çünkü Allah başkalarını mutlu etmek istikametindeki her çabanızı, her gayretinizi mutlak kendisi için harcanmış bir zaman parçası telakki eder. Allah için yaşamış olursunuz. Öyleyse Allah sizler için var. Kainatı yaratmış, sizin emrinize vermiş, insansınız diye. Öyleyse insan olan sizler Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak için varsınız. Onun için yaratıldınız. Mutlu olasınız diye. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizler ki mutluluğun nasıl elde edileceğini bilenlersiniz. Bunun öğretiminin içerisinde olan kişilersiniz. Öyleyse belli bir dizaynda Allah-u Teala'nın sizlere ihsan ettiği şey sadece mutluluktur. Eğer yaşayamıyorsanız o zaman şeytanın size nasıl bir kontrol altında tuttuğunu öğrenmelisiniz. Mutlu değilseniz Allah'ın mutluluk reçetesinden haberdar olsanız bile onu tatbik edemiyorsunuz demektir. Öyleyse böyle bir dizaynın sizin tarafınızdan kullanılamayışı sadece sizi mutsuz etmez. Sizin mutluluk ulaştırabileceğiniz insanlar da siz onlara mutluluk ulaştırmadığınız cihetle, onlar da size mutluluk ulaştırmadıkları cihetle, onlar da mutsuzdur. Sevgili izleyenler, dinleyenler, insanlar nurlu insanlarla beraber oldukça nurlanırlar. İnsanlar karanlık insanlarla beraber oldukları sürece kararırlar. Öyleyse siz etrafına nur saçan, etrafındakileri de aydınlatan bir ışık merkezi, nur merkezi olmalısınız. Nur istasyonu. Sizden etrafınıza dalga dalga pozitif dalgalar ulaşmalı. İnsanları strese götüren, insanları huzursuz eden negatif dalgalar değil, onların içine ferahlık veren, rahatlık veren, sizin yanınızda insanların huzur duyduğu bir ortamı düşünün. Böyle bir ortamı vücuda getirmek durumundasınız. Onlar için yaşamaya başladığınız zaman bunu gerçekleştirebilirsiniz. İşte böyle bir dizaynda yapmanız lazım gelen şey son derece basit, kolay. Şimdi şu anda düşünün, neredesiniz? O arada kimler var? O beraber olduğunuz kişiler için sadece bırakınız dünya evvelki günü, şu an. Şu an, şu 15-20 dakikalık beraberliğinizde ya da çok daha evvelden beri oradasınız. Bizim teknik arıza sebebiyle olan gecikmemiz boyunca bir aradasınız. Acaba etrafınızdaki insanlarla nasıl bir diyalog içindesiniz?
içinde oldunuz, bırakınız başka günleri. Bugün, bu saat, şu dakika, kimin yüzünde size karşı bir tebessüm oluşuyor? Kimin yüzünde güller açıyor? Bunu görebilmek için etrafınızdaki insanlara bakın. Onlar sizin onlara ne verdiğinizin bir göstergesidir. Size gülümsüyorlar mı? Gözlerinden sevgiyi okuyabiliyor musunuz? Sizin sevdiklerini hissediyor musunuz? Yoksa varlığınız onlara sadece sıkıntı mı veriyor? İki rahmetten bir tanesi geçerli. Ya insanlara huzur verirsiniz ya da huzursuzluk. İşte Allah'ın hepinizden istediği şey etrafınızdaki insanlara huzur vermek. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, burada hayat tatbikatı yapıyoruz. Yaşam tatbikatı. İnsanlara mutluluk verebildiğiniz zaman mutlu olursunuz. Sizin mutluluğunuz başkalarına verebileceğiniz mutluluğun daima iki katı olacaktır. Öyleyse neden öyle yapmıyorsunuz? Öyle yapmadığınız zaman hangi duruma düşersiniz biliyor musunuz? Hani hep bir misal veririm. Bir varmış bir yokmuş. Bir padişah diyor ki karşısındaki iki kişiye, siz ikiniz benden mükafat alacaksınız. Hanginiz ne isterse yanındakine onun iki katını vereceğim. Ve karşısındakilerden birincisi diyor ki benim bir gözümü çıkartın. Yani arkadaşımın iki gözünü çıkartacaksınız. Manası var burada. Görüyor musunuz şeytanın ve kör nefsin insanı düşürdüğü tuzağı? İşte bizim söylediğimiz bunun tamamen tersi, şeytanın ve kör nefsinizin değil, Allah'ın ve ruhunuzun söylediği şey. Başkasının iki kat kazanması için sizin yapmanız lazım gelen şey, başkalarına ne kadar mutluluk verirseniz onun iki katını siz yaşarsınız düsturunu kendinize hedef edinmek, o kisveyi giymek, o kıyafetin sahibi olmak, daima pozitif dalgalar yayan, bütün insanların hoşlandığı, beraber olmaktan mutluluk duyduğu, huzur içinde başkalarına huzur vermekle hayatını geçiren bir insan olmaya çalışın. Zor mu diyorsunuz? Hiç sanmıyoruz. Şeytan onu denemekten bile sizi alıkoymaya çalışır. Oysa ki bilmezsiniz ki bir gülüşünüz, bir gülümsemeniz, bir gönül almanız, birkaç kelimeyle insanlara hatırlarını sormanız, onun için bir mutluluk vesilesidir. Farkına bile varmadan onlar bunu sizden beklerler. Siz de farkına varmadan bunu başkalarından beklersiniz. İki türlü iyi şansınız olabilir. Başkalarıyla kötü şartlar içinde olursunuz. Ve hep bunun sebebini başkalarına yüklemeyi usul haline getirirsiniz. Oysa ki bu faturayı kendinize kesmek mecburiyetindesiniz. Mutsuzsanız siz kesin olarak bilin ki etrafına mutsuzluk ulaştıran birisiniz. Ne zaman akıl edebilirseniz, ben etrafıma mutluluk ulaştıran birisi olursam,
asıl ben mutlu olurum. Onlara ulaştırabildiğim mutluluğun iki katını ben yaşarım. Düsturunu kendinize pelesenk edinebilirseniz, hedefiniz bu olursa, başkalarına mutluluk vermek için yaşamaya başlarsanız, o zaman hayatın gayesini yakalamış olursunuz. Bir daha elinizden kaçırmazsınız. Ve göreceksiniz ki kesintisiz bir mutluluk sizi kanatlandıracak. İnsanlara mutluluk verdikçe uçacaksınız. Sevincinizden, yaşama sevincinizden, onlara verdiğiniz mutluluğun size akseden kesiminden hep başkalarının imreneceği bir güzellik yaşayacaksınız. Sakın şeytana esir olmayın. Şeytan her vesileyle sizin başka insanlarla aranızın bozuk olmasına çalışır. Böyle bir dizaynda bizim size söylediğimiz her güzellik şeytanın size verdiği demeçlerde en büyük çirkinlikler olarak adlandırılır. Enayilik olarak adlandırılır. Aptallık olarak adlandırılır. Ve de onun bu ilgualarına kanan sizler doğruya ulaşamazsınız. Hep mutsuz bir çukurun içerisinde, dünya çukurlarından çamur dolu bir çukurun içerisinde yaşantınızı devam ettirip bir gün ölür gidersiniz. Böyle mi olması lazım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Nasıl olması lazım? Hemen tatbikatın içinde bulun. Şu anda yaşıyorsunuz. Ayıksınız. Uykuda değilsiniz. Bizimle berabersiniz. Ve hemen müşahedeye başlayın. Etrafınızdaki insanlara bir bir dikkatle bakın. Acaba size karşı nasıl bir bakışla bakıyorlar? Ne söylüyor gözleri? Ne söylüyor yüzleri? Yüzlerindeki gülümsemeler sizinle alay eden, sizinle sizi aşağılayarak nefsini tatmin eden bir görüntü mü arz ediyor etrafındaki insanlar? Bir an için öyle olduğunu düşünelim. Siz hiç düşünmeyecek misiniz? Neden acaba bu insanlar bana karşı sıcak değil? Neden acaba bu insanlar beni sevmiyor? Neden acaba onların bana olan bu kötü tutumları, bana karşı bakarken duydukları husumet, kin, acaba nereden kaynaklanıyor? Nefsiniz hiçbir hatayı kabul etmeyecektir. Hep diyeceksiniz ki, ben onlara ne yaptım ki bana öyle davransınlar? Benim hiç kimseye bir zararım dokunmuyor. Ama aslında böyle düşündüğünüz sürece meselenizi çözemezsiniz. Şeytan sizi hep aldatır. Elinde şimdi olduğu gibi her zaman oyuncak olursunuz. Sen onlara ne yaptın ki der. Hangi kötülüğü yaptın ki? Ama onlar sana bak neler yaptılar. Şunu da yaptılar, şunu da yaptılar, şunu da yaptılar. O size bunları söyleyince
onların yaptığı her olayda acaba sizin payınız ne diye mutlaka derin derin düşünün. Size kötü davranan bir insanın o kötü davranışta bulunmasının arkasında bilin ki mutlaka siz varsınız. Sizin ona yaptığınız herhangi bir davranış var. Onun böyle davranmasını çeken, bir mıknatıs gibi çeken bir olguyu ona yaşatmış olmalısınız. Kendinize bile itiraftan çekildiğiniz bir yanlışlık, nefsinizin size oynadığı, şeytanın sizi kullandığı bir oyun. Herkes kendisini çok akıllı zanneder. Ama İblis onları parmağında oynatır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim mutsuzsa o şeytanın parmağında oynattığı bir kukladan başka bir şey değildir. Kim mutsuzsa bütün söylediklerimizi dikkate almayan bir insandır. O söylediklerimizi biz kendiliğimizden söylemiyoruz. Allah-u Teala'nın öğretisi bu. Mutlu olmanın kanununu veriyor size. Mutlu olmanız başkalarına verebileceğiniz mutluluk da mümkündür. İşte kanun bu. Ve şeytan size o mutluluğu başkasına vermemeniz için aklınızın köşesinden geçmeyecek hileler, desiseler kullanır. Mutlu musunuz? Eğer değilseniz, o kullandığı vasıtalar değil, siz de kullandıklarının arasındasınız. O vasıtalarla sizi kullanmış. Sizin vasıtanızla hem sizi mutsuz etmiş, hem de başkalarını mutsuz etmiş. Onların vasıtanızla da hem sizi mutsuz etmiş, hem onları mutsuz etmiş. Şeytanın yegane hedefi, insanların birbirleriyle kavgalı olması, huzursuz olması, sıkıntı, huzursuzluk içinde bir dünya hayatı geçirmesidir.

Şeytan her zaman iki tarafı birbirine düşürmeye, kavga ettirmeye çalışır. Her davranış biçiminde taraflardan biriyle beraberdir. O kişi kendi aksiyonunu, kendi davranış biçimini vücuda getirdiği zaman karşı tarafa ulaşır hemen. Karşı tarafın birincinin yaptığı yanlışa daha büyük bir yanlışla cevap vermesini sevmeye çalışır. Bütün gayretiyle. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, şeytan aranızda düşmanlığın sembolüdür. Niçin düşman olmanızı istiyor birbirinize? Çünkü düşman olduğunuz zaman onun ekmeğine yağ sürersiniz. Düşman olduğunuz zaman mutsuz bir insansınız. Alınamamış intikam, adı kin olan bir sistemi oluşturur. Neden başkasına karşı kin duyarsınız? O size bir kötülük yapmıştır. Sizin sebebiyet verdiğiniz bir kötülük. Sizin ona sebebiyet vermeniz sizin hatıranızda iz bırakmaz. Ama onun size yaptığı her kötü davranış kalbiniz içine bir bıçak gibi her seferinde saplanır. Üzüntü duyarsınız. Kırılırsınız. Sıkıntı duyarsınız. Ama hiç aklınıza gelmez. Ben buna layık değilim. Acaba neden bana böyle davrandı? Bunun sebeplerini ararken içinizden çıkın. Dışarıdan bakın kendinize. Tarafsız bir hakim gibi bakın. Kendinize yontmayan bir doğru dizayn içerisinde, hakkani bir davranış biçimi içerisinde Allah için bakın kendinize. Kendinizden gizlediğiniz, hissederseniz üzüntü duyacağınız o kötü davranışlarınızı bir düşünün. O size neden onları yaptı diye değil. Siz onun öyle davranmasını icap ettiren hangi olayı yaptınız diye düşünün. İnsanlar olayı vücuda getiren temel etkeni kendilerini hiç dikkate almazlar. Başka birisi tarafından şu veya bu olayda yaralanmışlardır. O kişi söylediği birkaç yüreğine işleyen cümleyle onu mahvetmiş, sonsuz bir huzursuzluğa duçar etmiştir. Kişi için varsa yoksa bu vardır. Yani başkası ona şöyle şöyle şöyle yapmış, onun kalbini kırmıştır. Bundan üzüntü duyacaktır. Konunun başlangıcı, karşı tarafın ona böyle davranmasını icap ettiren kendine ait olan yanlışları kişi hiç düşünmek istemez. Şeytan onların hepsini atlatır. Sadece karşı tarafın kendine yaptığı hakaret, kötü davranış biçimi, içine işleyen, yüreğine işleyen o ağır davranışlar, haksız davranışlar, kendi ölçülerine göre haksız davranışlar, kişiyi devamlı başkalarına karşı kin sahibi eder. İntikam almaya yöneltir. Eğer kişi intikam alamazsa, alınamamış intikamın, yani kinin sahibi olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tek taraflı muhakeme yapmayın. Hala bize gelen yüzlerce e-mailin çok büyük bir kısmı hep başkalarını suçlar mahiyette. Bizi de suçlayanlar var.
o insanlara acaba nasıl yardım edebiliriz diye sadece düşünüyoruz. Gerekli şeyleri hemen vücuda getirmemiz lazım diye düşünüyoruz. Ama nefsler biz onlara ne yaparsak yapalım tatmin olmazlar. Çünkü şeytan arkalarında onları Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışıyor. Ve insanlar kendi menfaatlerine dokunan, onları menfaatlerinden eden davranışların yürek acısını çekiyorlar. Oysa ki herkes başkaları için yaşasaydı, onların hiçbirisi böyle boşuna bir hüsran içinde olmayacaklardı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, insan tabiatının gereği budur. İblis, başkalarının davranışlarına paralel olarak insanları mutsuz olmaları için korkunç bir baskının altında tutar. İfadeleri kendi sesini insanın iç sesine benzeterek kişinin kendi düşünceleri gibi yutturur. Ve fark edemezsiniz. Kendi düşüncenizden edersiniz. Sizi bu kadar huzursuz eden, sıkıntı içine sokan düşüncelerin kendi düşünceleriniz olduğunu zannedersiniz. Oysa ki onlar, o düşünceler size ait değildir. İblis sizi işliyor. Size tesir mekanizmasını alabildiğine genişletiyor. İblis zalimdir. Acıma duygusu mevcut değildir. Onu sıfırlamış. Yalnız kötülük etmeye kendisini adamış bir zavallı mahluk. Bu sebepten kendisini yalnız hizmete adamış olan insanların elinde şeytan sadece bir oyuncaktır. Bir gazoz ağacıdır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, şu iblis var ya, şeytan, şu anda şu kainat üzerindeki onun en büyük düşmanı biziz. Her yaptığının arkasındaki bütün tuzakları size haber verebiliriz. O sizi devamlı ifa eder, igva eder. Sizin hüsnü niyetinizi hep kötü niyette kullanır. Sadece tek bir gayesi vardır. Hepinizi tek tek başkaları sebebiyle mutsuz kılmak. Sizi başkalarının mutsuzluğunda kullanırken onlara güzel davranmamanızı temin etmek suretiyle başkalarını da sizi mutsuz etmek için kullanacaktır. Elinde her zaman tarafların her ikisinde haklı gösterecek olan sonuçları oluşturur. Taraflardan birine bir çıkış yaptırır, ikincisine o çıkışı hazmetmemesi, onun mutlaka karşılığını vermesi, daha baskın bir çıkışla karşı tarafa haddini bildirmesi için bütün ustalığını kullanır ve işletir insanları. Devamlı
alay eder insanlarla, onlara çaktırmadan. İnsanları elinde oyuncak eder. İnsanlar onun tarafından oyuncak edilmesinin farkında değillerdir. Kendi düşüncelerinin böyle icap ettirdiğini zannederler. Oysa ki o kendi düşünceleri değil. İblis onların sessiz sesini taklit ederek onları devamlı tuzakta tutuyor. Hep içinizdeki bu kavgayı hissedersiniz. İki ses devamlı mücadele eder iç dünyanızda. İşte bunlardan hangisi Allah'ın emirlerini çiğnemenizi istiyorsa, bunlardan hangisi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi istiyorsa ve bunları size kabul ettirmek için dahiyane akılcı önerilerde bulunuyorsa, işte o şeytandır. Son derece kurnaz bir mahluk. Sevgili insanlar ve dinleyenler, her zaman görüyoruz, etrafımızdaki insanlara dahi tesir etmek onun en muhteşem işi. Negatif ihtişam bu, karanlık bir başarı. Şeytandan hangi telkinleri aldığını insanlar kolay kolay söylemezler. Aldatıldıklarını kabul etmek istemezler. Oysa ki doğruları, aldanmaları statüsünü de ihtiva edecek şekilde bize ulaştırırlarsa şeytanın tutunacak olan bir yeri kalmaz. Biz onu yerle bir ederiz. Ama dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İmeyi gönderen kardeşlerimize sesleniyorum. Öyle yapmıyorsunuz. Hatalarınızı bize hiç bildirmiyorsunuz. Onları ancak Allah'tan öğreniyoruz. Öyleyse sizi yaralamak istemiyoruz. Yaptığınız kötü davranışları başınıza kapmak gibi bir idealimiz yok. Ama hepiniz için aynı şeyi rahatlıkla söyleyebiliriz ki yanlış yapıyorsunuz. Allah'ın yolunda yürüyeceğiniz bir seferiniz var. Şeytan bu yürüyüşte sizi devamlı huzursuz etmek için bütün vasıtaları kullanır. Öyleyse taktiğine dikkat edin. Sizin başkalarını yaralayan ve onları size kötü davranmaya iten size ait olan davranışlarınızı hep hatırlat etmeye çalışır. Çünkü onları gözünde tuttuğunuz takdirde haksızlık etmeyeceksiniz. Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceksiniz. Haksız olduğunuz noktalarda hatanızı öğrenecek, kabul edecek ve belki de ruhunuzun talebi üzerine onları tahsih etmeye, düzeltmeye çalışacaksınız. Bunun için harekete geçeceksiniz. Bu ise şeytanın çıldırmasına sebebiyet verir. Sizin başka biriyle iyi münasebetlerin içine girmeniz şeytanı korkunç sıkıntılı hale getirir. İstemediği tek şey budur. İnsanların birbiriyle dost olmaları hali, birbirini sevmeleri,
Onun istediği şey sadece insanların birbirlerinden nefret etmeleridir. Rahatlıkla bunu sağlayabilecek olan imkanların sahibidir. Rahatlıkla. Her zaman içinizdeki sesi taklit edip, sizmiş gibi, sizin düşünceniz gibi size yutturmak imkanının sahibidir. Öyleyse ne yapacaktır? Sizin başkalarının size kötü davranmasını icap ettirecek, buna çanak tutan davranışlarınızı defterden silecektir. Size asla düşündürtmeyecektir. Dikkatinizi başka konuların üzerine, başkalarının davranışlarının üzerine çekerek. Onun size hiçbir zarar verememesi için bunu bertaraf etmek mecburiyetindesiniz. Nasıl? Eğer siz başkalarına en güzel davranışlarla hitap ederseniz, davranırsanız, hizmet ederseniz, o zaman şeytanın elindeki sizi mutsuz edecek olan bütün delilleri yok ediyorsunuz. Elinde hiçbir şey kalmıyor, malzeme kalmıyor sizi mutsuz etmek için. Karşı tarafa da bu istikamette bir şey söyleyemeyeceği için onu da mutsuz edemeyecektir. Sizin güzel davranışlarınız üzerine şeytanın elinde iki tarafa da tesir edebilecek olan imkanlar bütünüyle yok olur. Neye bağlıdır bu? Sizin güzel davranışlarınıza, başkalarını mutlu eden davranışlarınıza, negatifleri defterden silmiş oluyorsunuz, yerine pozitifleri koyuyorsunuz. Onun sizi üç kağıda düşürmesi için elindeki imkanları alıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri sizin için. Şeytanı iyi tanıyın. Sizin başkalarını üzen davranışlarınızı, yanlışlarınızı size yanlış değilmiş gibi gösteren O'dur. Başkalarının size karşı yaptığı hataları, sizi üzecek davranışlarını bire bin katarak sizi huzursuz etmek istikametinde kullanan gene O'dur. Hep bunun arkasındadır iblis. Bütün gayreti insanların arasındaki kini körüklemek, insanları birbirine düşman etmek, daha çok, daha çok, daha çok düşman ederek devamlı onların kendisi gibi huzursuz olmalarını sağlamaktır. Yalnız bunun için yaşar. Bütün yaşantısını bu hedefe yöneltmiştir. Sadece mutsuzluğunuz onun temel hedefidir. Nasıl sizin başkalarına karşı kötü davranışlarınızı, yanlış davranışlarınızı, kasıtlı olarak onları mutsuz eden davranışlarınızı size normal davranışlar gibi göstermeye gayret ediyor ve bunu başarıyorsa, başkalarının haklı tepkilerini de sanki o tepkiyi vücuda getirecek hiçbir olay olmamış da bunu kendisinden yapıyormuş gibi size göstermeye çalışır. Unutturmaya çalışır ona karşı yaptığınız yanlış davranışları. Gayesi sadece size yanlış bir davranışta bulunan kişinin haksız olduğunu size kabul ettirmektir. Ve böylece siz bir üzüntü çemberinin içerisinde ömür tüketirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi soruyoruz size, kendinize yazık etmiyor musunuz? Hiç mi tanımayacaksınız şu kainattaki en büyük düşmanınızı, iblisi, şeytanı? Hiç
Hiç mi kabul etmeyeceksiniz onun elinde bir oyuncak olduğunuzu? Kabul etseniz de etmeseniz de mutsuz olduğunuz sürece sadece şeytanın elinde bir oyuncaksınız. O sizi şartlandırıyor, kötülüklerine alet ediyor. Sizin vasıtanızla yalnız sizi değil, etrafınızdaki bütün insanları da mutsuz ediyor. Ona bu fırsatı vermekten ne zaman vazgeçeceksiniz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzelliğin daha sonuna ulaştık. Sizlerle beraber olmak bizim için her zaman bir büyük mutluluk. Size şeytanın hilelerini anlatırken de biz yine mutluluğu yaşadık. Sizin mutluluğun için yaşadığımız için mutluluğu yaşadık. Söylediklerimiz bir nebzecik size bir doğru davranış biçimleri dizisi harekatını planlamayı nasip ettiyse, mümkün kıldıysa daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Sizin mutluluğunuzda bir nebzecik, bir damlacık rolümüz olduysa, size bu doğruları anlatırken kabulünüze sunduğumuz bu güzellikleri, sizin mutlu olmanız konusunda kullanmanızı bir damlacık temin edebildiysek, bu bizim için büyük bir mutluluktur. Hayatımızı sizlere adadığımızı unutmayın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizin için varız. Sizin mutluluğunuz için yaşıyoruz. Ve bütün gönlümüzle hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı diliyoruz. Başkalarını mutlu kılmanızı diliyoruz.

İslam'ı din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah Teala dini indirmiş. Hepinizi şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık. Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı eseri olduğunuzu. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye. Dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis, hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız, en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların

0: ortak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz, O. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah-u Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah-u Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız. Kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah-u Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü. Rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah-u Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk yüzeyli nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha yüzeyli nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mühkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu, yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, %80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de Şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız. Yapmıyorsunuz. Mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar. Sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
1: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşamki sohbetimizin ikinci kısmına hem Osmanlı kıyafetiyle hem de Osmanlı haritasının önünde devam etmek istiyorum. Osmanlı bizim onurumuzdur. Osmanlı bizim şerefimizdir. En azından 4 asır bir cihan hakimiyeti. Ve devletin adı Nizam-ı Alem. Aleme nizam veren bir Osmanlı. Dikkat edin, nerede İslam'a karşı bir saldırı olmuşsa Osmanlı mutlaka oradaydı. Ne pahasına olursa olsun oradaydı. Ve İslam'ın en azından 400 sene bayraklarını yaptı. 200 sene de gene Osmanlı'nın halifeliğini devam ettirdi. İslam'ın müdarik tarihidir Osmanlı. İşte bu harifenin sahipleri. Unutmayın, şu dünya üzerinde bizlerden başka kimse yok. Bizler onun mirasçısıyız. Osmanlı'nın mirasçısı bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ve bizim MİT'te yeni Osmanlılar adını aldığımızı herkes biliyor. Yeni Osmanlılar'da artık babadan ala geçen bir padişahlık söz konusu değil. Yeni Osmanlılar'da Allah'ın izniyle seçime dayalı bir başkanlık sistemi söz konusu. Ve her şey Allah'ın dilediği standartlarda cereyan eder. Yani 14 sıra ver, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali hangi standartlar altında yaşamışlarsa o standartlarda güzellikler, güzelliği. Yani Ahsen-ül Hüsna, biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın Ahsen kelimesinden muradı güzellerin en güzeli demek. Bunun arkasında asıl güzelliği ifade eden, muhtevasını alan bir temel hüküm var. Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat, yasak ettiği hiçbir fiili mutlak olarak işlememek. İşte ahsen olmak budur. Bir başka ifade kullanan nedir ahsen olmak? Ruhunuzun bütün özelliklerini nefsinizde de taşıması hali, nefsinizde de taşıması hali, nefsinizin ruhun bütün özellikleriyle donanması hali, Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle süslenmesi anlamına gelen tezyin edilmesi hali. Öyleyse Allah-u Teala'nın Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesine nezdinde beraber de bir bakalım. Diyor ki Yüce Rabbimiz, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O Resul sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar gördünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Tezyin etti. Allah'ın nuruyla süsledi ve doldurdu. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Böyle söylüyor Allah Teala. Bütün sahabenin irşada ulaştığının kesin işaretini veriyor. O irşad ki Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala ucibu davet et dahi izade ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederim. Sonra diyor ki fel yestecibu, onlar da benim davetime icabet etsinler. Fel yestecibu li ve yu'minu bi le'allehum yarşudun. Onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar buyurdu Allah-u Teala. Öyleyse irşada ulaşmak, nefsinizin kalbinin tezyin edilmesi. Neyle diyor Allah-u Teala? İmanla. Kalbinize, size imanı sevdiren Allah-u Teala kalbinize imanı yazıyor. Kalbe yazdığı imanla kalbinizi tezyin ediyor. Ne demek bunun anlamı? Eğer kalbinize Allah-u Teala imanı yazmasaydı, Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının nefsinizin kalbinde Allah'ın istediği rolü yüklenmesi mümkün değildi. İşte Allah-u Teala kalbinize imanı yazıyor ki, iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Ve bu cazibe merkezinin muhtevasında Allah'tan gelen fazlın İman kelimesi tarafından tutulması ve etrafına yerleştirilmesi söz konusu. İman kelimesi bir merkez teşkil eder. Allah'tan gelen bütün fazl orada toplanır. Fazl, fazilet, ruhunuzun hasletleri. İşte onlar nefsinizin kapkaranlık dünyasına, yalnız karanlıklardan örülen dünyasına Allah'ın bütün güzelliklerini nakşedecektir. Nakşetme işlemi %7'lik sistemler halinde tam 7 defa devam eder. Huşudan alınan 2 ile beraber %51'e ulaşmışsınızdır. Veli olmuşsunuzdur. Bundan sonraki kademelerde %10'luk yükselmeler olacaktır. 4 defa. Ondan sonra zaten bu tarzda bir gidişi kendinize pelesenk etmeyin. Böyle yanlışlıklar yapanlar ait olduğu makamlardan geri alındılar. Hepiniz için söz konusu bu. Yarın hepiniz makamlar işgal edeceksiniz. Bugün işgal edenleriniz var. ama söylediklerimi dikkatle yer yerine oturtun. Her zaman başka insanlarla ilişkilerinizde nefsinizin sesini dinleyin. Ne diyor nefsiniz? Başkalarına hükmetmek istiyorsunuz. Sakın, sakın, sakın böyle bir şey yapmaya kalkmayın. Unutmayın, Allah-u Teala her şeyi bilir. Dilediklerini bize de haber verir. Ve nefsinizin sizi nerelere sürükleyebileceğine dikkatle bakın. Allah-u Teala her zaman aynı şeyi söyler Kur'an-ı Kerim'de. Dikkat edin ki der. Ait olduğunuz makamı Allah'a uygun şekilde kullanın. Yoksa sizi alır yerinize, sizin yerinize o görevi daha iyi yapacakları getirir. Niçin değişiyor kutuplar yukarıda? Niçin bazılarınız kutup olup sonra aşağı iniyorsunuz? Arkasında kör nefsiniz var. O nefsinize dikkat edin. Allah-u Teala'nın indinde vazifeleriniz var. Bu vazifelere layık olmak mecburiyetindesiniz. Onları yaparken Allah'a ve onun yetkililerine hesap vermek mecburiyetinde olduğunuzu hiç unutmayın. Bu hesapları bütün boyutlarıyla ait olduğu yerlere oturtmak mecburiyetindesiniz. Hepiniz için bütün faktörler yerli yerinde olmak mecburiyetinde. Davranışlarınıza dikkat edin. Yanlışlıkları bizim öğrenmemiz önemli değil. Zaten biliyoruz. Ama siz kendi davranışlarınıza bakıp da onlardaki yanlışlıkları teşhis etmedikçe, nefsinizin taleplerine boyun eğdikçe, hele bunları başkalarından istedikçe, Allah'ın indinde en büyük yanlışı yapıyorsunuz demektir. Unutmayın. Allah'ın evliyası saygı görür. Bu saygı zorla yerleştirilemez. Siz saygıya layık olun ki etrafınızdaki insanlar size o saygıyı göstersinler. Eğer davranışlarınızda başkalarını rahatsız eden hususlar varsa, bunu onlardan evvel sizin görmeniz lazım. Görüp başkalarını kendinize uydurmanız değil, kendinizi düzeltmeniz lazım. İnsanlar her zaman ait oldukları seviyenin davranışıyla muhatap olurlar. Eğer Allah'ın tayin ettiklerine onların gerektirdiği değeri vermiyorsanız, o zaman Allah-u Teala'nın dininde küçülürsünüz. Hiç kimse sizlerden zorla saygı dilenemez. Siz de başkalarından saygı dilenemezsiniz. Eğer davranışlarımız saygıya, davranışlarımız size daha iyi davranılmasına insanları muhatap kılacak bir seviye gösteremezse, bu seviyeyi başkalarından isteyemezsiniz. Bu konuda haklı olmanız Allah'ın yardımına dayanır. O yardıma her zaman layık olmaya çalışın. Bütün insanlar için tek bir görev vardır. Başka insanlara yardım için oradasınız. Hizmet etmek için oradasınız. Onlardan Allah katında üstün olmanız onların size hizmetini değil, sizin de onlara hizmetinizi gerektirir. Hiçbir zaman bir mürşit yalnız başına bir sıfırdan başka bir şey değildir. Bütün müritler bir mürşit olmaksızın sıfırdan başka bir şey değillerdir. İhtiyaçsız olan sadece Allah'tır. Mürşidin müritlerine, müritlerin mürşitlerine daima ihtiyacı vardır ve Allah böyle tayin etmiştir. Hiç kimse ama hiç kimse mürşidine ulaşmadan Allah'a ulaşamaz. Neden? Mürşit mi onları Allah'a ulaştırıyor? Hayır. Mürşit onların Allah'a ulaşmasına delildir. Onların Allah'a ulaşmasına vesiledir. Vasıtadır. Mürşit olmazsa hiç kimse Allah'a ulaşamaz. Neden? Çünkü mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe edip La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demedikçe hiç kimsenin kalbine Allah imanı yazmaz. İmanı yazmazsa hiç kimse kalbindeki yedinci şartı tamamlamış olamaz. Tamamlamadıysa hiçbir zaman nefsini tezkiye etmesi mümkün değildir. Nefsini tezkiye edemezse ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün değildir. Nefsini tezkiye edemezse, ruhunu Allah'a ulaştıramazsa, fizik vücudunu Allah'a ulaştırması mümkün değildir. Ruhunu Allah'a teslim etmesi, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi, nefsini Allah'a teslim etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse bütün müşrikler Allah'ın yerinde temsilcileridir. Asıl mürşit kimdir? Her devirde altın kapının sahibi olan kişidir. Ötekiler onun Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmiş mürit mürşitleridir. Hepsi irşat makamının belli bir seviyesini işaret ederler. Hepsi irşat makamını temsil ederler. Ama Allah'a ulaştıran bütün dünya üzerinde sadece bir tek kişi vardır. Zamanın halifesi. Altın kapı neredeyse o halifenin dergahıdır. Öyleyse dikkat edin ki Allah-u Teala Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde ondan bahsediyor, halifeden bahsediyor. Diyor ki ve cealna minhum eymeten, onlardan asırlar boyunca gelen bütün insanlardan, onların aralarından imamlar tayin ettik. İmamlar kıldık diyor. Niçin kılmış imamları? Yehtune bi emrina, emrimizle hidayete erdirsinler diye. Dikkat edin. Hidayet kelimesi hidayetçi kelimesi, hüda kelimesi, hüdaye kelimesi, mehdi kelimesi, hepsi aynı kökten gelir. Mühtet kelimesi aynı kökten gelir. Biliniz ki Arapçada bir tek kökten tam 28 tane kelime türetmek söz konusudur. Eğer böyle bir dizayn içerisinde aynı kökten gelen kelimeler birbirinden farklı manalar ifade edecektir. Ama kök aynı olduğu sürece asıl fiş değişmez. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın imamlar dediği zaman parçaları içinde birbirinin ardından gelen belki yüzlerce, belki binlerce imam. İlk imam kimdi? Adem Aleyhisselam'dı. Son imam kıyamet günü Allah-u Teala'nın tayin ettiği o zamanın halifesi. Öyleyse imamlar yaşayanlardır. İmamların vazıflarına dikkat edin. Herhangi bir imamdan bahsetmiyor Allah-u Teala. Allah'tan aldığı emirle insanları Allah'a ulaştıracak olan kişi. Bir tek yol var. Sırat-ı müstakim. Kimin dergahında başlıyorsa orası sırat-ı müstakimin ayağıdır. Oradan tavana yükselinir. 7 kata oradan çıkılır. Ve bir tek kişi burada söz sahibidir. Onun ötesinde herkes ona bağlı çeşitli kıdemeleri ifade eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın dilinde, onun dilinde hidayete erdirenin vasıflarına bu ayette bakalım. Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor? Lemma saberu diyor. Sabrın sahibi oldukları için. Ne demek bu? Yani derslerindeki sabırsızlık afetine dahil bütün afetleri yok etmişler bu insanlar. Asırlar boyunca gelen binlerce kişi. Aynı devirde iki kişi yok. Bir tek kişi var. Her devirde bir tek kişi var. Kim zamanla halifesiyse o kişi yaşadığı sürece halifedir. Ölürken halifelik ondan ölür ve yaşayanlardan yetkili olanı Allah'ın yetkili sayesinde verilir, teslim edilir. Öyleyse böyle bir standart içinde bu kişilerin özelliklerine özelliği veriyor Allah Teala. Lenna saberu, sabrin sahibi oldukları için. Nefslerindeki sabırsızlık afeti dahil olmak üzere bütün afetleri daimi zikirle yok etmişler. Yerine ruhlarının bütün faziletlerini fazlalara dile getirip nefslerinin kalbine yerleştirmişler. Nefslerinin kalbinde hiçbir karanlık kalmamış. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Buraya kadar karanlığın kalmadığı ifade ediyor sadece. Sabrın sahibi oldukları için bütün hasletlerle beraber sabır hasletinde sahipleri. Kim bunlar? Aynı zamanda sabrı tavsiye edenler. Yeter mi? Yetmez. Yeni bir açıklama daha getiriyor. Bekânû bi âyâtinâ yûkenûn. Ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Üç yakin geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bilmen yakin, aynel yakin, hakkül yakin. Kimdir mürşid? Hakkül yakinin sahibidir. Yani nedir? O ilmel yakinin hızlarını aşmıştır. Biliniz ki dünya üzerinde kim olursa olsun çalışan, öğrenen, kalp gözü açılmadan bir hedefe varabilen, ilmin belli bir konusunda üst hedeflere ulaşabilen herkes ilmel yakinin sahipleridir. Ama bunlar alimdirler. İlmin sahibi alim adını alır. Dikkat edin, irfanın sahibi değil, ilmin sahibi. İlimle irfan arasındaki ince farklılığa gelince, irfan sahibi mutlaka kalp gözü açılmış olan kişidir. Mutlaka kalp kulağı açılmış olan kişidir. İlimle irfanın başlanmış noktası, birbirinden ayrıldığı nokta, arifin kalp gözünün standartıdır. İşte Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, Habibim, o nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Ne, kim bunlar? Mürşitlerine ulaşamamış olanlar. Mürşitlerine ulaşamamış olsalardı, Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine göre heva ve heveslerine değil, mürşitlerine, yani Allah'ın yeryüzündeki temsilcisine tabi olacaklardı. Onlar bunu yapmamışlar. Bu sebeple nefslerini kendilerine ilah edinmişler. İnsanlar ne zaman Allah'ın bir emrini dinlememişlerse, Allah'ın emrini yerine getirmemişlerse, başka birisinin emrini yerine getirmiş oluyorlar. Kimin? Nefslerinin. Nefsleri öyle istediği için ve akıllarını ikna ettiği için bu insanlar Allah-u Teala'nın güzellikleri yerine nefslerinin, Allah'ın emirleri yerine nefslerinin akla kabul ettirdiği emirleri yerine getirmektedirler. O emri akla kim kabul ettirdi? Nefs. Nefse kim taktiği verdi? Şeytan. Öyleyse kim nefsiyle, heva ve hevesiyle davranıyorsa, hangi emri dinlemediyse o emrin muhtevası içerisinde o an Allah'ı Rab mevkiinden indirmiştir. Nefsini Rab mevkiine oturtmuştur. Yani nefsini kendisine Rab iktidar etmiştir. O emrin dinlenmemesi sırasında. O yasağın dinlenmemesi sırasında gene aynı şey vakidir. Kişi Allah'ı Rab mevkiinden indirmiştir. Nefsini oraya koymuştur ki nefsinin emrini yerine getirmiştir. İşte Allah Teala her olayda bununla kişinin kendisine nefsini ilah edindiğini söylüyor. Eğer o kişi mürşidine Allah'ın istediği istikamete tabi olsaydı, o zaman her an mürşidinden gerekli emirleri alacak, doğruyu yapacaktı. İşte insanların bir muhteva arayışı içerisinde devamlı nefslerini daha gerilere almaları, hep Allah'ı ön planda tutmaları gerekir. Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, o nefslerini ilah edinenleri, Allah Teala'ya ilah mevkiinden her dinlemedikleri emirde, her ihlal ettikleri yasakta indirerek nefslerini o makama getirip oturttuklarını söylüyor. Ve Allah Teala diyor ki, bu sebeple onları, onların ilimleri üzere dalalete bırakmak istiyor. Bir insanın dalalette olması nefsini dinlemesinin tabii neticesidir. Öyleyse o kişinin dalalette olmasının sebebi nefsinin afetleridir. Nefsinin afetleri hüküm ferma olduğu için o kişi mürşidine ulaşmamıştır. İşte Ankara'da soyadı Ateş isimli bir zat vardı, bir profesör. Diyor ki herkese, benden daha alim kim var ki ona ben tabi olayım? En alim benim. Olabilir. En alim odur. Ama bu zat en arifi sormuyor Allah-u Teala'dan. Eğer sorsaydı, cevabını alabilseydi, o zatın kendisi olmadığını anlayacaktı. Bu onu oraya ulaştırır mıydı? Bilmiyoruz. Ama Allah-u Teala çok veciz bir misal veriyor Kur'an-ı Kerim'de. O insanları düşünün diyor. Eşek yüküyle diyor, kitaplar yüklenmişlerdir diyor. Ama diyor o eşekler taşıdıkları diyor yükün bir Allah'ın hazinesi olduğunu hiçbir zaman farkında değillerdir. Onlara benzetiyor ilimden nasibini alamayan insanlar Allah-u Teala. İrfana ulaşamayan insanları. Kitapları yüklenin. Hepiniz biliyorsunuz Mevlana Celaleddin Rumi ile Şems Hazretleri'ni, onun mürşidi olan Şems Hazretleri'ni. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri zamanının o çevredeki en büyük alimiydi. Dikkat edin, arifi demiyorum. Hangi tartışmaya girse mutlaka o kazanırdı. Şeriatı herkesten daha iyi bilirdi. Herkese öğretirdi. Bunun gururu içinde beyaz atın üzerinde giderken Şems Hazretleri yolunu kesiyor, tutuyor atının yularından ve ona bir sual soruyor. Sualin mahiyeti aslında insanlar tarafından değiştirilmiş olan bir hüviyet taşıyor. Soruyor, Beyazlı Beslemi Hazretleri mi daha büyüktür Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir? Burada tabi bir yanlışlık var. Hiçbir zaman Allah'ın bir evliyası Allah'ın peygamberinden üstün olamaz. Mecazi manaya gelince onu Şems Hazretleri'ne bırakalım. Yalnız kesin olarak ifade edelim ki hiç kimse için böyle bir şey mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatem-ül Enbiya'dır. Nebilerin sunumcusudur. Beslemi Hazretleri sadece Allah'ın bir evliyasıdır. Dikkat edin. Velidir, nebi değildir. Peygamber değildir. Peygamberlerden üstün olması söz konusu değil. Ama o konuşma Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri üzerinde bir tesir vücuda getiriyor. Ve birkaç gün sonra Mevlana Celaleddin Rumi'nin çalışma salonunda onun kitaplarını topladığı gibi Şems Hazretleri suya atıyor. Onun bir sebebi var. Mevlana Celaleddin Hazretleri, Rumi Hazretleri, başkalarıyla yaptığı, başka alimlerle yaptığı bir tartışmada Şems Hazretleri'nde bulunduğu bir sırada Şems Hazretleri söze karışıyor ve onun bir yanlışını söylüyor. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri herkesin önünde söylediğinin yanlış olmadığını ispat ediyor. Ve diyor ki Şems Hazretleri, sen diyor bunu anlayamazsın. Aradan bir süre geçtikten sonra söylediğimiz olay cereyan ediyor. Mevlana Celaleddin Rumi'nin kitaplarını Şems Hazretleri topladığı gibi atıyor havuza. Mevlana Celaleddin Rumi saçını başını yoluyor. Bütün ilmim gitti, kitaplarımı mahvettim diyor. O da kitapları sudan topluyor ve kitapların tozlarını üfürüyor sudan çıkarttıktan sonra. Mevlana Celaleddin Rumi açmış gözlerini, beni bu kadar patlatmış, hayretle bakıyor. Havuzdan çıkan bir kitapta tozlar uçuyor. Hiç ıslanmamış kitaplar. Bu nasıl iştir diyor. İşte diyor, sen bana demiştin ya diyor, sen bunu bilemezsin, sen bunu anlayamazsın, bunun manasını diye. Sen de diyor, bunu anlayamazsın diyor. O Mevlana Celaleddin Rumi'ye dikkatle bakın. Mürşidi olan Şems Hazretleri diyor ki şu karşıdaki bakkal var ya diyor, oraya git diyor. Başsını diyor Mevlana. Oradan diyor bir şişe şarap al ve bana getir diyor. Mevlana Celaleddin Rumi irkiliyor. Anlamadım efendim diyor, ne dediniz? Şarap diyor, bayağı şarap, bildiğin şarap. Allah getir diyor hemen. Mevlana gidiyor. Çekine çekine bir bakkala bakıyor, bir etrafına bakıyor. Ama mecbur mürşide emretmiş. Diyor, şarap ver bana bir şişe. Bakkal diyor, anlamadım diyor. Şarap der diyor, kimseye de söyleme diyor. Mevlana Celaleddin Rumi saklamış şişeyi cübbesinin içine, farklı sokaklardan gelirken o tarafa şişe kayıp düşüyor diyor. Bir pis şarap kokusu etrafa yayılıyor. Kokuyu duyan Mevlana'nın başına üşüyor. Vay diyorlar, biraz zındık. Sen diyorlar, demek ki gizli gizli şarap içiyordun da bize şarabı zem ediyordun ha. Utanmaz, rezil falan diye Mevlana'yı böyle kötülenlerken Şems Hazretleri geliyor. Ne oldu ya diyor, ne var? Senin diyorlar, adamın diyorlar şarap almış oradan diyorlar. Bak diyorlar nasıl kokuyor. Ne kokusu diyor. Ben diyor hiç koku falan duymuyorum. Duyan var mı? Gelin bakalım diyor. Gelin şunu bir koklayın. Bakıyorlar ki hayır, koku yok. Benim diyor şarap renkli olur. Bu diyor bembeyaz, renksiz bir şey diyor. Siz diyor buna nasıl şarap dersiniz? Geliyorlar, kokluyorlar, içiyorlar. Hayır, şarap değil, su. Mevlana Celaleddin Rumi bu işten dehşetli utanç duyuyor. Nefsinin temizlenmesi için daha bir fırına kiren ekmek yemesi lazım geldiğini anlıyor. Sonra ne oluyor? Sonra çok güzel bir şeyler oluyor. Mollanın birisi Mevlana Celaleddin Rumi'yi imtihan etmeye gelmiş. Ve Kur'an-ı Kerim okuyor. Çaktırmadan da Mevlana Celaleddin Rumi'ye bakıyor. Mevlana dönüyor. Dönüyor, dönüyor. Ama bizim aklı evvel Kur'an-ı Kerim'den ne zaman bir secde ayeti okusa Mevlana hemen secde yapıyor. Evvela inanamamış adam. Demiş ki öyle demiş, geri dönüp tekrar demiş aynı şeyi okuyor. Ne zaman hangi şartlar içinde olursa olsun secde ayetini okuduysa Mevlana'nın mutlaka secde ettiğini görüyor. Sonra o da Allah-u Teala'nın bir büyük evliyası oluyor aynı kişi. Bütün bu güzelliklerin arkasında ne var? Arkasında şimdi söyleyeceğim Zâfiye Suresinin ikinci bölümü var. Arif olmak var. Tarif tam olarak geliyor. Allah-u Teala ne diyordu? Tekrar edelim ayet-i kerimeyi. Diyordu ki Habibim, onları görmüyor musun? Onlar ki heva ve heveslerini, nefslerini kendilerine ilah edinenlerdir. Onların nefslerindeki afetler sebebiyle onları delalette bıraktık. Bir başka açıdan onları onların ilimleri sebebiyle dalalete bıraktık. Ne demek istiyor onların ilimleri sebebiyle? İşte bakın, bugün yüz binlerce alim var Türkiye'de. Sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 100.000 kadro var. İlahiyat Fakültesi'nin muhterem üyeleri, doçentler, profesörler, yardımcı doçentler vesaire vesaire. 100.000'lerce insan ama hiçbirisi ya da çok büyük bir kısmı diyelim, mürşidine ulaşmamış. Ulaşmamışsa o an ayet-i kerime gereğince dalalette. Niçin dalalette? Öğrendikleri ilim sebebiyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dikkatle bakın, ne diyor? Faydasız ilimden Allah'a sığınırım diyor. Şimdi anladınız mı o toplantıdan için biz İlahiyat Fakültesinden mezun olmadığımız için Allah-u Teala'ya her gün hamd ediyoruz, şükrediyoruz dedik. İşte bunun için. Gelelim Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine. Allah-u Teala biz onları ilim üzere, onların ilimleri üzere dalalete bırakırız. Onların nefslerindeki ilimsizlik sebebiyle dalalete bırakırız diyor. Hangi açıdan bakarsanız aynı sonuca ulaşırsınız. Ama devamına dikkatle bakın. Onların kalpleri mühürlüdür. Ne demek istiyor? Açılmamıştır. Açılıp da kalbinin içine Allah imanı yazmamıştır. Mürşidine ulaşsaydı ne yapacaktı? Allah Teala kalbini açacaktı. Kalbinin içine imanı yazacaktı. Mühür açılmış olacaktı. Allah kalpleri mühürlüdür. Lütfen. Onların kalplerindeki işitme hastası, bu işitme hastasının Kur'an-ı Kerim'deki ismi sem'i, işitme hastası, o da mühürlüdür diyor Allah Teala. Sonra konumuzun gen alıcı noktasına geldik. Onların kalplerindeki basar isimli görme hastasının üzerinde rüşavet aslı bir perde vardır diyor Allah-u Teala. Göre bakın. Kalbin görme hastasının adı basar. Basarın işlemesi, işler hale gelmesi basiret. Kimdir o basiret sahibi insan? Kalp yüzündeki basar hastası çalışmaya başlamış. Müşavet adlı perde zikir sebebiyle onun kalbinden alınmış olan insan, o kişinin kalp gözü açılmıştır ve görmeye başlamıştır. Kalp gözünün açılmasına dikkatle bakın. Kimin kalbindeki göz açılmışsa onun basireti çalışmaya başlamıştır. Çalışmaya başladığı güne kadar, basar hastasının çalışmaya başladığı güne kadar o kişinin basireti bağlıdır, kapalıdır. Görme hastası, kalbindeki görme hastası hayır, çalışmaz. Ne zaman basar hastasının üzerindeki kışaveti, perdeyi Allah-u Teala alırsa, o zaman o kişinin kalbindeki basar hastası çalışmaya başlar. İşte o kişi artık ne üzeredir? Basiret üzeredir. Yani baş gözüyle rüyet etmiyor. Kalp gözüyle basiret ediyor. Dikkat edin. İkisi de görmek. Baş gözüyle görmek, kalp gözüyle basar etmek, basiretin sahibi olmak, basiret üzere olmak. Bunun ışığı altında şimdi Yunus suresinin 108. ayet-i kerimesine bakacağız. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesine. Diyor ki Allah Teala Habibim, de ki onlara, ben ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Sırat-ı müstakimdir. Ne diyor Allah Teala? Basiret üzere diyor Allah'a davet ettiğimiz yer. Yani Allah'a basiret ederek, Allah'ı kalp gözümüzde görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur, sırat-ı müstakimdir diyor. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah Teala hem bütün sahabeye hem Peygamber Efendimiz'e aynı şeyi söylüyor. Siz hepiniz sırat-ı müstakimin üzerindesiniz diyor. Sonra Allah'ın sırat-ı müstakimin üzerindesiniz diyor. İşte bütün sahabe basiret ile, kalp gözleriyle Allah'ı görmüşlerdi. Öyleyse Allah Teala bir söz kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Nehyi anil münker ve emri bil maruf. Maruf kelimesine dikkat edin. Urf kökünden geliyor. Arif olmak da aynı kökten geliyor. İrfan kelimesi de aynı kökten geliyor. Bizim saflar Allah-u Teala madem ki böyle söylemiş diyorlar, biz hepimiz evelallah nehyanil münker yaparız. Yani insanları yanlış gördüklerimiz zaman o yanlıştan men ederiz ve de marufla emrederiz. Marufu da Allah-u Teala'nın farzları sayıyorlar. Oysa ki maruf demek arif olanın standartlarına girerek oradan seslenebilmek demek. Yani kim salaha ulaşırsa o marufla emredebilir ve nehyi anil münkeri o yapar. Nitekim ayet-i kerimenin devamında onların mürşitler olduğu kesinleşiyor. Ama belki sizinle rastlamıştır, hani yanınızda birisi namaz kılar, hep sizi gözetler. Namazı bir bitirin, Allah gelir size. Şurada da yanlış yaptın, burada da yanlış yaptın, başını doğru dürüst yere koymadın, alnını değdirmedin, nefes aldın, almadın, gözünün üstünde kaşın var. Her şeyi söylerler, sayıp tekerler, ondan sonra ah derler, rahatlarlar. Siz de onlara dersiniz ki, benim aziz kardeşim, namaz mı kıldın, yoksa beni mi gözettin? Allah-u Teala, acaba kimin namazını kabul eder dersin? Allah-u Teala'nın bir evliyası, bir uçurumun kenarından geçerken, bakmış uçurumun kenarındaki patikadan birisi yuvarlana yuvarlana aşağı iniyor. Bunun yanına kadar yuvarlanmış. Bizim Allah'ın evliyası bakmış. Yahu biz ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Görmüyor musun demiş ya, ibadet ediyoruz. Anlamadım demiş. İbadet ediyoruz demiş. İbadet. Demiş bak demiş, yeniden yapacağım. Çıkmış yukarı tekrar yuvarlana yuvarlana aşağı kadar gelmiş. Nasıl demiş, beğendin mi? Çok beğendim de demiş. Kur'an-ı Kerim'de yazılı ibadet böyle değil demiş. Ya demiş ya, Allah'ını seversen nasıl? Anlatmış uzunluğu. O da demiş tamam demiş, şimdi ben de yapayım senin dediğini. Yapmış, harika bir namaz kılmış. Bizimki demiş tamam, hay Allah razı olsun, hay Allah razı olsun. İkisi de birbirine öyle demişler. Sarılmışlar, öpüşmüşler, hatta ikisi de aynı sureyi söylemiş. Hangisini? Ver asr. Ver asr söylemişler birbirlerine. Ayrılmışlar. Bizim Allah-u Teala'nın evliyası biraz marifetli bir evliyaymış. Suyun üzerinden yürüyerek gidiyor karşı sahile doğru. Yanından bir ses duymuş. Şu dördüncü zekatta demiş, Fatiha ile beraber zannı sure var mıydı yok muydu onu demiş, anlayamadım. Bir bakmış o da yürüyor. Demiş ki bütün söylediklerimi unut demiş. Ne namaz konusunda, ne demiş zammı sure konusunda, sana demiş hiçbir şey söylemedim demiş aziz kardeşim. Nasıl yuvarlanırsan, daha hızlı mı yuvarlanacaksın, daha yavaş mı yuvarlanacaksın, nasıl demiş yuvarlanırsan öyle yuvarlan. Ama demiş bil ki sen Allah'ın sevgilisisin. Hazreti Musa köprüden geçiyor. Bakmış bir adam, Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Ey yüce Allah'ım demiş, şu demiş dizime başını dayadı demiş, bitlerini ayıklayayım senin, kırayım demiş bütün bitlerini, seni bitlerden kurtarayım. Musa Aleyhisselam

namaz kılarlar. Belki de o sırada ayet bile okumazlar. Ama kafalarının ucundan ayak tırnaklarına kadar Allah'la doludurlar. Sadece Allah'ı düşünerek namaz kılarlar. Hangisi kıymetli dersiniz? Sözlerimizin şu kadarcık önemi yok. Bilin ki ibadetleriniz de sizi Allah-u Teala'nın yolda olmazsanız kurtaramaz. Ama kalbiniz onunla doluysa bu son derece önemli bir şey. Siz namaz boyunca kendinizi Allah-u Teala'ya verebiliyor musunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o zamanın en büyük üç kişisine Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, muhtemelen Hazreti Osman da var. Hanginiz diyor yalnız iki rekat namazı baştan sona kadar Allah'ı düşünerek kılabilirse bu hırfı onundur diyor. Hepsi denemişler. Hiçbirisi bütününde bunu başaramamış. Hırkayı bunu başarabilen başka birisi almış. Bizim kahveci güzel. Bir insan düşünün, din adına hiçbir bilgisi yokken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e inen bütün ayetlerin manasını Allah Teala ona da fısıldıyor. İşte o Veysel Karani Hazretleri. Bütün güzellikler o Allah'ın dostların üzerine. Ne kadar güzel yaşamışlar şu dünyada. Başkalarına göre büyük bir çile içerisinde. İşte Veysel Karani'nin üçüncü taraftan annesi var. Çilelerin en büyüğü. Hasta, sakat. Devamlı bakıma muhtaç. Bir taraftan da kazandığı para bir hiç gibi. Ve develeri gidiyor. Ve develerle beraberken öylesine Allah'la dolu ki develer onun zihninden geçenlere itaat ediyorlar. Bütün güzellikleri yaşıyor Veysel Karani Hazretleri. Öyleyse şu kalbiniz var ya daha iyice ulaşmaya çalışın. Onu temizleyin. Kimdir Arif sualinin cevabını kaldığımız yerden vermeye çalışalım. Nerede kalmıştık aslında? Geriye dönelim şimdi yavaş yavaş. Nerelerden geldik buraya? Secde suresinin 24. ayet kerimesinden geldik. Hatırlayacaksınız. Neredeydik? İlmen yakin, aynen yakin, hakkı yakin. Niye anlattım size? İlmen yakini anlattım. Hani şu eşek yüküyle kitaplar taşıyan filan falan. Aynen yakin neyi ifade eder? Artık arif olmanın hudutları içindesiniz. Örfün hudutları içindesiniz. Neden? Kalp yüzünüzü açmış Allah Teala. Kalp kulağınızı açmış. Daimi zikre ulaşmışsınız. Ve kalbinizdeki bütün afetler yok olmuş. Ve Allah Teala göstermeye başlıyor. Zemin tatı gösteriyor. Halifenin deryanı mutlaka göreceksiniz. Hazreti Ebu Bekir'in orada hala müderris olduğunu, öğretimine devam ettiğini göreceksiniz. Kocaman bir altın para yığını göreceksiniz orada. Hissedeceksiniz bir gün avuçlarınızın içine bir şey koyacak Allah-u Teala. Ağırlığını hissedeceksiniz. O Allah'ın size en büyük hediyelerinden bir tanesidir. Avucunuza koyduğu o altın oradan alınmıştır. Manevi değeri vardır onun. İşte ne zaman zemin katı bütünüyle görüyorsanız onun son noktası halifenin dergahıdır. O dört metre yaklaşık yüksekliğindeki tek kanatlı altın kapıyı üzeri baklava dilimli, üzerinde toprak olmayan ve evliya namzetleri oraya gelip oradan uçarlarken
otomatik olarak kendi

şekilde açılan o altın kapı. İşte arif olmak odur ki dünya üzerindeki bütün sistemlerin bir bu gözlerinizle gördüğünüz maddi tarafı vardır. Bir de öbür gözünüzde, kalp gözünüzde gördüğünüz manevi tarafı vardır. Bir süre sonra burasını da çok başka bir şekilde göreceksiniz. Ve Allah-u Teala dininde tüm güzelliklerin nasıl oluştuğunu göreceksiniz. Ve ulu-elbap seviyesinin standardı daimi zikirdir. Daimi zikirde aynel yakin hikmetin iki tane bölümünü içerir. Birinci bölümünde ulu-elbap makamı söz konusudur. Ulu-elbap makamının sahibi daimi zikrin sahibidir. Yalnız yemin katı görebilir. Aynel yakinin birinci kademesi. Henüz kalbinde %9 çevresinde karanlık vardır. Fizik vücudu daha evvel ruhu Allah'a teslim olmuştur. Yalnız nefsi kalmıştır. O %9 karanlık yüzünde nefsini henüz Allah'a teslim edememiştir. Daimi zikre ulaşınca çok kısa bir zamanda nefsindeki bütün afetler yok olur. %9 da yok olur. Ve kişi halis olur. Ve ma umiru illa liyabudullahe muhlisine lihutdine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'a derslerini teslim etmiş, muhlis kullar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. İşte halis olduğunuz noktaya dikkat edin. Burada adınız muhlistir. Makamın adı halis olma makamı, ihlas makamı. İhlas, muhlis ve halis. Üç kelime. Bütün muhtevayı bozacak olan bulaşıklardan temizlenmek anlamına geliyor. Halis olma. İşte ne zaman ihlas makamının sahibi olursanız bu velayetin 6. makamıdır. Sondan bile belki makamıdır. Burada gök katları birer birer size gösterilmeye başlanır. 1., 2., 3., 4., 5., 6. gök katları. Nurlanma işlemi, yani sıfatullah olma işlemi, Allah'ın boyasıyla boyanma işlemi, sonra kılıcın verilmesi, elbiselerinizin değiştirilmesi ve yukarıya doğru kılıcı kaldırarak yükselmeniz, altın kapıya ulaşmanız. Ete eğilsiniz. 7 basamaklı mermer, beyaz mermerden merdivenler ve 2 trabzanı birbirine bağlayan 1,5 metre genişliğinde bir sahanlık ve altın zincir, 7 tane altın oluşan altın zincir 2 trabzanı birbirine bağlıyor. Arkada zemin katta gördüğünüz altın kapının %100 aynı var. Bir sırat-ı müstakimin başlangıcında, bir de dikey sırat-ı müstakimin bittiği yer olan 7. katın 1. alemi. Fetih kapısı. Altın zincire bir defa vuruyorsunuz elinizdeki kılıçla. Altın zincir ikiye ayrılıyor. Ve kapı otomatik olarak açılıyor. Siz de uçarak içeri giriyorsunuz. Bunun adı fetihtir. Ve fethimizi yaptıktan sonra 7. gök katında 7 tane alem geçeceksiniz. Bunların her birisi belli bir zaman parçası için geçer. Hiçbirisi de birbirine eşit değildir zaman parçalarının. Herkese göre değişir. Ve sesetin nitayı aşıncaya kadar hep aynen yakinin hikmetin ikinci kademesindesiniz. Aynel yakin ikiye ayrılıyor demek ki. Birinci bölümünde, hikmetin birinci bölümünde sadece zemin katı görebilirsiniz. Ulu-elbap makamı. Sonra 7 tane gök katını, 7. gök katının 7 alemini görebilirsiniz. İhlas makamı. Hikmetin birincisi, aynel yakinin birinci kademesi. Hikmetin ikincisi, aynel yakinin ikinci ve son kademesi. Hikmet burada tamamlanıyor.
Sizden müntaha kadar geldiyseniz Allah Teala sizi mutlaka tövbe-i nasuha davet edecektir. Tövbe-i nasuhta Rabbinizin söylediği her kelimeyi tek tek tekrar ederek tövbe-i nasuhun sahibi olacaksınız. Ve dışınızın da tüm nur olduğu, başınızın üzerine bir nurun geldiğini göreceksiniz. İşte o nur salah nurudur. Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala salah sahiplerinin başlarındaki nurdan bahsediyor. Burası hikmetin ötesidir. İşte Allah Teala burada zatını gösterir. Onu göreceksiniz. Onun insan olmadığını, hiçbir mahlukuna benzemediğini görmek için gözlere, işitmek için kulağa, konuşmak için ağza, hiçbir iş yapmak için hiçbir uzva ihtiyacı olmadığını göreceksiniz. O Allah'tır. Ve sizin için en güzeli ulaşmak istiyorsunuzdur. İşte ahsen-i hüsna odur, Allah'ın zatını görmek. Görürsünüz. Allah'ın katında bir şehadetin, Allah'ı görüşün sahibi olursunuz. Burası Hakk-ı Yakin'dir. İşte Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın lemma sabiru dedikten sonra sabır sahibi oldukları için ve kânû bi âyâtinâ yûkinûn ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için üç yakini de hasıl etmiş. İlmel yakin, aynel yakin, hakkül yakin. Bunları yaşamadan bilemezsiniz. Kur'an-ı Kerim'deki ayrı ayrı ayetleri toplayarak buraya kimse ulaşamamıştır. Bu Allah'ın yardımıyla sadece onun gösterisiyle ulaşılmış sonuçtur. İşte Allah-u Teala'nın mürşidi kimdir dedikleri zaman mürşid olur ki hakkül yakinin sahibidir. Allah'ın tayin ettiği bir mürşittir. Vasıfları nedir? İlmel yakinin, aynel yakinin ve hakkül yakinin sahibi olmasıdır. Bütün diğer müşriklerden farkı Allah'ı görmesidir. Dikkat edin ki ulaştıran bir tek kişi vardır. Onun dışındaki hangi tarikata mensup olursa olsun bütün müşrikler müritlerini sabah namazından sonra eğer yükseleceklerse, yükselmeye ehillerse mutlaka onun dergahına göndermek mecburidirler. İşte Allah-u Teala bütün mürşitlerin dergahlarından Allah'a ulaştıran mürşidin dergahına ulaşan yolların adına sebiller diyor. Sıratımızda kimse Kur'an-ı Kerim'de hiçbir zaman çoğul olarak kullanılmamıştır. Hep tekildir. Sadece bir tek sıratımızda kim vardır? İki altın kapının arasında bulunur. Ondan sonrası sarık-ı müstakimdir. O da yedinci katın birinci aleminden başlar. Allah'a kadar ulaşır. İkisine birden sarık-ı müstakim diyebilirsiniz. İkisine birden sırat-ı müstakim diyebilirsiniz. Ama Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Öyleyse bütün güzellikler Allah'ındır. Siz de Allah-u Teala mutlu olmanızı tavsiye ederken hep görevinizin başka insanlara yardım olduğunu unutmayın. Eğer Allah-u Teala size mevki vermişse, makam vermişse, vazife vermişse, böyle bir vazifeyi yaparken sakın nefsinizi işin içine sokmayın. O zaman başkalarına tahkim etmek için Allah'ın size verdiği yetkileri bir vasıtalığına dersiniz. Nefsinize sık sık mağlup olduğunuzu görürsünüz. Durlarınız dağılır.
ve kendimize yıldık edersiniz. Öyleyse Allah Teala'nın kısmında dikkat edin ki için güzellikleri yaşamak Allah Teala tarafından size nasip edilsin. Her şeyin en güzel olduğu bir statüde kendinizi göreceksiniz. Ne demek istiyorum? Her şeyin en güzel olduğu bir statüde, nefsinizin, afetlerinizin bütünüyle yok olduğu bir devrede, o zaman kendinizi göreceksiniz. Allah'a kendi canında en teslim olan kişi. Unutmayın, hepiniz bir prototipsiniz. Kendi standartlarınızda. O standartın en üstünlüğünü ne zaman sergileyeceksiniz? İhlasa ulaştığınız zaman. Ne olacaksınız? Ahsen olacaksınız. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka uygulayan, yasak ettiği hiçbir fiili uygulamayan birisi. O zaman tam benim söylediğim gibi birisi olacaksınız. Ve hatırlayacaksınız eskiden yaptığınız yanlışlıkları, beni de hatırlayacaksınız. Ben bunları böyle yapmıştım, o da beni ikaz etmişti diyeceksiniz. Bu bizim hedefimiz. Unutmayın. Unutmayın. Sakın unutmayın. Her yaptığınızdan haberdarım. Söylemeyiz. O söylememize neyi müsaade ederse onu söyletmeyeceğiz. Yoksa her yaptığınızı biliriz. Öyleyse ondan bir şey gizlemeniz mümkün mü? Biz biliriz deyince biz mi biliriz? Ben mi bilirim? Asla. O bize söylemek lütfunda olduğu için. O bize söylemek lütfunda bulunduğu için biliriz. İşte Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri varken nerede nefsinize tabi olduysanız güzelliklerin yerini çirkinliklerle doldurursunuz. Hayır, başkalarına değil kendinize yazık edersiniz. Çok dikkatle bakın sözlerime. Biz nasıl seccadelerde Allah'a şükrümüzü eda edemediğimiz için, hamdimizi eda edemediğimiz için aylarca ağlamışsak siz de ağlayacaksınız. Seccadeleriniz sizin gözyaşlarınızla ıslanacak. Hiçbir zaman ona şükrünüzü ve hamdinizi ödeyemezsiniz. Onun size ihsan ettiği şeylerle sizin onun için yapabildikleriniz o kadar birbiriyle mukayese edilemeyecek şeyler ki hiçbir zaman onun şükrünüzü ve hamdinizi bu sebeple eda edemezsiniz. Ödeyemezsiniz. Hepiniz için söz konusu olan şeyler Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak. Yaşayabilirsiniz. Ne zaman yanlış yaparsanız verimiz olur. Sakın sizi ikaz etmedik diye iç dünyanızda bir şeyler düşünmeyin, yanlış bir şeyler. Bu paket her tarafa gidecek. Herkes sözlerimizi çıkacak. Herkes kendisine ait olan kesimi alacak. Siz de alacaksınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini söylemek istiyorum. Ne kadar çok sevdiğini. O kadar çok seviyor ki sizi yaratmakta kalmamış. Sizi tasavvufa nasip etmiş. Sizi evliyalığa nasip etmiş. Sizi makam sahibi kılmış. Bütün güzellikler boşuna mı? Ona layık olduğunuz için. Sakın liyakatinizi yok edecek olan, eksiltecek olan yanlışlara yapmayın. Ne zaman nefsinizin size bir yanlış yaptırması söz konusuysa oraya dikkatle bakın. Bana mani olmaya çalışın.
Her zaman bize şikayetleriniz geliyor. Peki siz farkında değil misiniz şikayetlerinizin nefsinizden geldiğini? Kim hangi konuda bir şikayette bulunmuşsa bilsin ki arkasında başka bir şey yok. Sadece o kişinin nefsi var. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi? İnceleyin konunuzu. Neyi şikayet ettiyseniz inceleyin, kendinizi yakalayacaksınız. Gizlenmeye çalışan, ağaçların arkasında kaybolmaya çalışan kendinizi yakalayacaksınız. Deneyin. Bana hangi konularda şikayete geldiyseniz, kim vasıtasıyla olursa olsun bana şikayetinizi ulaştırdıysanız, kendinizden dışarı çıkın. Bir Osmanlı kadısı olun. Ve kendinizi yargılayın. Açık yüreklilikle, adaletle, kıstla. Kur'an'daki ismi adaletin kıst. O zaman suçluyu yakalayacaksınız. Hayır, başkası değil. Söylediğiniz gibi değil. Sadece orada siz varsınız. Bütün o dünyayı dolduran, ufku dolduran yalnız sizsiniz. Herkes yanlış yapıyor elbette. O yanlışlıklar sizi nerede etkiliyorsa orada nefsiniz var. Orada dünya üzerinde hangi makamı işgal ederseniz hep yanlışlıklarınız var. Her an bu yanlışlıkların içinde yaşıyorsunuz. Hatta bize kadar uzanıyor yanlışlıklarınız. Bizi de devreye alıyorsunuz. Allah Teala diyor ki sor bakalım onlara diyor buna hakları var mı? Var mı? Öyleyse hepiniz için bütün güzellikler sizin nefsinizde hakimiyetinizle %100 alakalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca hep sahabeye nefse hakimiyeti öğretti. Onlar bu yüzden birbirinin can düşmanıyken birbirlerinin can dostu oldular. Allah Teala diyor ki siz eskiden birbirinizin can düşmanıydınız. Ama Allah kalplerinizi birleştirdi. Ve siz birbirinizin can dostu oldunuz. Hanginiz başkasının bir yanlış davranışından şikayet ediyorsanız, bilin ki onların arkasında onlar yok. Onların hepsi piyon. Başrolü oynayan sizsiniz. Hepiniz kendi hayatınızda başrolü oynayanlarsınız. Başka herkes sadece bir piyondur, sadece Allah vardır. Herkes ellerinden gelen her şeyiyle sizi adam etmeye çalışıyor. Evet, size hakaret edenler de buna dahil, size her türlü kötülüğü yapanlar da buna dahil, sizi adam etmeye çalışanlar da buna dahil. Bu cümleye herkes dahil, biz de dahiliz. Hepimiz sizi adam etmeye çalışıyoruz. Her yapılan olay, İçinde bulunduğunuz her davranış biçimi, size yapılan bütün düşmanlıklar ve dostluklar hep sizin köprülerden geçmenize temin için bir vasıtadır. Ne zaman size bir hatanızı hatırlatırsak, bazen açıkça söyleriz. Allah-u Teala söylettiği için ama büyük çoğunlukla söylemeyiz. Kendi kendimizi hesaba çekmeniz bizim size hatalarınızı söylememizden çok daha faydalı bir şeydir. Eğer öyle yaparsanız her şeyinizi didik didik kendiniz alacaksınız. Sadece hatalı olduğunuz yerleri değil, güzellikleri de yakalamaya başlayacaksınız. Ve bir süre sonra nefsinizin nerelerde yenik düştüğünü birer birer
yakalayacaksınız. Sakın onlara müsaade etmeyin. Şu dünyada size nefsinizden daha çok düşman olan bir şeytan var. O da zaten nefsinizde %100 işbirliği içinde olduğu için aynı şeyi kabul edebilirsiniz. Öyleyse şeytanın size şu veya bu olayda hakim olmasına katiyen müsaade etmeyin. Onunla mücadele edin, üzülün. Ama ona meydanı boş bırakmayın. Sonuna kadar savaş verin, biz sizinle beraberiz. Mutlaka galip geleceksiniz. Allah-u Teala ve biz sizinle beraberiz. Öyleyse Allah'ın dostları, Allah'ın dostlarıyla beraberdirler. İşte dinle alakalı insanlar deyince iki grup düşüneceksiniz. Bir, din adamları. İki, Allah'ın adamları. Bizler, bu vakfın mensupları, bizler din adamı değiliz. Bizler Allah'ın adamlarıyız. Onlar dinin kaydelerini bilsinler, öğrensinler, öğretsinler. Başımızın üstünde yerleri var. Hay Allah razı olsun. Ama biz Allah'ı öğreniriz. Allah'ı öğretiriz. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın o sözünün manasına insanları ulaştırırız. Ne diyor? Men arefe nefsihi arefe Rabbihi. Kim nefsine arif olursa Allah'a da arif olur. Şimdi buradaki arif olmayı birçok saf bilmek, öğrenmek manasını alıyorlar ki arif olmanın manası odur. Oysa ki burada Allah-u Teala örften bahsediyor. Kim nefsini örfe ulaştırdıysa, yani nefsindeki bütün afetleri yok etmişse, yani tövbe-i nasuha davet edilmişse, yani Allah'ı görmüşse ne olur? Allah'a arif olur. Yani kalbindeki gözler Allah'ı görmüş olur. Kalbindeki gözün hassası olan basar hassası çalışır. Basiretle, kalbindeki basar hassasıyla Allah'ı görür. O zaman ne olur? Allah'a arif olur. Nasıl arif oldu? Nefsine arif oldu. Nefsindeki bütün afetleri tamamladıkça örfün, irfanın, arif olmanın standartlarını yaşadı. Hepsini bitirdi. Ve son noktada o güzelliği Allah-u Teala'nın zatını görerek noktaladı. Allah'ı görmek. Onun mümkün olduğunu göreceksiniz. Eski bir atalar sözü var. Hırsız her şeyi hırsızdan edermiş. Din alimleri de Allah-u Teala kendilerine zatını göstermiyor diye, Allah'ı göremiyorlar diye, Allah'ın adamlarının da Allah'ı göremeyeceklerini zannediyorlar. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ne söylerse söylesin, bu efendilerin pek umurlarında değildir. Allah görülmez diyorlar. Madde bir. Allah ulaşılmaz diyorlar. Madde iki. İnsan ruhu Allah'a geri dönüp Allah'ın zatında ifna olmaz diyorlar. Madde üç. Üçü de Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Bir insanın düşünce standartlarında sadece bir tanesi Kur'an-ı Kerim'e aykırı olsa, bir ayet-i kerimeyi inkar etsiniz, küfre girersiniz. Hafazan Allah, maazallah. Allah-u Teala'nın indinde o zamanlı insanları açmayıp da ne yaparsınız yani? Diğer Dişleri Teşkilatı'ndan bir profesör bana şöyle söylüyor. 5 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Burada İlahiyat Fakültesini bitirdim. El Eser'e gittim. Orada doçent oldum. Buraya geldim, profesör oldum. Eğer bu kalp dediğim şey Allah'ı görmek,
söz konusu olsaydı Allah kendisini bana mı gösterirdi yoksa sana mı gösterirdi diyor. Yani öyle küçümseyici bir tarzda bakıyor ki onun adına ben utandım biraz. Bütün güzellikler unutmayın Allah-u Teala tarafından size verilmeye hazır. Bekliyor. Layık olmanızı bekliyor. Ve siz davranışlarınızla liyakatinizi engelliyorsunuz. Hayır, başkalarına değil, kendinize zarar veriyorsunuz. Bütün o güzellikler sizi sonsuz mutluluğa ulaştıracak olan merdivenin daha üst basamakları sizi bekliyor. O zaman neden? Sorun kendi kendine neden değil ben nefsime yeniliyorum? Neden davranışlarıma dikkat edemiyorum? Neden? Neden nefsim bana bazen hakim olabiliyor? Hayır, o fırsatı bana vermeyeceksiniz. Nefsinize size hakimiyet sağlama fırsatını vermeyeceksiniz. Onunla mücadele edeceksiniz. Savaş vereceksiniz. Ve Allah-u Teala'nın sözü var. Onu yapmak için, şeytanı yenmek için, nefsinizi yenmek için hep sizinle beraber. Allah-u Teala diyor ki eğer Allah'ı seviyorsanız Allah'a tevekkül edin. Güvenin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Neden? Siz kuvvetli olduğunuz için mi? Biz kuvvetli olduğumuz için mi en kuvvetliyiz? Hayır. Allah bizimle beraber olduğu için biz kuvvetliyiz. O kuvvetli olduğu için ve bizimle beraber olduğu için biz bir hiçiz. Hangi makamı işgal edersiniz dedim? Allah'ın standartları içinde onunla kendinizi her zaman karşılaştırırsınız. Her zaman büyüyen birisi olduğunuzu görürsünüz. Ama büyüyen bir sıfır. O ise 99 esmasında da tamlığı ve mükemmelliği temsil eder. İşte bu kadarcık farkında. Ve bütün Allah'ın güzelliklerine erişmek için hepiniz aynı imkanların sahibisiniz. Hepiniz Halif Fıtat ile yaratıldınız. Halif Fıtat'ı deyip de geçmeyin. Bakın şimdi Allah-u Teala ne söylüyor? Ruhun teslimi mi? Halif Fıtat ile gerçekleşiyor. Fizik vücudun teslimi mi? Halif Fıtat ile gerçekleşiyor. Nefsin teslimi mi? O da Halif Fıtat ile gerçekleşiyor. Beraberce bakalım. Allah-u Teala ne diyor? Nerede ne diyor? Rum suresi 31. ayet-i kerime. 30. ayet-i kerime. Biz bütün insanları Halif Fıtat ile yarattık. 31. ayet-i kerime. Minibine ileyhi ve yettekun. Ey Halif Fıtat'ı yaratılan insanoğlu diyor. Rabbine dön ruhunu, Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Kim bu? Hanif sıfatıyla yaratılan insan sıfatında Allah'a ulaşmanın yetenekleri gizli olan insan. Onu kullan. Sana verdiğimiz imkanı kullan ve bize dön diyor Allah-u Teala ve takva sahibi ol diyor. Sonra ne diyor? Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki vecini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Dinen ondan daha muhsin kim vardır? Ayet-i kerimenin devamında onlar bunu hanifler olarak gerçekleştirmişlerdir diyor Allah-u Teala. Hanifler. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman onun hanif tatısıyla gerçekleşeceğinin gene işaretini veriyor.
göreceksiniz ki üç teslimin üçünde de hacı fıtasının şaşkın işareti var. İşte Beyne Suresi 5. ayet-i kerime. Ve ma umiru illa leyabudullahe muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş muhlis kullar, ihlas makamının sahibi olan halis kullar olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak yaptılar. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e babanız İbrahim vasfını veriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onun soyundan geliyor.

Ve Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in halif olduğundan bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'a ilk teslim olan olduğunu söylüyor. Halif olmak iki tane temel anlam içerir. Bir, tek Allah'a inanmak. Dikkat edin, şirk meselesi son derece önemli bir konudur. Ve bu şirk müessesesini vahdet önleyecektir sadece. Vahdet, Allah'ın tekliğine inanmaktır. İşte halif olmak da Allah'ın tekliğine, tek bir Allah'ın varlığına, başka Allah olmadığına kesin iman etmektir. Ve birçok insan halif der ve burada durur. Mevlevilere sormuşlar, ne yapıyorsunuz diye. Onlara demişler, biz Allah der, döneriz. Bektaşi'ye sormuşlar, siz ne yaparsınız? Demiş ki, biz de Allah der ve dururuz. Sakın durmayın. Hep Allah yolunda hedefinize doğru yürüyün. Unutmayın, zamanımızda Bektaşilerden muhtelif şekillerde bahsedilse de çok esprili olan bu insanların türlerine dikkatle bakın, ibretle bakın. Hacı Bektaş Veli Hazretleri zamanının en büyük evliyasıydı. Dikkat edin, Yeniçeri Ocağı başlamıştı, sadece Bektaşilerden oluşuyordu. Kimse Yeniçeri Ocağı'nı açmıyor olarak mürşidine tabi olmadan giremezdi. Böyle bir şey mümkün değildi. Ve evliya olmadan subay olmamazdı. Daimi zikrabar olmadan da ne gemilerde kaptan ne de yani bahriyede kaptan ne de kara ortasında haşer. İkisi de mümkün değildi. Öyleyse o her zaman ibretle baktığımız Osmanlı size çok şeyler söylemedi. Onlar o çağın önderleriydi. Çağa yön verenlerdi. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın evliyası her devirde o devrin aliminden daha ötede dirilmiş mutlaka sahibiydi. İşte 1500'lü yıllar bir Deniz Paşası, Piri Reis. Bir harita yapıyor Piri Reis, dünya haritası. Bu harita Kahire'nin 30 kilometre yukarısından çekilen bir fotoğrafla 100 üzerinden 100 aynı. Nasıl yapmış acaba bu Piri Reis dünya haritasını? Biliyor muydunuz ki Neil Armstrong Ay'a çıktığı zaman Allah'ın birçok evliyası oradaydı. İnsanlar Allah-u Teala'nın insanlarını unutuyor. Bunlar da 6 saat izleniyorum da biz 16 saat yapamıyoruz. Yani televizyonda bir şey var diyor. Ne varsa onu uyguladığımız zaman burada videoda onu uyguladığımız zaman öyle olacak. 6 saatlik olacak. Şimdi bu ikinci kısıta benim söylediklerim birinciye sadece bir ilave olacak. Birinci kasete bitmemiş durumda. Olsun, ben sözlerime devam edeyim. Aslında o kadar çok söylenecek şey var ki her zaman aynı yetersizliği yaşarım. Şu zaman var ya, zaman en büyük düşmanımız var.
Allah'ın en kıymetli hazinesi, en büyük düşmanımız neden? Hovardaca harcıyoruz onu. Bir miras yedi gibi. Zamanın kıymetini bilemiyoruz. Zamanla yaptığımız her yarışmada yeniliyoruz. Ve söz konusu olan şey, bizim mutluluğumuzsa şu zamanı kullanmayı öğrenmeliyiz. Ben dahi. Hani bitirecektim sözlerimi bir kasette. Bundan sonra bir gözüm saatte olacak. Bir gözüm televizyonda olacak. Ve de yok, ben bunu yapamam herhalde. Kedesi falan yok. Her seferinde bu mağlubiyetin içerisindeyim. Öyleyse bütün güzellikleri Allah-u Teala beraber yaşamaya çağırıyor sizi. Gelin diyor. Hepiniz gelin. Siz diyor kendinizi idare ettiğiniz sürece size sizi bize ulaştırsın diye verdiğiniz akıl sizi idare ettiği sürece belki biraz az olarak ama hep mutsuzluğu yaşadınız. Allah-u Teala diyor ki şimdi bana teslim olun. Sizi sizin kendinizi sevdiğinizden binlerce kat fazla seven bana teslim olun. Bana teslim olun ki sizi mutlu kılayım. Allah'a teslim olmamıza en büyük engel gene biziz. Bizim nefsimiz. Ruhumuzun teslim olmasında da, fizik vücudumuzun teslim olmasında da, nefsimizin teslim olmasında da hep engel bizim nefsimiz. Her zaman. O nefsimize dikkatle bakalım. Düşmanımızı tanıyalım. Aslında çok zor şartlar altında olduğunuzu zannediyorsunuz ama değilsiniz. Ne zaman nefsiniz ve şeytan size bir tuzak kursalar, o tuzağın içine düştüğünüz zaman tek şey yapmanız lazım. Allah-u Teala'dan size yardım etmesi için talepte bulunmanız. Şeytan bu talebin mutlaka neticeleneceğini, Allah-u Teala'nın size yardım edeceğini bildiği için her şeyden çok sizin öyle bir talepte bulunmamanızı temin etmeye çalışır. Şeytan sizi öyle bir öfkelendirir ki Allah-u Teala'dan yardım istemeyi düşünmek yerine size kim bir yanlış davranışta bulunmazsa onun ağzının payını vermeye yönelirsiniz. İşte bunlar hep en büyük yanlışlardır. Hiçbir zaman nefsinizin oyuncağı olmayın. Çünkü bu şeytanın oyuncağı olmanız demektir. Ama her zaman Allah'ın oyuncağı olun. Oyuncak kelimesi belki yetersiz. Ben Allah'ın kölesiyim. Bu gördüğünüz fizik vücut, görmediğiniz nefs, orada olan ruh, başımızın üzerinde olan bizim ruhumuz, hepsi onun. Biz, herkesin bizim zannettiği her şeyimizle sadece onunuz. İşte tam İmam-ı Şafii Hazretleri'nin dediği gibi, biz her şeyimizle zekatız. Öyleyse böyle olmaya çalışın. Etrafınızdaki herkes sizin için bir insandır. Daha güzel ulaşmanız için. Sadece bunun için. İsterseniz şöyle baştan alın, bir düşünün bugüne kadar. Neler yaptınız? Nerelerde yanlışlıklar yaptınız? Niçin o seviyedesiniz? Çözümü Kur'an-ı Kerim cümlelerine göre hemen yakalayacaksınız. Ne zaman şeytan size hakim olduysa bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha düştünüz. Şimdi aklınız başınızda ve Allah'a yaklaşmaya çalışıyorsunuz. O zaman kapatmayın Allah-u Teala'ya kapılarınızı. Açın. O kapılar şeytana kapalı olsun. Şeytana kapılar nasıl kapanır? Zikirle kapanır. Eğer mürşidinde ulaştıktan sonra zikre başlarsanız, başladığınız andan itibaren rahmetin, fazlın ve selavatın
nefsinizin mühürü üzerindeki baskısı, nefsinizin mühürünü kalbinizin alt boyutuna kadar indirecek, şeytanın kapısının üzerine gelen mühür arasında kapatacak. Sonra ne olacaktır? Anlamı, şeytanın bir damlacık bile karanlığı o kapıyı zorlayıp yukarıya geçip kalbinize giremez. Buna karşılık Allah'ın nur kapısından aşağı inen mühür nur kapısını açmıştır. Çünkü evvelce o mühür nur kapısının kapını tutuyordu. Ama mühür oradan ayrılınca kapı açılmış ve kapı genişleyince Allah'ın rahmeti, fazlı ve selavatı çağlayan gibi nefsinizin kalbinin içeriye doğmaya başlamıştır. Manası Allah'ın nurlarının nefsinizin kalbini işgal etmesine zemin hazırladınız. Şeytanın karanlıklarının kalbinize ulaşmaması için gerekli hedefe ulaştınız. Şeytanın karanlıkları asla kalbinize giremez. Dikkat edin, zikir boyunca şeytan size hiçbir günahı işletemez. Öyleyse ne zaman bir günaha doğru yürüyorsanız hemen durun, Allah-u Teala'dan yardım isteyin ve hemen zikre başlayın. Şeytan mı? Bu ikisini yapmamanız için her şeyini verir. Allah'tan talepte bulunmamanız için ve zikre başlamamanız için. Şeytanın şu dünya üzerindeki en büyük silahı zikri yok edebilmektir. İşte bunun için iblis transandantal meditasyonu uydurmuş. Zikir neydi? Allah'ın isminin tekrarıydı. Transandantal meditasyon herhangi bir Sanskritçe kelimesinin sizin tarafınızdan tekrarı. Hedefi ne şeytanın? Nefsinizin kalbine gelen karanlıkları biraz daha arttırmak. Allah kelimesi bir şifredir, bir koddur. Bu şifreyi kullandığınız zaman göçünüze ulaşmışsanız Allah'ın katından mutlaka rahmet, sadece selavat içinde 3 tane nur gelip kalbinize girmenin yolunu bulacaklardır. Ama eğer söylediğiniz şey sadece bir Sanskritçe kelimeyse, göçünüze de ulaşmamışsanız nefsinizin kalbindeki karanlık bir belli transandantal meditasyon seansından sonra sadece artacaktır. Karanlıkları, nefsinizin kalbindeki afetleri artırmaktan başka hiçbir fonksiyonu yok meditasyonun. Birçok saf meditasyonla zikri aynı terazinin aynı kefesine tutuyor. Meditasyon mu diyorlar? O bir zikirdir. Nasıl bir zikir ki nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştırmak yerine şeytanın karanlıklarını ulaştırıyor. Ve stres o seans sırasında biraz bırakmayan stres seanstan sonra başlıyor kendisini eskisi kadar şiddetle hissettirmeye, hatta her geçen gün artıyor. Allah'ın dostlarının yüzüne dikkatle bakın. Orada nur göreceksiniz. Şeytanın dostlarına dikkatle bakın orada. Şeytanı hissedeceksiniz. Krallık göreceksiniz. Gözlerin arkasında yatan huzursuzluğu yakalayacaksınız. Siz onlardan değilsiniz. Nefsinizin kalbinde yaptığınız zikirle her an Allah'ın nurlarının arttığı bir güzelliği yaşıyorsunuz ve yaşamakta devam edeceksiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizden ne istediğine, şeytanın ne istediğine dikkatle bakın. Allah sizden ne istiyor? Sizin mutlu olmanızı. Şeytan ne istiyor? Mutsuz olmanızı. Şu dünya hayatını yaşarken mutluluğu hiç yaşamamanızı. Herkese düşman olmanızı. Hep huzursuzluk ve sıkıntı içinde bir hayat geçirmek. Ahirette kendisiyle beraber cehennemde olmanızı. Allah Teala ise hem cennete girmenizi hem de şu dünyada mutlak saadet yaşayıp zülcelal'e hayır olmanızı istiyor. Öyleyse Allah Teala'nın muradına bakın.
Sonra da kendinize bakın. Bu bağıranlar sarayın yanından geçiyormuş. Bir paşanın sarayı. İçeriden çıkan süslü püslü lüks elbiseler içinde insanlar sağa sola koşuşturuyorlar. Baba erenler sormuş esaslıkları, yahu demiş, kim bunlar? Bunlar demişler, Süleyman Paşa'nın kulları. O da yukarı dönmüş demiş ki, ya Rabbi demiş, bir demiş Süleyman Paşa'nın kullarına bak, bir de demiş kendi kuluna bak demiş. Allah'ın selamın indinde kıymetli olan sizlersiniz. Çünkü siz Allah'ın yolundasınız. Allah'ın bütün insanların istediği şey, herkesin Allah'ın yoluna girmesi. E düşünün ki bugün dünya üzerinde Allah'ın yolu diye bir yol olduğunu, Sırat-ı Müstakim'in isminde bir yolun Allah'a ulaştırdığını, insan ruhunun ölmeden evvel mutlaka vücuttan ayrılıp Allah'a doğru seyresizlik isimli bir yolu takip ederek bir fenomeni oluşturarak, bir yolculuğu tamamlayarak Allah'ın zatına ulaşmasının farz olduğunu insanlar bilmiyorlar. İslam'ın dışındakiler bunlardan zaten artık habersizler. Çünkü kitaplarını değiştirmiş iblis. Ama çok enteresan bir olgu olarak şunu tespit ettik. Bütün kitaplarda, eski Ahdi Cedid'de de her ikisinde de teslim ayetleri, İblis onları silememiş. Allah-u Teala herhalde müsaade etmedi. Ve şimdi insanları bu son devirde birleştirecek olan şey işte onlar. Teslimi bilmiyorlar. Onlar mı bilmiyor zaten? İslam alemi de bilmiyor. Ama öğrenecekler. Biraz aramızda öğrenecekler. Öğrenecekler ve yaşayacaklar ve dinler bu sebeple bir tek dine dönüşecek. Teslime. Yani sin, lav ve min. Sin. Bu kökten gelen kelimelerin en önemlisi teslim. İster selamet kelimesini kullanın, ister teslim kelimesini kullanın, ister İslam kelimesini kullanın, aynı şeyi ifade etmiş olursunuz. Hepiniz Allah'a teslim olmak mecburiyetindesiniz, ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi. İki sebepten mecbursunuz. Bir, Allah-u Teala bunları farz kıldığı için. İki, hepiniz mutlu olmak istiyorsunuz. Başka bir yolu yok. Mutlu olmanın bir tek yolu var. Allah'a bu işlesini gerçekleştirmek. Vasılar, bütün ibadetler ama özellikle zikir. Allah'ın en büyük ibadet kıldığı zikir. Hepinizin Allah'ın yanında daimi zikre ulaşmanızı ve ruhunuzu da, fizik vücudunuzu da, nefsinizi de Allah'a teslim ederek zülcenahayn olmanızı, hem cennet sayesini hem de dünya sayesini yakalamanızı, onları yaşamanızı Yüce Rabbimden dileyerek sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İçerlerinizi çözünüz. Ben de sohbetimizin 11. bölümüne inşallah başlıyorum.

her kişi talep ettiği istisnasız her şeyi o liyakatin seviyesine girince elde edecek mi? Sual bu. Her kişi talep ettiği istisnasız her şeyi o liyakatin seviyesine girince elde edecek mi? Allah'ın istisnaları her zaman vardır. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın insanları tutuksuz değildir. Ben Allah-u Teala'ya yalvarıyorsam diyelim ki dediniz ki ya Rabbi ben bulutların üzerine çıkacağım hep orada kalmak istiyorum. Bu bir saçmalık. Siz bu dünyada yaşamak için vazifelendirildiniz. Bu dünyada görevini hep böyle bir talepte bulundunuz. Allah-u Teala bu talebinizi yerine getirmeyecektir. Yani istisnasız her şeyi Allah-u Teala'nın kabul etmesi diye bir şey söz konusu değil. Talepleriniz mantıklı ve yerli yerinde olmalı. Talepleriniz Allah'ın hedeflerine yardım sadedinde olmalı. O hedefi gerçekleştirmek istikametinde olmalı. Ve eğer siz Allah-u Teala'dan nefsiniz istikametinde bir şey diliyorsanız bunu Allah-u Teala'dan istemeyin. O nefsiniz istikametli olan şeyleri değil, ruhunuz istikametli olan şeyleri gerçekleştirir. Öyleyse taleplerinize dikkat edin. Şimdi neyi söylüyorum? Nefsiniz istikametli istediğiniz şeyler tasavvufa uygun olan şeyler mi? Hayır. Sizi aşağı indirecek olan, derecat kaybettirecek olan şeyler. Allah Teala'nın bu konudaki açıklamalarına beraberce bakalım. Diyor ki onlar ki bizden bu dünyada mal isterler, para isterler. Biz onlara istedikleri şeyleri veririz. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur diyor Allah Teala. Ne yaptı bir insan? Nefsi istikametindeki şeyleri istedi Allah Teala'dan. Allah Teala onları verir. Ama kişi kaybeder. Yaptığı taleple kaybeder sadece. Ama Allah Teala gene diyor ki eğer insanlar bizden hem dünya için hasene hem de ahiret için hasene isterse onlara da onları veririz diyor. Ve onların ahirette nasipleri vardır diyor. Ne demek istiyoruz? Birinci kişi dedi ki ya Rabbi ben senden para istiyorum. Bana alabildiğine para ver. Ben bu parayı olmayacak yerlerde yiyeceğim. Allah Teala ne verir? O da gider hakikaten barlarda, pavyonlarda o paraları yer ve gideceği yerde cehennem olur. Ne yaptı kişi? Allah'tan istedi, Allah'tan verdi. Ama nereye götürdü? Şu dünyadaki 100 sene yaşadığını kabul edin adamın. 100 senelik hayat mı önemli? Yoksa 100 trilyonlarca sene sürecek olan sonsuz cennet hayatımız mı önemli? Öyleyse onu kazanarak cennetinizi elinizin tersiyle itmişseniz Allah'tan ruhunuzun istikametine değil, nefsinizin istikametine bir tarafta bulunursanız kaybedenlerden olduğunuz verir Allah-u Teala. Unutmayın ki o para size belki de helal olmayan yollardan verilecektir. Daha oradan kaybettiniz. Daha baştan kaybettiniz her şeyi. Eğer kazandığınız para haramsa onu yemek zaten sizi yalnız değer kayıplarına götürür. Ve ikinci kişi de para istiyor. Diyor ki ya Rabbi ben senden para istiyorum. Bana çok para var. Arkasından diyor ki ama diyor beni imtihan et. Acaba o parayı senin bana verdiğin emirler istikametinde mi harcayacağım? Yoksa nefsimin istikametinde mi harcayacağım? Buradan itibaren her şeyin değiştiğini görüyoruz. Eğer siz Allah'ın size verdiği parayı Allah'ın emirleri doğrultusunda harcıyorsanız o zaman işin gereğini gerçekleştirmiş olursunuz. Öyleyse hayır için

gelince sorumluluklar yükler. Ve kişi düşünür, yahu der, ben bu parayı haram kazanmadım ki, adamların yaptıkları koruma şöyle, ben bu parayı haram olarak kazanmadım ki, zekat vereceğim insanlar da çalışsınlar, onlar da kazansınlar. Onlar da helal kazansınlar. Öyleyse kazancınızın muhtevası neyse, aynı merkezden o parayı aynı yüzdeyle vermekle mükellefsiniz, ama 50 doları vermekle 50 bin doları vermek birbirinden çok büyük farklılıklar gösterir. Şimdi size kolay gibi görünebilir. Ah, Allah Teala bana 1 milyonu versin de bak ben nasıl 50 bin doları veriyorum diyebilirsiniz şu anda bana. Ben de dilerim Allah Teala inşallah hepinize verir de o zaman görürüz bakalım ne yapıyorsunuz. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın çok sevdiklerinden birisi diyor ki ey Allah'ın Resulü ben çok fakirim. Ne istiyorsun diyor yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Bana çok sürü ver. Söyle dua et Allah-u Teala'ya bana çok sürü ver diyor. İsmini söylüyor Peygamber Efendimiz. Ya falanca diyor. Çok sürüyü ben isteyeyim Allah-u Teala odasına versin de bu çok sürünün seni Allah'ın görevlerini yapmaktan men edebileceğini düşünüyorum. Ey Allah'ın Resulü diyor katiyen diyor. Ver diyor, bak görürsün beni diyor. E veriyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, dua ediyor. Allah Teala Resulü'nü kabul ediyor duasını. O kişinin sünnesi süratle çoğalmaya başlıyor. Bir süre sonra sabah namazlarına, bir süre sonra öğle namazlarına, sonra bütün namazlara gelmez oluyor kişi. Ne oldu? Dünya malı o kişiyi Allah'ın ibadetinden mahrum etti. İşte Allah Teala onun için sizlere en güzelini verir. Yani şu anda size verdiği şey neyse kesin olarak bilin. Şu andaki muktesebatınızın gereği odur. Daha fazla olsaydı yanlış bir şeyler yapabileceğinizi en iyi oluyor. Hangi standartlardaysanız siz ona layıksınız. Onun için dikkat edin kendinize. Daha üst liyakat seviyesine çıktığınız zaman farklı bir davranışa muhatap olacaksınız. Daha güzeline. Daha güzel bir şekilde çayınızı içeceksiniz. Şimdi içeceğiniz gibi. Evet buyurun. Allah razı olsun. Çayla kahve içmişsen uykusu dağıldı mı şey sanırım? Serdar ne diyorsun ki patisyon böyle bir şey? Çayla kahve, mesela çay kahveyi içtin arkasından da çay içiyorsun iki bardak. Bir büyük bardak kahve, iki bardak da çay. Ondan sonra uyumaz insan kolay kolay diyorlar. Ben de uyuyorum. Hiç anlamıyorum bu şey insanların söylediklerini yani. İnsanlar var. Uyku ilacı alıyorlar uyuyabilmek için. Bir de bizim için uyuyacak zamanımız yok zaten. O insanlara acımıyor musunuz? Durum ne? Öyle bir şey sıkıştır herhalde. Ama 4 saat geçmiş uyumadan düşünürse. Demek ki düşünerek uyuyorsun sen. Aslında güzel bir şey. Uyumadığını zannetmez o da güzel. İnsanlar genellikle öyle zannederler zaten. Bakayım şu suallerden daha ne varmış. Liyakatin sahibi olabilmek için gayretin önemi nedir? Liyakatin sahibi olabilmek için gayret her şeyden düşünebileceğiniz her şeyden daha önemlidir. Çünkü o liyakatin sahibi olacak olan başka birisi değil, sizsiniz. O liyakate ulaşabilmek için elinizde sadece bir tane silah var. Sizin gayretiniz. 3 tane faktörden bahsediyorum. Sizden gayret, mürşitten himmet, Allah'tan nusret, yani yardım. Öyleyse himmet nedir? Himmet sadece bir aracılıktır. Mürşit sizin için dua eder. O mu yapar? Hayır, o yapmaz. O sadece dua eder, Allah yapar. Ama ola ki sevdiğinin dileğini kabul eder. Kabul etmesi ihtimali daha çok. Öyleyse bir kişinin dua ettiğini düşünün siz. Şimdi bir de iki kişi

0: dua ettiğiniz ne düşünün? Siz de dua ediyorsunuz. Resulünüz de dua ediyor. Daha güçlüsünüz. Onun gücü sizin kadar da olsa yine daha güçlüsünüz. Kaldı ki Allah-u Teala sevgilisinin talebini kabul edebilir. Daha çok, daha büyük bir olasılık var. Bir imkan var. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde başarıya ulaşmanızın spiraline beraberce bakalım. Spiralin başında sizin liyakatinizi doğuracak olan temel unsur var. İştiyakiniz. Yani Allah yolunda yapılacak olan bir hizmeti ordinary bir insandan, normal bir insandan çok daha üst seviyede yapmak için içinizde bir ateşin yanması demek bu. Yanıyor mu? Eğer yanıyorsa bunu başarmamanız için hiç sebep yok. Eğer siz bunu hissediyorsanız Allah mutlaka onu sizden önce hissetmiştir. Ve siz bunu başkaları nasıl yaparsa yapsın, ben en iyisini yapmak için gayret edeceğim diye bir gayretin içindeyseniz ve bu gayreti tahakkuk ettirirken sizdeki bütün imkanları Allah yolunda kullanmayı kafanıza koymuşsanız, bunu da her fırsatta başkalarına değil kendinize ispat ediyorsanız, önemli olan bu, kendinize ispat ediyorsanız, o zaman dedi ki siz o liyakate ulaşmak için gerekli olan şeyin sahibisiniz. İhtiyacınız sizi Allah'ın size verdiği görevi daha üst seviyede yapmaya götürür. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman gerçekleştirdiğiniz seviyenin liyakatine sahip oldunuz. O liyakate sahip olduğunuz zaman onun mükafatınızı verilir. Öyleyse iştiyakiniz sizi daha üst boyuta çıkardı. Orada yeni bir iştiyak, daha büyük bir gayretin yeni bir görevi yerine getirmeniz. Liyakatınızın birinci kademe yükselmesi, ikinci kademe yükselmesi. Devam ediyorsunuz. Daha büyük bir iştiyakla daha büyük görevler üstlenmeye. Her adımda daha üst seviye liyakatın sahibisiniz. Her adımda aldığınız mükafat yeni liyakat seviyenizin mükafatıdır. Dikkat edin. Her mükafat seviyesine ulaştığınız zaman bunun sadece 700'de biri size aittir. 701'de biri. Geri kalan 700'ü onundur. Hem o size yardım ediyor. Almanız gereken, sizin vermeniz lazım gelen gayretin 700 katını o ihsan ediyor. Başarıyorsunuz. Hem de sanki hepsini siz başarmışsınız gibi 701'in birden mükafatını veriyor size. İşte o zaman anlayacaksınız neden ağladığınızı, tecellilerin neden yaşlarınız olduğunu. O zaman anlayacaksınız. Öyle ihsanlar alırsınız ki Allah-u Teala'dan bunun bedelini ödemenizin imkansızlığını görürsünüz. Ne kadar gayret sarf ederseniz edin, ödeyemezsiniz. O zaman ağlayacaksınız. Bizim gibi siz de çok ağlayacaksınız. Allah-u Teala'nın size verdiği o kadar büyük ihsanların karşısında hiçbir şey yapamamanın aczini yaşayacaksınız. Bir insan olarak yaratılmanın aczini, onun muhteşem ihsanlarının karşılığını, ona ödemenizin imkansızlığının aczini yaşayacaksınız. O size her zaman aynı şeyi söyleyecek. Seni biz yarattık diyecek. Sen Kur'an'daki ayet-i kerimeyi biliyorsun diyecek. Biz hiç kimseye onun yapamayacağı şeyleri, onun idrakinin, onun başarı seviyesinin üzerindeki şeyleri yüklemeyiz diyecek. Hiç kimseye yapamayacağı şeyleri görev olarak vermeyiz diyecek Allah-u Teala. Ne demek bu? Bir yokluyorsunuz kendinizi, 7000 zikri zor yapıyorsunuz. Allah-u Teala sizden 47000 zikir istiyor. Eyvah diyorsunuz, hani Allah-u Teala benden yapamayacağım şeyleri istemezdi? İstemedi. Sizin 7000'lik seviyenizi evvela 9000'e çıkartır, 9000 çekmeye başlarsınız. 11000'e çıkartır, 11000 çekmeye başlarsınız. Ve böylece o çıkartır, siz yükselirsiniz. O çıkartır, siz yükselirsiniz. Nereye geliyorum? Allah-u Teala bir gemiye daha çok buğday yükleyecekse, o geminin ambarını evvela büyütür daha çok buğday için, daha çok buğday yükler. Yeniden büyütür, yeniden yükler. Bir gün gemi o kişinin hiç ümit etmediği kadar buğday taşımaya başlar. Dışarıdan gelenleri ne korkutuyor? Yahu kardeşim diyorlar, siz 47 bin zikir yapıyormuşsunuz. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş böyle bir hastalık. Nasıl yaparsınız? Ben hayatta böyle bir şey yapamam. 5 bin zikir bile zor gelir bana. Çünkü bizim hoca 500 zikir veriyor. Onu bile yapamıyoruz. Böyle diyen insanlar konunun aslını bilmeyenlerdir. Allah-u Teala'nın insanlara olan yardımını bilmeyenlerdir. Sorun 47 bin zikir yapanlara zor mu geliyor size bu? Yok. 47 bin zikir yapanlar aynı sizin 7 bin zikir yaparken duygunuz heyecanı yaşıyorlar. Nereye ulaşıyoruz? Bütün güzellikler sizin talebinize bağlı. Siz talep ederseniz daha üst seviyelere ulaşmayı, Allah-u Teala size daha üst seviyelere ulaşmanın heyecanını verir. Size iştiyak verir. O iştiyakla daha büyük görevleri gerçekleştirirsiniz. O bu konudaki gücünüzü devamlı yükseltecektir. Bir süre sonra kendinizi tanıyamazsınız. Ben bu muyum diyeceksiniz. Ben bunları yapamazdım. Nasıl yaptım bunları? Hazreti Ali'yi hatırlayın. Hayber Kalesi'nin kapısını bir söküyor besmeleyle. Kalkan olarak kullanıyor. 1200 120 okka mı ne ağırlığındaki kapı için ne kadar olduğunu unuttum. Kalkan olarak kullanıyor. Cenk'ten sonra bırakıyor yerine. Arkadaşlar diyorlar, ya Ali nasıl başardın? İmkansız bu. Biz 10 kişi gelsek bir araya bunu yapamayız. Hazreti Ali diyor ki, ben yaparım diyor. İsterseniz göstereyim diyor. Besmele'yizmillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim demiş. Bir asılmış bir eliyle kımıldamamış yerinden. İki eliyle asılmış, kımıldamıyor bile. Ondan sonra demiş, cevabı bende değil demiş. Ondan. İşte Allah-u Teala dilerse sizi beklemediğiniz bir sürdesin sahibi her zaman yapar. Siz sadece daha güzel şeyler yapmayı, Allah'a daha çok hizmet etmeyi dileyin. Dileğinizin mutlaka yerine geldiğini göreceksiniz. Her yerde Allah-u Teala sizin yardımcınızdır. Öyleyse yardım elini sizden çeker mi? Layık olduğunuz sürece asla. Siz vazgeçerseniz o zaman Allah-u Teala size olan yardımını azaltır. Yani Allah ile olan bütün münasebetlerinizde çok daima sizin kaleminizde, sizdedir. Nasıl isterseniz öyle kullanacaksınız. Siz kullanacaksınız. Yetkisine verilmiş. Allah dilediğini kendisine ulaştırırmış. Ha, demek ki bu Allah-u Teala haksızlık yapıyor. Falancayı kendisine ulaştırıyor. Onu kendisine ulaştırmayı dilemiş. Ama falancayı ulaştırmıyor. Onu da dilememiş. Bu bir haksızlık değil mi? Hayır, değil. Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Neresi haksızlık bunun? İki tane adam var. Birisi Allah'a ulaşmayı diliyor, öteki de dilemiyor. Elinin tersiyle Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırmak istediği rahmeti, yardım elini itiyor. İstemiyorum diyor ben. Ben diyor sana ulaşmak istemiyorum. Allah-u Teala böyle bir insanı asla kendisine ulaştırmaz. Şimdi Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne sesleniyor. Habibim, sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ona ancak hidayeti biz erdirebiliriz. Ne demek bu? Yani o kişi istemedikçe veremezsin diyor. O kişi istemiyorsa hidayet ermeyi, senin amcan gibi, Ebu Talip gibi istemiyorsa biz onu hidayete erdirmeyiz. Onun talebi yok. Sen de onu erdiremezsin diyor. Sen bizden talepte bulunsan da biz senin talebini kabul etmeyiz. Sen başkası için hidayet talep etsen de o kişi bizden hidayet istemedikçe biz onu hidayete erdirmeyiz diyor Allah-u Teala. Kanun. Talipseniz sonucu alırsınız. Talip değilseniz asla. Kim olursanız olun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın amcası olun. Yine kabul edin ben. Siz istemek mecburiyetindesiniz. Öyleyse bunu yapıyorsunuz. Talep sizden. Daima talep sizden. Yalnız ne var ki? Allah'ın sözü var. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Kesin sözü var. Ben mutlaka onu kabul ederim diyor Allah sana. Hep kalbinize bakıyor, acaba diyor kalbinde Allah'a ulaşma konusunda bir talep var mı yok mu? Var. Karşılığını derhal ediyor Allah sana. Ben de diyorum kendime ulaştırmayı isterim. Kimi kendime ulaştırmayı istersem onu mutlaka kendime ulaştırırım. O insan Allah'a ulaşmak konusunda bir engel tanımıyor. Ben diyor Allah'a ulaşmak istiyorum. Bana düşen tamam. O zaman Allah Teala diyor ki bana düşen tamam. Ben seni mutlaka kendime ulaştırırım. Tamamın cevabını alıyoruz. Bir süre sonra o kişi mutlaka Allah'a ulaşmıştır. Şarta bağlı sağ ise. Ölmüşse kim öldürmüştür? Allah-u Teala öldürmüştür. Çünkü can almak onun işi. Eğer Allah-u Teala öldürmüşse o zaman sözünü tutuyor. Diyor ki ben ona söz verdim. Ne sözü verdim? Eğer bana ulaşmayı biliyorsa ki bu kişi dinledi, ben ona söz verdim ki mutlaka kendime ulaştıracağım. Ben ulaştırdığım kişileri ne yapacağım? Cennetimi alacağım. Bu kişi ulaşacaktı çünkü ben söz verdim bana ulaştıracağıma. Sağ kalsaydı mutlaka ulaştıracaktım. Çünkü bana ulaşmayı diledi. Onun hayatını aldığıma görelimden serbest iradesi yok. Bu imkanı ben aldım onun elinden. Ama ben mükafat, ben sözümü tutarım. Onu mutlaka cennetime alırım diyor. Sonuç aynı oldu. Allah'a ulaşmış olsaydı ne olacaktı? Cennete girecekti. Ulaşmadı, yine cennete alıyor Allah Teala. Sırf kendisinin sözü var diye. Düşünebiliyor musunuz? Dünyada en çok itimat edebileceğiniz, bütün taleplerinizi mutlaka yerine getirecek olan bir dostunuz var. Ona dedikodu yapın. Gıybet yapın. İftiralarda bulunan insanlara hiç umurunda bile değil, olmaz onun. Şu kadarcık bir günah kazanmazsınız. Allah-u Teala'ya falanca hakkında istediğiniz kötü şeyi söyleyin. Bu bir dedikodu değildir. Muhatabınız Allah olduğu için değildir. Ne kadar güzel değil mi? İstediğinizi yapın, istediğinizi söyleyin. Zemedin. Onu elime geçireceğim, lime lime edeceğim. Etlerini imbikten geçireceğim. Onu duman edeceğim, boğazını 8 takla atacağım. Ne dersiniz değil. Hiçbir zaman bir şey kaybetmezsiniz. Belki ferahlanırsınız biraz. Muhatabınız o olduğu sürece hiçbir sözünüzü dedikodu, gıybet veya iftira olarak değerlendirmez. Ve ola ki kalbinize huzur da gelmiştirir. Samimiyetle ona yöneliyorsanız, o biliyor samimiyet vereceğinizi. Ne zaman kalbinizden geçene değil de başka bir şey ona söylüyorsanız, ona yutturamazsınız. Yani boşuna böyle bir yolu denemeyin. Onun karşısında çok mahcup olursunuz. O Allah'tır, kalbinizden geçenin hepsini bilir. Eğer samimiyseniz, samimiyetsizliğin karşılığını ödeyecektir. Onun için inanmayan insanlardan da korkmayın. O zavallılar doğrunun olduğunu zannettikleri için ödeler. Onlarla olduğunuz için konuşmaya çalışın. Neticede onları ikna ettiğinizi göreceksiniz. Hemen o İmam-ı Azam'ın hikayesini anlatın onlara. Hani şu baltaların kendi kendine kesip bir köprü yaptıkları olayını. Ve behel gafil dediğini. Sen bu dünyanın kendi kendine oluştuğunu söylüyorsun. Bütün kainatın, bütün yıldızların, bütün dünyaların kendi kendine oluştuğunu söylüyorsun. Ama şimdi bana diyorsun ki bir köprü bile kendi kendine oluşamaz. Oluşması mümkün değildir. O zaman bu ne periz, bu ne lanet turşusu. Öyleyse bütün güzellikleri sizinle beraber Allah yaşıyor. Bütün çirkinlikleri de sizinle beraber Allah'ın sizin için üzülmesinin yanı başında şeytan yaşıyor. Ne zaman yanlış bir hareket yaparsanız şeytanın ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Ne zaman bir güzelliği oluşturuyorsanız Allah sizden memnun, siz de Allah'tan memnunsunuz. Ve de bütün güzellikler göreceksiniz ki Allah'la beraber yaşadığınız standartlarda oluşur, gelişir, güzellikleri doğurur. Her şey, her olay aslında dört dörtlük Allah Teala tarafından vücuda getirilmiştir. Her şey merkezindedir. Bu güzelliği yalnız siz bozabilirsiniz. Yalnız sizin nefsiniz bozabilir. Kendi etrafınızdaki güzellikleri. Her birinin etrafında devamlı olaylar cereyan eder. Bu olaylardan devamlı esinlenirsiniz. Ve nefsinizi ne zaman devreye sokarsanız kendinize de etrafınızdaki insanlara da kötülük etmiş olursunuz. Birine yaptığınız bir kötülük aslında kendinize yapmış olduğunuz kötülüktür. Neden? Size mutlaka derece kaybettirir. Bir insanı cehenneme götürecek olan şey ise sadece kaybettiği derecelerdir. Öyleyse Allah'ın matematik hesabına dikkatle bakın ki o insanlara Allah'ın yolunu açmakla onlara gerçekten cennetin yolunu garanti etmiştir. Kim mürşidine ulaşmışsa, nefsini tezkiyeye başlamışsa kazandığı dereceler 10 kattan 100 kata çıkar, 100 kattan da 700 kata çıkar. Yani şimdi ne oluyor? Zikir yapmıyorsunuz. Zikir yapmadığınız sürece devamlı derece kaybediyorsunuz. Her saniye bir derece kaybettiğinizi kabul ediyorum. Bütün bir gün zikir yapmayan adam bir günde kaç tane saniye varsa o kadar derece kaybetmiştir. Şimdi Allah-u Teala'nın yoluna girdiniz. Yarım saat zikir yaptığınızı düşünüyorum. Yarım saat zikir yaptığınız zaman 24,5-23,5 saatte kaybettiklerinizin hepsinden daha fazla derece kazanırsınız. Çünkü yarım saatte ne kadar dakika var? 30 dakika var. Her biri 60 saniye olduğuna göre 3 kere 6, 18, 1800 eder. 1800'ü 700'le çarpacaksınız. 24 saatlik zamanın saniyelerini hesaplayıp bundan çok daha küçük bir rakamla karşılaşacaksınız. 23,5 saatleri zikir yapmayan bir kişi son yarım saatte zikir yapıyor diye onun kazancı kaybettiklerinden çok daha fazla oluyor. Bakın ne diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Allah'ın evliyasının alim adını vermiş burada onlara. Uykusu diğerlerinin namazından daha çok derece kazanıyor. Neden? Uykusunda da zikrediyor. Zikir ise en büyük ibadet. Ve her bir saniyede 700 derece kazanıyor. O zaman Allah-u Teala'nın matematik hesabının şaşmaz olduğunu kesinlikle öğreniyorsunuz. Ne demek istiyorum? Yani Allah-u Teala'nın yoluna giren bir insan matematik olarak cennete ulaşmaması mümkün olmayan bir, ulaşmaması imkansız olan bir insandır. Allah-u Teala'nın yoluna girdiğiniz anda matematikler böyle gösteriyor. Aksi mümkün değil. Öyleyse ya girmek ya da girmemek. Allah'ın yolunda olmayan bir insan için bu söylediğimizin hiçbirisi geçerli değil. O insan kendi kendini cehenneme mahkum etmiştir. Katılın. Allah'ın yoluna girmeyen bir insan Allah'ın yoluna girmeyi istemeyendir. Allah'a ulaşmayı istese Allah-u Teala mutlaka onu kendi yoluna ulaştıracak. Evvela mürcidine sonra da kendisine. O kişi eğer Allah-u Teala'nın yoluna girmemişse başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorsa onlara dikkat edin. Bakın ne diyor? Nisa 167, 168, 169. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَّدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Onlar küfür üzeredirler ve Allah yolundan saptırırlar. Kat belli dalalen bayıda. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَذَنَمُوا Onlar küfür üzeredirler ve zalimdirler. Neden zalimdirler? Zulüm nedir? Başka birine yaptığınız haksızlık. Bunların yaptığı haksızlık ne? Onları Allah'ın yolundan men etmek. Allah'ın yolundan saptırmak. Şimdi bizim din adamları diyorlar ki İskender Hoca diye bir ukala çıkmış. Diyormuş ki insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması gerekiyormuş. Sen böyle bir şeyden haberdar mısın? Bizim din adamları cevap veriyor. Yok be kardeşim diyorlar. Böyle bir şey olsa biz din adamıyız bir kere. Bugüne bugün profesörüz. Biz buna yok diyorsak onun var demesi bir şey ifade etmez. Ne nasıldı? Biz 3 yaşında Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başladık. 5 yaşında hafız olduk. 25 yaşında doçent olduk. Vesaire vesaire. Nereye ulaşıyorum? Bu insanlar Allah-u Teala'nın yolundan tutuyorlar. Başkalarına bu sebeple derecat kaybettikleri, derecat kaybettirdikleri için onlara zulmetmiş durumdalar. Bu sebeple lanet oluyor üzerlerine. Bu sebeple omuzlarında vebal var. Başkalarının da günahlarını yüklenmiş vaziyetler. Şimdi Allah-u Teala onlardan bahsediyor. Allah onlara asla mağfiret etmeyecektir. Yani hiçbir zaman mürşitlerine ulaşmadığı için onlar ulaşmadığı için mürşitlerine onların günahlarının sevaba çevrilmesi diye bir olay mümkün değil. Ne diyor Allah-u Teala? Eğer tövbe ederlerse, tövbe edip de mümin olurlarsa, ancak o zaman onların günahlarının sevabı çevirir diyor Furkan 79'da. 69 muydu? He? Furkan 69, 70, 71. 69'da şunlar cehenneme gidecektir diyor. 70'te de bunu söylüyor Allah-u Teala. Onların günahlarının sevabı çevirir. Kimlerin? Kim tövbe edip de mümin olursa diyor Allah-u Teala. Tövbe edip de mümin olmak yalnız bir tövbeye az. Mürşidin önünde yapılan tövbe. Böyle bir tövbe yapmıyorsa kişi hiçbir zaman mümin olmayacaktır. Allah Teala'nın günahlarını sevaba çevirmeyecekler. Eğer bir insan başkalarını Allah Teala'nın yolundan saptırıyorsa, kendisi Allah Teala'nın yolunda olabilir mi? Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Sırat-ı müstakime çağırıyorlardı. Sırat-ı müstakimden men etmek var. Allah'ın bu ayetleri söylediği gibi sırat-ı müstakime çağırmak var. Siz bütün insanları sırat-ı müstakime çağıranlarsınız. Allah'ın yoluna davet edenlersiniz. Davet ediyorlar mıydı? Yusuf 108. Allah-u Teala diyor ki Habibim onlara de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Hepsi Allah'a çağırıyorlardı. Bunlar ne yapıyorlar bu Nisa 167, 168, 169'dakiler ne yapıyorlardı? Allah'ın yolunda men ediyorlar onlar. Allah'ın yolunda çağırmıyorlar. Allah'ın yolunda men ediyorlar. Bu durumda Allah'ın yoluna ne zaman ulaşılır? Ruhunuz ne zaman vücudunuzdan ayrılır? Müşkünüze ulaştığınız zaman. Eğer Allah'ın yolunda insanları men etmiş olanlar sizler olsaydınız hiçbir zaman bir müşküne ulaşamayacaksınız. Allah'ın yoluna girmeyeceksiniz. Başkalarını sokmadığınız gibi. Onun için de hiçbir zaman günahlarınızı sevaba Allah çevirmeyecekti. İşte onlardan bahsediyor. Onlar küfür üzeredirler ve zalimdirler başkalarına zulmettikleri için. Onları Allah'ın yolundan saptırmakta Allah onlara asla mağfiret etmez. Sonra ve onları asla sırat-ı müstakime ulaştırmaz. İlla sırat-ı cehim diyor. Allah onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada cehennemde ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Onlar orada ebediyen kalacaklardır ve bu Allah'ın üzerine zor değildir diyor. Öyleyse Allah'ın yolundan saptıranlar Allah'ın yoluna davet edenler iki ayrı gruptan. Bundan 14 asır evvel Sabikun el-Evvelin Allah'ın yoluna davet ediyorlardı. 14 asır sonra siz Sabikun el-Ahirin dikkat edin aynı şeyi yapıyorsunuz. Allah'ın yoluna davet ediyorsunuz. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın tanımlamasına giriyorum. Diyor ki kıyamete yakın bir devrede benim sünnetimi Allah'ın farzlarını yeniden ihya edecek insanlar gelecek. Ey Allah'ın Resulü kim bunlar diyor. Birinci tanımlama diyor. Onların düşmanları dostlarından çoktur. İkinci tanımlama diyor. Onlar da sizin gibi ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır. Hepiniz sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Ne olursa olsun durumunuz. Vuslata ulaştınız. Sırat-ı müstakim bitti diyorsunuz. Sırat-ı müstakim bitti ama Allah'ın sırat-ı müstakimi bitmedi. Allah'ın sırat-ı müstakimi yol almak değildir. Kemal derecelerinde olgunlaşmaktır. Fenadan bekaya, bekadan zühte, zühten fizik vücudun teslimine, oradan ullerbaba, oradan ihlasa, oradan salaha ulaşmaktır. Bunların hepsi kemal derecelerinde olgunlaşmaktır. Neslinizin kalbindeki afetleri %49'dan %0'a düşürmektir. Ne zaman 49'a ulaştınız? %100'den ne zaman 49'a düştü neslinizdeki afetler? Allah'ın evliyası olduğunuz gün. Fena makamında. Sonra yavaş yavaş azala sıfıra indireceksiniz afetleri. O zaman ne oldu? İhlasın sahibi oldunuz. Tevbe-i Nasuh'a davet edileceksiniz. Ne oldu? Felahın sahibi oldunuz. Velayetin en üst makamına ulaştınız. İşte bütün güzellikler siziniz. Öyleyse bakalım bütün suallerin cevaplarını vermiş miyiz? Nefsin talepleriyle ruhun taleplerini nasıl ayırt edebiliriz? Kendimizde ve başkalarında, başkalarındaki nefsin taleplerini ayırt edebilmemiz, onların nefsine hizmet etmemiz konusunda önemli değildir. Nefsin talepleriyle ruhun taleplerini nasıl ayırt edebiliriz? Nefsin talepleri sadece kötülüklerdir. Ruhun talepleri sadece güzelliklerdir. Nefsin talepleri iki yerde kendisini gösterir. Bir, Allah'ın emirleri vardır. nefsiniz Allah'ın emirlerine itaat etmemeyi öğütler. Ruhunuz Allah'ın emirlerine itaat etmeyi öğütler. Öyleyse ilk ayırım Allah'ın emirleri istikametinde. İkinci ayırım Allah'ın yasakları istikametinde. Nefsiniz Allah'ın yasağı neyse onu yapmanızı ister. Kumar oynamak yasak. Kumar oyna da. İçki içmek yasak. İçler. Neydi bir faydası vardı? İşte 100 tane zararının yanında bir tane faydası var da bilmem ne damarlarının bilmem ne noktasını açıyormuş. Teknik tabirleri o kullanacak. Hatta işte ondan azaltıyormuş. Şimdi neden bahsediyoruz? Allah'ın yasak ettiği ne varsa ilmin ulaşabildiği yerde onun ispatı var. Ulaşamadığı yerde belki daha ispat edilmemiş şeyler var. Ama var. Öyleyse nefsiniz neyi ister? Allah neyi emretmişse mutlaka onu yapmamanızı ister. Nefsiniz neyi ister? Allah neyi yasak etmişse onu da yapmanızı. Gelelim ruhunuza. Allah neyi emretmişse mutlaka yapmanızı, yasak ettiği ne varsa yapmanızı ister. İşte Allah-u Teala'ya karşı olan sevginiz iki yerde kendisini hemen ortaya çıkartır. Allah'ın emrettiği ne varsa onu yapmak konusunda ne kadar iştiyak duyuyorsunuz? Allah'a olan sevginiz o kadar. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek konusunda ne kadar iştiyak duyuyorsunuz? Ne kadar başarıyorsunuz bunu? Allah'a karşı olan sevginiz ne kadarsa o kadar. Sevgi ruhun hasretidir. Nefret nefsin afetidir. Öyleyse bütün güzellikleri düşünün. Güzelliklerin başında sevgi var. Sevgi ruhunuzla alakalı. Kötülüklerin başında nefret var. Nefret nefsinizle alakalı. Öyleyse bütün güzellikler ruhunuzun temsil ettikleri, bütün çirkinlikler nefsinizin temsil ettikleri. Öyleyse ayrım problemsiz bir şekilde çözülüyor. Nerede bir probleminiz olursa, acaba burada nefsi mi devrede, ruhu mu devrede diye bir probleminiz olursa bana sorun. Ben çözemezsem mutlaka Allah-u Teala'ya sorarız. O inşallah çözer. Ama Allah'ın katında çözülmeyecek problem yok. Öyleyse yapmanız lazım. Gelen şeye dikkatle bakın. Yalnız ruhunuzun hasretine itaat edeceksiniz. Ve yalnız nefsinizin afetleriyle cihat edeceksiniz. Onlara asla itaat etmeyeceksiniz. Nefsinizin afetleri size ne söylüyorsa tam aksini yapacaksınız. Eskilere bakın. Adına riyazet diyorlar. Adına mücadele diyorlar. İki şey yapmışlar. Mücahedeye dikkat edin, nefsinize istemediği şeyi zorla yaptıracaksınız, zor kullanacaksınız. Sen neyi istemiyorsun? Oruç tutmayı istemiyorsun. Başlangıçta zorla yaptıracaksınız onu. Bir süre sonra önünde zevk olduğunu yaşamaya başlarsınız. Nefsiniz neyi istemiyorsa, istemediği her şeyi ona yaptıracaksınız. Nefsiniz ne istemiyor? Ciğer satmak istemiyor. Ciğer sattıracaksınız da. Nefsiniz neyi istiyor? Başka insanların karşısında kendisini küçültebilecek olan, o insanların yanında küçük gösterecek olan şeyleri yapmak istemiyor. Yaptıracaksınız. Peki mücahide bu. Riyazet ne? Nefsinizin yapmak istediği şeyleri müsaade etmemek. Nefsiniz bir şeyler istiyor, istediği şeyleri ona vermemek. İşte bunun da adı riyazet. Öyleyse ruhunuzla nefsiniz arasındaki ahengin tam kurulmasında bütün işaretler, sufilerden olan bütün işaretler Kur'an işaretleriyle %100 aynı. Her şey yerli yerine oturuyor. Her şey merkezinde. Öyleyse başka birisinin sizden istediklerini gerçekleştirmeniz size derece kazandırır dedik. Neleri gerçekleştirmeniz? İşte burada durun. Eğer sizin hizmetiniz onun nefsine hizmetse orada durun. Adam Merkez Bankası'nı sormak istiyor. Sizden yardım istiyor. Hırsız. Şimdi burada sal. Ben herkese yardım etmekle mükellefim. Öyleyse ona da yardım ederim. Diyemezsiniz. Çünkü burada onun Allah'ın emirlerine resmen karşı geldiği bir sistemde siz o karşı geldiği sistemde ona hizmet veriyorsunuz. Burada hiçbir zaman bu kabul edilmez. Sakın bununla bir dilenciye verdiğiniz 5 kuruşu birbirine karıştırmayın. İki olay birbirinden tamamen ayrılır. Orada bir sünnet-i seniyeyi yerine getiriyorsunuz. Burada resmen şerre alet oluyorsunuz. Allah-u Teala şerre alet olmanızı istemez. kötülük yapacak olan bir kimseye yardım edemezsiniz. Yardımdan men olundunuz. Tam karşısı o kişi kime kötülük edecekse kötülük edeceği kişinin yanında olmak mecburiyetindesiniz. Zalimin değil, zulmedenin değil, mazlumun, zulüm görenin yanında olmak mecburiyetiniz. Yardımınız ikinci kişi için meselesidir. Öyleyse Allah-u Teala'nın emirlerine dikkatle bakın. Nereye kadar herkese yardım etmek mecburiyetindesiniz? Bu yardımla mükellefsiniz. Onların Allah yolunda yaptığı her şeyde onlara yardım edeceksiniz. Şeytan yolunda yaptıkları hiçbir şeyde onlara yardım etmeyeceksiniz. Öyleyse hudutlar burada çiziliyor. Sakın kendinizi aldatmayın. Bu olay Allah'a yardım gibi göründü bana. Onun için ona yardım ettim. Ama baktım ki bu şeytana yardımmış diye sonradan dizinizi dönmeyin. Her olayda kime yardım edeceğinizi dikkatle yerlerine oturtun. Allah istikametinde herkese yardım etmekle mükellefsiniz, vazifelisiniz. Şeytan hizmetinde hiç kimseye yardım etmemekle mükellefsiniz. Hatta karşı gelmekle mükellefsiniz. Eğer onlar bir başkasına zarar verecekse, zarar verilecek olan tabii kişinin tarafında olmakla mükellefsiniz. Öyleyse bütün sistemler Allah'ın söyledikleriyle tam bir uyum içinde çalışır. Ya şeytana hizmet edersiniz, ya Allah'a hizmet edersiniz. Şeytana hizmet edenler bizden değildir. Allah'a hizmet etmekle hepiniz mükellefsiniz. Öyleyse davranış biçimlerinizi dizayn ederken elinizde çok sağlam bir anahtar var. Ruhunuzun istikametine hareket edeceksiniz. Allah'ın istikametine hareket edeceksiniz. Nefsiniz istikametine hareket etmeyeceksiniz. Şeytanın istikametinde hareket etmeyeceksiniz. Şeytan nefsinde ruhunuzsa Allah'ı temsil eder. Öyleyse her açıdan meselelere bir nebze ışık tuttuğumuzu zannediyoruz bu akşam. Bu akşam bütün suallerin inşallah cevaplarını 12. oturumda tamamlamış oluyoruz. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Yüce Rabbimizin hepinizi en üst seviyelere ulaştırmasını, hepinizi cennet saatine ve dünya saatine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve As-Salaam. Allah hepinizden razı olsun.
1: El-Fatiha ve As-Salaam. Allah'a salam aleyküm selam. Elhamdülillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, bizlerle ve dinleyenler, Allah'a bir defa daha sonsuz hamd'e şükrediyorum ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek imkanının sahibiyiz. Bir defa daha Allah'ın güzelliklerini yaşamak imkanının sahibiyiz. Onunla birlikteyiz. Size ondan bahsetmek gibi müstesna bir zevkin içinde yaşamaktayım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimiz fizik standartlarda bir takım görevleri ihtiva eder ve fiziğin ötesinde de bir takım zevkleri yaşamayı. Öyleyse görevlerimize dikkatle bakalım. Allah'ın yolundaysa Allah için hiç önemi olmayan ama bizim için çok çok önemli olan görevlerimizi yapmak mecburiyetindeyiz. Unutmayın. hiçbir Allah için yaptığınız şeye Allah'ın ihtiyacı hiçbir zaman olmamıştır, olması da mümkün değildir. Ama sizin ihtiyacınız var. Namaz kılmaya, zekat vermeye, oruç tutmaya, ve özellikle ve özellikle ve özellikle zikir yapmaya. Sizin ihtiyacınız var. Allah'ın ihtiyacı yok. İşte şu dünya hayatını yaşıyorsunuz. Allah'ın fazlını yerine getirmekle mükellefsiniz kendiniz için. Bu sizin kurtuluşunuzun kıyametten sonraki sonsuz hayatınızda cenneti yaşamanızın şu dünyadaki bağlantısıdır. Düşünün sevgili kardeşlerim, şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın. Olmaz ama 200 sene yaşayın. Ama orada 200 trilyon sene değil, 200 katrilyon sene değil, sonsuz bir hayat yaşayacaksınız. Bu düşünce sistemimize göre düşünemeyeceğimiz kadar sonsuz. Düşünce platformumuzun dışına çıktığı için sonsuz diyoruz yani. Öyleyse o sonsuz hayatı buradaki 3-5 yıllık hayatınızla kazanacaksınız. Burada ne yaparsanız oraya onu götürürsünüz. Öyleyse Allah-u Teala'nın her ibadeti doyulmaz zevkler olarak verdiğini hiç unutmayın. Allah-u Teala'nın her ibadeti doyulmaz zevkleri oluşturur. Böylece hepiniz için bir olay söz konusu. Namaz kılmak bir zevktir. Biliyorum ki şimdi birçok kardeşimiz diyecek ki bize hiç öyle gelmiyor. Sevgili kardeşlerim, bir gün kalp gözünüz açılacak. Allah'ın size gösterdiklerini görmeye başlayacaksınız. Bir gün kalp kulağınız açılacak. Allah'ın söylediklerini duymaya başlayacaksınız. Aranızda binlerce kardeşimiz var. Bu standartın içinde kalp gözü açılmış, kalp kulağı açılmış, bu büyük zevki yaşayan. O zaman ne olur? Namaz kıldığımız zaman önümüzde duvarlar yoktur. Önümüzde kainat açıktır. Allah'ın zatını gördüğünüz zaman da hep O karşınızda, yukarınızdadır. Hep O'nu görerek namaz kılacaksınız. Daha büyük bir zevk düşünebiliyor musunuz? İnsanlar kalp gözleri açılıp da Allah-u Teala onlara Kabe'yi gösterdiği zaman bundan büyük bir zevk alıyorlar. Orada namaz kılıyorlar diye. Ya Allah'ın izniyle namaz kılmak? Mümkün mü? Elbette mümkün. Hepiniz bu vasfın sahibisiniz. Hepinizin kalp gözü var. Hepinizin kalp kulağı var. Kalbinizde görme hastası var. Ama üzeri dışavet adlı bir perdeyle örtülmüş. Kalbinizde kalbinizin kulağı var. Ama mühürlü. İşte bu mühürün açılması, bu perdenin açılması sizin size düşenleri yapmanız da mümkün. Fiziğin ötesi bu dünyadaki zevklerin hiçbirine benzemez. Duyulmaz zevklerdir. Sizi zevkin şahikasına ulaştırır. onun için Allah-u Teala'nın insanlarına ne kadar şükredeceğinizi bilemezsiniz. Bir gün bakarsınız ki o size öylesine büyük ihsanlarda bulunmuş ki sizin yaptığınız şey ne diye bakarsınız. Ben zavallı bir insan olarak ne yapabiliyorum Allah'a diye bakarsınız. Direkt olarak Allah'a ne yaparsınız? Onun için namaz kılarsınız, ibadet edersiniz Allah-u Teala'ya. Onun zikrini yaparsınız. Ama günde 7 vakit namaz kılabilirsiniz. Bir 8. vakit yok. Zikrinizi de daimi zikre ulaştırabilirsiniz. Daha ötesi yok. Allah için yaptıklarınızın hepsini bir araya toplasanız, eğer Allah'ın size verdikleriyle onları mukayese ederseniz, bir dünyayla bir karıncayı mukayese etmiş olursunuz. Bir güneşle bir karıncayı. O zaman çok hüzün duyarsınız. Allah'a karşı yapmanız icap edenleri yeterli boyutta yapamamanın hüznünü yaşamaya başlarsınız. Ya Rabbi dersiniz, ben şu yaptıklarıma bakıyorum, ben senin için ne yapabiliyorum ki? Senin bana verdiğin bunca nimetin karşılığında ben sana ne diyebiliyorum ki? Bunlar bana yetmiyor. Daha ötesinde bir şeyler yapmak istiyorum. Bunu Allah-u Teala'ya söylediğiniz zaman onun cevabını ben size şimdiden söyleyeyim. Diyor ki, seni ben yarattım. Senin nelere muktedir olduğunu en iyi ben bilirim. Hiçbir kulumuza onun iktidarında olanlardan daha fazlasını ne yükleriz ne de ondan isteriz. Daha fazlasını zaten yapamazsın. Allah-u Teala size ne verirse versin, yapabileceğiniz belli şeyler onun için. Hayatınızı Allah için vakfetmek, ibadetlerinizi yapmak, bütün insanlara bu istikamette faydalı olmak, hayatınızın tamamını Allah için harcamak, rüyalarınızda da Allah için olmak. Ama daha ötesi yok. Bu hayat büyük üzüntülerle sıkıntı verici bir olay olur insana. Bu hayat büyük zevklerle yaşanmaya değer bir hayat olur insana. İkisi de mümkün ve sizin seçiminize bağlı. Öyleyse seçiminizi doğru seçim olarak yapın. Şu dünyada zulmeden insanlar gördünüz. Hepsi ölüp gittiler. Ellerinde yaptıkları zulmün onların mirası olan hayat filmleri kaldı. Onları cehenneme götürecek olan hayat filmleri. Şu dünyada da mutsuz, o arada da cehennemde de sonsuza kadar ızdırap çekecek olan zavallı insanlar. Bir de şu dünyayı sonsuz mutluluklarla yaşayan insanlar da var. Onlar hep Allah'a şükrederler. Allah'ın kendine verdiği o büyük nimetler sebebiyle. Hiç kimse kendi kendisine o nimetleri elde edemez. Ama hiç unutmayın, siz bir şey yapmak istediğiniz zaman Allah'ın yardımı öylesine büyük olarak gelir ki hiç başaramayacağınızı zannettiğiniz şeyleri bakarsınız ki başarmışsınız bile. Anlarsınız ki o yardım ediyor. Siz size düşeni yapmaya azmettiğiniz için. O zaman yardımı mutlaka alırsınız. Öyleyse iki nevi insandan kötü olanla iyi olan, çirkin olanla güzel olan hasletler arasından konuşuyorum. İnsanlar var. Allah'la işbirliği yapan, şeytanla işbirliği yapan. Yüzlerinden anlarsınız. Televizyonlara bir dikkatle bakın. Bazı insanlar göreceksiniz orada. Sizde şeytanı hatırlatan. Yoksa yanlış mı görüyorum? Bazı insanlar göreceksiniz. Size Allah'ı hatırlatan. İnsanlar göreceksiniz. Allah'a çağırıyorlar sizi. İnsanlar göreceksiniz. Allah'a çağıranlara mani olmaya çalışarak, bunun meyvelerini vererek şeytana çağıran insanlar. Yüzlerine baktığınız zaman şeytanı görürsünüz. Benim söylediğim standartlarda televizyonunuzu dikkatle takip edin. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Allah Teala kalbinize ona göre verecek. Bir süre sonra seçmeye başlayacaksınız. Kim Allah'ın yolundadır, kim şeytanın yolundadır. Şu dünyada kuvvetin sahibi olduğunu denilen zavallı insanlar hep mahvolup gitmişlerdir. Götürebildikleri kendilerini cehenneme götürecek olan zulümleri. Ama sevgili kardeşlerim, Allah ile beraber olanlar için sadece mutluluk söz konusu. İşte o mutluluğu yaşayan birisi size sesleniyor. Allah'ın sayesinde yaşayan birisi size sesleniyor. Bu dünya sizin dünyanız. Sizi de mutlu olmak için Allah Teala dünyaya getirdi. Öyleyse eğer hedefiniz mutlu olmaksa, o zaman mutluluğun standartlarını yaşamak mecburiyetindesiniz. Ve sizin mutlu olmanız için Allah'ın ibadetlerini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Gerçekleştirdikçe onların doyulmaz zevkler olduğunu yaşamaya başlayacaksınız. Ben yaşayamıyorum diyorsanız doğrudur. Ama bu aşamada, gelecekte böyle olmayacak. Allah Teala size marifetullahından bir şeyler ihsan etmeye başladığı zaman böyle olmayacaksınız. Kalp gözünüz açıldığı zaman, bütün kainatı Allah Teala size göstermeye başladığı zaman böyle olmayacaksınız. Tayin mekanı yaşamaya başladığınız zaman böyle olmayacaksınız. Allah'a çok hamd edeceksiniz. Çok şükredeceksiniz size bu insanlarla bulunmuş diye. Öyleyse şu dünyada Allah-u Teala'nın farzları var. Yerine getirmek zorunda olduğunuz farzlar. İşte bu zorunda olmak birçok insanın kanına dokunuyor. Ben serbest iradeli bir mahluk değil miyim? Evet, serbest iradeli bir mahluksun. Öyleyse niye Allah-u Teala bana takipler koyuyor? Mutlaka bunu yapacaksın, mutlaka bunu yapacaksın, mutlaka bunu yapacaksın diyor. Bakınız, Allah'ın yapmak istediğiyle şeytanın gösterdikleri arasında ne kadar büyük farklılık var. Allah Teala diyor ki, kullarım namaz kılsınlar, kullarım oruç tutsunlar, kullarım zekat versinler. Bunların arkasında yatan, bunların yapılmasıyla yaşanan o büyük zevkleri tatsınlar, yaşasınlar, onlara tiryaki olsunlar. Evet, namaz kılmak doyulmaz bir zevktir. Zikir yapmak doyulmaz bir zevktir. Zekat vermek, o parayı vermenin o büyük zevkine varabilmek. Biz o zevki yaşayamıyoruz diyor diyenleriniz var aranızda, biliyorum. Hatta eşim bana diyor ki, çoluk çocuğumuzun nafakasını neden zekat olarak veriyorsun? Bir tarafta iblis var. Ama öbür tarafta vermenin almaktan mukaddes olduğunu söyleyen Allah bunu size yaşatmak için var. Bir gün öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki ancak onu verdiğiniz zaman ferahlayacaksınız. Onu vermedikçe, zekatı vermedikçe içinizde bir ukde kalacak. Bu benim param değil diyeceksiniz. Bu bana haram olan bir şey. Bunu vermek mecburiyetindeyim. Ve bunu bir mecburiyet olarak, bir angarya olarak gördüğünüz sürece bu zevki yaşayamayacaksınız. Ama bir gün öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki onu vermek kazancınızın %5'ini zekat olarak vermek, bir olarak vermek size sadece bir zevk verecek. Onu vererek bu zevki yaşayacaksınız. Namaz kılmanın bir zevk olduğunu, zikir yapmanın bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Allah'ın büyük ihsanlarına muhatap olacaksınız. Allah'ın bütün evliyası gibi. Unutmayın aranızda binlerce evliya var. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız günden itibaren Allah'ın evliyasından birisi olursunuz. Ama marifetullah bu sahnede, bu noktada mutlaka verecek diye bir kaide söz konusu değildir. Allah Teala kerem eder. Allah Teala ikram eder ve siz keramet sahibi olursunuz. O zaman onu yapan siz değilsiniz. Allah. Ama onun zevkini yaşamak sizin işiniz olur. Veren Allah, yapan siz ama zevki yaşayan sizsiniz. Öyleyse bu dünya bir zevkler kumkumasıdır. Bu dünya bir mutsuzluklar kumkumasıdır. İkisi de geçerli. Ne zaman şeytanla ilişkinizi bitirirseniz, Allah ile olan ilişkiye başlarsanız, mutsuzluklar, huzursuzluklar, sıkıntılar birer birer yerini yavaş yavaş zevklere bırakacaktır. Dünya sizin için yaşanmaya değer bir yer olacaktır. Düşmanlarınızla birlikte, size kötülük yapmaya çalışanlarla birlikte yaşamak sizin için sadece bir zevk olacak. Her şeye rağmen Allah Teala size mutsuzlukları değil, mutlulukları yaşatacak. Yani ne demek istiyoruz? Allah sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Allah'ın talebi mutluluğunuzdur. Şeytan sizin sadece mutsuz olmanızı ister ve şeytanın talebi mutsuzluğunuzdur. Öyleyse kendinize sorun. Mutlu mu yok? Değilim diyorsunuz. O zaman siz şeytanla ilişkilerinizi azaltmak, onun tesiri altından, onun dümen suyundan ayrılmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın gemisini takip eden, Allah'ın dümen suyunda bir insan olmak mecburiyetindesiniz. Son derece açık. Kendinize sorun. Mutlu muyum, mutsuz muyum? Mutsuzsanız, o mutsuz olduğunuz an sizin üzerindeki tesir Allah'ın tesiri değildir. Sizin üzerindeki tesir şeytanın tesiridir. Allah'ın yolunda iken de sık sık bu olayı yaşayacaksınız. Şeytanın size hakim olduğunu, sizi huzursuz kıldığını yaşayacaksınız. Ona bu fırsatı vermeyin. Allah ile beraber olun. Allah'ın güzelliklerini yaşayın. İşte Allah'ın yolunda insanlar namaz kılarlar. namaz kılmak başlangıçta onlara zor gelir.

Üstün altında, sağ göğsünüzün altında, sol göğsünüzün üstünde, sağ göğsünüzün üstünde, sonra köprücük kemiklerinin birleştiği yerde, sonra alnınızda, sonra saçlarınızda, alnınızın birleştiği yerde, yedi yerde çektiğiniz o zikirler var ya, bir tadıyla o zikirleri yapmakla kalmayın. Onun ötesinde de başkalarıyla konuşurken, dinlenirken, her zaman elinizi nabzınıza koyup hep Allah kelimesini tekrar etmeye çalışın. Saatle zikrini devam etmek isteyen kardeşlerimizin saatinin sesini duyduktan sonra hemen ellerini nabzlarına götürmeleri eğer müsaitse şartları ve herkes konuşmasına devam ederken hem onları dinleyip hem iç sesleriyle zikirlerini yapmaları asıldır. Konuşurken de eliniz nabzınızda olursa içinizdeki sesin devam ettiğini bilin. 5 dakika elinizi nabzınıza koyup zikir yapın. İş dünyanızda şimdi ben de öyle yaptım. Elimi nabzıma koydum size bir örnek olmak üzere. İçimden aynı şeyleri söylemek Allah kelimesini nabzımın tek atışını yakalayabildim şu anda. Ben ise iki eceli söylüyorum. Çünkü arada oluyor. Ve ne oluyor? 5 dakika bunu yaptıktan sonra çekin elinizi nabzınızdan, hala içinizdeki sesin devam ettiğini hissedeceksiniz. Öyleyse elinizde ne kadar çok imkan var zikir yapmak için. Zikir yapın. Allah'ın ismini andıkça nefsinizin kalbindeki afetlerin sizi terk ettiği kesindir. Zikir boyunca şeytanın sultası altına hiçbir zaman girmezsiniz. Zaten üzerinizde bir sultası da yoktur. Siz ona size tesir etmek imkanını verdiğiniz takdirde şeytan size tesir edilir. Öyleyse ibadetleriniz var. Namaz, zikir, zekat, hac. Bu ibadetlere devam edeceksiniz. Bütün güzellikleri yaşamaya çalışacaksınız. Ve baştan şeytanın size angarya gibi gösterdiği şeylerin bir süre sonra doyulmaz zevkler olduğunu yaşamaya başlayacaksınız. Daha öte de zevkler hayatımızın bütününü kaplar. Her noktada hangi standartların içinde olursanız olun mutlu bir insan olursunuz. İşte bu hayatın, dünya hayatının bu ibadetleri yaparken kazanılan zevkinin ötesinde bir de fizik ötesi zevkleri var. Bu zevklerden bir tanesinin adı tayin mekan olayı vücut bulmuş ve orada vücuda gelen olay sebebiyle, fizik ötesi olay sebebiyle ben kısım dağıttı. Bir anda Hızır Aleyhisselam tarafından götürülüp oraya teslim edilmiş. Bu tayin mekanının en ötesindeki fizik ötesi tayin mekanı ve bir şeyin de bir başka yerde oraya götürülmesini temin eden bir faktör. Bu tayin mekanlardan en basiti nefs tayin mekanıdır. Herkes her gece aslında tayin mekanı yaşar ama kimse tayin mekanı yaşadığının farkına varmaz. Her nefs her gece siz uykuya daldıktan sonra normal standartlar içinde vücuttan ayrılır. Herkes uyuyor. Uyumadıklarını zannedenler de gözleri açıkta olsa mutlaka uyurlar. Bir uyku neyi ifade eder? En azından şuur olarak bu alemde mevcut olmamayı ifade eder. İnsanlar vardır, nefsleri vücutlarından ayrılamadan uyurlar. Bunlara uyur gezer denir.

Nefisleri vücutlarındadır, ayrılamamıştır. Ama uyurlar. O zaman baş gözleriyle değil, nefslerinin baş gözüyle görürler. Ve başka bir alemde yaşarlar. Kalkarlar yataklarında, evin içine dolaşmaya başlarlar. Aslında orasını görmüyorlar. Kendilerini başka bir alemde görüyorlar. Yetmez, bakarsınız kapıyı açmıştır, dışarıda birisiyle konuşuyor. Siz de gelip bakarsınız kimle konuşuyor diye, kimse yok. Karşı tarafın sözlerini duyamazsınız. Ama o fizik cesediyle konuştuğu için onun sözlerini duyarsınız. Bir muhaberenin yarısını işitirsiniz, yarısını işitemezsiniz. Ama sabahleyin, akşam nereye görmüştün, bana anlat dediğiniz zaman eğer hatırlayabilirse, karşı tarafın sözlerini de sizin duymadığınız kesimi de size aktaracaktır. O süre içerisinde o kişi başındaki bu gözlerle, bu fizik vücuda ait olan şuurla görmüyor. Nefsinin baş gözleriyle görüyor ve onun şuuru içerisinde. Ve o sırada nefsinin baş gözleriyle gördüğü alem bu alem değil, fizik alem değil. Aynı standartlardaki ama başka bir alemin iç dünyasında yaşanıyor olay. Onun için siz karşı tarafın söylediklerini duymuyorsunuz, onu görmüyorsunuz ama o onu görüyor ve duyuyor. Nitekim hatırlarsınız o zaman, tamam dersiniz, işte bak sen bunları söyledin. Ama ben öbür taraftakinin söylediğini duyamamıştım. O zaman ondan onu da dinlersiniz. Ve kesin olarak görürsünüz ki insanoğlu iki alemde yaşar. Bir, fizik standartlarda, fizik vücudunun şuurunda bu dünyada uyandığı andan yattığı ana kadar. İki, uyuduğu andan itibaren başka bir alemdedir. Nefsi vücudundan ayrılmış, başka bir aleme gitmiştir ve fizik vücut uyku haline girmiştir. Artık sadece nefes alan, uyuyan, otomatik kontroller altında çalışan bütün organlarıyla hayatta olan bir insan ama uyku halinde. Şuur onda değil. Vücuda kumanda eden sistem onda değil, nefste. İşte böyle bir olayı, yani nefsinizin vücuttan ayrılma olayını her gece hepiniz yaşarsınız. Diğer söylediğim, nefsleri vücutlarından sık sık ayrılamayanlar, onlar uykuda gezenler olarak adlandırılır. Onların da uyumaları söz konusu, yürürken aslında uyuyor. Konuştuğu zaman da uykuda konuşuyor. Fizik vücudunun başının gözleri değil, nefsinin başının gözüyle görüyor, onun sesiyle konuşuyor ve böyle bir dizaynı yaşıyor kişi. Şimdi biz konunun normaline dönelim. Her gece gerçek uykuya daldığınız zaman, ki o zaman nefesiniz değişir, çok net olarak anlaşılır gerçek uykuya daldığınız, o zaman nefsinizin elektron devir sayısı ile fizik vücudunuzun elektron devir sayısı eşittir. Biliyorsunuz ki fizik vücudunuzun elektron devir sayısı, yani spini, nefsinize göre iki kattır. Uykuya dalmadan evvel olay böyledir. Uykuya daldığınız andan itibaren nefsinizin elektron devir sayısı artar, fizik vücudunuzunki düşer, ikisinin eşit olduğu noktada nefsiniz bir anda vücudunuzdan ayrılır. Başınızdan yukarı çıkar ve ayrı bir vücut oluşturur. O nefsinizdir. Fizik vücudunuzun her şeyiyle aydınır. Bir gün onu göreceksiniz ve aynı olduğunu göreceksiniz. Varlığı 50 wattlık bir elektrik lambasını örtebilecek kadar bir duman gibi
kendi sahasını kaplar. Duman hüviyetindedir. Hava fizik vücudumuzun aynı olan bir sistem. Bu vücudunuzdan ayrılan nefsiniz harekete başladıktan sonra ışık hızını mutlaka geçecektir. Gideceği yere, gideceğine ulaşmak için. Ve geri dönerken de tekrar sonsuz hızdan ışık hızına düşecek. Işık hızını yeniden aşarak bu aleme geri dönecektir. İşte bu ışık hızları sebebiyle, ışık hızını aşma noktasında Allah-u Teala neyi hatırlatmak istiyorsa ya da Allah-u Teala'nın sünnetleri onu şuurunuzda bırakır. Orasını net olarak hatırlarsınız. Geri kalanlarını hiç hatırlamazsınız. Işık duvarını geçme sırasında böyle bir olay mutlak olarak tahakkuk eder. Öyleyse nasıl oluyor da nefsiniz sonsuzluğa hareket edebiliyor? Allah'ın koyduğu 3 tane hız kanunu var. Işık hızı saniyede 300 bin kilometrelik bir hız. Işık hızının altındaki hızlara ait olan alt hız kanunu. Işık hızının üstündeki hızlara ait olan üst hız kanunu. Sonsuz hız düşüncenin hızıdır. Üst hız kanunun içindedir. Düşüncenin hızı sonsuzdur. Neyi düşünürseniz düşündüğünüz, onu düşündüğünüz anda oraya ulaşmıştır. Size kapının önünü düşünün desem, kendinizi kapının önünde düşünün desem, düşünürsünüz kapının önünü gözünüz önünde canlandırırsınız, aynı anda düşünceniz oraya ulaşmıştır. Amerika'da Norfolk'ta düşünün desem kendinizi, yine düşünürsünüz, düşünceniz oraya aynı anda ulaşmıştır. Kendinizi ayda düşünün desem, gene düşünürsünüz, düşündüğünüz oraya da ulaşmıştır. Bu ulaşmaların birer saniyelik zaman aralarında teşekkür ettiğini düşünelim. Yolda geçen süre sadece bir saniyedir. Mesafe ne kadar uzak olursa olsun netice değişmez. Öyleyse bu sonsuz hızdır. Ama bu sonsuz hız zamanı hiçbir zaman sıfırlayamaz. Bu sebeple 5 boyutlusunuz. Yükseklik, genişlik, derinlik, herkesin bildiği 3 tane boyutunuzdur. Ama hız 4. boyutunuz ve zaman 5. boyutunuz. Hızla zaman arasında öyle bir ilişki var ki Allah devreye girdiği zaman bu ilişki kesin sınırlarına ulaşır. Allah, yegane yaratıcı olan Allah, zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple Allah'a göre zaman mefhumu her zaman sıfırdır. O sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bulunabilir. Bu sebeple zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızı dolayısıyla hız ve zaman onun boyutları arasında mevcut değildir. Yetmez. Allah-u Teala biz insanlar gibi 3 boyutlu da değildir. Aslında boyutsuzdur. Görünmeyi dilediği zaman 2 boyuta ulaşır. Öyleyse bu muhtevada Allah'ın neden boyutlardan bir nezih olduğunu düşünmelisiniz. Allah-u Teala hiçbir aleme ait değildir. Bütün alemler Allah'ın yaratığıdır. Öyleyse her alemin kanunu Allah'ta işlemez. Hiçbir alemin kanunu Allah'ta işlemez. Yaratıcı kanunlarını koymuş, o alemde yaşayanlara has bir kanun. Öyleyse bir insan nefsi vücudundan ayrıldıktan sonra acaba ne olur? O kişi fizik vücut olarak uykuya dalmıştır. Artık o fizik vücutta şuur yoktur. Yani ne kolları, ne bacakları, ne vücudu, ne başı o kişinin hissiyat standartlarının içinde değildir. O onları hissetmez. O hisleri sağlayan şey nefsimizin vücudumuzda oluşudur. Onun standartları içindeki şuur.